0: güçlü bir parti konsensi olursa aday olacak.
1: Onu şöyle yapar.
0: Bugün ayrılsa ne kaybeder?
2: Bugün ayrılsa evet, ve işte, sonra bir konsensusla aday gösterir.
0: Olacaksa o konsensus.
1: Kurumu yönetemezsiniz, meclis üyelerini yönetemezsiniz, her siyasi partiyle...
3: Bunun
1: bir örneği var şu anda.
3: Partiler olmadan siyaset yapamazsınız.
1: Tabii bugün bir örneği var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptığını kimse bilmiyor. Yani düşünelim son... Bir aydır ne dedi, ne yaptı, İzmir'de ne katkı sundu, hangi meclis üyesiyle hangi projeyi konuştu?
3: Siyasetin yörüngesinden çıktı gitti.
1: Çıktı gitti.
2: Ya İzmir bağımsız olduğu için mi oldu diyorsun?
1: Tabii ki ya bir parti, şimdi bir de sorunu da bir süreci var. Hani yeni partiyi kurun dedi, yeni partiye gitmedi. AKP'ye gidilecek dedi, AKP'den alınmadığı söylendi.
0: Cemil Turgay çok nevi şahsına münasım.
1: Evet, nevi şahsına.
0: Önce de ne yaptığını anlayamıyorduk da.
1: Bence yani kimse anlayamıyor ama şöyle bir durum var. Türkiye'nin üçüncü büyük kentini yöneten kişinin... Ne yaptığını Türkiye'de bilen kimse yok şu anda neredeyse.
0: Parti başkanları da dahil.
4: Ama şeyi geçiriyorsunuz. Mesela
2: hayır, o ayrılırken de zannederim Cemil Tugay'ın şöyle bir açıklaması olmuştu. Yani yeni bir parti kurulmadığı için CHP'den ayrılıyorum gibi ve şimdi parti kurulmaya dönük bir çağrısı vardı diye hatırlıyorum.
1: Sanki doğru hatırlıyorsunuz. Doğru hatırlıyorsunuz.
0: Ama yani 3 gün sonra başka açıklaması olmuş olabilir. Cemil Tugay evet istifa etti. Hasan Tahsin gibi İzmir'den ilk istifayı ben yapıyorum
1: her
0: dedi.
1: Dönem.
0: Yaman geçmek lazım dedi. Özgür Özel'i zinden eleştirdi. Niye kurmuyorsun parti dedi. Yani adamcağız partiyi kurdu. Cemil Tugay yok ortada.
1: Ben orada yokum dedi.
0: Gerçekten bu siyasetçileri böyle hani anlaşılması çok zor. En kötüsü o.
1: Biraz güldüreyim dedim sizi. Bağımsızlık zor.
4: Ne seçmeninde ne elitlerinde yani Mansur Yavaş'ın pozisyonuna dair bir tartışma yok. Eğer böyle bir tazyik hissetseydi Mansur Yavaş o hani daha arafta kalma halinden sıyrılıp başka bir pozisyona kendisini taşıyabilirdi. Bunu gördüğü için çok rahat. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası aday olma ihtimali en kuvvetli isimlerinden biri ve bunu hani tehlikeye atmak. Bak İmamoğlu bile mesela çerçeve yasayla ilgili pozisyonlar ortaya çıktı. Mansur Yavaş'a bile teşekkür etti. İmamoğlu bile Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili mutlak bir pozisyon almasını ya da yeni partiyle ilgili hani belirgin bir pozisyon almasını şey yapmıyor.
3: Talep etmiyor.
4: Öyle bir şey yok yani. Onun için rahat Mansur Bey. Bunun da farkında.
2: Bir gerekçe de şu olabilir mi? Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dağılım. Ya hakikaten böyle bıçak sırtı bir durum var. AK Parti 50, CHP 49, Yeni Parti 30, MHP 9, Bağımsız 7, Büyük Birlik Partisi 3 ve Yeniden Refah 1. Bu belediye meclisindeki bu dağılım da gerekçelerden biri olabilir mi? Öyle bir iddia da var çünkü.
1: Kesinlikle. Buyurun. Önemli bu dağılıma. Yani tam bunu dedik ya meclis üyelerinin tavırı, onun tam alacağı kararları ne kadar tesir edebileceği yani... Tabii Alişer abinin dediği bir ihtimal ama siyasette neredeyse olmayan ihtimal.
2: Bağımsızlık ihtimali.
1: Evet 50 artı 30 yani neredeyse 49 artı 30'u ben bağımsızım diye yönetemezsiniz. Bir partideyken diğerini yönetmek zor. Uzaklaşayım ikisini birden yöneteyim gibi bir pratik yok. Mesela bunu İstanbul'da da görmüyoruz zaten. Hele Ankara gibi bir yerde. Bu arada bir de Mansur Bey'in tarzı da o değil aslında. Mansur Bey şeyi seviyor. İbrahim Hocam söyledi ya bir yerde durmayı ama o yere de çok aitmiş gibi görünmemeyi seviyor. Bunu biz ya Mansur Bey unutuluyor bu arada. İki tane büyükşehir seçimine girdi ve kaybetti. Evet, işte. Çok uzun bir yolculuktan geliyor. 2009'dan
5: Ankara,
1: beri aday.
5: Ya, Ankara ya dedim,
1: 2009'dan beri adaydı 19'da kazandı. Yani
3: 2009 ve 2014'ten belli dersler çıkardı. Evet. 2019'dan sonra, politika izliyor. Yani
1: bugün uzun uzun konuşuyoruz. 10 yıl neredeyse Mansur Yavaş'ı biz gördük ama siyasette etkisinin bu kadar olabileceğini görmedik. Hmm. Şimdi de Turgay Bey'in de dediği kariyerin sonuna belki yaklaşıyor. Belki de kariyerini bir en önemli makamla taçlandırmak istiyor. Bu yüzden mutlaka bir yerde duracak ama o yerin sahibi ya da aidiymiş gibi değil. Herkes de iç içe ve ittifak halinde bir görüntü vermeye çalışacak.
4: Mansur Bey her kritik meseleye ilişkin bir açıklama yaptığında kendi kredisinden tüketen bir siyasetçi.
0: Onun için yapmamayı tercih.
1: Onu görüyor ve susuyor. Onu görüyor.
4: Demelen danışman ekibi de çok iyi uyarıyordur. Mesela
2: neden kendi kredisinden tükettiğini düşünüyor.
4: Bir problem oldu. Söylemeyeceği bir şey söyledi. Sonradan hani ondan imtina etti. Nedamet getirdi mesela. Dem Parti seçmeni çok ciddi bir tepki gösterdi. Orayı sahiplenmek için bir açılım yaptı vesaire.
2: Yani, ama günün sonunda Cumhurbaşkanı adayı olursanız sahaya çıkacaksınız, konuşacaksınız. Yani
4: o gün geldiğinde tartışacağız zaten. O gün çünkü karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz mevcut, yani henüz Erdoğan yokkenki senaryoları Yeni Parti, Mansur Yavaş, CHP üzerinden tartıştığımız için bambaşka bir denklem konuştuk. O gün geldiğinde karşısında çok kuvvetli, kesintisiz bir iktidarın Cumhurbaşkanı olacak. o zaman

0: işi çok daha zor tabii ki.
1: Şimdi bir şu şeyi de açabilir miyiz arkadaşlar? Tacizi bırakın mesajı.
2: Kime?
1: Özgür Özel, yeni parti genel başkanı Özgür Özel şöyle dedi. Vahap Başkan beni aradı. Biz zaten onlara güçlüklerini bildiklerimizi, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin kararlarına, sürecini kendilerine bıraktığımızı söylemiştik. Sizin dediğinizi söylüyor Özgür Özel. Sonra Müslüm Sarı dedi ki, Özgür Özel CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin genel başkanı ve o şekilde davransın. Siyasi etik bunu gerektirir dedi. Bir de mesajının devamında şöyle ifadelerinde şu da var. Diyor ki başka bir partide olduklarını kabul etmelerini istiyoruz. Özgür Bey'in mesajlaşma geçmişini de biliyoruz. Bu ne demek tam olarak bilmiyorum Alişer. Sayın Özgür Özel'in artık başka bir partinin genel başkanı olduğunu kabul etmesini ne kadar sürecek bunu da
3: ben de
4: mesaj arkadaşı Alişer Bey.
3: Biz Allah'tan öyle gerilmedik de kendisiyle mesajlaşmalarımızda. Yani
5: nezaket var aranızda.
3: Kendisinin de sonradan kabul ettiği hangi belediye başkanıydı?
5: Keçiören ve Afyonkarahisarlı. Ardahan'da.
3: Ulaşamadığı için uzun uzun sayfalarca mesaj atıp çokça arama kaydı sonradan ortaya çıkmıştı.
1: Mesajlaşma geçmişini biliyoruz deyince ben kime ne dediğin ya ikisinin arasında bir mesajlaşma oldu ve onu biliyoruz diye.
5: Belediye başkanı hakaret var Sayın Özel'in. Onu Müslüm Bey nazik bir dille hatırlatmak istemiş.
3: Geçmiş dedi o.
4: Yani, iletişim geçmişi diye herhalde. Mesajlaşma yani geçmişi derken.
3: Kamuoyuyla paylaşıldı.
5: Yazıyor. Halkımız
3: bunu reddetmedi.
5: WhatsApp kullanıyor oradan yazıyor.
1: WhatsApp'tan gönderdi.
3: Gece geç bir saatlerde o zaman ben de dahil pek çok kişinin eleştirdiği uzun uzun mesajlar. Yani bir parti başkanının bir belediye başkanına 4A4 mesaj atması, üstüne araması, açmıyorsa da serzenişte bulunması pek doğru olmamıştı. Müslüm Sarı da
1: burada da böyle bir şey olduğunu kıvrak, mu ima ediyor
3: değil,
1: o zaman?
3: Hayır, yani o sadece kıvrak bir zekayla bence bir eleştiriyi hatırlatarak şey yapıyor. Yani bir polemik açmaya çalışıyor gibi diyor.
1: Bırakın ne demek taciz etmekten?
5: Bir insanı 12 kere ararsanız tacize girer o
3: galiba
5: ceza.
3: Galiba Vahap Bey'le bir
5: evet,
3: şey.
5: Karşılığı bu, var yani ısrarlı takip suçu var.
6: Yok,
5: huzur ve sükunu bozma suçu var.
6: Bir taciz falan yok yani.
3: Taciz yani taciz
5: yok,
3: değil.
5: Yok. Eskiye atıf yapıyor Vahap.
3: Evet.
5: Vahap Bey mesaj atmış Özgür Bey.
7: Onları bir pozisyona
6: CHP'li belediye başkanlarını taciz etme diyor.
1: Hayır Vahap Bey
3: mesaj atmış yani öyle bir şey var.
5: Ama Özgür Bey Vahap Bey mesaj atıyor. Vahap Bey bunun üstüne arıyor. Ha. Yani olayın tam olarak aksettirmiş olayım. Vahap Bey bir konuşma yapıyor. Aradan bir zaman geçiyor değil mi? Bir iki gün. Özgür Bey mesaj atıyor. Mesajın içeriğini bilmiyoruz şu anda. Tamam.
3: Vahap Bey de Kemal Bey'in programına katıldı.
5: Evet doğru. Tabii tabii.
3: Mesela öyle tam anlatıp daha
5: sağlıklı. Tam anlatalım. Cumartesi günü evet. Katıldı.
3: Yanındaydı Kemal Bey'in.
5: Şöyle diyeyim hatta. Karşıladı.
3: Karşıladı. Ev sahipliği yaptı.
5: Evet. Mersin'in girişinde karşıladı. Gayet normal.
4: Önemli bir karşılama.
5: Evet.
4: Hep
5: tabii
4: dediler
5: ki.
4: Ya kapılar ardında yok. Toplanıyorsunuz. İlk kez bu kadar.
5: Otoyolun kenarında önemliydi. Karşıladı. Vahap Bey araca bindi. İl başkanı ile birlikte. Akabinde birlikte Toroslar'daki yörük etkinliğine gittiler. Yan yana oturdular. Vahap Bey güzel bir konuşma yaptı programın başında ifade ettiğim gibi. Hatta Kemal Bey kısa konuştu. Vahap Bey daha uzun konuştu. Onu da altını çizelim. Ev sahibi olarak. Akabinde bu cumartesi günü yaşandıktan sonra pazar akşamı Özgür Bey bir mesaj atıyor. Vahap Bey de Özgür Bey'i arayıp açıklamada bulunuyor. Bildiğimiz haber bu. Müslüm Bey de diyor ki siz artık başka bir partinin genel başkanısınız. Eskiden CHP'nin genel başkanıyken ve CHP'nin belediye başkanlarına davranış modelinizi biz biliyoruz. Az önce söylediğim yani hakaret içeren mesajlar, ısrarlı aramalar bu da bir partinin genel başkanı kendi belediye başkanına yapıyor. Hatırlayalım. İddia da şu işte AKP'ye geçecek diye yaptı ve karşılığında da kendi kamuoyunda alkış aldı ama toplumun genel kesiminde ya da gazetecilerde ağırlıklı olarak eleştirildi. Bir partinin genel başkanı gecenin birinde kendi belediye başkanı 12 kere aramaz ya da hakaret içeren mesajlar yazmaz. Dünyada örneği yoktur bunun. Bunun da adı yeni nesil siyaset olamaz yani. Onu anlatmak istiyorum. Uzun uzun anlatıyorum.
1: Peki ama aramasında, mesaj atmasında yani eğer bu ya sizin, Vahap Seçer Hanımcığım, ya da mesela bu arada, çok özür dilerim. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu için CHP'de kalmıyorlarsa, bunu bir belediyeleri için taktiksel bir hamle olarak yapıyorlarsa aslında içten içe belki Özgür Özel'e de yakın hissediyorlarsa mesaj atmasının, görüşmesinin beyisi nedir burada?
5: Elbette görüşebilirler ama parti sözcüsü de diyor ki bizim belediye başkanımız siz de onunla bir iletişim kuruyorsanız bunu da nezaket içinde götürün. Sizin geçmişiniz bu konuda çok iyi değil diyor. Yani geçmiş de çok uzun bir geçmiş değil. Son 4-5 aydır olan süreçler. Bakın diğer örnek Afyonkarahisar Belediye Başkanı. Uzun uzun anlatmayayım ama yani mesaj içeriğini ben açıklayamam. Terbiyem müsaade etmez dedi belediye başkanı Burcu Hanım. O yüzden yani Özgür Bey ile ilgili böyle bir eleştiri bence makul açıkçası.
3: Siyasi polemik yaratmak için zekice kullanmış müslümanlar. Biraz bir geçmişten anda ima ederek, biraz
5: bu kadar konuşuyoruz burada.
3: Biraz doğru bir polemik için zekice bir şey yapmış.
0: Şimdi burada o geceyi hatırlayalım, o günü. Vahap Bey bir konuşma yaptı ve CHP'yi övdü. CHP'nin bizde emeği çoktur dedi. Bizim de CHP'ye emeğimiz çoktur. Bizi CHP yetiştirdi, büyüttü falan dedi. Şimdi onun üzerine bir anda sosyal medyada trend topik oldu. Ve çok ağır şeyler, eleştiriler, hakaretler falan aldı. Daha sonra Özgür Bey onun üzerine bence bu, hani burada da tekrar diyor ki tabanına, ya yani bu insanları linç etmeyin. Biz onların özel durumlarını biliyoruz. Ve bu insanlardan uzak durun diye. Aslında bu kendi tabanına verdiği bir mesaj şu an. Ekranda görünen mesaj.
7: Yani gelemeseler de çeşitli evet, gerekçeleri yani var İYİ Parti.
0: Daha İYİ Parti'yi kurmadan bunu söyledi. Şimdi aynı mesajı tekrar ediyor.
7: Diyor ki, onlar artık
0: çünkü
7: bizim belediye
0: başkanımız. Eleştirenler, ama eleştirenler, onu linç edenler yeni partinin tabanıydı. Hı hı. Ve Özgür Özel de bir şekilde kendi tabanından bu belediye başkanlarını korumaya çalışıyor aslında. Onların yıpratılmasını istemiyor. Niye? Çünkü bir sonraki seçimlerde Mersin'i kazanabilecek sosyal demokrat siyaset içerisinde ikinci bir alternatif yok. Belki ittifak yapılacak, belki başka bir şey olacak. Ya da Zeydan Bey dışında Adana'yı alabilecek başka bir sosyal demokrat siyasetçi yok. O yüzden Zeydan Bey'in de yıpranmasını istemiyor. Mansur Bey dışında şu an Cumhurbaşkanlığı yarışında kullanabileceği ikinci bir aktör elinde yok. O yüzden Mansur Bey'in yıpratılmasını istemiyor. O yüzden de buna yönelik kendi tabanından salvolar gelmesin diye, linçler gelmesin diye ve bu insanlarla taban arasında bir duygusal mesafe açılmasın diye, dedim ya, daha partiyi kurmadan, henüz ortada yeni parti yok, bu üç ismi söyledi ve bu insanları linç etmeyin dedi. Fakat maalesef Vahap Bey nasibini aldı. Öyle olunca tekrar girdi ve dedi ki, işte bu ifadesi o. Vahap Bey'in durumunu biliyoruz. Bunu baştan da beri söylüyorum. Vahap Bey'i linç etmeyin kardeşim diyor. Kendi tabanına söylüyor bunu. Vahap Bey'i taciz etmiyor. Vahap Bey'e ya da tamam, sen nasıl CHP'yi översin falan
7: burada
0: demiyor yani.
7: Burada zaten Müslüm Sarı diyor taciz etmekten
0: bahsedeyim
7: diye.
0: Yok, tamam, bu ben çok... de diyorum ki bu bir taciz değildir.
8: Çok
0: şu
8: normal
0: ifade
8: bir şey değil ama.
0: Taciz değil. Koruma şeyi kalkar. Yani Vahap Bey'i başından beri korumaya çalışıyor. Çünkü bunların bu belediye başkanlarının başına geleceğini öngördü. Tabanda bir öfke olduğunu biliyor. Ve bazı siyasetçileri, yani bu kıymet verdiği ve önümüzdeki süreçte de ihtiyaç duyabileceği bu isimlerin kendi tabanlarıyla da duygusal mesafesinin açılmasını istemiyor. Ve onları kendi tarzında, kendi üslubunda korumaya çalışıyor. Burada yaptığı şey o siyasetçiler açısından kötü bir şey değil. Onlar rencide edici bir şey değil. Küçük düşüren bir şey değil, eleştiren bir şey de değil. Her seferinde kendi tabanına dönüp diyor ki, bu insanlara saldırmayın kardeşim diyor. Yani bunu ikinci kez yaptı Vahap Bey için, diğerler için bir kere yaptı. İnşallah bundan sonra yani ihtiyaç duymaz buna. Ama Vahap Bey için ikinci kez, Vahap Bey'e onun durumunu biliyoruz, farkındayız. Zaten kararı biz ona bıraktık. Tamam, dolayısıyla burayı, linç etmeyin
7: burayı,
0: diyor yani.
7: Burayı değil, yani burayı anladım, az önceki söylediğinizde de bağdaşıyor. Burada Özgür Özel'in bu belediye başkanlarını araması, eğer böyle bir yakınlık varsa aralarında, tabanından gelecek olası tepkilere karşı bir koruma içgüdüsüyle yaklaşıyorsa, taciz etmeye girer mi?
0: Girmez tabii ki işte. Ben o yüzden de Müslüm Bey'e diyorum ki, yani bu bir taciz durumu değildir. Tam tersine Vahap Bey zaten linç edilmiştir. Özgür Bey kendi üslubunca onu korumaya çalışıyor. Yoksa Vahap Bey'i rencide edecek, üzecek, kıracak, küçük düşürecek bir şey yapmıyor. Dolayısıyla da o taciz değil. Ya da partimize gel diye de ısrar etmiyor. Zaten onu da söylüyor. Biz bu konuyu konuştuk diyor. Bizim partimize gelmeyecek diyor. Dolayısıyla hani bence Müslüm Bey'in yaptığı bir yanlış bir değerlendirme. Ya da siyasetçi bu tür polemikleri yapar. Yani onu siyasetin doğası içerisinde olan bir şey. Ama bence bu bir taciz değil ve Vahap Bey'i koruyan bir şey.
5: Peki şey, Nasuhi Bey'e geçmeden ben bir soru sorayım. Şu ben anda şey... cezaevinde ama Erdal evet. Beşikçioğlu'na yeni parti milletvekillerinin ya da Özgür Bey'in yaptığını nasıl değerlendireceğiz? Hatırlarsanız Sayın Beşikçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi kalacaksın, gidecek misin dediğinde güzel bir cevap verdi. Anneni babanı mı seviyorsun, ben ailemi seviyorum dedi. Ya ben saydım 15 yeni parti milletvekili ağza alınmayacak laflar söyledi resmen. Mesela orada da bu az önce dediğimiz Vahap Bey koruma hassasiyeti, Erdal Bey gibi sanatçı kimliğiyle ön plana çıkan, tamam bugün tutuklu hakkında bir soruşturma var ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğinde katkı sunacak, belki bu muhalefet tabanına katkı sunacak bir insana neden Özgür Bey'in en yakın çevresi tarafından yapıldı? Ve o zaman da yeni parti yeni kurulmuştu aslında.
0: Yani şundan emin olun, eğer Özgür Bey daha partiyi kurmadan bu üç belediye başkanı ile ilgili o ifadeleri kullanmamış olsaydı, o tür şeyler, eleştiriler ya da ağır ifadeler bu üç başkan için de kullanılırdı. Şimdi Özgür Bey bunu engelledi. Ha, niye Erdal Bey için bunu yapmadı diye sorabiliriz. Hı hı. Bir yanıtım yok şimdi olsa ama şunu biliyorum. Bu tedbir almamış olsaydı, yani partiyi kurmadan bu tedbir onlara almamış olsaydı, olurdu. Onlara yönelik olarak da aynı ifadeler olurdu. Ne olurdu? İşte o zaman bahsettiğim şey yaşanıyor. Yani bir tabanla belli aktörler arasındaki duygusal mesafe açılıyor. Özgür Bey ise bunlara ihtiyacı olacağını biliyor, öngörüyor. O yüzden de bunların kamuoyu önünde ve kendi tabanlarında yıpranmasını istemiyor. O yüzden de bu üç belediye başkanını korudu. Bugünden sonra belki mesela İzmir'i korumuyor. Hı hı. Yani onu kaderine terk etti. Ona ihtiyacı
5: hatta
0: da yok
5: falan. Hatta onu da biraz tehdit etti. Giderse evet. İzmir hesabını falan sorar dedi. Yani.
0: Sorar dedi. Şimdi ama bu üç belediye başkanını koruyor. Yani onları ne taciz etmek ne kendi partisine almak falan gibi bir şey, niyet içerisinde değil. Onlara zamanı geldiğinde ihtiyacı olabilir diye sahip çıkıyor. Keşke Erdal Bey'e de çıksaydı tabii, yani hiç kimse bir partide kaldı diye ya da bir partiye geçti tabii diye böyle eleştirilebilir de böyle hakaret edilmiş ifadelerle muhatap olmamalı. Ona da katılıyorum.
7: Nasıl Güngör? Buyurun.
8: Ya birkaç şey söyleyeyim, belki herhalde bu konuyu tamamlayacağız. Ya bir kere Vahap Bey'in durumunu biliyoruz, ne demek? Ya buna bir anlam verebilen var mı? Vahap Bey'in durumu nedir mesela? Kemal Bey'den kopamayacak bir ortaklığı, bir bağı, bir şey. Bu imalar resmen seçmenin önüne atmaktır aslında onu. Yani Özgür Özel'in ben koruduğu fikrine falan hiç katılmıyorum. Bunu net söyleyeyim. Bu birincisi. Yani ben tekrar soruyorum. Vahap Bey'in durumunu biliyoruz, ne demek?
7: Şu demek olabilir mi?
8: Durum nedir?
7: Biz zaten onlara güçlüklerini bildiklerimizi, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin kararlarını ve sürecini kendilerine bıraktı. Yani belediye meclisi... Hayır, karar, o süreçler, oradaki denge gibi bir şey mi acaba?
8: Sena şöyle tabii ki, ya bunu çok daha rahat ifade edebilirsin başka dengeler. Ama bunu böyle gizemli bir başlıkta sunup, yani durumunu biliyoruz filan. Şimdi ben size durumunu hatırlatayım Vahap Bey'in de hem de Zeydan Bey'in. Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı taca çıkarıp, hatta stadın dışına çıkarıp, iki forvetinden birisiydi ya, yedek kulübesi filan değil, bildiğiniz stad dışına atıp, Ekrem İmamoğlu ile birlikte onu adaylaştırma sürecini başlattığı ana bakın, öncesine bakın, sonrasına bakın. Ne zaman Vahap Bey ve Zeydan Bey o yakınlıkta bunlarla birlikte hareket etmiştir? Hiç onlarla beraber hareket etmediler. Kılıçdaroğlu ya daha yakınlardı. Ekrem İmamoğlu özel hattına da her zaman ciddi bir mesafe koydular. Biraz tarihine bakalım, bu böyle. Yiğit Acar da hatırlayacaktır orada. Yani bu iki belediye başkanının tavrı baştan beri net. Şimdi Özgür Özel oraları kaşımayı bir polemik konusu haline getirmeyi kendisi bir marifet saydığı için karşısında da böyle bir cevap buluyor. Ben taciz cevabını da çok hani kavramsal olarak doğru bulmuyorum ama yani şöyle bir şey de var. Yani Vahap Bey'le evet doğru, Zeydan Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla hayli yakın olduğu gerçeği, ayrıca Ekrem İmamoğlu ile yapılmak istenen siyasi projeyle karşı olduklarını da hatırlayalım. Vahap Bey'in durumunu biliyorum. Neyi biliyorsun mesela? Gizemli bir şey mi var? Adamla ilgili özel bir bilgiye mi sahipsin? Ne söylemeye çalışıyorsun?
7: Şimdi o zaman siz çok daha başka bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki yeni parti ve yani Özgür Özel ve İmamoğlu'na yakınlıkları yok. O nedenle CHP'deler.
8: Hiç yakın olmadılar ve o sürece çok tavırlı oldular. Çok net söylüyorum. Bakın geçmişine, yani Özgür Özel, İmamoğlu hattına dair nerede durmuşlar? Hiçbir şekilde yakın olmadılar.
5: Küçük Kemal Kılıçdaroğlu olan irtibatlarında. Hiç kesmedi. Katkı. Ha. Mesela evet. Aynısını Zeydan Karalar için de yaptı Özgür Özel. Bir koruma refleksi değil o. Şöyle bir imada bulundu. Hakkındaki davayı gerekçe göstererek CHP içerisinde kaldığını söyledi. Bu onun iktidarla pazarlık yapmak suretiyle bu davanın seyrini etkileyebileceği evet. Böyle tartışıldı. Bu bir kayırma, bir koruma refleksi değil yani. Katkı anlamında söylüyorum.
8: Ben sadece şeye katılırım. Hani bu iki aktörde özellikle yanlış hatırlamıyorsam Vahap Bey çok rekor bir oyla seçildi. Yani Mersin siyasetinde çok önemli bir aktör. Bu doğrudur. Abi. Evet, çok doğru bir önemli bir rakam bu. Ama hani onu o şekilde koruyor olmak, ya bu koruyor olmak değil. Bu seçmenin kendi kitlesinin önüne atmak. Yani şimdi bu iki taraf arasında devam edecek, öyle anlaşılıyor da. Mesela belediye başkanlarından biri tam istifasını açıklarken yeni partili bazı yöneticiler tarafından böyle onlara sosyal medyada parmak sallandığını falan da gördük. Sakın ha bir yere gidemezsin, nasıl yaparsın, yazıklar olsun falan. Ya bu üslup karşılığını bulur. Yani bu bence Özgür Özel'in söylediği de karşılığını bulmuş vaziyette. Yani burada polemik çıkarmamak, sükunet halinde iki belediye başkanına sahip çıkmak noktasında olduğu kanaatine ben katılmıyorum. Yani çok daha farklı görüyorum. Özgür Bey burada bir polemik alanı yarattı. Onları resmen kendi kitlesine de maalesef linç ettirdi. Sonrasında da böyle bir şey yapıyor.
1: Nurtuba Hanım buyurun. Katılıyor musunuz?
4: Ya tabii şimdi Vahap Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki varlığı önemlidir ve son yaptığı açıklamalar da bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle o Mersin'deki o karşılaması ve bir araya gelişi, biz burada ben de tabii ki hani eleştirdiğimiz ya da işte kalabalıklar içinde geçtiğimiz İstanbul'daki olaylı karşılama toplantı sonrası hani tırnak içinde insan içine çıkamaz Kemal Kılıçdaroğlu diyen bir kitle aslında gördük ki önemli bir karşılanmayla yani toplum içine çıktı. Hani bu çok çıkamaz diyen kimi kesimler oldu ve tabii ki Vahap Bey'in yine yaptığı açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi vurgusu. Biz ne dedik yine bu stüdyolarda? Elbette siyasette yeni siyasi partiler kurulabilir. Ancak bunun altındaki ana argüman hukuki bir karardan dolayı işte tanımıyoruz deyip kendi meşruiyetini kendilerince bir mağduriyet olabilir ama bunun çıktısı bir siyasi parti kurmak değildir. Hele ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi siyasi partiden bahsediyoruz. Her şey, her kişinin üstündedir kurumlar. Ya bana göre öyledir. Ben hani siyaset, benim siyaset anlayışım. Yani kişiler gelip geçicidir. Hele kurucu iradenin bir siyasi partisinden bahsediyorsak birçok şahsiyetten daha önemlidir. Onu vurgulamıştık. Bence bu açıklama bu anlamda çok önemli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayının başında Yiğit Bey'in söylediği hani Türkiye genelindeki teşkilatlardan karşılığı var Kılıçdaroğlu'nda bu vesileyle de doğrulamış olacaktır. Özellikle Mersin gibi bir Büyükşehir Belediyesi'ndeki sahadaki bu karşılanma ve siyasal meşruiyeti açısından önemli ve değerli buluyorum. Ama yani hani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem genel merkezdeki hala bana göre oturmuş bir siyasal bir akıl, bir ortak akıl, ortak bir yol haritası olduğunu düşünmüyorum. İşte Müslüm Sarı sürekli konuşuyor. Bana göre yine bir iletişimci olarak belki bir uyarıda da bulunabilirim. Yani bilmiyorum kimle Yiğit Bey bu açıklamaları kimle yapıyor bilmiyorum ama ya da kimden biri söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu mu diyor bu açıklamalar.
1: Doğru bulmuyor musunuz?
4: Bana göre doğru değil yani. Neden? Bu açıklamalar. Şimdi bakın üst üste yapıyor ve çok keskin açıklamalar ve hüküm veren ve karşı tarafa işte mesela Özgür Özel Belediye Başkanı taciz etmekten vazgeçsin. Bir tarafa bu geçiyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan böyle açıklamalar görmüyoruz. Yani biraz daha yine bir başıboşluk ve işte parti sözcüsü
5: sizinle bir sohbet etseyim belki.
4: Estağfurullah. Parti sözcüsü başka konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten hiç ses yok. Sahaya iniyorsunuz. Teşkilatlar bambaşka. Yine Mansur Yavaş'ta eleştirdiğim konuda bir taraftan da şu an CHP'nin kurumsal şu anki Butan kararıyla gelen ekipte de bir benzer bir uyuşmazlık mı diyeyim? Bir ortak akıl fikri yatı yok. O yüzden
5: yok ama şöyle diyeyim yani özür dilerim lafınızı kestim. CHP'nin
4: ben merak ediyorum aynen, hani bu hüküm vermiyorum aslında.
5: CHP adına konuşabilecek Müslüm Bey ve Grup Başkanı Faik Özturak ve Sayın Genel Başkan şu anda. Tabii Grup Başkan Vekilleri yasama faaliyeti başlayınca ağırlıklı olarak konuşacak. Ama onun dışında ben yani nazane çok birbirinden ayrı söylemler duymuyorum. Hani Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Kavga etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem niteliğini ahlaki doktorunu evet
4: ama yani Kemal Bey şunu böyle
5: Kemal
4: biraz daha
5: unutulmasın yani bu ülkede %48 oy almış. Tabii. Muhalefeti birleştirmiş bir lider. Bugün ne kadar yaftalansa da kötü gösterilse de amacı muhalefetin bir arada kalması ve bu muhalefetin iktidara taşınması. Ve bu süreçte de özellikle konuşamıyoruz bugün ama dış politika anlamında çok önemli, çok yapıcı ve devlete istikamet çizen açıklamaları oldu. İsrail meselesinde, bu Kürt meselesinde, SDG meselesinde. Hani bu kavramları da biraz konuşsak ben size aslında böyle iki parti arasındaki gerginlikten ziyade Türkiye'nin temel ihtiyaçlarının bu küresel meseleler ve aslında oradaki yapıcı bir aktörlüğe soyunulması olduğunu düşünüyorum. Ama yine böldüğüm için söyleyeyim. Müslüm Bey'in açıklamalarında ben bir tepkisellik de görüyorum. Hani Nasuhi Bey'in de vurguladığı, benim de programın nezaketini bozmak istemediğim için çok ön plana çıkarmadığım ama son 3 aydır yaşadığımız, ya bunu ben de taraf olarak yaşıyorum. Günde yaklaşık 600'e yakın hakaret görüyorum.

0: yatırım açtığında ama şöyle bir kitleselleşmeden ziyade bir linç var ve aslında adını sanını bilmediğimiz insanlardan sosyal medyada ama tanıdığımızda da çevremizde onun çok daha az dozunu gördüğümüz bir ne yapıyorsunuz yani niye bunu yaptınız gibi bir yaklaşımı yeni partideki arkadaşların çok ağır, çok linçe döndürür şekilde tabanı kışkırtıcı bir yükseltmesi var. Yani ben de bunu sorarım. Şimdi bakın programın başında ifade ettim.
1: Ya sen gene şanslısın. Tek taraftan linç yiyorsun. Ben iki taraftan linç yiyorum. Ben ne yapayım?
0: Senin derdin o abi. Her iki mümkün olsa üçüncü tarafta sana gelin. Tek onu da biliyorum.
2: Ya bize bile eleştiri geliyor yani.
0: Şu programın başında söyle. Bakın şu çok ahlaksızca bir söylem. Açık açık söyleyeyim. CHP'de kalma sebebinizi biliyoruz. Yargının sizi giyotin gibi doğramaması ezmemesi çok için. Önemli. Bak bunu diyen gerçekten yani Türkiye'nin bütünlüğüyle ilgili bile sorunlar yaratmak ister. Ben ya çok Cumhuriyet doğru. Halk Partisi'nin iktidarın bir mekanizmasıymış da yargı CHP'nin emrindeymiş ya da işte iktidar CHP'yi yönetiyormuş da bu sayede CHP'de üyelik bağı tutuyormuş gibi lafları ya da bu imaları yapmak bir kere yıllarca yan yana yürüdüğü insanlara ihanet. Yani Vahap Bey'le Zeydan Bey bu kadar kefil olup onların biz CHP'de şu şu sebeple kaldığını biliyoruz diye kapı arkasında, kapı önünde basın mensubuna konuşmak gerçek bir dedikoduculuk. Bunun artık yapılmaması lazım. Ya biz Zeydan Bey 6 yıl 8 ay aldı diye hakikaten karalar bağlıyoruz. Nasıl bu istinafta bozulur? Bu davanın belki de en haksız ceza alan sanığıdır diye düşünürken bundan bir hafta önce biz Vahap Bey'e karışmıyoruz ya da Zeydan Bey'e karışmıyoruz. Çünkü onların davası var, dosyası var, sözü kendilerince inşa etmeye çalıştıkları muhalefeti de bitiren bir yaklaşım. O zaman bu durumda yani artık siz siyasette o 2024'te Erdoğan'ın peşinde koşup normalleşeceğiz algısındaki kendi hatanızı da bir nevi kabul etmiş ve Türkiye'de herkesin ne ceza alıp ne nasıl cezaevine girip çıkacağı ile ilgili tek kişinin Erdoğan olduğunu afiş yaptırmanız gereken bir siyaset olur. Bunu da savunmuyorsunuz. Yeri geldiğinde bunu soruyorlar. Öyle de bir yanıt vermiyor Özgür Bey ya da yeni partililer. Hani lafınızı böldüm ama bu yaklaşım Müslüm Bey'in de tepkisel açıklama yapmasına sebep oluyor. O anlamda söyleyeyim.
2: Ya bu anlamda dışarıya yansıyan, belki de yanlış da düşünüyor olabilir mi? Bana yansıyan tarafı bu. Yoksa kesinlikle haklısınız şeylerde ama kamuoyuna yansıyan özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte gelişiyle beraber hala böyle bir kayıkçı kavgasının devam edişi. Bir parti ayrıldı hala bak bırakın gitsinler yollarına. Yani yeni parti de ne yaparsa yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi de ne yaparsa yapsın. Hem bir kopuş var ama hala o kopuş üzerinden ayrılıp yolumuza bakalım anlayışın tam aksine hala birbirlerine bir hocamın söylediği gibi yani bir dedikodu, bir işte böyle laf yetiştirme, bir yani aslında kamuoyuna yansıyacak ya da hep diyoruz önümüzdeki olası bir genel seçimde topluma bu yaklaşımla ne vaat edilebilir? Yani bence sanıyorum toplumun da ve de seçmenin ya da milletimizin de bence sorduğu soru temel olarak bu yani.
3: Bu böyle bir kayıkçı kavgasının yansıması mı? Şimdi, söylemler sizce?
4: Şimdi tabii bir süre daha devam edecektir bu tartışmalar. Hatta ya siyaseten beklenti de şu. Hem yeni partiden CHP'ye hem de CHP'den yeni partiye geçme ihtimalleri söz konusu olabilir. Yani yeni partinin bu mevcut rüzgarı devam ettirememesi durumunda ya da içeride 467 meselesinde gördüğümüz gibi çerçeve yasadaki kritik meselelerde bir iç bölünme yaşarsa bunu parti içerisinde sürdürebilmesi çok mümkün değil. Hatta belki parlamento kapatılmasaydı çok daha farklı bir eleştirel düzlem söz konusu olabilirdi yeni parti içerisinde. Onun için kritik meselelerdeki tavır alışlar o geçişleri bence iki parti arasında daha dinamik hale getirebilir. Ama şöyle bakıyorum tabii yani Kemal Bey'in bu sevk ve idaredeki temel eksikliklerinden bir tanesi partide kalanların 44 mü?
0: Evet 44 peki.
4: 44 milletvekilinin kendisine doğrudan bağlı olma motivasyonuyla orada kaldıklarını düşünmesi. Belki böyle düşünüyorsa en büyük eksiklik bu olur. Partide kalanların önemli bir bölümü, üçüncü yolcular olarak tarif ettiğimiz işte Oğuz Kansalıcı gibi, İlhan Kesici gibi, yine Gürsel Erol gibi isimlerin aslında Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği içerisinde siyaset yapma talebi var. Birçok meselede Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhatap olduğu durumları belki yeni partideki arkadaşları gibi eleştiriyor olabilirler.

Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunda olma ihtimaline karşı bir mesafe var. Ve bu mesafeyi kapatacak kişi de Kemal Kılıçdaroğlu kendisi. Eğer anlamlı bir izlek ortaya koyabilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki istikametine dair, partiye yeni katılımlar ya da partinin bu kamuoyunda gördüğümüz seçmen düzlemindeki teveccühünde

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında %48 gibi bir muhalif seçmeni konsolide etme gibi bir başarı sergiledi. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin o doktriner çizgisinin dışında daha açılımcı bir politika benimsedi. Ama nihayetinde siyaset başarısız olduğunuzda bir faturayla size döner ve o faturayı sahiplenirsiniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu o arınma süreci içerisinde partiyi güvenli limana taşıma meselesinde bir izlek, bir kademeli daha açılımcı bir politika benimsedi. Ama nihayetinde siyaset başarısız olduğunuzda bir faturayla size döner ve o faturayı sahiplenirsiniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu o arınma süreci içerisinde partiyi güvenli limana taşıma meselesinde bir izlek, bir kademeli akış stratejisi ortaya koyarsa bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikametiyle ilgili tartışmalar ortadan kalkar. Yani bugün Nur Hanım'ın da bence çok haklı bir eleştiri. Benim de takip edebildiğim kadarıyla hem iletişimde hem de SEK ve idarede ciddi problemler var yani. Bu problemlerle başa
1: size
0: çıkması
1: mi katılıyorsunuz?
0: Gerekiyor. Hiç kuşkusuz katılıyorum. Çünkü
1: mesela bu açıklamalar o zaman size de mi, yani Nur Tuğba Hanım'ın bahsettiği gibi böyle doyurucu ve...
0: İki tane çok kritik mesele oldu. Bunları bile yönetmekte zorlandılar. Bir tanesi grup başkanlığı seçimi. Bunun kamuoyuna yansıma biçimi çok tartışıldı. Gürsel Erdoğan mesela bu üçüncü yol meselesinde çok sabit, çok hani kontrollü duran birisiydi. Açıklamalarıyla bence hem CHP kurumsal kimliğini hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlattı. Ya içeride bir mücadele ortamı olmayacak grup başkanlığı ile ilgili, genel başkanın takdir ettiği bir isim öne çıkacak. Ya da mücadele oluyorsa bu mücadelenin parti içerisinde demokratik koşullarda gerçekleşmesi beklenecek. Gürsel Bey bir açıklama yaptı, ciddi bir şey ortaya çıktı. Yani mesela yeni
2: ama
0: parti...
2: Hocam sonra üstüne de 5 tane daha açıklama yaptı. İşte. Onların hepsinde de parti içi demokrasinin işlediğine vurgu yaptı Sayın Erol.
0: Ama işte 5 tane birbiriyle zikzak
2: ya ben bunu savunuyordum. Bir tane açıklama yaptı. Dediğiniz yani evet, üstüne de 5 tane onu toparlayacak açıklama yaptı. Twitter hesabında durduruyor. Yine bölmek istemem ama
3: onlar kadar etkili olmuyor işte.
2: Biliyorum, çok haklısınız. Ya zaten bence vazoyu kırmamak lazım. Sonra ne güzel toparla, bu puzzle değil. Boz yap boz yap olmaz. Ama şunu da söyleyeceğim. Yani bir milletvekilleri arasında zaten az kaldı 44 kişilerde. Bir seçim olur, bir turda bir aday 19, diğer aday 18 oy aldığında bir oy fark var. İkinci turda da Faik Bey oluyor 18 oy alan adayın, 22 oya çıkıp seçilmesinde çok da böyle hani arizi Türkiye gündemini ya da algısal olarak CHP'nin eksikliğini konuşulacak bir durum görmüyorum açıkçası. Ya CHP 6-7 tur grup başkan vekili seçimlerini yapan bir partiydi. Hatırlarsanız belki Muharrem İnce aday olurdu, Emine Ülke Tarhan
3: şimdi
2: aday olurdu.
3: Az önce...
2: Burada bir saat içinde olan bir gelişme. Ama tabii bunu Gürsel Bey o tweet'i atınca biz bugün hala konuşuyoruz onu.
0: Performansı değerlendirebileceğimiz somut kriterler. Az önce Nur Hanım'a dediniz yani Müslüm Bey sizinle görse. Bence hani sizinle de görüşülmesi gerekiyor.
2: Evet, olur. Evet, sizinle de
1: gerçekten
2: ben buradayım vallahi.
0: Yok, bu şey yaptığım durumlar, bir mesele değil yani.
4: Durumlar doğru bir iletişimle yönetilemediği için kriz haline geliyor.
0: Da bakılarak hani nasıl görünüyor meselesi. Yoksa ben mesela 2023 seçimleri öncesinde Müslüm Bey'le bu ekranlarda çok çıktım. Bence yani hakikaten siyaseti bilen birisi ve entelektüel şeyi arka planda olan tartışma düzlemi, bilgisi vesaire. Ama hani bir bütün içerisinde o karar alma mekanizmalarındaki isimlerin böyle tutarlı, bu süreci doğru yönetebilecek bir şeye sahip olmaları gerekiyor. En son mesela,
4: hocam, iki
0: ya
4: sorun
0: figüran
4: demiştiniz.
0: Meselesi tartışıldı.
4: Merak, çok merak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi %1 oyda bile olsa, velev ki, böyle bir şeye ihtiyaç duyabilir mi? Duymaz
1: ne,
0: tabii
1: ne
0: ki.
1: Ne meselesi?
0: Bu İstanbul İl Örgütü'ndeki yeni katılımlar meselesi. Ya orada mesela hani Gürsel Bey başka bir yerde kaldı, hani ne oldu, nasıl bitti? Orada topyekun bir seferberlikle süreci yöneteceksiniz. Buna kimse inanmaz zaten. 3-5 tane figürana mı ihtiyaç duyacak yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi? Bir ilçe örgütünde bile böyle bir organizasyonda yani bundan hem sakınılır
1: ama
0: hem de buna ihtiyaç
1: dedi
0: duyulmaz.
1: Ki, evet ben paramı alamadım diye daha yeni açıklaması.
0: Tamam hani orada...
1: Olmuş yani tamam. Bir olgudan bahsediyoruz.
0: Olgu, olgunun nasıl olduğu. Hani,
1: siz diyorsunuz ki bu süreci sonra
0: nereye?
1: Neden bu oldu?
0: Manipülatif bir şey yani. Oldu somut olarak, olgusal olarak oldu ama neden oldu, hangi motivasyonla oldu? Böyle bir şey niye ihtiyaç duysun koskoca Cumhuriyet Halk Partisi? Onun için...
1: Ya,
3: böyle bir şey çıkacağını bile bile.
1: Yani bu niye oldu? Neden bu bir cümleyle cümle tamamlayayım. Tamam. Buyurun bir tamamlayın cümleyle. Ama bu bir soru Yiğit Bey'de sonuç olalım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu eğer benim bahsettiğim orta uzun var

0: ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni güvenli limana taşıma ve sonrasında kendi siyasi kariyerini sembolik bir yere Cumhuriyet Halk Partisi'nde konumlandırırsa Cumhuriyet Halk Partisi başka bir yere gidebilir. O kadroları var zaten ama ben bu arınma söylemi ve güvenli limanı taşıyabildiğim yere kadar taşıyacağım derse hem yeni partide hem muhalefet bloğu içerisinde çok böyle anlamlı bir yere partiyi taşıma ihtimali güçleşir, onu ifade edeyim.
1: Güran meselesiyle
2: evet,
1: ilgili.
2: Niye oldu dedi
1: yani
2: ya.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'yle yani hiç ilgisi olmayan bir konu aslında. Yani şöyle, ne kurumsal ne üyesi bağlamında kimsenin böyle bir organizasyona tevessül etmesi, teşebbüs etmesi söz konusu değil ama hani açıklamalardan da gördüğümüz iki kişi arasında CHP üyesi de olmayan ama o gün oraya gelip CHP'de kendince böyle bir gençlik kolları üyeliği peşinde koşan Samet isimli birinin yine o Kast Ajansı'ndaki kendi hani bu başka bir televizyonda da yayına çıktılar ya, oraya bir kalabalıkla gidersem ben ünlü olurum, nam salarım gibi bir görüntü yaratmasından kaynaklı aslında çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne de zarar veren ve
3: itibar suikasti
1: o anlamda
3: bence.
1: İtibar suikasti.
3: Bizzatçıyı da Sayın Kılıçdaroğlu'na hedef alan
1: aynen
3: bence.
1: Öyle. Direkt hem kurumsal kimliğini hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hedef alan ve bunun da bence hani siz tabii gazeteci olarak daha iyi bilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi sanki bunu yapmış gibi haberleştirilerek.
3: Ama zaten tam da hedef o yani. Bu evet, bence planlı yani, ve
1: dediler ki biz
3: bir...
1: Alişer Bey'le de o günden beri konuşuyoruz bu konuyu. Yani CHP ne yazık ki belki en fazla denetimi eksik olmuş olabilir o süreçte. Hani salona...
2: Ama bunu gelip... organize eden kişi CHP
1: değil.
2: CHP'li
1: değil. Hayır, bakın tekrar CHP'li değil. CHP üyesi bile değil.
2: Nasıl organize edebiliyor o zaman? İşte CHP buna nasıl izin veriyor?
1: Kaç kişiyi nasıl organize ettiğini hala aslında savcılık da araştırıyor. Anlaşılabildiği üzere 60 ya da 80 kişilik bir organizasyon yapıp onun da parasını o kendi arkadaşıyla arasında bir anlaşmayla ödeyeceğini ve oraya gelip kendince bakın ben ne kadar kalabalık kitlesel bir insanım. İşte bana CHP'de bir görev verin. Gençlik kolu yöneticiliği olur, ilçe başkanlığı olur gibi. Kendi namına bir itibar kazanmak isteyen, aslında birine bir nüfus ticareti yapmaya çalışan birinin ortalığı karıştırması ama elbette yani bu
3: çok büyük
1: zarar.
3: Yani
1: ben bunu şöyle
3: kime? Yani
1: elimde bu... de kanıt olmadığı için henüz
3: yani,
1: bir odak
3: ama...
1: mı yaptı, kim yaptı? Elimde hala bir kanıt
3: kime,
1: yok ne yazık ki.
3: Kimin işine yarar? Ya böyle bir itibar suikastini.
1: Ya bu şöyle Sayın yani, Kılıçdaroğlu'na hani... zarar vermek isteyen herkesin işine yarar.
3: O yüzden hani
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermek isteyen herkesin işine yarar.
3: O yüzden biraz
1: masumane sizde... olmadığı bariz. Haberin de veriliş tarzı CHP bunu yaptı gibi olduğu için CHP'de yönelik ciddi bir ithamdır. Ve bu olgu isnadıdır, gerçekte değildir aslında.
3: Ve çok farkındaysanız sosyal medyadan itibaren yani işte bir tane kızcağızla yine paylaş. Çok eş zamanlı ve sanki böyle aynı anda düğmeye basılmış gibi.
1: Tabii saat ben size zaman da vereyim.
3: Ya bana göre bir operasyonel haber, bir itibar suikasti gibi
1: 17.05'te
3: yani,
1: yayınlandı. 17.30'a kadar Pulitzer ödülü verildi habere. Yani yarım saat içinde yani
3: çok
1: 300 hesaptan yaklaşık 60 gazeteci.
0: Aşan bir çerçeve
1: 60 var. Gazeteci bu yılın haberi, bu Pulitzer ödüllü haber. Yani haberi okudular, anladılar. CHP'den teyit ettiler. CHP'nin bunu yaptığına vakıf oldular da işin ayrıntısını bitirdiler. Saat 5.30'da
3: ortaya çıkmayacağı belli değil mi? Yani
1: CHP bu suçun tarafı oldu bir anda.
4: Ben şimdi ama katılmıyorum.
5: Da gazeteci bir anda suçlu oldu. Yani sonunda bir realiteyi de gördü. Şimdi gazetecinin savcı gibi bu işin arkasında kim var, kim bunu yaptı, bunu bulmak gibi bir sorumluluğu da yok. İhbar alıyor. Bir şey Kast Ajansı'na giden işte figüranmış görünümüne giriyor. Giriyor, olayı yaşıyor. Söylediği her şey doğru ama
2: yani bir
5: bunu
2: kendi
5: kim
2: tecrübesini
5: yaptı? Genel
2: merkez
5: bilgisi mi, onayı mı? Yoksa İstanbul Ekolü'nün inisiyatifi mi? Yoksa onların da haberi yok. Sadece kariyer peşinde koşan bir şeyin siyasi muhterisin işi mi? O daha sonra ortaya çıkacak. Bunu ilk açıklaması gereken de mesela CHP'nin genel merkezin şeydi. Yani bu sizin anlattığınızı parti sözcüsü, genel başkanı kimi takdir ederlerse çıkıp diyecekti ki bu böyle olmuş, bulduk. Gereğini yapacağız. Tabakalımızdan özür dileriz deseydi.
3: Orada da bir iletişim eksikliği
5: ve
3: var. Doğru.
5: Bu sorun tamam, çözülürdü. Sorun zaten, şimdi tabii. Bunu yapmadığınız zaman bu tartışma büyüdü gitti. Halbuki şimdi bu dediğinizi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da Sayın Müslüm Sarı'nın ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün açıkladığını düşünelim. Biterdi o tartışma.
0: Yani böyle evet, oldu aslında. Bak, o akşam Sayın Kılıçdaroğlu Alişer Bey açıklama yapmış.
2: Bir şey gözlemlemiş. Adım adım girmiş, görmüş, evet, yazmış.
5: Suç yok yani
2: bunun üzerine o zaman yetkililer çıkıp hakikaten kimse, müslümanlar olabilir. Biz buna bakıyoruz. Bizde böyle bir

0: Bilgi yok diyebilirim. Bu kadar büyüdü diyorsunuz ya, bu haber çıktıktan...
1: Yok, bilgi yok dediler de olayın ne olduğunu açıklamakta sorun yaşadılar.
2: Sonrasında da iyi. Mesele tamamen şu. Şimdi ben hani...
1: Biz yapmadık dediler. Önce inkar ettiler. İnkar
2: böyle bir şey olmaz dediler. Daha kötü
1: soruyor. Olmaz dediler yani. Evet.
3: Ama CHP olmuş. Böyle bir şey yapmadığı için bizde böyle bir şey olmaz abi, demesi normal değil
1: normal
3: mi? Yani
1: ama orada
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir üyesinin dahi bunu yapmadığı ortada şu anda.
1: Yok yok, ben o CHP'liler yaptı demiyorum zaten, yanlış anlamayın. Ben iletişim yönetimiyle ilgili bir şey söylüyorum. Şimdi biz yapmadık derseniz ama ortada da olay varsa, o zaman kardeşim sen yapmadıysan kim yaptı? Yani bunu falanca partililer mi getirdi diye insanlar inanmadılar. Oysa ki bu bizim bilgimiz dışında, şunun tarafından şu amaçla yapılmıştır. Olayın farkındayız, halkımızdan özür diliyoruz, gereğini de yapacağız deseydi mesela bu tartışma orada biterdi.
3: Orada da işte yanınızda Alişer Bey oturuyor, Sayın Kılıçdaroğlu. Biz gerekli araştırmayı yapacağız ve... Bununla, değil mi Alişer abi? Bununla ilgili kapsamlı bir açıklamayı da kamuoyuna yapacağız diye açıklamış.
2: Mesela ama şimdi bu konuyu da konuşalım ama bir hani haddimi aşıyor olmam işim bu. Şunu söyleyeyim. Haberdeki tek eksik genel merkezin ve CHP ilin aranmaması.
3: Evet.
2: Onun bunu, dışında...
3: ilk yani, andan beri bunu söylüyorum
2: dört
3: ben.
2: Dört dörtlüğünün dışında tek sorun bu. Onu söyleyeyim ya, bir haberci olarak söyleyeyim.
0: Bir
2: bu haberi
0: var.
2: Baştan sona...
0: Bir haberci hakikaten bir tık
2: bütün
0: yani
2: adımlar
0: haber...
2: da doğru bu arada. Yani muhabir arkadaşımızın
3: undercover
2: adını unuttum.
3: Undercover gazetecilik hepsi var.
2: Sabahtan gitmiş, sıraya girmiş, şeyin içine girmiş, belgelemiş, görüntüleri almış, SMS'ler almış. Her şey doğru. Tek sorun... yazdığım için de söylüyorum. Genel merkezi ve il başkanlığını arayıp nedir bu diye. Gerekirse altında da iki cümle aradım ve yanıt vermediler de demek dahil konulmaz. Ama onun dışında gidişat doğru. Sonradan anlıyoruz ki haberin bu arada hiç şey yok, CHP yazar. Yani ben CHP'de siyasete girmek isteyen genç yetme bir tane çocuğun 60 tane adam aldı, bu cümle anlatılamaz. Seçmen de bu iş CHP'ye yazdı. Bütün mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin az önce söylediğimiz hocalarımın doğru eleştirisi, olayların iletişimini doğru yönetmemesiyle alakalı bir şey. Bu, yani şu bardağı ortada kırılır, elinden düşer. Biz bunu doğru düzgün anlatmadığım süre boyunca sosyal medyada okuruz. Stüdyoda kavga çıktı, bardaklar kırıldı
4: işte,
2: diye.
4: Evet, yani o görüntü yani. Şimdi, aynı doğru.
2: Hocam bizim de işimiz iletişim yani. Lütfen yani. Yanımıza doktor yazmadık, akademisyen değil. Bugünlerde akademisyen değiliz diye çok dayak yiyoruz.
4: Estağfurullah.
2: Mesele Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bu işi yönetememesi. Yani ben artık meraktan gecenin 11'inde falan Kemal Bey'i ben aradım o akşam. Kemal Bey gördünüz mü haberleri dedim. Gördüm dedi. Bir güne niye böyle yapıyorlar, şöyle yapıyorlar dedi gazeteye. Dedim ki Kemal Bey bence bir tam bakın. Bakın iletilmemiş Kemal Bey yani. Tam bakın, haberde doğru unsurlar var. Bence bir daha gözden geçirmeniz lazım dedi. Sonra da bana nezaketen dedi ki hemen yarın inceleteceğim ben bu işi dedi. Burada bir şey var belli dedi. Hoş değil, hemen yarın inceleteceğim dedi. Hmm. Ama bu benim gecenin 11'inde aramam. Ben ne sözcüsüyüm ne şeyim. Hani ben artık dayanamadım, meraktan aradım. Ya ne oluyor, var mı haberin?
0: Gazeteci merakı.
2: Gazeteci merakı. Tamam hani bu yaptığımdan geri durmuyor mu? O saate kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iletişimden sorumlu en az 10 kişi var ya şu an. Genel merkezde.
3: Çok sayıda.
2: Yani hepsinin şu. Biz onlardan bir iki tanesinin doğru bir şekilde bakıyoruz, eleştiri şey yapıyoruz demesi lazım. Yani inceliyoruz, araştırıyoruz demesi lazım. Ve sonrasında da bu arada tatmin edici bir açıklama yapmalı gerekiyordu. Bu çok artı yazardı. Bakın netlik, şimdi eleştirdik ama şeyi de söyleyeyim. Net durduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor. Belki konuşacağız. Çerçeve yasada net durdu. Ve şu an yeni partidense oraya daha çok artısı yazıyor mesela. Pek çok eleştiriye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi daha bir artı yaptı. Yani net bir şekilde evet diyoruz dedi mesela. Net durması ama tabii kendi içerisindeki bu süreçleri iletişimde de net durması, siyasette de net durması... duruyor. Çerçeve yasa artı mesela bugün mü Kemal Kılıçdaroğlu
3: bugün.
2: Sürece dair?
3: Tabii sürece
2: yani,
3: dair.
2: Baktığın zaman yani bir devlet, yani devlete akıl veren, devletten beslenen, devleti besleyen bir parti görünüm veriyor. Bunlar çok güzel işler. Bu netliği iletişimde çok fazla sağlayamıyorlar. Olaylara hepsi bir arada durduğu için ne yapacaklarını belki de hala ele alamadıkları için kriz haline geliyor ve bu krizlerle de şey yapmak zorunda kalıyorlar. Kendileri mücadele etmek zorunda kalıyor.
0: Şimdi bir başka konuya geçeceğim. Bugün CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle 51 isim sevk edildi. Bu isimler arasında yani bu 51 isme şöyle bir baktığınızda Aylin Nazlı Akay'ı görüyorsunuz. İlhan Cihaner var, Kerim Rota, şöyle listeye bakıyorum. Selin Sayek Böke var, Yalçın Karatepe var. Pek çok isim var bu listede. Ve az önce de Aylin Nazlı Akay'dan bir paylaşım geldi. Onu açabilir miyiz? Liste burada da varmış bu arada. Uzunca bir liste, 51 isim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kesin ihraç talebiyle Bahadır Erdem var mesela aralarında yine. Pek çok ismi görüyorsunuz. Peki bir de Aylin

0: Nazlı Akın'ın tweetini açabilir miyiz değerli arkadaşlar? Şöyle söylüyor Aylin Nazlı Akın yaptığı paylaşımda. Biraz önce basına yansıyan bir haberin ardından çok sayıda dostumun telefonuyla bu açıklamayı yapma gereği duydum. Habere göre CHP Genel Merkezi benim de aralarında bulunduğum 39. olağan kurultayda seçilen tüm parti meclisi üyelerimizi ihraç etme kararı almış. Amaçları çok net. Bu tutulan kararının iptal edilmesi halinde seçilmiş yöneticilerin tekrar göreve dönme ihtimalini engellemek ve işgal ettikleri makamı korumaya çalışmak. Üstelik bizim Truva atı olarak nitelendirmişler. Asıl Truva atının kim olduğu çok açık. Hukuka aykırı ve emsali daha önce yaşanmamış bir yargı müdahalesiyle CHP Genel Başkanlığı ve yönetimine seçilmeden gelenlerdir. CHP Genel Merkezi'ne mafyatik tiplerle zorla girmeye çalışanlardır. Bu zamana kadar CHP'den istifa etmemiş olmamızın sebebi mutlak butlan davasında iptal kararının çıkma ve partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riski idi. Yüreğim sızlayarak görüyorum ki bugünkü CHP köklerinden kopmuş durumdadır. Diyor bizler Kuvayi Milliye ve 1923 ruhuyla Atatürk ilke ve devrimlerine koşulsuz bağlılıkla layık, demokratik, eşitlikçi ve tam bağımsız Türkiye mücadelemizi sürdüreceğiz. Mutlak butlan kararını içine sindirenlerin yönettiği CHP'den atabilirler ama biz Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan CHP'den atamazlar diyor. Ve bizler bize miras kalan mücadele ruhuyla halktan aldığımız güçle büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla Özgür Özel'in liderliğinde iktidara koşuyoruz demiş Aylin Nazlı Akın. Truva atı olarak nitelendirmişler bizi diyor İbrahim Bey. Asıl Truva atı onlar ifadesini kullanıyor.
1: Bir katkı olsun diye bir şey söyleyebilir miyim? Ya belki biraz hani yorumunuzu da yönlendirecek ama kusura bakmayın. Şimdi merak ettim, baktım. İki gün önce Aylin Nazlı Akın'ın herhangi bir X paylaşımının ilk cümlesini okuyorum. Bugün yeni partimizin Mamak ilçe başkanlığını coşkulu bir törenle açtık.
2: Bir önceki tweet'i genel başkanımız Sayın Özgür Özel.
1: Ya mesela hani çok özür dilerim. Biraz da sinirlendim. Ya bu şizofrenik bir hal anlamına geliyor. Yani kendisi tabii şizofren demiyorum ama yani bu seçmene de ayıp. Hepimize de ayıp. Yani şimdi kendi iki gün önce ya da dün paylaştığın şeyde diyor yeni partimiz diyorsun. Özgür Özel liderim diyorsun. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'ne atıldım, beni niye attınız diyorsun mesela.
3: Truva atı dediniz bana diyorsunuz. Yani böyle
1: ya
3: çok
1: Truva atlı hani biraz şey tamam.
4: Truva atısın zaten.
1: Bu arada hani şeyi de söyleyeyim. Çok özür dilerim hocam ya. Kusura bakmayın. Yani Oğuz Kansalıcı, Faik Erol, Hurçit Güneş. Bunlar niye atılmadı? Üçü de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olduklarını açıklıyorlar. Yani.
2: Kim demişti?
0: Bunlar niye atılmadı?
4: Yeni particileri.
1: Yeni particileri atıyor işte. Yani hani ben en azından Aylin Nazlı Akın önünde çok net ulaşabiliyorum yani. Yani başka bir siyasi partinin hali hazırda. Ya ben aldım artık. Ben hakkımı kullanmış olayım. Kusura bakmayın. Yani lütfen. Başka bir siyasi partinin. Sonuçta iki tane siyasi parti var artık. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, birisi Yeni Parti. Cumhuriyet Halk Partilisin ve diğer partinin, yani Tellioğulları, Seferoğulları zanına döndü mesela ama yani diğer partinin liderine liderim diyorsun, partimiz diyorsun. Git o zaman yani hani.
0: Ama bak diyor sebebini açıklamış yazısında. Bu zamana kadar CHP'den istifa etmemiş olmamızın sebebi mutlak butlan davasında Sena, iptal kararını çıkma ve partinin yönetimsiz kalma riski.
1: Mantıklı düşünelim. Boş ver siyaseti. Şimdi şuradan kamera açıp seni başka bir televizyonun bültenini sundurabilir miyim? Şu an ya bu stüdyoda bu yayının ortasında. Mantıklı mı ya? Ya karşı başka bir parti var. Bunu seçmene yapmasınlar yani hani bu çok ayıp bir şey ya. Az önce belediye başkanlarını gri alanda eleştirdik. Yapmayın ya gidin. Yani gitmeyin ya da kalın hani ben gitsinler derken kovuyor gibi olmayayım da yani. Bizi niye kovuyordunuz diyemezsiniz. Ya başka bir
0: o zaman belediye başkanları bunu yaparken haklı gerekçeleri oluyor. Burada haksız mı oluyor? Belediye başkanları da haklı mesela. Orada bir tenakuz var.
1: Ona da şey yapmıyorum. Siyasetle uğraşan herkesin tarafını net bir şekilde ortaya koyması lazım. Yani akademisyen değilsiniz, gazeteci değilsiniz, sürecin dışından böyle ben eleştirel bakarım, böyle bir şansım var mı ya?
3: Devlet memuru mu ya? Bürokrat mı?
1: Seçmenden oy alırken varsın, konuşurken varsın, boy boy meydanlarda varsın da bugün nasıl olur ya? Ya şimdi bana şunu açıklayın. Aylin Nazlı Akın sosyal medya profiline girsin bir seçmen. Aylin Nazlı Akın hangi partili?
3: Profil resmi.
1: Yeni partimiz diyor, Özgür Özel'in liderim diyor. Şimdi de niye beni kovdunuz, niye diyorsun ya? Ya da bir Truva atı ifadesine katılmadığımı söyleyeyim. Yani içeriden hani hançer mançer savaş meselesi gibi.
2: O ara popüler ya o da Esus'tan falan.
1: Ondan ben ötürü... bilerek kullanmama taraftarım. Ya bu işi savaşa gitmesin diye de sertleşmesin diye ama olmaz. Yani tekrar soruyorum. Hurçit Güneş, Faik Erol, Oğuz Kansalıcı niye kovulmadı?
2: Onlar CHP'nin aleyhine bir şey yapmıyor. Onlar
1: ve ya da başka bir partinin liderini liderim demiyor. Ve de bizim partimiz demiyor yani. Pardon hocam. Pardon değil artık ben hakkımı kullanmış olayım.
5: Estağfurullah. Şimdi...

0: Evet,
1: bayağı yani katkı buldu ama ya uzunca.
0: Tarz olarak bana
2: ne
0: da...
2: Ne dediniz Nasip Bey? Duyamadım.
3: Katkıyı geçti, özü oldu değil mi?
1: Pardon. Sunacağım İbrahim... İbrahim
2: Bey, evet, evet, o yüzden zaten diyor ben hakkımı kullanmış olayım diye. Hiç ne var ne yoksa hep bütün düşündüklerini söyledim. Buyurun.
0: Şimdi tarz olarak ben de yani ya oradansın ya oradansın şey böyle ara bir pozisyon doğru değil. Bence de öyle yani ben katılıyorum.
2: Ama belli yani biz bu ama şimdi programı şimdi açarken o arada kalmışlığı Mansur Yavaş için de konuş. Öyle bir görüntü var
0: tabii,
2: diye.
0: Tabii ben onu
2: orada kabul edilebilir oldu, burada olmadı.
4: Aynı zaman hiç aynı değil.
2: Değil şimdi, mi?
4: Hiç aynı değil.
1: Aynı ben, şey değil ama bu.
0: Şimdi peki. Ama şunu
5: var şey, öyle sembolik bakın, ağırlığını siz de yapacağız.
2: Siz de yapın.
0: Biraz empati yapalım. Peki. Biraz empati yapalım. Şimdi şey de yani o dönemde sohbet etmişliğiniz olmuştur sizlerin de. Yeni parti kurulsun mu kurulmasın mı? Şimdi bir tartışma başlıyor. Diyor ki peki hepimiz istifa eder gidersek ve Yargıtay bizim lehimize karar verse ne olacak?
4: Evet, bu açmazı tamam. Konuştuk.
0: Şimdi, bu açmaz ortada duruyor. Bu bir realite yani hala daha bugün bile ortada bu açmaz duruyor. Yargıtay diyelim ki Ekim ayında iptal etti şeyi, mutlak mutlak kararını. Ya da tedbiri kaldırdı.
4: Evet, ikisi
0: tedbiri
4: de
0: tedbiri kaldırdı. Yani hani daha sonra karar vereceğim ama sen burada tedbir veremezsin kardeşim. Tedbir demek sonuçla olan bir şey dedi. Tedbiri kaldırdım, içeriğini inceleyeceğim dedi. Şimdi CHP'yi yönetecek eski yönetimden hiç kimse yok. Ne olacak? Şimdi bu sorun ortada hukuksal bir sorun olarak duruyor. Bu İyi Parti'yi, özür dilerim, yeni partiyi kuranlar kendi içinde tartıştılar. Buldukları çözüm, yani bu en doğru çözüm müdür, haklı mıdır, makul müdür, rasyonel midir onu tartışmıyorum. Buldukları çözüm buydu. Herkesin istifa etmesine gerek yok. Belli insanlar kalsın, belli insanlar gitsin. Dolayısıyla şimdi bu geçiş sürecinde ve hukuksal olarak belirsizliklerin çok olduğu süreçte bu şeyin durumun negatif çıktılarından veya dışsallıklarından biri olmak zorunda kaldı. O yüzden de yani bu insanlar orada CHP'ye zarar vermek, CHP'yi işten çökertmek için durmuyorlar aslında. Öyle bir niyetleri yok. O yüzden Turvat'ı benzer bir şeyi benzetmesi haksız bir şey. Ama bu insanlara kardeşim artık kararınızı verin diye demelerinde bir abes durum var mı? Bence orada da bir abes durum yok. Yani evet yani yeni partinin etkinliklerine katılıp CHP'nin üyesi olmak gerçekten bir tenakuz. Yani bunu açıklamak çok kolay da değil. Fakat ortada gerçekten bir sorun da var. Yani bu sorun da net bir biçimde duruyor. Yarın Eylül ayında, Ekim ayında neyse tedbir kararını kaldırsa Yargıtay falan bir anda ortada içinden çıkılmaz bir kör zaman olacak.
6: Gerçekten
0: yani. CHP'yi yönetecek kimse kalmayacak yani.
6: Yapay zeka bile çözemez bu kez.
0: Efendim?
6: Yapay zeka bile çözemez böyle çözemez, bir tabii, tabii. Kaotik.
0: Yani, şimdi bunlar girmiş. Gönderildiğinde, geri kalanlar da gönderildiğinde gerçekten CHP'yi yönetecek kimse kalmayacak. O zaman CHP'ye kayyum atamak zorunda kalabilir mahkeme yani.
4: Tabii.
0: Anlatabildim şimdi. Bu sorunu nasıl durumu çözeceksiniz? Şimdi
2: belki bu nedenle kaldı. Yeni yönetim.
0: Tabii tabii yani
2: siz.
0: Kalmalarının temel nedeni o. Yoksa kalalım içeriden fethedelim falan böyle bir amaç yok yani o Turvat'ı benzetmesi o yüzden haksız. Ama bu durum normal mi derseniz evet normal değil yani ben kabul ediyorum. Anormal bir durum olduğunu söylüyorum. Ama bu geçiş sürecinde ve hukuksal olarak her türlü olasılığın hala masada olduğu bir süreçte de yani siz olsanız mesela şeyin yeni partinin hukuk danışmanı ne diyeceksiniz? Yani,
4: ben parti kurulmasına karşı çıkardım bir kere.
3: Komple gitmiyor.
4: Onu
0: tamam,
4: söyledim.
0: Ama zaten batıyorlar.
4: Hayır şöyle ama bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldığında ihraç edilen kişi sayısı Özgür Beyler CHP'deyken 11 kişiydi. 9'u milletvekiliydi, ikisi de belediye başkanıydı. Hatırlarsınız böyle büyük bir ihraç dalgası yoktu. Ne zaman ki bu yeni parti söylemi başladı, işte ilçe başkanlıklarının devir teslimi sırasında hakaretler, saldırılar, binalara olan haksız müdahaleler, oralarda ihraçlar başladı. Şimdi yeni parti kurulduktan sonra 39. olan kurultayda seçildiği düşünülen yani oradaki oylamada oy alan bu kişiler az önce Alişer Bey'in de dediği benim de hepsini tek tek baktığımda gördüğüm şekilde biz Özgür Özel'le yol yürüyoruz. Yeni partimiz hayırlı olsun diye söylemler de bulundu. Yine örnek olarak dünyanın tabii, hiçbir yerinde hiçbir siz bir partideyken bunu yapamazsınız. Ya bunu yapmayacaksınız. Hurşit Güneş gibi Kemal Bey'i eleştirip CHP'de siyaset yapacaksınız. Ya da diğer örneklerdeki gibi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele edeceğiz. Kemal Bey'i de istemiyoruz diyebilirsiniz ama ben Özgür Özel'leyim, ben yeni partiliyim deyip burada durmanız mümkün değil yani açıklanamaz. İki, zaten ilçe kongreleri başlayacak, mahalle kongreleri başlayacak. Siyaset yapıcı insanlarsa aslan gibi mahalle

0: ilçeden ilden de çıkabilecek yetenekleri olması lazım. Örgütlenebilirler. Madem taban bizimle diyorlar, madem halk bizim arkamızda diyorlar, üye bizim yanımızda diyorlar. Bunu yapmaların önünde bir engel yoktu. Ama bunu yapmak yerine bir aylık, bir buçuk aylık tempoya baktığımızda CHP'de durup yeni parti için çalıştılar. Yani bu kaçınılmaz bir sonuç şu anda bu sevki yaşamaları. O yüzden
1: ama
0: hani...
1: yani o az önceki risk nedeniyle kalmış olma ihtimali, yani turuatı olarak değil de mutlak kararı ile ilgili bir riski gözeterek kalmış olma ihtimalleri yok mu sizce?
0: Yani bunda da şunu söylüyorum. Mutlak kararına yönelik kalıyorsanız CHP'li gibi davranacaksınız. Yani CHP'li gibi
1: turuatı o zaman olmaz mıydı peki?
0: Bakın CHP'li gibi davranmazsanız şöyle, biz bu insanları, ben yanlış mı, Özgür Özel'in mütemmim cüzleri mi, Özgür Özel'in nüfusuna mı yazıldılar? CHP'nin nüfusuna yazıldılar diyebiliyoruz. CHP'nin üyeleri. CHP bugün yanlış yönetildiğini söylüyorsa CHP üyesi olarak CHP adına mücadele etmesi lazım. Ama rotası yeni partiye kırıldıysa, az önce Truvalı örneğinden, ya o zaman yeni parti adına çalışsınlar. Parti eğer tekrar onların yönetimine geçerse bir birleşme kurultayı yapılması lazım değil mi? Hukuki olarak sordunuz bana.
2: Yani bu anormal bir durum olabilir ama yani.
3: Truvat'ı benzetmesi yanlış ama ya CHP'nin
0: onu yapan biz değiliz bak. Onu yapan Aydın Hanım. Asla da konuşmak istemem. Ondan espri yaptım. Nolan'dan mı geldi aklınıza son dakika
3: ama
0: diye?
3: Ama yani CHP'nin disipline sevk etmiş olmasına normal karşılıyorum. Yani
0: sağ olun. Ben sadece şunu merak ediyorum. CHP'de olur.
3: Kendisi anormal yani.
0: CHP'de olur. CHP adına mücadele etmek yerine neden yeni kurulmuş bir partinin varlığına kendilerini adadıklarını söylüyorlar? Ya ben bunu anlayamıyorum. 3 ayda mı CHP'lilikleri bitti?
3: Yok,
0: bittiyse buyursunlar.
3: İkiyüzlülük yapmamak için, yani bizim pozisyonumuz bu, kalma nedenimiz de bu diye. Onu açıkça söylediler. Orada ikiyüzlülük yapmadılar. Yani CHP'liymiş gibi görünmek gibi bir kaygıları da olmadı. Kartlarını yani açık oynadılar. Yani biz bu amaçla burada duruyoruz dediler. Ve o amaçla orada kaldıklarını herkes biliyordu. Ama bu anormal bir durum. Yani bir parti yönetimi bunu kabul edemez. Onu da takdir ediyorum. O yüzden disipline sevk edilmiş olmaları bence yanlış değil. Normaldir. Hiçbir parti yönetimi bunu tolere etmez. Orada bir tartışma yok. Ama bu insanlar CHP'ye kötülük yapmak için mi oradalar? Yani Truvat'ı içeriden fethedecekler. Fethetmek gibi niyetleri de yoktu. O yüzden kongreye, kurultaya falan hazırlanmıyorlar. Ola ki mutlak butlanla ilgili Yargıtay bizim lehimize bir karar verirse parti yönetecek birileri kalsın diye biz buradayız diye bunu zaten açıkça söyledikleri için orada ikiyüzlük yapmadılar. Ama durumları çok anormal ve disipline sevk edilmiş olmalarını ben normal karşıladım. Yani bugün hiç şaşırmadım. O yüzden hiç olumsuz bir şey söylemiyorum oraya dair. Ama yani Truvat'ı bence hakikaten şey, yani ağır bir ifade. Bu insanlarla yolları ayırın da bu artık şey bu. Çünkü mesela ters olduğunda Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili o zikretmek istemediğim ifadeler kullanıldığında o nasıl yaralayıcıysa şimdi Truvat'ı dediğinizde o da aynı şey yani. Aynı kapıya çıkıyor. Benzer bir sıfatla hitap ediyorsunuz.
0: Ben onu anlamadım. Ondan dedim.
3: Gerek
0: yani,
3: yok buna.
0: Bu sözün sahibi kim?
3: Olmaz arkadaş.
1: Yani
3: biz
1: şöyle demiş Aydın Nazlı'dan.
3: Buyurun üstelik ayrılın demek gerekiyor.
1: Bizleri yani bilmiyorum hani nereyi kastediyor, kimi kastediyor onu yazmamış ama bizi Truva atı olarak nitelendirmişler diyor.
0: Kim nitelendirmiş?
3: Disipline sevk edilenleri.
1: Disipline sevk edilenleri.
4: Bu sözü kim kullanmış onu merak ettim de.
1: Yani
3: bir sürü insan
1: bir isim vermiyor ya da yani bir şahıstan
3: bir
1: bahsetmiyor. Ama mi? Hani şöyle bir geri cümleye baktığımızda CHP genel merkezi, benim de aralarında olduğum 39. olan kurultayda seçilen tüm parti meclis üyelerimizi ihraç etme kararı almış. Amaçları çok net. Bizi üstelik Truvatı olarak nitelendirmişler derken yani orada o şeyi CHP genel merkezi olarak söylüyor sanki nitelendiren kesim için, öyle anlıyorum. Yazının gelişinden öyle anlıyorum.
0: Ben de öyle anladım ama işte sahibi olmayan söz İtamdır yani şu anda o ithamı kim yaptı ben bilmiyorum açıkçası.
1: Buyurun.
5: Yani şimdi tabii ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal refleks itibariyle ortaya koyduğu şey bence çok makul kendileri açısından. Meşru. Niye derseniz bir parti içerisinde kalıyorsanız o partide mücadele etmeniz gerekiyor. Yani aksi takdirde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde olayım hem de yeni partinin bir takım imkanlarından faydalanayım dediğiniz andan itibaren tartışma bambaşka bir yere gidebilir. Hatta ben bu tartışmayı yaparken biraz o dönem Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer kalsa idi bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki liderlik mücadelesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde de

0: Kılıçdaroğlu'nun tırnak içerisinde onayını alarak devam edeceğini düşünüyordum ama Özgür Özel mesela bütün hem siyasi hem de hukuki yolları tüketmek suretiyle CHP'de kalma motivasyonu vardı. Ama bir yerden sonra hem toplumsal baskı hem de biraz da hani yani parti dışı sayıklar nedeniyle ben bu kararın alındığı kanaatindeyim. Şimdi buradan geri dönüş yok. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Yeni partiye gönül veren ya da yeni partiyle hareket eden isimleri, belediye başkanı olabilir, parlamenter olabilir, bunların hepsini bir şekilde tabii ki partinin dışında tutacaktır. Bugüne kadar beklenen de onların zaten eğer yeni partiyle hareket ediyorlarsa parti dışında kalmaları, o partiye intibak etmeleri, üye olmaları, orada siyaset yapmaları, aksi takdirde hani sürdürülebilir bir şey değil. Yani parti içerisinde kalıp Butlan'ın Yargıtay'daki nihai kararı doğrultusunda bir hareket içerisinde bulunmayı da çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü zaten Kemal Kılıçdaroğlu bütünüyle hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhatap olduğu duruma ilişkinde çok onlar gibi düşünmüyor zaten. Ne diyeceksiniz, bir şey diyeceksiniz?
1: Ne diyeceğim? Nereden çıktı bunu, ilk kim söylüyor diye konuşuldu ya Truva Atı ifadesini. Şimdi editörüm Erdem bulmuş. İlk şuradan çıkıyor bu Yiğit Bey. Milliyet Gazetesi'ne konuşan CHP kurmayları üzerinden çıkan bir ifade imiş. Şöyle yazıyor haberde: CHP kurmayları Truva Atı olarak nitelendirdikleri isimleri ihraç edecekler. Yani CHP kurmaylara atıfla yazılan bir haber.
2: Tamam, kulis.
1: İsim yok, açık kaynak yok.
2: Kulis haberi.
1: Kulis haberi. Kulis haberi diyebilirsiniz. Arka plan haberi gibi yazdıkları bir habermiş bu. Buradan demek çıkan bir ifade.
2: Aylin Hanım bütün kulis haberlerini iyi takip ediyor. Bir matufiyet olmadan alınmış. Tamam, haklıdır.
0: Reuters'a konuşan Türk yetkili.
1: Evet, Reuters'a konuşan Türk yetkili.
0: Şimdi ya az önce ifade ettiğim gibi ya Mansur Yavaş'ı tartışırken onun arafta kalma pozisyonunun kendisi açısından hani siyasetin etik sınırları dışarıda tutulduğunda ne kadar anlamlı, ne kadar rasyonel olduğunu ifade ettik ama bu isimlerin hemen hiçbirinin yani o denli bir sembolik ağırlığı yok. Çünkü bir siyasi...
1: Evet, onu tartışma açısın diye sordum. Yani
0: anladım. Ama, ya siyasi yani parti içerisinde kaldıysanız ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Ben hatta Kemal Bey'in az önceki argümanımda çok hani ısrarlıyım. Özgür Özel'in kendisini İmamoğlu ve o süreçle ilgili yerel yönetimlere bu siyasetin finansmanı meselesinden atfedilen sürece mesafeli durup arınma söyleminde belli bir yerde dursaydı Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabileceği kanaatindeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ona bu alanı açtığını düşünüyordum ki açıklamalarında zaten bunu çok açık bir biçimde ifade etmişti. Orada biraz dediğim gibi yani yeni bir parti kurmanın siyasi ve hukuki yolları Cumhuriyet Halk Partisi'nde tükenmiş miydi de Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir parti kurdu? Ben tükendiği kanaatinde değilim. Orada işte bir takım motivasyonlar ve parti dışı tazyikler sonucunda artık buraya doğru bir istikamet tayin edildi. Şimdi eğer yeni partideyseniz burada artık bir aktörsünüz ve o parti içerisinde mücadele yapmanız gerekiyor. Daha öncesinde de mesela bir takım ihraç talepleri ya da parti içi bu süreçler oldu. Orada da mesela doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan, yani kişilik haklarıyla ilgili, karakteriyle, haysiyetiyle ilgili bir takım hani bir genel başkana her ne kadar mahkeme kararıyla da duruma vaziyet etse de söylenebilecek bir şey değil. Yani bu eleştiri sınırlarını aşıldığı takdirde bir parti içerisinde durmanın imkanı da yok. Eğer durmak istiyorsanız bugün 44 milletvekilinin hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut durumunu ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini mutlak bir biçimde sahipleniyor mu? Orada da eleştiriler var ama kurumsal kimlik içerisinde o kurumsal kimliğin gereklerini yerine getirerek hareket ediyorlar. Dolayısıyla oradalar. Kemal Bey de onları belli bir takım pozisyon almalara icbar etmiyor, mecbur bırakmıyor. Yani onlar da siyaset yapıyor, her biri kendince bir açıklama yapıyor. Hatta mesela İlhan Bey yine çerçeve sayıyla ilgili bir açıklama yapmak suretiyle kendi pozisyonunu çok açık bir biçimde ortaya koydu. Hayır dedi vesaire. Ya partiden ihraç edilmedi. Ya da kendisiyle ilgili bir prosedür uygulanmadı. Dolayısıyla halen parti içerisinde kalabiliyor.
2: Sayın Kesici ile Sayın Kılıçdaroğlu arası çok iyidir. Yani hiç öyle ihraç falan değil. Politika konusunda çok iyi.
0: Yani birisi hakaret ettiyse genel başkana ihraç edilecek. Başka bir yolu yok. Yani burada kurumsal refleks başka türlü işlemez. Eleştiri başka bir şey. Farklı bir siyaset tarzı sahiplenmek başka bir şey. Ama kritik meselelerde böyle siz

0: ana aksın dışında devamlı hareket edip tırnak içerisinde böyle yani heterodoksi ya da paralel bir yapı olacaksanız hiçbir parti buna müsaade etmez yani.
1: Peki. Bir reklama gidelim. Kısa bir reklam, dönüşte buradayız.
2: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
3: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

0: Devam edelim şimdi Açık ve Net'e kısa bir aranın ardından. Bu ihraçları konuşuyorduk. Bir Ankara'ya da gideyim, oradan da görüş alayım. Sonra bir başka başlığa geçeceğiz yavaş yavaş. Nasıl Güngör? Beni duyabiliyorsa buyurunuz.
1: Evet. Duyuyorum tabii ki. Teşekkür ederim. Tabii bu turba atı benzetmesinden neden bu kadar rahatsız olduklarını bilmiyorum. Tabii insan kendi aleyhindeki tariflerden hoşlanmaz. Tarihteki turba atından tabii ki bir farkı var. Tarihteki dışarıdan içeriye doğru giden bir turba atı. Burada yapının içinde inşa edilmiş bir yapıdan söz ediyoruz. Yani paralel bir yapıdan söz ediyoruz. Şimdi siyaseti siyasetçilerin niyetleri üzerinden değil, eylemleri üzerinden okumak gerekiyor. Benim kanaatim budur. Bugün burada bu konuda genel çerçevede söylenenlerin büyük bölümüne katılıyorum. Ancak bir siyasi partinin içinde, orada Alişer Dilek çok önemli örnekler de verdi, yer alıp o siyasi partinin aleyhinde faaliyet yürütemezsiniz. Yani bir siyasi partinin içinde yer alıp bir başka siyasi partinin genel başkanından genel başkanım diye söz edemezsiniz. Bunlar disiplin suçudur. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi bence şu dakikaya kadar, yani o kayyumla birlikte değişen süreçle birlikte yaptığı en doğru işi yapmış diye düşünüyorum ben. Hukuken de burada bir üstünlükleri var, ahlaken de bir üstünlükleri var. Ve parti içinde kalıp da efendim işte öyle olacaktı da böyle olacaktı da geleceklerdi, biz burada o yüzden bekliyoruz filan, nöbet tutuyoruz diyenler iki şey yapabilirlerdi. O nöbeti tutarken dillerini tutabilirlerdi siyaseten, etik olarak. Yahut bağımsız olarak kalırlardı bir yerde, o şekilde yeniden bir inşa sürecinin içinde olabilirlerdi. Bu hiçbir şekilde etik değil, hiçbir şekilde kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geç kaldığını düşünüyorum. Bu arada belki ben yanılıyor olabilirim de, hani liste 51 olarak verilmiş aslında, evet, sevkler. Fakat sanıyorum 47 ve 48 yok, yani 49 olabilir. O listede öyle bir atlama var. Yani dikkati çekiyor, hani çok önemli değil belki rakam, ama onu da bir ilaveten söylemiş olayım. Bu şöyle bir şey de beraberinde getirir. Yani şimdi mesela orada üçüncü yolcular da var. Arkadaşlarımızın hemen hepsi buna değindiler. Sayın Kılıçdaroğlu ile bazı konularda aynı fikirde değiller. Ama Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kalma konusunda bir kararlılıkları da var. Ya şimdi böyle tavırlar izlenebilecekken, ya biz buradayız işte ama beni atıyorlar. İşte Alişer söyledi, aslında üstüne söz de fazla olur bence. Ya iki gün önce genel başkanım diyorsun, partimiz diyorsun. Hiçbir siyasi parti, hele de Cumhuriyet Halk Partisi gibi kökleri olan bir siyasi parti böyle bir disiplin suçuna göz yumamaz. Sonuna kadar haklılar, tekrar söylüyorum. Evet, ahlaki tamam. Üstünlükleri de var bu konuda, bu eylemleriyle ilgili söylüyorum. Diğer tarafın da bu konuda siyaseten hiç de etik davranmadığını net biçimde söylemek lazım. Hiçbir gerekçe bunu meşru kılamaz. Söz konusu bile değil yani.
0: Pekala, teşekkür ederim. Şimdi varsa bununla ilgili söyleyeceğiniz diğer konuklarımdan da bir iki cümle alayım. Sonra çünkü bu başlığı artık yavaş yavaş kapatıp bugün yine çok konuştuğumuz, sabahtan bu yana hatta böyle çarpıcı bir bilirkişi raporuyla takip ettiğimiz bir başka konu var. Konu şu, eski bakan Ahmet Arif Denizolgun'un hep doğal yollarla öldüğü, işte beyin kanaması geçirdi gibi söylendi. Ama bazı iddialar çıkması üzerine Adalet Bakanlığı devreye girdi, fetika bir işlemi yapıldı. Ve bir bilirkişi raporu var şimdi elimizde bugün bu sabah itibariyle. Hatta bu bilirkişi raporunda Profesör Doktor Nevzat Alkan, buradaki bilirkişi, geçtiğimiz hafta tam bu konuyu konuşurken kendisi bizim konuğumuzdu. Burada yani bunun videosu tutulur.

0: Süreci adli tıpta çok uzundur, çok sıkı takip edilir. Eğer burada hakikaten bu bilirkişi raporunun dediği gibi bir şey varsa onun çok kadrolu bir şekilde yapılabilecek bir konu olduğundan bahsetmişti. Çok kolay değildir ve ben kasıt ararım demişti. Kendisi bu dosyada bilirkişi olmuş ve videoyu incelemiş ve bunun üzerine raporu çıkarıyor. Bu raporu da görüyorsunuz, yanda verdik. Şimdi bu rapor ne söylüyor? Deniz Olgun kasten öldürülmüş olabilir. Raporun elde ettiği bulgu bu, otopsi videosundan. Göğüste 4 ayrı ekimoz tespit edildi deniyor. Bulgular göğse dizle basıp nefessiz bırakma mekanizmasıyla uyumlu deniyor. Yine bu ekimoz diye tabir edilen izlerin vefattan sonra olamayacağı, anca öncesinde olabileceği izler olduğu söyleniyor. Kasten öldürme ihtimali bilimsel olarak dışlanamıyor bilirkişi raporuna göre. Beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm için yeterli objektif bulgu bulunamıyor. Ve dokularda ve çürüme sıvılarında ağır metallere rastlanıyor. Şimdi bununla beraber hemen soru şu oldu. Cemaat lideri, işte Süleymancılar olarak tabir edilen o cemaatin lideri yastıkla mı boğuldu? Şöyle,
1: ağır metaller bir de zehirlenme olasılığını, evet, da gündeme getirdi.
0: Bu ağır metaller konusunda bugün yine bir adli tıp uzmanı konuğumuzdu. Dedik yani artık pek çok bakılan, otopsi yapılan cenazede bunlara rastlayabiliyoruz. Bu sanayileşmenin getirdiği bir gerekçe olarak, ama burada dozuna bakılmalı dedi. Eğer dozu hakikaten normalin üstünde çıkarsa o zaman zehirlenme de konuşulabilir. Ama ilk göğüsteki bu 4 ayrı ekimoz tespiti ve nefessiz bırakıldığına dair bilgiler daha ağırlık kazanıyor. Otopsi videosunu izleyen bilirkişi raporuna göre diye bir değerlendirme var burada. Yani Alişer, takip ettin mi ve nereye gidiyor sence bu?
2: Şimdi tam da bu Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili, bunlar bugün çıkan sıcak şeyler ama biraz geçmişteki hikayeleri de belki anlatmak lazım. İzleyicinin de hem de buraya da katkı sunması açısından. Benim geçen günlerde o dönemde de çıkan haber kaynaklarından ve son olarak geçtiğimiz haftalarda çıkan bazı haber, açık haber kaynaklarından şöyle bir şey hazırlamıştım kendime de, bir bilgi notu gibi. Aslında daha ilk gününden pek çok çelişki var ve şey, böyle gidişatında, yani cinayetin, yani cinayet demeyeyim daha erken belki ama Deniz Olgun'un ölümünün hemen ertesi gününde bazı ifadeler var. Mesela evde çalışan yabancı uyruklu.
1: Ölüm gecesinde de şeyler, sorunlar var. Yani.
2: Evet evet, yani daha orada ilk ifadesini veren evde çalışan yabancı uyruklu bir yardımcının, işte temizlik işlerini yapan, evin işlerini yapan bir hanımefendinin ifadelerinde çelişkiler o zamanlar ortaya çok çıkmıştı. Sonra eve gidip gelen, o kadının gene ifadesi, eve gidip gelenler olduğunu söylüyor. Şoför geldi diyor, sonra kendiliğinden gitti diyor ama şoför eve girdi mi, ne yaptı mı, onlar bilinmiyor. Yani bahsettiğimiz kişi sıradan birisi değil. Yani bir, hem bir cemaatin başındaki isim, eski bakan, yani siyasetçi, önemli birisi, böyle hani çok ifadeleri çok çıkmıştı. Sonrasında o dönem içinde otopsi ve adli bulgularda da gene birbiriyle çelişen ifadeler olmuş. Daha da ilginç, belki bir yere varacaktır. Bu bir bilgi olarak söylüyorum. Gene bu internette çok sık bulunabilen bir şey. O zamanki otopsi raporunda imzası olan 3 doktordan birisinin daha sonra FETÖ'lü ilişkisinin çıkması. Hı hı. O da çok soruşturuldu çünkü o dönem içerisinde. Ağır metal bulguları o zaman da bulunmuş ama sonra bir sonraki raporda birdenbire yok, hiç bahsedilmiyor. Yani o dönemlerde de çok fazla merak edilen bir şeydi. Niye bu böyle oldu diye. Şimdi geldiğimiz...
0: Bir şey daha ekleyeyim. Bu yeni gelişme, yani yeni olan son gelişmede defalarca otopsi videosu isteniyor. Yok yok yok deniyor ve daha sonra otopsi videosu teslim ediliyor. Yani arşivde o kadar katıymış ki adli tıp uzmanlarının söylediği o. O videonun çekilmemesi de başlı başına ağır cezada yargılamaya gereken bir suçtur deniyor.
3: Tabii direkt görev kötüye kullanma suçu, aynı zamanda suç delillerini gizlemeye sebep olan bir suç. Bir de bunu örgütlü yapılırsa, yani Alişer Bey'in de dediği gibi, şimdi bu tabloda bir örgütlü faaliyet olması söz konusu, tek başına yapan değil. Ölüm delillerini gizleme, kamu görevini kötüye kullanma ve bunun iştirak halinde icrası söz konusu. O yüzden başsavcılığın açıklamasında da mevcut. 2026 yılında 3 kere de kamera kaydı isteniyor. Ve her seferinde kayıt yok, kayıt yok deniliyor. Sizin vurguladığınız üzere sadece orada kalsa bile memurluktan uzaklaştırılması gereken bir durum. Bunun üstüne bir de sonrasında bu iş bakanlık eliyle yeniden soruşturulduğunda hem Sulh Hukuk Mahkemesi

0: Üzerindeki tereke dosyasında değişik durum ortaya çıkıyor, o da önemli. Yani burada da ciddi bir miras ve o mirasın dağıtılması söz konusu. Hem de tahminimce artık neredeyse kasten öldürmeye yönelik bir eylemin tüm delilleriyle gizlenmesi söz konusu. O yüzden hani çok katmanlı, belki de FETÖ terör örgütüyle birlikte bu suç örgütünün de artık adı konulduğu Kuruş için söyleyebiliyorum. Kuruş suç örgütünde entegreli iştirak halinde işlediği bir eylemden bahsedeceğiz.
1: Yani bir çıkar ortaklığı şey yapıyor. Benim de ilk aklıma gelen, tabii hani hala bir mahkeme süreci devam ediyor. Tabii, bunların hani hepsini söylüyorum ama böyle ben çıkan haberleri ve biraz mantık yürüttüğümüz zaman ortaya, bir de sondan başladı iş. Mesela Alihan Kuruş'un evinde çıkanlar, sağda solda çıkan paralar, MASAK raporlarında dolaşan o para transferi, yurt dışına çıkma motivasyonu, Almanya'da merkez açma falan, bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman Deniz Olgun'un ölümüyle birlikte cemaatin başına geçen Alihan Kuruş aslında bir cemaatin, pek çok o cemaate de gönül veren insanların da biraz manevi duygularını da kullanarak başka bir yapılanmaya gittiğini bence artık yavaş yavaş görebiliyoruz. Zaten adı konulan haliyle Alihan Kuruş suç örgütüne oluşmasında bir adımların buradan belki de bu Deniz Olgun'un ölümüyle beraber başladığını görebiliyoruz. Yavaş yavaş resim o yönde açılıyor. Neden ben de hani 3 isimden, otopsiye yapan 3 isimden bir tanesini, raporu verenlerden bir tanesini FETÖ üyeliğinin altını çizdim? O tam da o dönemlerde örgütün de FETÖ'nün de, yani hiçbir şekilde şaşırmam. Sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Yani FETÖ'nün burada izinin çıkmasını, Alihan Kuruş'u yönlendiren, yöneten bir yapı olarak ortak çıkarlar amacıyla bu işleri yapmasını hiç şaşırmam ama adım adım bazı noktalarda da yani Alihan Kuruş'un cemaatini kullanarak aldığı siyasi pozisyonlanmalarda da bazı noktalarda şeyi gördüğümüz oldu. FETÖ'yle ortak bazı çıkar amaçlarının güdüldüğünü de gördük. Ama altının çizilmesi gereken bir şey var. Ben daha önce burada da gene söylemiştim. Siyaset cemaat ilişkisi her zaman sorunlu olmuştur. Türkiye'de hep sorunlu olmuştur. Yani 50'lerden 60'lardan beri. 50'lerden beri hatta tam da bu Süleymancılar üzerinden konuştuk. Her zaman bir sorun olmuştur ama görüyoruz ki son dönemde bu sorundaki hepimizin karşısına çıkan, hani bu işin içerisinde cemaat değil belki ama şunu da ahbabı da koyarak söylüyorum. Bu kadar büyüyen, gönüllülük esası üzerinden yapılan işlerde devletin yapması gereken, cemaat de olsa, ahbap gibi bir dernek de olsa, denetlemek, denetlemek, denetlemek. Denetlemediğin şeyi, özellikle de mali yapısını denetlemediğin ne olursa olsun, gittiği yeri kontrol etmek imkansız hale geliyor. En büyük örneğinin defalarca hani hem lanetleyerek hem de önümüze de ışık olsun diye sürekli söylediğim FETÖ meselesinde yaşadık denetimsizlik. Bazen dokunulmazlığa varan, o denetimsizliğin getirdiği dokunulmazlığa varan şeyler yüzünden karşımıza neyle çıktığını da gördük. İşte bu denetlemediğin zaman hali hazırda böyle işler oluyor. Okul açıyor, hastane açıyor, bunların hepsini anlıyorum ama o okulu da, o hastanesi de devletin mekanizması içerisinde, diğer devletin yaptıklarının örnekleri neyse aynı şekilde müfredatından doktorun tedavi yöntemine kadar belirlenmesi ve bunun denetlenmediği sürece nerelere vardığını hep beraber yaşadık. Denetlenmemiş, başıboş bırakılmış, belki de bir cemaat diye tırnak içerisinde hem toplumda hem devletin bazı yapılarında saygı duyulmuş, bazen öne açılmış, bazen de bu çok eskiden yaşadığımız hani fazla laik bir şeyden de fazla dokunulmuşluğunu da gördük ama sabit bir şekilde denetlendiği süre içerisinde her cemaatin tabii ki özgürce yaşama hakkı vardır ama karşı karşıya olduğumuz bu örnekteki bir cemaat yapılanması değil. Bence bu ölümden sonra Alihan Kuruş'la birlikte bir para transferlerinden, siyasi motivasyondan bir suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzu en azından ben düşünüyorum. Tabii nihai karar mahkemenin olacak.
2: Yiğit Bey, suç örgütü ya buraya bu konu evrilmiştir diyor musunuz siz de? Bir de mesela bugün Kuruş'la ilgili, Alihan Kuruş'la ilgili soruşturma adam öldürme suçuna genişletildi.
0: Evet, az önce ifade etmek istedim oydu.
2: Bu yani neden direkt olarak mesela Alihan Kuruş'a dönük adam öldürme soruşturması başladı
0: şöyle oluyor,
2: bu olaydan sonra?
0: Suç örgütlerinin yapısı tabii tüm seyircilerimizi hatırlatmak için tamamen iyi niyetli bu tarz cemaatlere dini vecibelerini yerine getirmek için kendilerine adadıkları yapılarla olan o temiz duygularını hariç tutarak bunu söylüyorum. Bir nevi onu kullanarak bu suç örgütlerinde işte maddi gelir. Yani uhrevi işler yerine dünyevi maddi gelirleri amaçlayan insanların yaptığı organizasyonu ifade ediyorum. Burada her şey mübah görülüyor birincisi. Yani biz bu devamlı

0: Da bu kazancı sürdürmek için mafya gibi davranırız. Çeşitli eylemlerde yer alırız. Örnek veriyorum işte kara para aklama, kaçak altın ticareti, bir nevi sokak mafyası gibi olma ya da işte iyi niyetli insanlar eskiden himmet diyebildiğim şekilde gelirlerini kendi çıkar amacımıza yönlendirme. Ve burada özellikle örgüt içinde güç yapılanmasında belli bir sahikle gücü ele almada büyük bir tartışma olur. Yani burada da asıl siyasette çok önemli görevlere gelmiş, cemaat liderliği görevine de gelmiş bir insanın yerine kendi düzenini kurmak isteyen ve aslında savcılığın da ifade ettiği gibi suç örgütünün lideri olarak belirtilen Alihan Kuriş'in bir yeni devri açarken, hani nasıl mafyada ya da işte bir karanlık odakta bu olur, eskisini kapatma ve buna yönelik olarak da bir insanın öldürmeye yönelik kararlılığını, bunu da organize bir suç işlemi olarak yapma ihtimalinden söz ediyoruz.
1: Yani şöyle deniyor, mesela aranmış kendisinin durumuyla ilgili birisi o bulunduğu yerde, Beykoz'daki evde, ama gelen olmamış, doktoru gelmemiş deniyor. 36 saat geçmiş üzerinden deniyor. Tam bundan önce, bu olaydan, vefatından hemen önce bir toplantıda oldu. O toplantıda özellikle Alihan Kuriş ve onu destekleyenlere karşı bazı tepkileri olduğu, onun tabii uzaklaştırmasını istediği gibi iddialar var.
0: Yani suçun gerçekleşmesinden önce hazırlık hareketlerinde bu yaşanır. Sizin bir motivasyonunuz olması lazım. Hani bir yerde ipin kopması lazım. O kişiyle ilgili infaz kararı vermeden önce gerginleşirsiniz ve açık söyleyeyim, yani suçun mağduru olacak kişi de o süreci anlar giderek. Size yönelik bir saldırı olduğunda ve tepkiselliği yükselir. Burada da maktul aslında yapılan belki de yanlışları onların yüzüne söyledikten sonra planlı bir şekilde hazırlık hareketleri icra hareketlerine dönüyor. Ve o icra hareketlerinden sonra işte gerekli yardımı yapmamak da bunun içinde olabilir. Hayatını bitirmeye yönelik fiili eylem de bunun içinde olabilir. Akabinde göreceğiz soruşturmada. Ve bunların aslında sistematik olarak talimatla yapılmasını araştırıyor savcılık şimdi. Hani ilacını uzatmamak bile bir nevi, eğer siz orada hemşire ya da doktorsanız, Türk Ceza Kanunu'na göre ihmal suretiyle ölüme sebebiyet verme olur, ama burada onun daha ötesini görüyoruz. Burada hani başlıkta da gördüğümüz gibi yastıkla boğma eylemi. Bu kasten öldürmektir ve yani bunun örgütlü halde yapıldığında bir çete faaliyeti olarak yorumlanmasında hiçbir sakınca yok.
2: Ya ben aslında bugün bu haber yankılanınca tabii şimdiye kadar olası iddialar konuşuldu, işte şüpheli bir ölüm vesaire, ama kronolojiye biraz baktığımızda tam da böyle aynı darbe girişiminin sonrası, tabii ki yine böyle bir iddia hüküm vermeyelim peşinen, ama tam da böyle neredeyse işte bir buçuk ay sonra falan, tam böyle bir buçuk ay sonra bu hadisenin gerçekleşmesi, işte Eylül 2016 zamanında olduğunu düşündüğümüzde o dönem adli tıpta kimler görevliydi? Yani tam da böyle bu hain terör örgütünün yeniden yapılanma girişimleri, yine maalesef az önce değindik, bana göre tarikatlar ve cemaatler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu toprakların, o binlerce yıldır toprakların köküdür, ruh köküdür. Kabul edin etmeyin, o ayrıdır, ama bunun düzenini bozan işte bu örgüt yapıları, kötü niyetli işte 5. kol faaliyeti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kasteden, ki Aziz Atatürk'ün yine yineleyeyim ben, 1925'te verdiği karar önemlidir. Çünkü o dönemde de yine benzer istismarlar üzerinden, tabiri caizse devlete ayar vermeye çalışan, yine böyle kitleleri istismar eden yapılar maalesef bizim kendi köklerimizi bir taraftan koparmıştır. O dönem tabii tarihsel olarak girmeyelim. Ben de tabii dedelerimden, atalarımdan duyduğum için bu tarihsel gelişimleri, o dönem o kurumlar kapatıldı ama ardı sıra açılan Mason localarını unutmayın. Hani bu da ayrıca bir parantez olarak belirteyim. Çünkü bu yapılar, örgütsel yapılar, bana göre suç örgütleri, işte silahlar çıktı, bu isimlerin kullandığı 5. kol faaliyetleri ya da işte yurt dışındaki kimler tarafından kullanıldığı araştırılmalıdır, ama o dönemde yine hatırlayın, adli tıpa karşı yapılan operasyonlarda da sanıyorum sürgün giyen isimler oldu. Yani
0: en ciddi yapılanmanın olduğu kurumların başında geliyordu. Bunu özellikle 2009 ile 14 arası bütün bu kumpas davaları olarak bildiğimiz davaları verilen bilirkişi raporları sebebiyle de ispatlanmıştı. Ben davalardan birkaçına taraftım. Ya düşün, 36 adli tıp
2: çok önemli
0: yöneticisi bir anda yargılanır mı ve hepsi de hüküm giydi yani.
2: 50 küsürdü sanıyorum. O azaldı, evet.
0: 36 adli tıp üyesinin bir anda ceza aldığı.
2: Düşünebiliyor musunuz?
0: Örgüt üyeliği.
2: Ve o dönemde

0: Ya bu tarihsel geçmişe baktığımızda adli vakalara ve kendilerince...
1: O kadar kritik bir kurum ki.
0: Yani hani sıradan gibi geliyor ama bakın bir lider var, bir tarikatın işte bir ya da işte cemaatin neyse adı bir liderini işte siz böyle ölümsüzü yani işte böyle normal olan işte beyin kanaması vesaire diyorsunuz. Ama ardı sıra işte bu kronolojiye baktığınızda tam da böyle hani aklımızda tabii ki peşinen hüküm vermiyorum ama aklıma açıkçası getirebiliyor. Ve o dönemde gerçekleşen cinayetler, bu terör örgütünün, bu hain örgütün geçmiş siyasete bıraktığı izlere, işte kriminal olaylara baktığımızda tarihin seyrini değiştirecek, işte siyasetin seyrini değiştirecek kim bilir ne gibi hadiselere yani böyle çomak soktu. Dolayısıyla bu hadisenin ben tabii ki meseleyi inanç kısmında zaten operasyon olarak en başından beri devletimiz önemli kurumları bu meselenin bir inanç merkezine ya da bir topluluğa operasyon olmadığını vurguladılar. Önce MASAK'la başladı. Bu hadise tabii ki Yiğit Bey detaylandırır. Yani bundan sonraki süreçte işte cinayete evriliyor. Şu an cinayet soruşturması değil mi?
2: Tabii tabii burada kasten öldürme,
0: kasten öldürmeye giriyor. Bakalım sonrasında ne olacak? Daha bu böyle bana göre böyle bir soğan kabuğu gibi soydukça altından bir sürü şey çıkacak. Özellikle yurt dışındaki yapılanmaları ve sadece bu örgütün ya da bu suç örgütünün Alan Kuruş suç örgütünün başındaki yapıdan bakalım başka hangi din istismarcıları yine altını çiziyorum. Çünkü bana göre önemli kıymetli kurumlardır zamanında o köklere gittiğimizde ama tabii içini yine boşaltan ve bu milletin o tasavvuf ehlinin insana kamil olmadan yani ayrı bir konudur ama toplumumuzu aslında bizi biz yapan temel değerlerin eğitim kurumlu olan müesseselerin o dönemde bugün geldiği toplulukta işte milyonlarca insanı bir anda mobilize edebilen bana göre tehlikelidir. Yani orada da ayrı bir inanç uyuşturucusu mu diyeyim ne diyeyim yani insanları körü körüne hep diyoruz ya inancı kullanarak inancımızın kurumsallaştırdığı işte zekat, fitre, kurban bunları düşünseniz milyonluk bir işte iddia edildiği gibi eğer 2 milyonluk bir üyesi varsa bu yapının ortaya koyduğu bir bilançoya bakabilir misiniz? Ve kullanılmıyor bunlar ve o örgütün ortaya koyduğu bu körü körüne içeriye o konservatif yapılanma ne oluyor orada? Ve ben yine altını çiziyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tabii ki yine inançlara saygı, özgürlük inşa edebilirler ama Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir yapı varken, herkes özgürce inancını ortaya koyabilirken, böylesinde kapalı yapılar beni hep ürkütüyor. Yani hani birazcık bu anlamda sanıyorum elbette yine insanların inancına karışmıyoruz ama işte maalesef bu gibi hadiselerin körü körüne o afyon gibi o inancın afyonlaştırılmasını tehlikeli buluyorum.
1: Şimdi bir Ankara'ya soracağım bir soru var. Nasuh Güngör'e bir döneyim. Çünkü bugün Aydınlık Gazetesi'nde Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü'nün Kaan Arslan bir haberi var. Diyor ki kendisi bu soruşturma genişliyor. Deniz Olgun'un şüpheli önümü aydınlatılıyor demiş. Ve burası dikkat çekici. Ne düşünürsünüz merak ediyorum. Operasyonlar yurtlara, derneklere doğru gidiyor ifadesini kullanmış. Bu Glooper denilen uygulamayı kullanan, haberleşme uygulamasını kullanan kişiler inceleniyormuş. Kamudaki yapılanması da panik içinde demiş Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü. Böyle bir derinleşme, genişleme var mı bu operasyonda? Yani yurtlara, derneklere, varsa kamunun içinde bir yapılanması oraya doğru mu gidiyor yavaş yavaş bu konu? Ankara'da ne konuşuluyor?
3: Evet, ya şimdi bunların bir kısmını sadece akıl yürütmelerle belki cevaplandırabiliriz. Çünkü bu operasyonun başlangıcından beri aslında sevgili arkadaşlarım da dikkat çektiler. Ben de bir kere daha altını çizeyim. Hem kolluk kuvvetlerinin yaklaşımında hem adliyenin ortaya koyduğu çerçevede aslında çok sevindirici olan bir tarafı daha var. Siyasetin de bu konuya yaklaşımında genel anlamda çok makul bir ölçü görünüyor. Yani neden? Çünkü Türkiye hani Alişer söyledi o çok uzun bir hikaye. Hani 23'ten sonra olanların da çıkardığı sonuçlar var. 23'ten 50'ye kadar olan dönemde öyle çok dini hayatla ilgili güzel geçmiş denilemez. Yani o dönemdeki baskının da ürettiği maalesef dini hayatı kontrol altına almak, baskılamak, bütün bunlarla ilgili yapıp edilenlerin de getirdiği fevkalade kötü sonuçlar var. Bunları konuşmadan bu süreci konuşamayız ama bugünkü konumuz olmadığı için ben senin soruna geleyim. Yani bir de böyle şeyi de çok kabul edemiyorum. Yani 50'den sonra bu işler çok böyle bozuldu vesaire. Ya bu siyasetin bu meselelere olan tamahı yeni değildir. Siyaset, cemaat ve tarikat dediğimiz bu yapıların ikisi ayrıdır bu arada. Tekrar tekrar vurgulama gereği hissediyorum bazen. oy tabanlarını falan da tamah etmişti. Bunu da bir altını

çizelim. Böyle kendi kendilerine de büyümüyorlar bunlar. Böyle bir tarafı da var. Asıl olan, orada Alişer'e çok katılıyorum, denetimdir, denetimdir. Ben de defalarca tekrarlayabilirim. Peki bu genişler mi? Şimdi buradaki dikkat ve dikkate baktığımızda elbette burada hani bu cemaatin bir üst yapısı var. Hani o üst yapıda işte bakın bir adam öldürmeden bahsediyoruz. Yiğit Bey de söyledi. Mesela artık hani bahsetmenin ötesine geçmiş, neredeyse ciddi bir suçlamaya dönüşmüş durumda. Öyle de görünüyor, öyle de devam edecek. Fakat soru şu, yani bu kadar dikkatle tartışmamıza rağmen yine dikkatli ifade etmeye çalışayım. Bir örgüt var ve diğer insanlar tamamıyla bu işin dışındalar mı? Yoksa masum olmayan bir takım insanlar da var mı? Şimdi belki adliyenin de bu konuda hani savcılık vesaire bütün bunların da yürüttüğü soruşturma

0: Görülmek istenen burasıdır. Şimdi bahsettiğin gazete haberinde, Aydınlık'taki haberde yaklaşım, yani gazetenin ideolojik arka planını da dikkate alarak söylüyorum. Bu konuların çok derinlemesine, üstüne gidilmesi, yani mümkünse o yapıların tamamen kapatılması vesaire noktasına gidebilir. Ben orada değilim. Benim bu konudaki kanaatim fevkalade farklı. Nur Tuğba'nın ifade ettiği o köklerimiz meselesinin de altını bir kere daha çizmek gerekiyor. Bu hassasiyeti gözetelim. Fakat burada yani zamanlama Eylül 2016, değil mi? Yani çok
1: Evet.
0: enteresan bir zamanlama bu. Evet. O zamanlamaya baktığımızda ya biz hani Türkiye'de bu meseleler ancak sıcak olursa konuşuyoruz haklı olarak. Gazetecilik böyle bir şey. Fakat o yıllarda 17-25'ten sonrasında ve ben 15 Temmuz olmadan da bunu dile getirdiğim yayınlar da var. Şimdi tekrar ediyorum. Fethullahçıların, FETÖ dediğimiz yapının en temel özelliklerinden birisi tıpkı bir istihbarat örgütü gibi davrandıkları için, öyle kodlandıkları için Türkiye'de sadece bürokrasiye, sadece adliyeye, askeriye vesaire sızmak değildi. Birçok dini yapının içine, cemaatin ve tarikatın içine de birçok adam sızdırmışlardı. Bunu daha sonra hızlandırdılar. Ne zaman hızlandırdılar? 17-25'ten sonra. Hangi gerekçeyle? Bir çatımız olsun. Hani kendimizi gizleyebileceğimiz, ama bu o kadar değilmiş. Oraları aynı zamanda operasyonel bir takım faaliyetlerin merkezi haline getirme çabası varmış. Şimdi burada bir öldürme faaliyeti olmasa bile şunu analitik olarak, net olarak söyleyebilirim. FETÖ dediğimiz yapının, bu yapının içinde, şu anda onları konuştuğumuz için Süleymanlılar veya Süleymancılar dediğimiz yapının içine sızmış çok sayıda elemanı vardır. Bu çok nettir. Bu herhangi bir yurtta olabilir, herhangi bir vakfın, derneğin içinde olabilir. Buralara çok dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla topyekün bir insanları suçlamak doğru olmadığı gibi topyekün bir masumiyet atfetmenin de doğru olmadığı bir
1: O zaman
0: yerdeyiz.
1: çok özür dilerim. Hep
0: Operasyonun sınırları
1: şeydendi. Yani
0: genişleyebilir.
1: sadece bu üst kademe için bir operasyon deniyor idi başta. Ama operasyon, yani soruşturmanın gidişatı, bu yurtlarda bilmiyorum, yetkililer her kim ise, derneklerinde yetkililer, oraya doğru
0: Evet.
1: gidiyor o halde.
0: Şimdi neden FETÖ gibi olmaz ya da tam olarak öyle genişlemez sorusunun cevabı bu bahse konu diğer FETÖ dediğimiz şebeke ile bu cemaat arasındaki yapılanma farkıdır. Yani bunların mesela hani söyleniyor işte bürokrasi falan, oralarda FETÖ'cüler kadar öyle geniş bir yapılanmaları yok. Yani sosyolojik karakterlerini söylediğim zaman alınıyorlar, farkındayım da. Hani bana saydırıyorlar falan. Bu Süleymancılar dediğimiz yapı daha sosyolojisi köylü bir hareket. Yani daha çok böyle köy çocuklarının, küçük kasabalardaki çocukların alıp işte Kur'an eğitimi
1: Yurtlarda.
0: verildiği falan bir yer. Yani böyle evet kentli bir yapı, çok üst düzeyde eğitim almış, çok sayıda cemaat mensubu. Böyle bir yapı değil. Zihnimize bunu doğru tasavvur edersek daha doğru sonuçlara ulaşabiliriz. O nedenle bunların buralarda bu suçlara ve benzeri organizasyonlara iştirak etmiş bir takım isimleri var mıdır? Hani taban diye ifade ediliyor ama elbette vardır. Elbette hepsine masumiyet atfedemeyiz. Ben adliyedeki operasyonun elbette bu sınırların dışına çıkabileceğini öngörüyorum. Ama söylendiği gibi FETÖ'ye yönelik olduğu gibi bir operasyonel süreç burada bence taban olarak da yaklaşım olarak da mümkün olmayabilir. Tabii zaman ne gösterecek? Önümüze ne çıkacak? Henüz bilmediğimiz, bunu da cinayetle ilgili söyleyeyim sana, eğer sorun yoksa öyle tamamlayayım.
1: Lütfen.
0: Mesela bu cinayet eğer işlendiyse bir cemaatin, bir cemiyetin içinde bir lider değiştiriliyorsa böyle bir operasyonla, ben bunda FETÖ bağı olduğundan, adımın nasıl olduğu kadar eminim. Bunu net söyleyeyim. Ancak o kadar değildir bu. Bunun bir uluslararası ayağı olmalı. O
1: Kesinlikle.
0: ayağa baktığımızda da bu cemaat dediğimiz yapıya Avrupa'nın göbeğinde, yani oradaki diğer Müslüman gruplara asla kolaylık sağlanmayan bir konuda, mesela siz hani alın cebinize paranızı koyun gidelim Tuğba Hanım hepimiz birlikte işte Yiğit Bey'i de alalım bir cami kuracağız paramız da hazır deyin. Bakın size bakayım Alman hükümeti
1: Alttan geçelim.
0: istediğiniz yerde bir cami alanı veriyor mu? Devasa bir külliye veriyor size. Bir meydan okuma bu. Almanya'nın yaptığından söz ediyorum. O kadar değildir, daha fazlası da olabilir. Başka ülkelerde olabilir. O nedenle ben uluslararası boyutuna da çok dikkatle bakmak gerektiği kanaatindeyim. Eğer burada işlenmiş
1: Büyük
0: bir
1: resim
0: cinayet
1: orada doğru.
0: varsa, bu cemaatin rotasını değiştirmekle ilgili bir operasyonel süreç varsa, bu sadece yerli bir aklın ürünü olamaz. Daha da ileri giderek bir şey söyleyeyim size. Bu dediğimiz cemaatin yapısında sosyolojik olarak iyi tanıdığımı düşündüğüm için bu iddiada bulunuyorum. Bunu planlayabilecek bir akıl, bu düzeyde planlayabilecek bir akıl. Yani böyle adli tıpa nüfuz edecek, videoları çekmeme konusunda direnç gösterecek, farklı farklı yansıtma senaryoları kamuoyunun önünde tartıştıracak bir akıl da yok. Onu da söylemiş olayım yani son olarak.
2: Ben bir cümle ekleyeyim
1: Buyurun.
2: Turgay Bey'e geçmeden. Nasuhi Bey, o konuda çok saygı duyuyorum, hem takip ederim. Ama ben de bunu tam

0: vurgulamak isterim. Bu tarz yani suç örgütüne temas edecek dini görünümlü yapıların mutlaka bir dış serviste, bir istihbarat örgütüyle teması söz konusu ki bunu organize edebilsinler. Ya en basitinden yönlendirme, o dijital eğitim, o gizliliğin saklanması konusunda kusursuz bir süreç ve bunların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını mutlaka bir dış istihbarat örgütünden destekle aldıkları bugüne kadarki dava dosyalarımızdan, yani içtihatlarımızdan da açık ve net görülüyor. Yani çünkü FETÖ dediğimiz yapı bunun en büyüğü de en örneğiydi ama Türkiye'nin 90'larındaki karanlık cinayetlerde de hep bir dış elin aslında yerli işbirlikçiden ziyade onu biraz yöneterek, kullanarak o konuları icra ettiğini görüyoruz açıkçası.
1: Öyle mi oluyor?
2: Şimdi, tabii, bir cümle ekleyebilir miyim Sena izninle?
1: Tabii.
2: Son cümle. Ya geçen hafta da konuşmuştuk yayında. Ben mesela Yiğit Bey'in söylediğine de katkı. Ya kurgusal olarak baktığımda yani olması mümkün olmayan bir takım şeyler görüyorum burada. Şimdi bir cemaat lideri dediğiniz kişi yani hizmetinde en az 15-20 belki 30 tane insanın olduğu bir adamdır. Yani seccadesini serenden tutun, yemeğini hazırlayan, işte şoförü, getiri, götürü vesairesiyle ilgili. Ya bir 24 saat var karşımızda. O kadar karanlık ki kim nerede bilmiyoruz. Birkaç kişiden bahsediliyor ama onlar da kayıp. Ya bu, bence bu kısmı maalesef çok ciddi bir planlama. Yani o 24 saati kuşatabilecek kadar ciddi bir planlama. O kadar sayıda ismi hayatından çıkaracak, tasfiye edecek veya o gün için onları Deniz Olgun'un hayatından çıkaracak kadar da ciddi bir planlama var. Bence bu tarafıyla da çok ürkütücü görünüyor.
1: Yani çok daha organize bir şey olduğunu düşünüyorsunuz.
2: Kesinlikle, evet.
3: Şimdi yani belki saatlerce konuşmamız gereken bir mesele ama sınırlı süre içerisinde hem Nur Hanım'ın hem de Nasuh Güngör'ün çizdiği çizginin ben Türkiye'de ana akım olması gerektiği kanaatindeyim. Yani cemaat sosyolojisi meselesi ya da tarikatlar meselesi her ne kadar bu tür gündemler üzerinden suyu emsaller gösterilerek farklı girişimlerin konusu haline getirilmeye çalışılsa da bu ülkenin bir zenginliği, bu ülke gayri ekseriyeti Müslüman bir topluluk. Yani milli mücadele döneminde Nasrullah Camii'nden tutun da Mehmet Akif'in diğer bütün tarikatlere, cemaatlere kadar milli mücadelenin içerisinde olmuş. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nın motivasyonunu üretmiş yapılar. Fakat tabii bunların özellikle bu son dönemde tartışıldığı için hani Osmanlı'daki meclisi meşayih sonrasında bir denetim mekanizmasında muhatap olmamaları ve biraz da o radikal modernleşme gerekçesiyle farklı şekillerde örgütlenmesi, denetim dışında kalmaları bir takım eksiklikleri, kısıtlılıkları beraberinde getirdi. Şimdi burada bence özellikle yani bürokrasinin, adli bürokrasinin, içişleri bürokrasisinin bu meseleyle ilgili çizdiği çizginin sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. O da şu, doğrudan bir cemaat ve sosyolojisi değil, bir isim verilerek, bir suç örgütü isnadıyla bir operasyon yapıldı. Dolayısıyla o operasyonda hedef alınan bir liderlik yapısı var. Dolayısıyla o liderlik yapısının tevessül ettiği iddia edilen işler üzerinden ve özellikle burada MASAK meselesi önemli. Çünkü Sayın Adalet Bakanı'nın da ifade ettiği gibi o para akışı, o finansal mekanizmalar üzerinden birçok örgüte, suç örgütüne dair bir takip mekanizması işliyor. Ve çok kolay bir biçimde yani formu ne olursa olsun suç örgütleriyle ilgili bir takip mekanizması oluşturuluyor. Buradan da bu mekanizmalar üzerinden bir hat yakalanmış gözüküyor. Ve yani 2016'nın işaret edilmesi önemli Sayın Güngör'ün ifade ettiği. Orada FETÖ, bakın o dönemde tartışıldı, bir espiyonaj hareketi olarak, bir istihbarat örgütü gibi davranarak aslında sadece siyasete, bürokrasiye değil, Türkiye'deki farklı fraksiyonlara, farklı yapılara dahil olarak onların içerisinde de örgütlendi, örgütlenme ihtiyacı hissetti. Mesela Sayın Yazıcıoğlu'nun...
2: Buna sol örgütler bile dahil, çok
3: Türk
2: enteresan.
3: Solu, Türk Solu dergisi hocam. De çok tartışılmıştı, evet. O zaman. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun hani bizim tarlayı sürmüşler ifadesi merhumun hatırlanırsa çok şeyi de açıklar. Onun için 15 Temmuz 2016 sonrasındaki bu FETÖ'yü tasfiye etme sürecindeki rehabilitasyon arınma meselesi onların dahil olma ihtimali olan diğer örgütlü yapılardaki rolüne ilişkinde bir soru işaretini beraberinde getiriyor. Burada yani böyle bir şey var ve gerçekten ortaya çıkarsa kuşkusuz burada bir

0: şey vardır, bir dahil vardır. Yani bir liderlik yapısını tasfiye edip kendi liderliğinizi ortaya koyduğunuzda yüz binlerce insana hitap edip o cemaati, o sosyolojiyi belli bir yere sevk edebilme ihtimalini de, imkanını da elde
1: Bir de
0: ediyorsunuz.
1: yani
0: Bu
1: şöyle
0: tehlikeli bir
1: iddialar
0: şey.
1: var tabii, bilemiyorum hani en azından konuşulan, ortaya atılan iddialar, kendisinin Alihan Kuriş'e karşı olduğu, onu uzaklaştırmak istediği, bunu açıkça dile getirdiği ama işte kendi vefatından hemen sonra hiç beklemeden Alihan Kuriş'in lider olarak seçildiği gibi iddialar da var. Yani
0: Bir bunu yani ilgili kitle, yani bunları çalışanlar ve içerisindeki o elit sirkülasyonunu takip edenler çok iyi biliyorlardır bu tartışmaları. Biraz hani derinine inenler, bu meseleleri içeriden takip edenler muhtemelen sizin bahsettiğiniz şeylere çok daha vakıftırlar. Ama hem hani güvenlik bürokrasisi üzerinden ilerleyen bu sürece baktığımızda, biraz da Adalet Bakanlığı üzerinden ilerleyen sürece baktığımızda kuvvetli suç şüpheleri üzerinden bunanın finansal akışı, bunun sevk ve idaresiyle ilgili bir şüphe var ve üzerine gidiliyor. Buradaki mesela bilirkişi raporu da adli tıp ve diğer deliller üzerinden delillendirilirse zaten evet burada bir müdahale var. Liderlik yapısı ki biliyorsunuz örgütlerle mücadelede ya da örgütlerde bu dekapitasyon meselesi, lider kadroyu etkisiz hale getirme meselesi en kritik unsurlardan bir tanesi. Hatta mücadele ederken de öyledir. İster etnik terör olsun, ister dini görünümlü terör olsun, ister seküler formda olsun. Bunlar kendi içerisinde bunu bir tırnak içerisinde darbe yoluyla yapıp iktidara geldilerse ondan sonra 2016 sonrasındaki bütün o işleyişte, bütün o izlekte muhtemelen güvenlik bürokrasisinin radarına takılmıştır. Yine Nasuhi Güngör'e atıf yapayım. Yani buradan hareketle de birilerinin böyle cemaatleri kapatalım, tarikatları kapatalım, bütün bunları ezelim gibi bir şeyle hareket etmeleri ne hani bu sosyolojinin alan tanıyacağı, cevaz verebileceği bir şey, ne de hani suyu emsaller, emsal gösterilerek bunların bütünüyle ilişkin böyle hani katı şey, eski şeye dönelim üzerinden bir havaya kapılmamak gerekiyor.
1: O değil ama
0: Ne
1: şu
0: zaman bir
1: deniyor,
0: tehdit olursa
1: denetlenmesi gerekmez mi sorusu soruluyor.
0: denetlen
1: Çünkü
0: onu diyorum işte, mesela bunun akademik meselesini takip edenler meclisi meşayihi hep atıf yapar. Orada bir sistem var. Şeyhin kim olacağı, şeyhin hangi yeterliliklere sahip olması gerektiği, bunların sınava tabi
2: manevi
0: tutulması.
2: alametler.
0: Yani bir siyasetçi şeyh olamaz. Eğer eski
2: Evet.
0: sistem uygulanıyor olsaydı ve belli dini alandaki birikime sahip olmayan
2: Olamazlar.
0: birinin oraya vaziyet etmesi beklenemezdi. Biraz bizim de eksikliklerimiz var ama bunları saatlerce tartışmamız gerekiyor. Son cümle, bu mesele Türkiye'de devlet mekanizması güçlüdür. Devlet mekanizması her alanda güvenlik bürokrasi üzerinden, istihbarat üzerinden bu tür örgütlü yapıların ne yaptığına vakıftır an itibariyle. Eğer milli güvenliğe bir tehdit görürse müdahale eder. Onun için burada liderlik yapısının hedef alındığı çok açık ve suç örgütü isnadında da isim verilerek, yani Alihan Kuruş denilerek operasyon yapılıyor. Yani sapla saman bir arada değil. Ayrıştırılmış ve mücadele öyle yapılıyor. Onun için o hattı, o açıklama şeyini takip etmekte fayda var.
1: Hep bu konuyu konuşmaya başladığımız günden bu yana denetim, denetim, denetim, denetim deniyor. Ne yapılabilir? Nasıl denetlenebilir? Şimdi önce FETÖ, şimdi Kuriş suç örgütü olarak tabir edilen yapılanma, bunların belki zaman zaman örtüştüğü söylenen bir takım ortak hareketleri. Bize denetimle ilgili eksiğimiz var ise ne olduğunu söylüyor, nerede eksik var, nasıl düzelir?
3: Öncelikle ben de şunun altını çizeyim, söyleyeceklerim yanlış anlaşılmasın diye. Ben de tarikatların ve cemaatlerin Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması döneminden itibaren bu ülkenin tarihsel ve sosyolojik gerçeklikleri olduğunun farkındayım. Buna bir itirazım da yok ayrıca. Ama şimdi işte ben arkadaşların söylediklerine katılıyorum. Bu 4-5 madde çıkardım bu olayla ilgili tartışılması, konuşulması. Sadece bu olayla değil, bu olay bağlamından hareketle bu konu etrafında tartışılması gereken hususlar var. Bir, daha önce de biz gördük. Yani bir işte liderlerden biri vefat ediyor ve arkasından inanılmaz bir mal varlığı aile içerisinde vesaire de falan filan. Yani şeyle hiçbir şekilde rasyonel olarak açıklayamayacağınız ve kayıtlı o bir biçimde bu mal varlığının kökenini ispat edemeyeceğiniz ölçekte, burada da benzer bir şey.

0: var. Mal varlığı tartışması yaşıyoruz. İnanılmaz bir miras ve onun için hatta şeyler, o ailenin varisleri birbiriyle hukuk mücadelesine giriyor vesaire falan. Şimdi biz bunu normal kabul ediyoruz. Peki ya bu paranın kaynağı nedir kardeşim diye kimse sormuyor. Yani bir cemaatlerin ve tarikatlerin ticarileşmesi ve kayıt dışına çıkması ve orada dönen büyük paranın normal kabul edilmesi gibi bir sorunumuz var. Birinci sorun bu. Bunu devlet isterse çözer mi?
1: Çözer.
0: Çok hızlı çözer. Çok kolay çözer. Bugüne kadar niye istemedi? Bilmiyoruz. Soru işareti. Ama hepimiz görüyoruz ki her vakada inanılmaz bir mal varlığı var, para varlığı var. Bu paranın kaynağı belli değil. Kimin kullandığı belli değil. Zaman zaman çıktılarını görüyoruz. Yani şimdi işte biraz önce Nasuhi Bey söyledi yani. Hani şey, daha köylü bir sosyolojisi var dedi. Fakat bu iş yönettikleri kurumları, şeyler, vakıf, işte kurslar, yurtlar, bilmem neler falan baz aldığınızda yani bu ekonominin nasıl döndüğünü anlamakta zorlanıyorsunuz. Şimdi birincisi bu sorunsalımız var. Yani ticarileşmesine biz cemaatlerin ve tarikatların niye seyirci kalıyoruz? Büyük bir kayıt dışı ekonomi döndürmelerine niye seyirci ve kayıtsız kalıyoruz?
2: Şimdi İki çok bunu, önemli soru soruyorsunuz.
0: Evet, bunun yanıtlanması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi imtiyazlı yapıların ortaya çıkması. Yani tarikatlar ve cemaatler evet sosyolojik ve tarihsel gerçekliklerdir. Fakat niye bunlar imtiyazlı yapılardır? Şimdi niye bunlar Kur'an kursu açarlar? Ve bu Kur'an kurslarına dokunulmazdır. Orada olan her şeyin de üzeri kapatılır. Bazen zaman zaman bazı kötü olaylar yaşanıyor. Bazen yangın olur bu. Yangın yönetmeliğine uygun davranılmaz. Bazen suistimaller olur falan. Üzeri kapatılır. Niye imtiyazlı yapılar olmalarına izin veriliyor? Yani tamam ben çok saygı duyuyorum.
2: Dokunulmaz olmamalılar. Yapılardır.
0: Efendim?
2: Dokunulmaz olmamalılar.
0: Aynen öyle. Yani imtiyazlı olmamalar gerekiyor. Bu imtiyaz niye bunlara sağlanıyor?
2: Çoğalan yaratıyor.
0: Şimdi hani denetleyeceğiz diyorsunuz ya, ilk önce bazı daha temel bazı şeyleri sorgulamamız ve değiştirmemiz gerekiyor. Bunların bu imtiyazlarını...
2: Yani o denetime gelene kadar daha
0: tabii,
2: başka...
0: Tabii yani aynen öyle.
1: Çakarlı araç yani mevzu mesela.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı evet. varken çok önemli bir
2: daha
0: anayasal
2: somut
0: kurumken...
2: somut şeyler var bunlar da denetlenmeli.
0: Büyük maddi imkanları söz konusuyken, yüz binlerce insan kaynağı söz konusuyken... niye Kur'an kurslarına ya da KYK dururken vesaire... niye yurtlara bilmem nelere falan izin veriliyor? Hadi veriliyor... Bunlar niye yeterince denetlenmiyor? Ben, siz, ben ortaklaşsak hocamla falan birlikte bir şey, öğrenci yurdu açsak bizi tıkır tıkır denetlerler. Doğru da yaparlar, denetlenmemiz lazım. Peki bunlar niye dokunulmazlar? Şimdi dolayısıyla buralarda başka sorunlar var. Üç, bu hukukun dışında kalabiliyorlar. Şimdi daha önce suç işleyen başka yapılar gördük. Başka tarikatlerde falan da cinayetler işlendi, bunu da biliyoruz. Ama... bunlar nedense bir şekilde normalleştirildi, kapatıldı, üzerine gidilmedi, arka planı de şey yapmadı. Belki bilenler vardır yani üstadlar söylediler ama bunlar deşifre edilmedi. Şimdi burada bu sefer bu yapılarla birlikte hareket edebilen ve onlara tolerans gösteren, hukukun dışında tolerans gösteren kamu görevlileri sorunsallığıyla karşı karşıyayız. Bazı kamu görevlileri bu yapılara karşı gereğinden fazla toleranslı olabiliyor. Şimdi biz mesela bu olayların tamamen dışında ama...
2: Tamam, çok özür dilerim. Toleranslı olabiliyor bazı kamu görevlileri dediniz ama az önce Turgay Yerlikaya dedi ki ya bütün bunlar güvenlik bürokrasisinin radarına girmiştir zaten. Kamu görevlisi olsa dahi bu... güvenlik bürokrasisinin radarındaysa
0: tamam,
2: müdahale
0: doğru da.
2: Etmesi gerekmez
0: mi? Orada
2: mi?
0: İşte şu sorunun yanıtını bulmamız gerekiyor. Şimdi hepimizin gözünün önünde yıllarca bir olay yaşandı. Gülistan Doku vakası değil mi? Yıllarca şimdi bakın tarikat yok, cemaat yok bilmem ne. Bazı kamu görevlileri bu kadar çok gündemde olan bir olayın üzerini kapamadılar ama deşifre edilmesine de izin vermediler. Günün birinde bir irade çıktı. Ne oluyor kardeşim burada dedi. Bir çözülmeye başlandı. Kaç tane kamu görevlisi şu an içeride ben bilmiyorum ama onlarca kamu görevlisi vali falan olmak
2: vali,
0: üzere.
2: Valinin eşi hastanedeki ve
0: emniyet müdürleri, doktorlar bilmem neler abi ya şey adli
2: bayağı orada
0: görevler
2: da bir
0: falan.
2: Organize.
0: Evet çok sayıda insanı tutukladılar. Şimdi demek ki yani kamu gücünü kullanarak bir olayı hepimizin gözünün önündeki bir olayın üzerine bir perde çekebiliyormuşsunuz. Sonra bir irade gelip o perdeyi kaldırabiliyor. Ben orada hocama katılıyorum.

0: Evet, kaldırdı ve gördük ki neler yaşanmış. Üste üstlük yani bu insanların bir kısmı hala üst düzey görevlerde falan. Şimdi burada da benzer bir olay oldu aşikar. 10 yıldır herkesin gözünün önündeki bir olayın üstü kapatılmış. Sonra bir irade kurcalamaya başlayınca anlıyoruz ki arkasında sadece bir cemaat falan değil, başka yapılar var. Bu ama 10 sene sonra ortaya çıkıyor. Tamam, 10 sene sonra da çıkmış olsa çıkaranların ve bundan sonra çıkaracak olanların ellerine sağlık. Yani müteşekkiriz. Gülistan Doku vakasında hakeza ben her katıldığım programda söyledim. Yani bu olayın çözülmesine katkı veren herkese yani ben müteşekkirim bir vatandaş olarak, İbrahim Uslu olarak. Şimdi burada da bu olayı çözmek için çaba harcayan şeyden, adli tıptan, savcılıktan, emniyetten her kim varsa hepsinin veya da medyadan hepsinin ellerine emeklerine sağlık. Ama 10 yıl boyunca yani tam 10 yıldır gözümüzün önünde bir olayı birileri nasıl kapayabiliyor ve devlet aygıtımız niye bazen 10 yıl sonra anca bu olayların üzerine gidebiliyor? Yani devlet refleksi niye bu kadar yavaş işliyor? Gülistan Doku vakasında olduğu gibi. Başka şimdi biliyorsunuz bu faili meçhullerle ilgili Adalet Bakanımız bir komisyon kurdu. Ve o kurul kurcalamaya başladıkça çözüyor. Bu 10 sene önce, 5 sene önce, 8 sene önce de çözülebilirdi.
1: Kesinlikle önemli bir eleştiri tabii, bence.
0: Niye çözülmedi? Yani
1: kimin ihmali
0: niye
1: var?
0: Niye böyle bir iradenin devreye girmesini biz bekledik?
2: Niye 10 yıl bekledik?
0: Evet, yani
1: devleti itibarsızlaşma tam da burada başlıyor. Çok önemli bir...
0: Evet, ya dolayısıyla
2: Gülistan Doku 6 sene geçti yanlış hatırlamıyorsam. 6 sene sonra ve sonra dendi ki o civarda herkes zaten bunu konuşuyordu.
0: Tabii tabii.
2: O semtte, o mahallede neresiyse o işte o ilde.
0: Ama bu yani devlet refleksinin 10 yıl sonra devreye girmiş olması yine bir soru işaretidir. İyi ki girdi. Yani niye girdi falan öyle bir şeydi.
3: Niye geç kaldı?
0: Niye geç kaldı?
1: İnşallah
0: bunu daha hızlandırmak için ne olması gerekiyor? Yani bence bütün bu soruların birlikte tartışılması gerekiyor. Doğru. Bu soruları birlikte tartışmadığımız zaman bir olay işte kapatılıyor. Belki böyle görmediğimiz kaç tane olay vardır. Sonra birisi kalkıp bunu kafaya takıp kurcalamaya başladığında çorap söküğü gibi çözüyor, söküyor, geliyor falan. Değil mi? İşte Gülistan Doku vakası hakikaten hepimizin ibretle bakması gereken bir şeydir. Hepimizin gözünün önünde yıllarca üzerini kapayabilirler. Sonra biri kurcaladığında
2: babaya acısından dolayı bu kadar bu iddiaları
0: kolayca çözdü.
2: Diyenler
0: yani,
2: dahi
0: bu kadar gizemli bir olay da değilmiş. Hakikaten. Kolayca çözebilirler. Demek ki bir irade zamanında devreye girseydi o zaman bu olayı çok rahat çözebileceklerdi. Hatta o zaman çok daha kolay çözerlerdi. Aradan yıllar geçtikten sonra çorap söküğü gibi tıkır tıkır tıkır çözdüler. Şimdi yani bu kadar kolay çözülebilecek aslında devlet irade koyduğunda meselelerin bunca yıl üzerinin kapatılabiliyor olması bence yine sistem olarak çok konuşmamız gereken bir husus. O yüzden yani olay yani sadece bir basit cinayet şey değil ve çok daha onu aşan bir yapısal sorun ve Türkiye bu yapısal sorunun üzerine cesaretle gitmeli. Bunu yapabilecek devlet aklı da var, irade de var, her şey var yani burada. Helvayı yapmak için bütün unsurlar var. Yeter ki üzerine gidilsin. Bu ne cemaat düşmanlığıdır, ne sivil toplum düşmanlığıdır. Hiçbir şey değildir ama bu ülkede bir, hiç kimse imtiyazlı olamaz. Hiç kimse kayıt dışında büyük operasyonlar sürdürmemeli. Hiç kimse hukukun arkasına dolanabilecek ilişkilere sahip olmamalı. Hiçbir kamu görevlisi bu tür yapılara tolerans gösterememeli. Şimdi bunlar konusunda eğer devleti yönetenler ve toplum, bizler, kanaat önderleri, medya falan mutabık kalırsa çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. Benim gördüğüm bu cesaretle ve bu kararlılıkla bunun üzerine gitmek gerekiyor. Gidildiğinde toplum destek veriyor. Bakın buna toplum hiçbir olumsuz tepki vermiyor. FETÖ meselesinde toplum hiçbir olumsuz tepki vermedi. Herkes destek oldu. Niye? Doğru bir şey yaptığınızda toplumda, medyada, muhalefette size destek oluyor. O yüzden bu elle hazır böyle bir atmosfer ve böyle bir tartışma başlamış. Gerçekten tartışmayı bu, yani bu olay çözülsün tabii ki. Yapanların ellerine sağlık. Yine teşekkür ediyorum İbrahim Uslu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Ama bunun ötesine de geçebilme cesaretini gösterebilmemiz lazım. Ki bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşmayalım.
2: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Avukat Yiğit Acar, Nur Tuğba Aktay, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, Doktor İbrahim Uslu, Ali Şerderek ve Ankara'dan Asya Güngör. Çok sağ olun katıldığınız için. Reklama gidelim, dönüş kapanış.

0: kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 7 bin liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
1: Böylece Açık ve Net'in sonuna geldik. Konuklarımız değerlendirdi. Ekranlarınıza getirdik. İyi geceler, hoşça kalın.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 27 Ağustos Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden yansıyan sıcak gelişmelerle bültenimize başlayalım. Şanlıurfa'da iki yolcu otobüsü çarpıştı, kazada 13 kişi yaralandı. Evet, görüntüler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ekranlarınıza yansıyor. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarından dönen yolcuları taşıyan otobüs aynı yönde giden başka bir yolcu otobüsünü arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şehirler arası otobüslerin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Bir kadın daha boşanmaya çalıştığı eşi tarafından katledildi. Silahla vurulan Sultan Akdemir yaşamını yitirdi. Akdemir şiddet gördüğü eşinden 2 aydır ayrı yaşıyordu. Eşi çocuğunu görme bahanesiyle Akdemir'i istasyon mahallesindeki parka çağırdı. Çocuğu alarak Akdemir'den kaçmak istedi. Ardından yanındaki tabancayla 32 yaşındaki kadına defalarca ateş etti. Yaralanan Sultan Akdemir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef ki kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan eşin peşinde. Sulama kanallarına girilmemesi yönünde uyarıların dinlenmemesi facialara neden olabiliyor. Bu kez adres Şanlıurfa. 16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay, Haliliye'de sulama kanalına girdi. Atay kısa süre sonra gözden kayboldu. Onu göremeyenler ekiplere haber verdi. Dalgıç ekipleri arama çalışmalarına başladı. Acı haber gece dalışı sırasında geldi. Dalgıçlar Atay'ın cansız bedenini buldu. Adana'da da bir ayakkabı fabrikası alevlere teslim oldu. Yangın adeta geceyi aydınlattı. Seyhan ilçesi Yeşiloba mahallesindeki kauçuk ayakkabı tabanı üreten fabrikada yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 saat süren yangınla mücadele sonucu alevler kontrol altına alındı. Alevlerin göğe yükseldiği yangında fabrika büyük maddi zarara uğradı. Yangının çıkış nedeniyle ilişkin inceleme başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuştur.

0: durumunda izledi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için kararlılık çağrısı yaptı.
1: Duran iradesi Anadolu'nun yiğit evladı.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Terörsüz Türkiye mesajını Muş'tan verdi. Gövdemizi taşın altına koyduk dedi.
2: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Erdoğan, yolumuzdan dönmeyecek, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi.
2: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli politikalarıyla tarihe yön verdiğini de söyledi.
2: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
3: Programın sonunda Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pamuklu kadife üzerine 1071 adet hakiki inci işlenmiş el işçiliği ok ve yay hediye edildi. Hediyede güç ve kudret anlamını taşıyan Çin temani ve hayat ağacı motifi yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ise çift başlı kartal sembolünün yer aldığı rölyef tablo takdim edildi.
0: Terör örgütü SDK-YPG'nin feshedilmesinin ardından Ankara'dan ard arda açıklamalar geldi. Açıklamalarda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı.
4: SDK bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü SDG-YPG'nin kendini fesih kararını bu sözlerle değerlendirdi.
4: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir. İlk ispatı, SDG resmen biz artık bir terör örgütü değiliz, biz örgütümüzü feshettik dedi. Türkiye'ye gelecek bu kardeşlik ortamı, bu ortam, bu barış ortamı, Allah'ın izniyle bütün bölgeye yayılacaktır.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, fesi fiiliyatta da görmek isteriz mesajı verdi.
6: Bizim işimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek. Yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yani bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
7: Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz.
5: Bir açıklamada sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
8: SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de faaliyet gösteren SDG-YPG terör örgütünün lağvedildiğini açıklamasını değerlendirdi. Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, SDG'nin silahlı yapılarının Suriye devletine entegrasyonu yönündeki gelişmeler yalnızca Suriye'nin geleceği açısından değil, bölgemizin huzuru ve güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır, dedi. Gelişmelerin Türkiye açısından da önemli bir fırsat sunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi iç barışını güçlendirmesi yalnızca ülkemiz için değil, Orta Doğu'nun barış ve istikrarı açısından da çok önemli bir güvence olacaktır. Vakit kaybetmemeliyiz. Türkiye, Orta Doğu'da savaşların tarafı değil, barışın kurucu gücü olmalıdır ifadelerini kullandı. SDG-YPG terör örgütünün fesine DEM Parti'den de bir değerlendirme geldi. İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, bu adımın terörsüz Türkiye sürecinden bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
1: SDG-YPG terör örgütünün fesih kararını değerlendirdi. Türkiye'deki süreçten ayrı düşünülemez dedi. DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, Türkiye'de bu süreç başlamamış olsa Suriye'de böyle bir gelişme olur muydu sorusunu yöneltti. Sancar, eski HDP milletvekili Gültan Kışanak ve bir dönem İmralı'da Öcalan'la birlikte kalan Çetin Arkaş, Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Çerçeve yasanın başlangıç olduğunu kaydeden Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sancar, terörle mücadele kanunuyla toplantı gösteri ve yürüyüş kanununa dikkat çekti. Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Sancar, yeni anayasanın en geniş toplumsal ve siyasal katılımla yapılması gerektiğini vurguladı. Uygun tartışma koşullarının oluşması gerektiğine işaret etti. Mithat Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasa kararlarının Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay ayırt etmeksizin uygulanması gerektiğini de söyledi.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Uluslararası Şam Ticaret Fuarı kapsamında Suriye'ye gitti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Bulat, Orta Doğu'da yeni ekonomik ittifakların doğduğunu vurguladı.
2: Yatırımlar devam ediyor. Mesela...
3: Suriye'yi ziyaret etti. Türkiye-Suriye ticaret görüşmeleri toplantısında konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki ülkeler arasında ekonomik ittifakların doğmaya başladığını belirtti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile kurulan güvenlik ittifakının genişleyebileceğini de kaydetti.
4: Özellikle İsrail'in bölge ülkelerine yönelik tehditleri ve istikrarsızlaştırma çabaları karşısında bölge ülkeleri yek vücut bir araya gelerek güçlü ittifaklar kurma konusunda büyük gelişmeler kaydediyorlar.
3: Ömer Bolat gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Suriye'de 8 Aralık 2024'teki devrimden bu yana iki ülke arasındaki ticarette %42'lik artış olduğunu kaydetti.
2: Önemli bir gümrük kapısı olarak da Nusaybin ve Kamışlı arasındaki gümrükte de bizim taraf hazır. Suriye tarafı da biz de 4 ay içinde kendi bölgemizi hazırlayacağız diyor ve yıl sonuna kadar orayı açacağız diyorlar.
3: Bakan Bolat, Suriye ziyareti kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eşşar'la bir araya geldi. Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Ravat Ramazan ve Suriye Gümrükler ve Limanlar İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi ile görüştü.
0: Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı. Büyük Malazgirt Zaferi, kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır, dedi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajını, Büyük Malazgirt Zaferi yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil, kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır. Kutlu Zafer'in 955. yılında Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu. Otopsi videosu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre eski bakanın göğüs kısmında 4 ayrı morarma izi tespit edildi. Peki kimler hakkında soruşturma başlatıldı? Detayları izleyelim.
5: 10 yıl sonra otopsi görüntüleri incelendi. Uzman bilirkişi ölüm şüpheli dedi. Dize göğse basılıp ağız ve burnun kapatılması mümkün değerlendirmesi yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması sonucu doğal ölüm olarak geçti. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Denizolgun'un mezarı açıldı. Alınan örnekler adli tıp kurumunda incelenirken yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Şubat ayından bu yana Adli Tıp Kurumu'na 3 kez yazı göndermişti. 10 yıl önce yapılan otopsinin görüntüleri istendi. Adli Tıp o 3 başvuruda da görüntü yok cevabı verdi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Daha önce olmadığı söylenen görüntüler başsavcılığa gönderildi. O görüntüler üzerinden yeni hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheliydi. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Alkan tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun detayları da ortaya çıktı. Profesör Alkan, otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntülerini inceledi. Eski bakanın göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı ekimoz yani morarma veya çürük vardı. Bilirkişi, bu izlerin ölümden önce meydana geldiğini belirtti. Peki bu izler nasıl olmuştu? Raporda dizle göğse basılıp ağız ve burnun yastıkla kapatılması mümkün değerlendirilmesi yapıldı. Denizolgun'un bu şekilde nefessiz bırakılma ihtimali olduğu belirtildi. Yeni raporla ortaya çıkan bir diğer kritik bilgi toksikoloji incelemesi oldu. Bilirkişi raporuna göre Denizolgun'un otopsisinde gerek dokularda, gerekse cenazenin çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandı. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzey olarak belirtilmediğine dikkat çekildi. Yani ölümün bu maddeler kaynaklı olup olmadığı net değil. Şimdi gözler fethi kabir sonucu elde edilen bulgularla ilgili hazırlanacak yeni raporda. Kesin ölüm nedeniyle ilgili iki adli tıp kurulundan ortak değerlendirme istendi. Sakin, sakin. Şüpheli ölüm raporunun ardından başsavcılık soruşturmasını genişletti. Denizolgun'un yeğeni olan ve ölümünden sonra Süleymancılar cemaatinin lideri olan Alihan Kuruş hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Denizolgun için beyin kanaması sonucu doğal ölüm raporu veren doktorlarla otopsi görüntülerinin olmadığını söyleyen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da soruşturma yürütülecek.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Osman Kavala kararına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Anayasanın 90. maddesinin son hükmünün AİHM kararlarının bağlayıcılığına dayanarak gösterilemeyeceğini işaret etti. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Uçum, anayasanın ilgili maddesinin içeriğini aktardı. Bazı çevreler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma zorunluluğunu bu hükme dayandırıyor. Oysa bu düzenleme yargı kararlarına değil tamamen norm uyuşmazlıklarına ilişkindir dedi. Düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulamasıyla ilgisinin olmadığını kaydetti. AİHM bir ülkede yürürlükte olan bir kanunla ilgili doğrudan karar veremez ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol bizde dedi. Arabulucu Katar'ın Başbakanı El-Sani ise Hürmüz müzakereleri için Tahran'a gidiyor.
6: a second way of life. It's ridiculous.
7: İran ile savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, Glenn Beck adlı radyo yapımcısının programına telefonla bağlandı. Gündemde İran vardı. Savaşın çok yakında sona ereceğini kaydetti. Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu savundu. Boğaz'daki tüm mayınların tamamen temizlendiğini belirtti.
6: Lot of ships through the strait now. We're taking them in, but it is a very functioning strait. A lot of oil is pouring out. 10 million gallons.
7: Trump, program sunucusunun İran lideri Müşteba Hamaney'in ölüp ölmediği sorusunu da yanıtladı.
6: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead.
7: ABD ile İran arasındaki savaşın sonlanması için arabulucuların çalışmaları da sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani'nin Tahran'da bir araya geleceği İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı müzakerelerini ele alacağı belirtiliyor. ABD Başkanı geçtiğimiz hafta İran'a karşı ekonomik savaş ilan etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. ABD'nin yeni yaptırımlarını ekonomik terörizm olarak niteledi. ABD'nin finansal sistemden dışlanma tehdidinin BM şartına aykırı olduğunu ifade etti.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin'i Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı. Açıklama Kremlin'den geldi. Buna göre Putin ve Şara ticari ve ekonomik alanlar başta olmak üzere siyasi diyalog ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi. Suriye'deki durumun da istişare edildiği görüşmede Putin, Suriye'nin birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin desteklenmesine ve yeniden yapılanması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik tutumunu yineledi. İki lider 9 Ağustos'ta Rusya ile Suriye arasında Himeymim ve Tartus'taki Rus üsleyinin geleceğine ilişkin imzalanan mutabakatın önemini de vurguladı. Komşu Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Muhalefet lideri Rusya yanlısı görüşleriyle biliniyor. Analistler gelişmeyi Ermenistan'ın eksen değiştirme çabasının son halkası olarak tanımlıyor.
5: Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Robert Koçaryan gözaltına alındı. Yolsuzlukla suçlanan Koçaryan, ülkedeki Rusya yanlısı muhalefeti temsil ediyor. Açıklama Ermenistan Başsavcılığından geldi. Koçaryan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde devlete ait malları uygun koşullarda zimmetine geçirdiği iddia edildi. Suçlamalar arasında kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma da bulunuyor. Soruşturma kapsamında Koçaryan'ın büyük oğlunun da aralarında olduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Koçaryan 1998-2008 yılları arasında Ermenistan Cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Moskova'ya yakın bir isim olarak bilinen Koçaryan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın bir ilişkisi bulunuyor. Ermenistan'daki politik yorumcular Koçaryan'ın gözaltına alınmasının Moskova'ya bir mesaj olduğu yorumunu yaptı. Koçaryan'ın gözaltına alınması Başbakan Nikol Paşinyan'ın ülkesini dönüştürme projesinin son halkası oldu. Paşinyan, daha önce de Ermenistan Apostolik Kilisesi'nin Rusya ajanlığı yapmakla suçlamıştı. Ayrıca Samvel Karapetyan gibi diğer muhalif isimler de haklarındaki davalar nedeniyle ev hapsinde bulunuyor. Başbakan Nikol Paşinyan, Haziran ayındaki seçimlerde büyük bir zafer elde etmişti. Ülkesinin yönünü Rusya'dan batıya çevirmeye çalışan Paşinyan, kısa süre önce Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunma niyetinde olduklarını açıklamıştı. Rusya, uzun süredir Ermenistan'ı Avrupa Birliği ile derin bir entegrasyon sürecine girmeme yönünde uyarıyor. Moskova, Erivan'ın ABD'ye yakınlaşması üzerine çeşitli mallara ithalat kısıtlamaları getirmişti. Batı ile daha yakın ilişkiler kuran Gürcistan ve Ukrayna gibi eski Sovyetler Birliği ülkeleri Rusya tarafından işgal edilmişti.
0: Rusya ve Ukrayna arasında dün gece de karşılıklı saldırılar yapıldı. Ukrayna İHA'ları Rusya içlerindeki bir lojistik deposuyla petrol rafinerisini hedef aldı. Öte yandan Rusya, Ukrayna'ya NATO askerleri konuşlandırılması önerisinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
5: Ukrayna dün gece de Rusya'yı vurdu. Moskova ise Ukrayna'ya NATO askeri konuşlandırılması fikrine karşı çıktı. Ukrayna yaptığı İHA saldırısında yine Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait bir depoyu hedef aldı. Tombov bölgesindeki depoda saldırıdan sonra yangın çıktı. Tombov valisi yanan alanın yaklaşık 100 bin metrekare olduğunu açıkladı. Saldırıda en az bir kişi yaralandı. Ayrıca Nijni Novgorod bölgesindeki bir petrol rafinerisi de İHA'ların hedefi oldu. Tesisin Rusya'nın en büyük dördüncü rafinerisi olduğu belirtildi. Rusya'nın ise Ukrayna'nın Herson bölgesindeki bir termal enerji tesisini vurduğu, tesiste hasar oluştuğu belirtildi. Taraflar karşılıklı saldırılarına devam ederken barış çabaları da sürüyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ülkesinin barışçıl çözüm yollarına açık olduğunu söyledi. Ancak Ukrayna'ya NATO askerleri konuşlandırılması fikrine karşı çıktı.
8: NATO üyesi ülkelerden askeri birliklerin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması niyetiyle ilgili tartışmalar ilk kez yaşanmıyor. Bunun bizim için kabul edilemez olduğunu çeşitli düzeylerde defalarca dile getirdik.
5: Moskova, Kiev'in NATO üyeliği hedefine şiddetle karşı çıkıyor. Ukrayna ise 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edilmesinin ardından NATO ile işbirliğini artırmıştı. Bu işbirliğine karşı çıkan Rusya, 2022'de Ukrayna'ya karşı savaş başlatmıştı. Taraflar, 4 yıldan uzun süredir devam eden savaşı bitirmeye sıcak bakıyor, ancak şimdilik müzakere masasına oturmayı kabul etmediler.
0: Güney Kore'nin popüler tatil adası Jeju'da kayıp olarak aranan 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından polis teşkilatına yönelik eleştiriler arttı. Kayıp kişilerin güvende olduğunu teyit etmeden dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis gözaltına alındı.
5: Güney Kore'de kayıp vakaları arttı. 3 gün içinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis teşkilatının vakaları ele alış biçimi ise tartışma yarattı. Güney Kore'nin popüler tatil adası Jeju'da kayıp olarak aranan 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından polis teşkilatına yönelik eleştiriler arttı. Aylar önce kayıp olduğu bildirilen bir kadın için yetkililerin gecikmeli olarak arama başlattığı ortaya çıktı. Kayıp kişilerin güvende olduğu teyit edilmeden bazı dosyaların kapatıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis 298 kayıp başvurusunun tamamını incelemeye aldı. Bunlardan yaklaşık 10'unun usulsüz şekilde kapatılmış olabileceği iddia edildi. Dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis, görevi ihmal ettiği, resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik yaptığı ve kamu görevini engellediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak polis merkezinin müdürü, dedektiflik biriminin başındaki yetkili ve kayıp vakalarından sorumlu ekip lideri de görevden uzaklaştırıldı. Resmi verilere göre Güney Kore polisi geçen yıl yetişkinlere ilişkin 70.814 kayıp ihbarı aldı. Polis 2022'den bu yana her yıl 70.000'den fazla kayıp ihbarı yapıldığını ancak bunların büyük çoğunluğunun 30 gün içinde çözüldüğünü belirtiyor.
0: Spordaki gelişmelerle devam edelim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. 18 yıl aradan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe ve Lyon ilk karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı. Sarı lacivertler deplasmanda Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Lig aşamasının kura çekimi ise bu akşam saat 19'da gerçekleştirilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 36 takım olacak. Tüm takımlar 4 torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Temsilcilerimiz 8 maçının 4'ünü iç sahada, 4'ünü de deplasmanda oynayacak. 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son veren Sarı Lacivertler en son 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı.

0: Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için gece gündüz çalışıyoruz dedi. Gelen eleştirilere de yanıt verdi.
1: Tebrik ediyorum. Verdiğim görevleri hepsi giren çıkan harf harfine yerine getirdiler. Onları tebrik ediyorum. Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi hak kazandık. Şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak. İkincisi bir de ekonomik olarak kulübümüze bayağı bir katkı sağlayacak. Bunların da mutluluğunu yaşıyoruz. Gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Camiamızın ve Fenerbahçemizin daha iyi yerlere gelmesi için, daha iyi futbol oynayabilmemiz için inanın çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu da bizim işimiz zaten. İşte bizi itibarsızlaştırmak için ne yapıyorlar? Ekibi zayıf. Yok o öyle, bu böyle. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama bunları yapanlar sonunda da diyorlar ki biz Fenerbahçeyiz. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kim değil, taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani.
0: Amilli kadın voleybol takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek organizasyonda 4-4 yaptı.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 4-4 yaptı, Almanya ise ikinci kez mağlup oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette milliler Vargas'ın servis turunda farkı açtı ve Almanya'ya mola aldırdı. Almanya maçı Asmer'le tutunmaya çalışsa da orta oyuncularını etkili kullanan Türkiye ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi başlayan taraf Almanya olsa da Ay Yıldızlar rakibini Vargas'ın sayılarıyla yakaladı. Çekişmeli süren ikinci bölümde takımlar karşılıklı hücum hatlarıyla sayılar bulurken Hande Baladın'la sete ağırlığını koyan taraf milliler oldu. Setin sonlarında rakip takım Grozer'le etkili oldu ve skoru eşitledi. Seti 27-25'lik skorla bitiren Almanya karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Vargas ve Hande Baladın'la kontrolü elden bırakmayan Ay Yıldızlı ekip seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sete Türkiye Salih Şahin'in smaçlarıyla skor üreterek başladı. Taraftarının desteğiyle dördüncü sette 25-19 üstün gelen Ay Yıldızlılar maçı 3-1 kazandı. Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19'da Polonya ile karşılaşacak.
0: Değerli izleyiciler, turizm tesislerinde kurallar artık değişiyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 1 Kasım itibarıyla kapasitesi 25 oda ve üzeri olan otellerde resepsiyon zorunlu olacak. Oda ve banyolarda asgari kriterlerine uyulacak. Peki yeni düzenlemede başka hangi detaylar var? İzleyelim.
3: Turizm işletme belgelerinin devre sınırlandırılacak. Oda, banyo ve havuzlara asgari kriterler getirilecek. 1 Kasım'dan itibaren basit konaklama tesislerinde kurallar değişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle turizm işletme bölgeleri ölüme bağlı tasarruf ya da miras yoluyla intikal dışında başka bir nedenle devredilemeyecek. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişlerinde resepsiyon zorunlu olacak. İlk yardım personeli istihdam edilecek. Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde ise gıda malzemeleri uygun ısılarda muhafaza edilecek. Rutin temizlik ve bakımları yapılarak haşerilerle düzenli olarak mücadele edilecek. Oda ve banyolar için de asgari kriterler getirildi. Odalarda standartlara uygun yatak ve tekstil ürünleri, elbise dolabı, çöp kutusu ve doğal havalandırma bulundurulacak. Oda kapılarında elektronik kilit veya ilave kilit sistemi olacak. Banyolarda suyun taşmasını önlemek için eşik, duş kabini, duş perdesi gibi temel donanımlar şart olacak.

0: ayrı bir havuz sağlanacak. Basit konaklama tesislerinde asgari oda, havuz ve hizmet kriterleri 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak. Turizm işletme belgesinin devrine ilişkin sınırlamalar ve denetimleri düzenleyen maddelerse değişikliğin resmi gazetede yayınlanmasıyla devreye girdi.
1: Sakarya'da kimyasal sızıntı paniği yaşandı. Bir kamyondan sızan kimyasal madde 2 kişiyi hastanelik etti.
0: Kamyondaki varillerden yola kimyasal yayıldı. Kimyasalı soluyanlar hastanelik oldu. Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu taşıyan kamyon Sakarya'nın Endek ilçesinde seyir halindeydi. Bilinmeyen bir nedenle kamyondaki varillerde sızıntı oldu. Kimyasal sıvı yola yayıldı.
2: Asit kamyonunu gördüm. Dörtlüğü yakmış gidiyordu seyir halinde. Sonra köprübaşı ışıklarının olduğu yerde bir müsait kenara çekti. Ondan sonra ben yanında durdum. Dedim ki burada durma halkın içinde.
0: Çevredekilerin uyarısı üzerine şoför kamyonu Hendek Küçük Sanayi Sitesi önündeki yan yola çekti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölge güvenlik şeridine alındı.
3: İtfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdık. İdanda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir problem, sıkıntı var.
0: Sızıntıdan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
4: Asit patlayınca ben de bir anda orada ortada kalmış gibi oldum. Bakınca da amcam buraya net bir yatak sahasına yetiştirdi.
0: Çevre sakinlerine dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Sanayi sitesine giden yol kontrol amacıyla sabah saatlerine kadar kapatıldı. Sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler çevrede temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Diyarbakır'da öldürülen ve cansız bedeni günler sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili hazırlanan belgesele soruşturma açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine belgesel hakkında soruşturma başlattı. Belgeselin Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya çalıştığı belirtildi. Başsavcılık, belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişileri mercek altına aldı. Narin Güran, 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası aldı. İstanbul'da eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının vurulmadan hemen önce babasını aradığı ortaya çıktı. Genç kadın babasına "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demişti.
0: Yaşanacakları tahmin etti, babasını aradı. "Hakan bana zarar verecek" dedikten sonra vuruldu ve canından oldu. İstanbul'da yaşayan Şerife Gezer, Gazi Osman Paşa'da bir yufkacıda katledildi. Katil zanlısı genç kadının eski sevgilisiydi. Yaklaşık 10 yıllık gönül ilişkisinin ardından 2 yıl önce ayrılmışlardı. Ama Hakan Sayacı, Şerife Gezer'in peşini bırakmadı. Öğle saatlerinde kadını takip etti, sığındığı iş yerinde peş peşe tetiğe bastı. Hastanede hayatını kaybeden Şerife Gezer'in babası polise ifade verdi. Genç kadının öldürülmeden önce babasını aradığı ortaya çıktı. Şerife Gezer babasına "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demişti. Sonra da genç kadın vuruldu. Baba katil zanlısının kızının peşini bırakmadığını söyledi. Katil zanlısıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Zanlının kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şerife Gezer'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
1: Rize'de dün denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışması sürüyor. Önder kardeşler dün Çayeli ilçesinde yüzmek için denize girdi. İki kardeş bir süre sonra dalgalara kapıldı. Sahildekiler durumu fark edip 112'ye ihbarda bulundu. 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul'un denizden cansız bedeni çıkartılırken 11 yaşındaki Arif Kerim'i bulmak için çalışma başlatıldı. Akşam ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlandı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve AFAD kayıp çocuğu arıyor. Bir evlatlarını kaybeden, diğer çocukları kayıp olan aile ekiplerden gelecek güzel haberi bekliyor.

0: İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Teşvikiye'de faciadan dönüldü. Dev ağaç devrildi, bir taksiyle bir otomobilin üzerine düştü.
1: Kökünden sökülen ağaç devrildi, hem yayalar hem sürücüler ölümden döndü. İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Şişli Teşvikiye'de yol kenarındaki ağaçlardan biri kökünden söküldü. Ağaç, seyir halindeki bir taksiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kaldırımda da büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üzerine ağaç devrilen taksinin şoförü neyse ki olayı yaralmadan atlattı. Ağacın kaldırılması için polis yolu geçici olarak kapattı. Ucuz atlatılan olayda iki araç hasar gördü.
0: Bursa'da ormanda yürüyüşe çıkan 75 yaşındaki bir kişi ayağı kırılınca mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adama 5 saatlik çalışmayla ulaşabildi.
2: Geçmiş olsun amca. Üzgün. Ya telefonum çekip.
3: Burası kırıldı. Burası.
2: Tamam tamam. Geçmiş olsun.
1: Dağlık alana yürüyüşe çıktı. Ayağı kırılınca mahsur kaldı. Ekipler yaşlı adama saatler sonra ulaştı.
2: Seni sedyeye koyup götüreceğiz, sen merak etme.
1: Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki Yaşar Kumaş yürüyüş için Uludağ eteklerindeki ormana gitti. Yürürken iddiaya göre dengesini kaybeden Kumaş düştü, ayağı kırılınca da mahsur kaldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Ancak arazi sarp, dağlık alanda ilerlemek kolay değildi. Yaşar Kumaş'a ulaşmak yaklaşık 5 saat sürdü.
2: Geçmiş olsun amca. Üzgün. Ya telefonum çekip.
3: Burası kırıldı.
2: Tamam tamam. Geçmiş olsun.
1: Sedyeye alınan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

0: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesinde toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 157 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken o anlarda güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Dev bir toprak kütlesi bir anda kayarak binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntülerin adresi Nepal'in Rasuwa bölgesi ile Çin'in Tibet özerk bölgesi. Nepal'de selle birlikte yaşanan toprak kayması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Felaket Nepal'in Rasuwa bölgesi ile Çin-Tibet özerk bölgesinde yaşandı. İlk belirlemelere göre bölgede yaşanan deprem, sel ve toprak kaymasını tetikledi. Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi, toprak kaymasından 7 dakika önce bölgede 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde toprak kayması evleri, yolları ve enerji santrallerini yok etti. Felaket anlarında onlarca kişinin kaçmaya çalıştığı görüldü. Bölgede yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Kayıplar arasında Hindistan, İngiltere ve ABD'den gelen turistler de var. Bölgenin dağlık olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılıyor. Çin, arama kurtarma çalışmaları için Tibet özerk bölgesine 500'den fazla personel gönderildiğini açıkladı. Rasuwa bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı. 9 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı önemli ölçüde hasar görmüştü.
0: Dışişleri Bakanlığı Nepal'de meydana gelen sel ve heyelandaki can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziye mesajı sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve felakete vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı dilendi. Açıklamada şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir ifadesine yer verildi. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir

0: Hastanenin yeni doğan ünitesinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti. Yerel basına göre İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde bulunan yeni doğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yangın çıktı. Yetkililer yangın anında ünitede bulunan bebeklerden birinin kurtarıldığını, 15 bebeğin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kuruldu. ABD ve İsrail ile savaşan İran, idam cezalarının infazına devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre 2026 yılında idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı.
1: İran bir yandan ABD ile savaşa devam ederken bir yandan da idam cezasını infaz etmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre bu yıl başından bu yana idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı. İran'daki idam verilerini Abdurrahman Borumand Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu derledi. Paylaşılan bilançoya göre Ocak'tan Temmuz ayına kadar 901 kişi idam edildi. Uyuşturucu ile ilgili suçlar nedeniyle 256 kişi idam edilirken en az 56 kişi ulusal güvenlik gerekçesiyle ölümle cezalandırıldı. Sivil toplum kuruluşunun derlediği verilere göre Ocak ayında yaşanan hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle idamla cezalandırılanların sayısı ise en az 29. Abdurrahman Borumand Merkezi'nin raporunda idam edilenlerin etnik kimliklerine de yer verildi. Buna göre 40 Beluç, 29 Kürt ve 21 Afgan kökenli İranlı ölümle cezalandırıldı. Rejimin yaşamına son verdiği kişiler arasında Türk ve Türkmen kökenliler de yer aldı. İdam cezası uygulananlardan 16'sının kadın olduğu belirtildi. Ayrıca idam edilenlerden en az ikisinin suç işlediği sırada 18 yaşından küçük oldukları kaydedildi. Birleşmiş Milletler de İran'ın idam cezası infazlarını her geçen yıl arttırdığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, en az 100 kişinin infaz riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tahran yönetiminden idam cezasını kaldırmasını istedi. İranlı yetkililer idam cezasının toplum güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya suikast iddiası gündemdeki yerini koruyor. ABD basını İran kaynaklı olduğu öne sürülen bir suikast planı nedeniyle oğul Netanyahu'nun ABD'den gizlice tahliye edildiğini ileri sürdü.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İran kaynaklı suikast planı nedeniyle Miami'den gizlice tahliye edildi. İddia, ABD merkezli Newsmax kanalından geldi. Konuya yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre İsrail istihbaratı Aralık ayında Yair Netanyahu'yu hedef alan bir suikast planı tespit etti. Haberde Yair'in Miami'deki konutu ve günlük hareketlerinin İranlı ajanlar tarafından takip edildiği öne sürüldü. Habere göre İsrail makamları durumu ABD yetkilileriyle paylaştı. Bunun üzerine Yair Netanyahu'ya Miami'yi derhal terk etmesi talimatı verildi. Yair Netanyahu da eşyalarını geride bırakarak İsrail'e döndü. İddia, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hafta başında İsrail merkezli Kanal 14'e yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. İsrail medyası, Yair Netanyahu'ya suikast planı iddiasının kamuoyundan uzun süre gizlendiği ve paylaşılmasının yasak olduğunu ileri sürmüştü.
0: CIA direktörü Red Cliff'ın Moskova ziyaretine ilişkin resmi ilk açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Peskov, ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Rus lider Putin'in temaslar hakkında bilgilendirildiğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi.
1: Kremlin, CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gittiğini doğruladı. ABD Başkanı Trump'tan CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir açıklaması geldi. CIA direktörü Ratcliffe'in Rusya'ya gittiği haberi ABD basınına yansımış ancak ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. Beklenen açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Gazetecilere bilgi veren Peskov, Ratcliffe'in Moskova'yı ziyaret ettiğini doğruladı.
2: Ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Ancak konuya ilişkin daha fazla detay vermekten kaçındı. Ziyareti olumlu bir gelişme olarak tanımlayan Peskov, temaslar hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini de kaydetti. ABD Başkanı Trump ise CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi. Kamuoyuna açık uçuş takip verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı salı sabahı Moskova'ya iniş yaptı. Yine aynı verilere göre Red Cliff'i taşıyan uçak 8,5 saat sonra Moskova'dan ayrıldı. CIA'den Rusya'ya yapılan son üst düzey ziyaret Kasım 2021'de gerçekleşmiş. Dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'ya gitmişti.
0: Şimdi Suriye'ye dönelim. 14 yıllık iç savaştan sonra ülkelerine dönen Suriyeliler Türkiye'yi unutmadı. Kendi ülkelerinde Türkçe konuşuyor, Türkiye'yi özlüyorlar. Hatta yeni açtıkları dükkanlarına Türkçe isimler veriyorlar. Habertürk ekibinden Aliyan Tok ve Ahmet Ulu da Halep'te Türkiye'den dönen işletmecilerle konuştu.
3: Çıktık Türkiye'ye sığındık. Allah'a da onlardan bin kere razı olsun.
4: Savaş için çıktım. Savaş bitti. Onun için tekrar Suriye geldim. Çalışıyorum. Allah şükür. Elhamdülillah.
5: Bombalardan kaçan Suriyelilerin sığınağıydı Türkiye. Savaş bitince ülkelerine geri dönmeye başladılar. Ama Türkiye'yi hiç unutmadılar.
3: Oranın ekmeğini yedik, suyunu içtik. Tabii ki de bunun da hatırı var bizde.
5: Yıllarca süren savaşta Suriye'nin ekonomisi %85 küçülmüştü. Geri dönen Suriyeliler şimdi o ekonomiyi tekrar canlandırmak istiyor.
6: 2-3 ay oldu biz dönene kadar. Mesleğimizi açtık, başladık Allah'a şükür.
5: Türkiye'de çalışıp birikim yapanlar Suriye'de dükkan açmaya başladı. O dükkanları hemen tanımak mümkün.
7: Hemen arkamızda tarihi Halep Kalesi, Suriye'nin önemli sembollerinden bir tanesi. Kalenin çevresinde şöyle çarşıya çıktığınızda gözünüze Türkçe tabelalar çarpıyor. Mesela bakın bir hediyelikçi, adı İstanbul. Hemen karşı tarafta da Bursa Kafe var. Uzun yıllar Türkiye'de kalıp ülkesine dönen Suriyeliler dükkanlarına Türkçe isimler veriyorlar.
3: Bursa'yı buraya taşıdık. İsmini verdik. Oradaki havaları içeride yapmaya çalıştık. 2014'te Türkiye'ye çıkmıştık. 12 senemiz orada kaldık. Geçen sene buraya döndük. Ve buraya döndüğümüzde orayı pek özledik. Oranın havasını buralarda görmedik. İstedik ki yanımızda Bursa'da bulunsun.
8: Türkiye'de oturduğum Türklere çok teşekkür ederiz. Ben İstanbul'u açtım, baktım en büyük şehir İstanbul.
5: Kendi yurtlarına dönseler de Türkiye'de yaşadıkları günleri özlemeye, açılan kucak için minnet duymaya devam ediyorlar.
9: Hatay ismi çünkü o orada bir 10 sene, 15 sene kaldı. Artık oranın meslek sahibi oldu. Özlemez olur mu? 15 seneden oradayım. Yani küçükten beri orada yani yaşadım. Orada büyüdüm. İkinci memleketimi diyebilirim yani.
3: Burada olabildiği kadar Türkler de gelir. Onlarla görüşürüz. Türkçemizi de unutmayız. Daha önce de olduğu gibi şimdiye kadar kardeşiz.
0: Her sene dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Bursa Karası inciri bu kez üreticinin elinde kaldı. Alıcı bulamayınca çiftçi incirleri toplamaktan vazgeçti.
2: Dallar doldu, üretici bahçelere umutla girdi. Ancak iş satışa geldiğinde üretici hüsrana uğradı.
10: Satamıyoruz hani, ürettiğimiz malı satamıyoruz. Şu anda şu mal 40 liraya satamıyoruz ya.
11: Şu anda bu iş piyasaya gidiyor, 40 liradan gidiyor. İhracat 50 liraya gidiyordu, alan yok. O da durdu zaten.
2: Bursa'nın coğrafi işaretli Bursa Karası yani siyah incir bu sezon üreticisini güldürmedi. Yıllardır ihracatın gözdesi olan incir elde kaldı.
12: Bursa'nın tescilli ürünü aynı zamanda bir ihracat şampiyonu siyah incir. Ama ne yazık ki zor günler yaşıyor çünkü üretici incire alıcı bulamıyor.
13: Şu anda ben bunları artık ağaçta kalmasın diye kaldırdık. Buradaki top mal var ama şu an alıcı bekliyoruz yani.
12: Bazı üreticiler riski göze alıp ürünlerini toplasa da bazı üretici ise bahçeye bile uğramıyor. Çünkü ürünler bozulup dökülmeye başladı bile.
10: Üretici 20 liraya şu inciri burada biz 20 liraya satamıyoruz. Tüketici de pazarda 150 liraya alıp yiyemiyor. Bunun aradaki makas kim yiyor, bu makas nereye gidiyor?
2: Üretici bir an önce destek bekliyor.
10: İhracat alımı yok şu anda. Firmalar kapalı. Biz artık bilmiyorum ne yapacağız yani. Nasıl bir çözüm bulacaklarsa bize bir çözüm bulsunlar. Ben de aynı kiradayım.
0: İstanbul Boğazı'nda yolunu kaybeden yavru Yunus Alebeyi Deresi'ne sürüklendi. Onu fark eden ekipler itfaiyeye haber verdi. Yavru Yunus için ekipler seferber oldu.
14: Şu an gözükmüyor ama burada bir Yunus balığı var. Bunu Haliç'ten alıp denize götüreceğiz.
2: Çevre sakinleri yolunu şaşıran yavru Yunus'u fark etti. İtfaiye onu kurtarmak için saatlerce uğraştı. Yavru bir Yunus annesinden ayrıldı. İstanbul Boğazı'nda yolunu kaybetti. Akıntı onu Alibeyköy Deresi'ne kadar getirdi. Tekrar açık denize dönemeyen yavru Yunus'u fark edenler itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyecilerin derede yakaladığı Yunus botu alındı. Yavru Yunus hızla İstanbul Boğazı'na götürüldü ve denize bırakıldı.
0: SpaceX'ten uzayda dev adım Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, ABD'nin Louisiana eyaletinde milyarlarca dolarlık dev bir uzay üssü kuruyor. Hedef uzaya gitmeyi uçak seyahati kadar rutin hale getirmek. Siz haberimizi izlerken bizler de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: Uzay ve havacılık devi SpaceX, tarihin en büyük uzay yatırımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Şirket ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık uzay üssü kuracağını duyurdu. SpaceX'in açıklamasına göre Starbase Louisiana adı verilen tesis şirketin 4. ve en büyük fırlatma üssü olacak. Dev projenin önümüzdeki 10 yıla doğrudan 3000, dolaylı olaraksa 8000'den fazla istihdam alanı sağlayacak. Tesiste 5 ayrı fırlatma kompleksi bulunacak. Her komplekste 2 fırlatma rampası ve bir yakıt tesisi yer alacak. Bunlara ek olarak yakıt ve enerji üretim tesisleri, araç işleme alanları ve çalışanlarla aileleri için konutlar da inşa edilecek. SpaceX bu üsle birlikte Starship görevlerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte yılda binlerce fırlatmanın desteklenmesi ve uzun uçuşların ciddi şekilde artırılması planlanıyor. İnşaatın 2027'de başlaması, ilk fırlatmanın ise 2029 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. SpaceX CEO'su Elon Musk ise projeyi şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz sözleriyle duyurdu. Musk, uzaya gitmeyi uçakla seyahat etmek kadar rutin hale getirmek istediklerini söyledi.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece.

0: Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Kaza geliyorum demez. Ama bunlar geliyorum der.
2: Mehmet Bey, geliyorum buradayım.
3: Mehmet Bey,
2: geliyorum Mehmet Bey, bekleyin.
4: Mehmet Bey, her zaman yanınızdayız.
1: Siz siz olun, kendini hasar danışmanı olarak tanıtanlara güvenmeyin. Sigortam 360 uygulamasından online kaza tutanağınızı doldurduktan sonra sigorta şirketinizle iletişime geçin. Verileriniz güvenliğinizdir. Kimseyle paylaşmayın. Türkiye Sigorta Birliği.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 27 Ağustos Perşembe sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken YouTube'dan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü lağvedildiğini açıkladı. Peki Türkiye bu adıma nasıl bakıyor? Edinilen bilgiye göre örgütün fesi jeopolitik bir kırılma olarak nitelendiriliyor. Terörsüz bölge için önemli bir aşama olduğunun da altı çiziliyor.
1: Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü bağımsız silahlı varlığına son verdi. Bu adımın terörsüz Türkiye süreci açısından önem taşıdığı belirtildi. Ankara'nın ana önceliği olan sınırda silahlı bir yapı oluşmasının önlendiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre örgütün lağvedildiğine yönelik açıklamanın Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılmalardan biri olduğu belirtildi. SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Ayrıca sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan Şam merkezi yönetimine devredildi. Örgüt mensubu Ferhat Abdi Şahin'e Cumhurbaşkanı danışmanlığı, İlham Ahmet'e ise milletvekilliği teklif edildi. Bu adımların bölgede yaşayan Kürtlerin anayasal statüsü, hakları ve ana dilde eğitim gibi başlıklarla doğrudan ilişkilendirildiği belirtildi. Ankara, sürecin başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda silahlı bir paralel yapılanmanın önlenmesini hedefledi. Edinilen bilgiye göre, mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla yürütülen iç süreçte Suriye sahasındaki tasfiye ile bölgesel bir ivme kazandı. SDG'nin feshedilmesine dönük açıklamanın zamanlaması da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta vurguladığı terörsüz Türkiye mesajıyla eş zamanlı olarak stratejik bir boyut kazandığı belirtildi.
0: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında peş peşe MYK ve PM toplantıları yapıldı. O toplantıların ardından Selin Sayıkböke, Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 49 ismin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği paylaşıldı.
2: Biz parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kademelerinde bulunmuş parti meclis üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
3: Kararın gerekçesini bu sözlerle duyurdu. CHP'de 49 isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce MYK ardından parti meclisi toplandı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isim listesi toplantı sonrasında paylaşıldı. Selin Sayıkböke, Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner, Serkan Özçan, Sevgi Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 49 ismin ihracı istendi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e yönelik belediye başkanları üzerinden eleştirilerini sürdürdü.
2: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla

0: Herkes kendi siyaset kulvarında ilerleyecek.
1: Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturmasında firari olarak aranan Mehmet Akay Antalya'da yakalandı. Akay'ın operasyonlarda ele geçirilen ve örgütün mali yapılanmasını deşifre edecek 37 klasörlük gizli evrakın saklanma sürecinde aktif rol oynadığı belirlendi.
2: Örgüte ait 37 klasörlük belgeyi saklamak istedi. Önce belgeler ele geçirildi, ardından kendisi yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İhbar üzerine ekipler Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlemişti. 37 ayrı klasörün içerisinde hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilmişti. Belgelerin saklanmasında ise Mehmet Akay isimli şahsın olduğu tespit edildi. Antalya'da aranan firari Mehmet Akay, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Adreste yapılan aramada incelenmek üzere Akay'ın telefonuna el konuldu. Ele geçirilen dijital materyalle daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel bağlantıların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümüne ilişkin bir video paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Büyük Taarruz'a ilişkin gerçek görüntüler yer aldı. Bağımsızlığımızın mührü Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922. Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldığı ifadelerine yer verildi. Paylaşıma Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz notu da düşüldü. Yerli savunma sanayindeki gelişmeler ihracat rakamlarına da yansıyor. Savunma alanında yılın ilk 8 ayında 550 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rakamları Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Musa Heybet verdi. Heybet, Pakistan'la korvet ihracatı anlaşmasına dair bilgileri de paylaştı.
3: Bugüne kadar 20'den fazla ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 550 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Bunları çok daha fazla artırmak için elimizden geleni yapıyoruz.
2: Yılın ilk 8 ayına ilişkin ihracat verilerini ilk kez açıkladı. Farklı ülkelerle savunma alanında yeni sözleşmeler imzalanabileceğini söyledi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Askeri Fabrika Tersane İşletme Anonim Şirketi Asfat Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Heybet, Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülkelerde bakım ve onarım merkezleri oluşturulabileceğini de belirtti.
3: Bu konuda bize çok müracaat var, bizim çok temaslarımız var. Biz bu ülkelerle bakım onarım hatlarının kurulması, hatta onlarla ortak teşebbüs kurarak bunların yapılması, özellikle dost ve kardeş ülkelerin bu imkanları kazanmalarının da Türkiye'nin menfaatine olacağını düşünerek onların bu imkanları kazanması noktasında ciddi bir görüşmelerimiz var.
2: Musa Heybet, Pakistan'a 4 korvet ihraç edilmesiyle ilgili anlaşmada gelinen aşamayı da değerlendirdi.
3: Pakistan'a 2 gemiyi Türkiye'deki İstanbul'daki tersanemizde yaptık. Teslim ettik. Onlar Pakistan'a ulaştı. 2 gemi de Karaçi'de şu an inşası devam ediyor. Memnuniyet oldukça yüksek. Birçok ülkeyle de benzer şekilde savaş gemisi yapmak ve kendi savunma sanayi sistemimizin üretmiş olduğu sistemlerle beraber bu gemileri teslim etmek için müzakerelerimiz sürüyor.
1: Ekonomiyle devam edelim. Maliye, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulamayı planlıyor. Düzenleme ile yerli kurumsal yatırımcılar ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Peki düzenleme nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.
2: Sıcak paraya yeni vergi getirilecek. Kurumsal yatırımcılara %10 stopaj uygulanacak. Maliye para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmaları tamamladı. Çalışmayla para piyasası fonlarından kurumsal yatırımcılar tarafından elde edilen kazançlara %10 oranında stopaja tabi tutulması planlanıyor. Mevcut uygulamaya göre tam mükellef kurumlar, üçer aylık dönemler halinde verdikleri geçici vergi beyannameleriyle yatırım kazançlarını vergilendiriyor. Yeni düzenlemeyle yerli mükelleflere %10'luk stopaj uygulanacak. Ancak bu mükellefler ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Yabancı kurumlar için ödenen %10'luk stopajın nihai vergi olması planlanıyor. Düzenlemeyle Türkiye'ye giren sıcak paranın uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yerli ve yabancı gerçek kişilerin kazançlarından alınan %17,5 oranındaki stopajda değişiklik yapılması beklenmiyor. Peki önceden alınmış fonlar için sistem nasıl işleyecek? Yapılacak düzenlemenin elde edilecek kazançların kararın yayımlanmasından itibaren oluşan kısmı için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmesi planlanıyor.
1: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 bas puana indi. 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 15 Haziran'da 225 bas puana kadar gerilemiş ve 26 Şubat'tan sonraki en düşük düzeye inmişti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 bas puana indi. Son hareketle birlikte risk primi Haziran'da görülen seviyenin de altına düştü. CDS 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Halkbank, ABD'deki ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1.1 milyar dolar tutarında ilave kaynak temin etti. Halkbank tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada dava süreci tamamlanmadan önce de proaktif şekilde 3.9 milyar dolarlık yurt dışı kaynak sağlandığı kaydedildi. 17 Temmuz'da ise 5 milyar dolar karşılığı yeni bir program kurulduğu da ifade edildi. Açıklamada ayrıca bankamız uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmaya ve sürdürülebilir kaynak teminini destekleyen alternatif fonlama kanallarını değerlendirmeye devam edecektir denildi. Dış gündemle devam edelim. ABD ve İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'daki mayınlar temizlendi derken İran ve Umman Boğaz'dan geçişler için yeni bir plan üzerinde anlaştı. Anlaşma kapsamında Boğaz'da taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olması kararlaştırıldı. Güney koridoru tamamen kapatıldı.
2: ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar temizlendi dedi. Tahran'dan Umman'la varılan geçici deniz koridoru anlaşmasının detayları geldi. ABD ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemedi. Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini açıklayan ABD Başkanı Trump, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya tekne derhal imha edilecek dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Boğaz'daki mayınların temizlenmesi ve geçici bir deniz ulaşım koridoru oluşturulması konusunda Umanlı mevkidaşı bu sahidiyle görüştü. Görüşmenin ardından Umman'la varılan anlaşmanın detaylarını İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi paylaştı. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olması kararlaştırıldı. Umman, Güney Koridoru'nu tamamen kapatmayı kabul etti. Güzergahın geçici olduğu ve Umman'la kalıcı bir güzergah konusunda müzakerelerin devam edeceği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu da söyleyen Garib Abadi, gemilerin boğazdan geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Pakistan Genelkurmay Başkanı Müner'in Tahran ziyaretine de değinen Garib Abadi, Müner'in aracılığıyla ABD'nin mutabakata uyması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için taleplerini yerine getirmesi gerektiğinin iletildiğini belirtti. ABD'nin İran'a askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddia ediliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı şimdiye kadar eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ilan etmişti.
1: ABD'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı nükleer anlaşmanın önünü İsrail şartı koştu öne sürüldü. Wall Street Journal'a göre Trump anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini istiyor.
2: ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'la imzalanan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad yönetiminin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi şartını öne sürdü. Bu iddia Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Trump, Washington'la Riyad arasında 23 Temmuz'da imzalanan nükleer anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye sundu. Wall Street Journal'a konuşan yetkiliye göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Washington'ın önemli bir şartı var. Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi. Trump daha önce de Suudi Arabistan'la imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı olacağını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu da bu şartı memnuniyetle karşılamış, Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılması Orta Doğu'da barış için tarihi bir sıçrama olacak demişti. 123 anlaşması olarak bilinen anlaşma, ABD ile Suudi Arabistan arasında barışçıl nükleer işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor. Anlaşmayı ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman imzalamıştı. 30 yıllık anlaşma kapsamında Suudi Arabistan, ABD teknolojisini kullanarak uranyum zenginleştirebilecek ve nükleer reaktörler inşa edebilecek. Zenginleştirilmiş uranyum, elektrik santrallerinde yakıt olarak kullanılabildiği gibi nükleer bomba yapımında da kullanılabiliyor.
1: Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre aşırı sağcı AfD özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde açık ara öne geçti. Üstelik Başbakan Merz'e olan destek de %13 gibi düşük bir seviyede ve şimdi iddiaya göre Berlin yönetimi aşırı sağın zaferini nasıl engelleyeceğini tartışıyor.
2: Almanya'da merkez sağcı Başbakan Merz'e destek verirken aşırı sağın temsilcisi kabul edilen AfD anketlerde zirveye yerleşti. Almanya'nın doğu eyaletlerinde yapılan son kamuoyu araştırmasına göre yabancı karşıtı Almanya için alternatif partisi AfD %43 oyla birinci sırada. Sol parti %16 ile ikinci olurken iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik ise %13'te kaldı. Almanya genelinde de durum benzer. AfD %28 ile ilk sırada yer alırken Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden oluşan ittifak %21 ile ikinci. Yeşiller %16 ile üçüncü sırada yer aldı. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de seçmenlerin siyasi partilere duyduğu güvenin düşük oluşu. Katılımcıların %56'sı Almanya'nın sorunlarını en iyi şekilde çözebilecek hiçbir parti görmediğini belirtti. Almanya Başbakanı Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %13'te kalırken, memnun olmadığını söyleyenlerin oranı %85 oldu. Aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak seçimlerde zafer kazanması bekleniyor. Politico'nun haberine göre Berlin yönetimi de şimdi aşırı sağın zaferini nasıl engelleyeceğini tartışıyor. Habere göre iç istihbarat bilgileri olmak üzere hassas devlet verilerinin korunmasından mali yardımların sınırlandırılmasına kadar AfD yönetiminin nasıl sınırlandırılabileceğine ilişkin seçenekler tartışılıyor. Kamuoyu desteğini artıran AfD'den dikkat çeken bir adım da geldi. AfD milletvekili Maximilian Krah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla bir araya geldi.
1: Türk ve İtalyan savaş uçakları Baltıklar üzerinde İHA'lara karşı ortak eğitim yaptı. NATO Hava Komutanlığı 19 Ağustos'ta düzenlenen eğitime Litvanya ve Estonya'da konuşlu Türk ve İtalyan savaş uçaklarının katıldığını açıkladı. Uçaklar Litvanya ve Estonya'da konuşlandırılmış olarak NATO esnek caydırıcılık seçeneği eğitimi sırasında Baltıklar üzerinde insansız hava aracı karşıtı eğitim gerçekleştirdi. Mürettebat Litvanya'nın sağladığı hedef İHA'ları tespit ve engelleme eğitimi yaptı. Tatbikata Almanya'ya ait A400M havada yakıt ikmal uçağıyla NATO'nun AWACS erken ihbar ve kontrol uçağı da destek verdi. Trump yönetimi ABD'ye yerleşmek isteyenlerin göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde durdurdu. Kararın gerekçesi olarak da konsolosluk görevlilerine verilmişti.

0: Gelecek yeni eğitim. Randevuların ne zaman yeniden başlayacağı ise pek belirtilmedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarında yeni bir adım atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı göçmen vizesi başvuru işlemlerini dünya genelinde geçici olarak durdurdu. ABD Büyükelçilikleri ve konsolosluklarında mülakat tarihi bulunan başvuru sahiplerine randevularının yeniden planlanacağı bildirilmeye başlandı. Yeni tarihlerin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, kararın konsolosluk görevlilerine küresel çapta verilecek kapsamlı eğitim nedeniyle alındığını açıkladı. Yeni uygulamayla başvuru sahiplerinin gelecekte kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalinin daha kapsamlı değerlendirileceğini açıkladı. ABD yasalarında bu tür kişiler kamu yükü olarak tanımlanıyor. Federal mahkeme günler önce Trump yönetiminin 75 ülkeden göçmen vizesi başvurularını durduran uygulamasını yasaya aykırı bularak iptal etmişti. Yargıç, uygulamanın konsolosluk görevlilerinin bireysel değerlendirme yetkisine müdahale ettiğine hükmetmişti. Washington yönetiminin ABD'ye sığınma başvurusunda bulunan B1 ve B2 tipi çalışma ve turistik vize sahibi yaklaşık 200 bin kişinin vizesini de iptal edeceği ileri sürülmüştü.
0: Türk limanlarına yılın ilk 7 ayında 34 binin üzerinde gemi demir attı. Gemiler en çok Kocaeli Limanı'na uğradı.
1: Türk limanları jeopolitik risklere karşı bölgesel ve küresel önemini koruyor. İlk 7 ayda limanlara demir atan gemi sayısı 34 bini geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü Türkiye'ye gelen gemi istatistiklerini paylaştı. Ocak-Temmuz döneminde Türk limanlarına 34.783 gemi yanaştı. Bu gemilerden 12.712'si Türk bayraklı, 22.071'i yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçti. Gemilerin en çok uğradığı limanlar incelendiğinde zirvede Kocaeli yer aldı. Kocaeli 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 4.963 gemi ağırladı. 3.479 gemiyle İzmir Ali Ağa Liman Başkanlığı ikinci sırada, 2.335 gemiyle İskenderun üçüncü sırada yer aldı. Onu İstanbul ve Mersin limanları takip etti. Yılın ilk 7 ayında Roro gemilerin yurtdışı bağlantılı hatlarında ise 1.487.171 araç taşındı. Bu araçların 713.940'ını gelen, 773.231'ini ise giden araçlar oluşturdu.
0: Yeni nesil çetelere yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Kartal'da haraç istedikleri bir şirkete el bombası atıp kundaklamaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.
1: Yöntem aynıydı. Motosiklete geldiler, kurşun sıktılar, el bombası attılar, yakmak istediler. Amaç gözdağı vermek ve haraç almaktı. Ama hedeflerine ulaşamadılar. İstanbul Kartal'da bir iş yeri sahibini tehdit eden şüpheliler haraç istedi. Parayı alamayınca şirkete önce el bombası attılar, sonra da kundaklamaya çalıştılar. Birkaç gün sonra ise iş yerini kurşunladılar. İş yeri sahibinin şikayetiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası izlendi ve 4 şüpheli yakalandı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bir ruhsatsız tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin saldırı talimatını yurt dışından aldıkları belirlendi. Zanlılar tutuklandı.
0: Özel öğretim kurumlarının tabelalarında yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla yabancı isim kullanımı sınırlandırıldı. Mevcut yabancı isimli kurumlar için de değişiklik süreci başlatıldı. Yönetmelik doğrultusunda daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kurumlar mevcut yabancı adlarını kullanamayacaklar. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek. Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak. İstanbul'da 4 yaşındaki bir çocuk okul bahçesinde oyun oynarken ölümden döndü. Üzerine kale devrilen

0: Çocuk yaralandı.
1: Okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Devrilen kalenin altında kaldı. 4 yaşındaki Ediz Eren ölümden döndü. İstanbul Arnavutköy'de çocuklar bir okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu.
2: Kapı açık buldukları için içeri giriyorlar. İçeri girdiklerinde arkada büyük bir kale var. O kalenin üzerinde bir tane mahallemizden bir çocuk sallanmak istiyor. Sallanırken çocuğa top geliyor ve top geldiği için çocuk dengesini kaybedip öne doğru düşüyor. Öne doğru düştüğü için de benim küçük oğlum 4 yaşındaki Ediz Eren'in bacağının üstüne kale düşüyor.
1: Ediz Eren düşen kalenin altında kaldı. Diğer çocuklar hemen kaleyi kaldırıp Ediz'i altından çıkardı.
2: Okulun üst katından bir bayan, bir öğretmen sesleniyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada diye. Onlar da diyorlar ki öğretmenim çocuğun ayağına demir düştü. Kadın tabii gelip müdahale etmiyor. Aşağı inip bakmıyor veyahut da 112'yi arayıp yardım istemiyor.
1: Çocukların haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Ediz'in bacağı ve ayağında kırık tespit edildi.
2: İlk etapta ameliyat dediler. Ondan sonrasında ameliyatsız alçıyla şu anda devam edip kontrol altına alalım. Eğer alçı yeterli gelmezse ilerleyen dönemde ameliyat dahi olabileceğini söylediler.
3: Otulun başkesinde bana kale düştü. Acıyor. Tam çok acıyor.
1: Aile okul yönetiminden şikayetçi oldu.
4: Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim. Şimdi gidip kaydımı tekrardan sileceğim.
2: Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesinin kapısının açık olması ayrı bir ihmal.
0: Fethiye'de yamaç paraşütüyle ünlü Babadağ'dan atlayan pilot ve yolcusu düşüp hayatını kaybetti. Yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ve Çin uyruklu yolcusu Babadağ'ın 1900 metre pistinden havalandı. Aynı paraşütte olan ikili bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle sarp bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotları ihbarda bulundu. Humke ve Jack ekipleri yaklaşık 10 saatte pilot ve yolcusuna ulaştı. İkisinin de öldüğü belirlendi. Denizli'de doğuma giren 32 yaşındaki Gamze Doğan bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Aile özel hastanenin ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
1: Bir tabutta anne, diğerinde ise ölü Doğan bebeği. İddiaya göre anne ve oğlunu ölüme birlikte götüren neden hastanedeki ihmaller. Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki Gamze Doğan ikinci çocuğuna hamileydi. 23 Ağustos gecesi sancı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Kontrollerde anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Ancak ailenin iddiasına göre 28 Ağustos için planlanan sezaryen doğum öne çekildi. Gerekçe ise bebeğin doğum kanalına girmesi halinde sezaryenin zorlaşabileceğiydi. Doğum başladı ancak ameliyat beklenenden uzun sürdü.
5: İlk çocuğumda ben birazcık tecrübeliyim. Yarım saat sürüyor doğum, sezaryen doğumu. 15-20 dakikasında da beni çağırmışlardı daha öncesinde. Ama bu ikincisinde bir saat geçti, 1,5 saat geçti. İçeriden bir haber gelmedi.
1: Daha sonra iddiaya göre bebeğin solunumunda problem olduğu söylendi.
5: Bebeğin solunumunda problem var. Çocuk doktorumuz ilgileniyor. Hazırlıklı olun dedi. Dedim hocam biz NST'ye bağlandık. Anne karnında çocuk yaşıyordu. Problem yoktu. Kalp atışları iyiydi.
1: Ardından Güney bebeğin ölü doğduğu belirtildi. Ama kabus bitmedi. Anne doğum sonrası odaya alındı. Ancak iddiaya göre durumu iyi değildi.
5: Eşimin durumu gitgide ağırlaşmaya başladı. Ben bunu hissediyordum. Çünkü nefes almaları problem. Bunu hissettim. Tırnaklarına baktım mor, elleri mor, ayakları mor, buz gibi.
1: Anne entübe edildi. Daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
5: Böbreklerinin yetmediğini ifade ettiler. Böbrekler işlevini görmüyor. Kan dolaşıyor. Yani kan vücutta durmuyor. Kan vermeye devam ettiler. Kan ama hiç durmadı.
1: Gamze Doğan da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aile özel hastaneden ve doktorlardan şikayetçi oldu.
5: Benim doktorum bana göre ihmal etti. Doktor değil de benim gözümde katil.
1: Anne ve oğlu yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: İstanbul Büyükçekmece'de bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. İddiaya göre kimliği belirsiz motosikletli kişiler Mibaroba mahallesinde bulunan bir kıraathanenin önüne geldi. Ardından içeride bulunanlara doğru silahla ateş açtı. Saldırı nedeniyle 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı. Aynı kıraathaneye geçen haftada motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Fazla kilolarıyla yıllardır mücadele eden hemşire Burcu Öztürk, kilosu artık sağlığını tehdit etmeye başlayınca mide ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden Burcu hemşire 7 ayda tam 42 kilo verdi.
6: Yeniden doğmuş hissediyorum. Yani bu belki çok böyle insanlara ütopik gelecek ama yeniden doğmuş hissediyorum.
1: 7 ayda 42 kilo verdi, mide ameliyatıyla yeni bir hayata adım attı.
6: Her şeyi değiştirdi. Hayatında değiştirmediği bir şey galiba şu an sadece ismim. Uykumu, çalışma hayatımı, düzenimi, kendimi, vücudumu, nefes alışverişimi, her şeyi değiştirdi. Ameliyattan önce en azından uyuduğum zaman sabah yorgun kalkıyordum. Çünkü uyuduğumu kaliteli hissedemiyordum.
1: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan 31 yaşındaki Burcu Öztürk, yıllarca fazla kilolarıyla mücadele etti. 144 kiloya kadar çıkması sağlığını tehdit etmeye başladı.
6: Senelerdir süren şok diyetler, kendini aç bırakmalar vesaire. Belli bir yerde artık baktım ki gerçekten sağlığımı etkilemeye başladı bu durum benim. İşte uyku kalitemi, çalışma hayatımı, alerjilerim vesaire vardı, ilaç alerjilerim mesela. Ve bu yüzden ameliyat olmaktan çok korkuyordum.
1: Hemşire Burcu Öztürk yaptığı uzun araştırmalardan sonra tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.
7: Bu ameliyatı yapmamızın sebebi sağlık için yapıyoruz. Burcu mükemmel uyumlu bir hastaydı. Süreci çok güzel yönetti. Şu ana kadar yaklaşık 41 kilo verdi ve bunun büyük oranda yağdan verdi. Önemli olan birinci yılın sonunda fazla kilosunun, total kilonun değil yani hastanın fazla kilosunun %80-90'ını verdirebilirsek birinci yıl sonunda istediğimiz kiloya ulaşmış oluyoruz.
1: Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden Öztürk 7 ayda tam 42 kilo verdi.
6: Dışarı çıktığımda çok zorlandım. Yani çünkü eski alışkanlıkları kaybetmiyorsun. Evet miden küçük ama tabiri caizse beynin hala obez. Hala o tatlıyı istiyor, hala o yemeği istiyor.
1: Hemşire Öztürk, sağlıklı bir yaşam için kilo kontrolünün önemine dikkat çekti.
6: Geç kalmasın. Çünkü kronik hastalıkların önüne geçmek için özellikle işte şekerdir, tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmek için biraz erken müdahale, erken başlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: İstanbul gibi kalabalık kentlerde görmeye alışık olduğumuz bir manzara var. Artık yolun karşısına geçerken bile telefonu elimizden bırakamıyoruz. Bu da haliyle kazalara davetiye çıkartıyor. İtalya son günlerde telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören taslak düzenlemeyi tartışıyor. Peki böyle bir yaptırım Türkiye'de etkili olur mu? Buse Deviren hem yayalara hem de sürücülere sordu.
8: Kimse farkında değil. Işıkları olsun, işte tabelaları vesaire. Gözler telefonda.
9: Karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor musunuz?
10: Asla. Hızlı gelir, duramaz, çarpar.
11: Benim gibi dalgınla gelen insanlar olabilir.
12: Bu kez sürücülere değil, yayalara ceza gündemde. İtalya telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören düzenlemeyi tartışıyor.
9: Türkiye'de de olsa mı sizce böyle bir şey?
13: Olmasın, her yerden ceza yiyoruz zaten.
9: Ama araba bir anda gelebilir yani bize ışık yansa bile.
13: Ben dikkat ediyorum.
12: Türkiye'de de sürücüler elinde telefonla ilgilenirken yola çıkan yayalardan yana dertli. Yayalara göre ise dikkatsiz sürücüler kazaların ana sebebi.
9: Karşıya geçmek için işte tam olarak burada olduğu gibi trafik lambasının kırmızıdan yeşile dönmesini bekliyor. Akabinde de yürümeye başlıyoruz. Ancak ne yazık ki genellikle gözümüz yolda ya da trafik lambasının kalan süresinde değil, telefonda oluyor.
12: Peki İtalya'da yayalara 75 euroluk ceza kesilmesini öngören taslak düzenleme Türkiye'ye uyarlanabilir mi?
14: 10 numara olur ya.
15: Ablacığım dikkat etmiyorlar ki. Şöyle, vurdun mu da suçlu biz oluyoruz. Doğru mudur? Onun için hani yayaların dikkatli olması lazım. Işıklardan geçerken, ondan sonra yaya geçtiğinden geçerken dikkat etmeleri lazım.
16: Türkiye'de de bence 100 lira olması lazım.
17: Daha gelsin tabii ki, arabalara geliyorsa onlara da gelsin.
18: Bence fazlası olmalı. Sürücülere ne kadar cezası ağırsa yayalara da bence o kadar ağır olmalı.
0: Rize'de bir otomobil sürücüsüyle bisikletli arasında tartışma çıktı. Sürücü beraberindeki yolcuyla bisikletliye saldırdı.
19: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Dayı. Burası tek çeliz. Çarparsam sen sus.
20: Dur, bekle oraya, dur.
19: Bekliyorum dayı, kameram da var. Hadi polis çağırın. Hadi.
1: Her şey bu sözlerle başladı. Otomobilden inen iki kişi bisikletliye saldırdı.
19: Yok yok.
20: Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu?
14: kimin belanı?
19: Bak. Bak dayı.
14: Sen kimin örtüsü kepe?
19: Dayı. Ne yapıyorsun?
1: Rize'de bir bisiklet sürücüsü yolda ilerlerken aniden sağ manevra yapan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü bisikletiyle beklemesini söyledi. Ardından yanındaki kişiyle birlikte araçtan inip bisikletliye saldırdı.

0: Bisiklet sürücüsünün üzerindeki kameraya yansıyan darp olayına polisler dahil oldu. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcuya toplam 360 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
1: Beni darp etmeye çalıştı.
2: Ben şahidim abi.

0: Bolivya'nın başkenti La Paz'da işçilerin protestosu nedeniyle çöp toplama hizmetleri durma noktasına geldi. Sokaklarda biriken atıklar kente kötü kokuya ve günlük yaşamın aksamasına yol açıyor.
1: İşçiler greve gitti, Bolivya sokaklarında çöp yığınları oluştu. Görüntüler Bolivya'nın başkenti La Paz'dan. Çöp toplama işçileri daha iyi maaş talebi ve belediye yönetiminin sözleşme şartlarını ihlal ettiği iddiasıyla oturma eylemi başlattı. Protesto nedeniyle çöp toplama hizmetlerinde aksamalar yaşanırken çöp konteynerlerinin çevresinde poşetler ve atıklar birikti. Kent sakinleri sokaklarda biriken çöplerin arasından yürümek zorunda kaldı. Çarşı çevresinde biriken çöpleri ise esnaf toplamak zorunda kaldı. Kent sakinleri de duruma tepki göstermeye başladı.
2: Çöpe bakın, her yerden toplanması gerekiyor. Konteynerler tamamen dolu. Çöpü nereye koyacağız? Ben çöplerimi evde tutuyorum ki buraya getirmek zorunda kalmayayım. Hastalanıyoruz.
1: İşçiler La Paz Belediye Sarayı yakınında da protestolar düzenliyor. 14 yıllık sözleşmenin uygulanmasını isteyen işçilerin taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevine başlayabileceği belirtiliyor.
0: ABD'de taze sebze ve marullardan bulaşan parazit salgını giderek büyüyor. Vaka sayısının 10 binleri aştığı salgın tam 48 eyalete yayıldı. Hastanelik olan yüzlerce kişinin yanı sıra parazit kaynaklı can kayıpları da yaşanıyor.
1: ABD'de gıda kaynaklı parazit alarmı büyüyor. Vaka sayısı 17 bini aştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Cyclosporiasis olarak bilinen parazit enfeksiyonunda doğrulanmış vaka sayısının 17.180'e yükseldiğini açıkladı. Son bir haftada vaka sayısına 1.464 yeni hasta eklendi. CDC'nin 24 Ağustos itibariyle paylaştığı verilere göre salgın 48 eyalet ve başkent Washington'a da yayıldı. Hastalık nedeniyle 922 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ayrıca 11.844 vakanın daha ayrıntılı inceleme ve analiz gerektirdiğini bildirdi. Salgındaki vakaların bir bölümünün geri çağrılan iceberg marulla bağlantılı çok eyaletli salgınla ilişkili olduğu belirtildi. CDC ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, kaynağı henüz belirlenemeyen en az 6 farklı vaka kümesini de araştırıyor. Bazı bölgelerde şüpheli marulların toplatıldığı bildirildi. Salgından en fazla etkilenen eyalet Michigan oldu. Eyaletteki vaka sayısı %3'lük artışla 14.277'ye çıktı. ABD'nin yakın tarihindeki en büyük gıda kaynaklı salgınlardan biri olarak değerlendirilen hastalığa Cyclospora adlı parazit neden oluyor. Enfeksiyon, ishal, bulantı ve diğer mide bağırsak sistemi sorunlarına yol açabiliyor. Salgının büyümesiyle birlikte çok sayıda tüketicinin taze sebze ve meyve tüketmekten ya da restoranlarda yemek yemekten kaçınmaya başladığı belirtiliyor.
0: İspanya'nın Buñol kasabasında geleneksel La Tomatina Festivali düzenlendi. Binlerce kişi birbirlerine domates fırlattı. Festivalde en az 165 ton domates kullanıldı.
3: Birbirlerine domates fırlattılar, sokakları kırmızıya bürüdüler. Görüntüler İspanya'dan. Valencia kentine bağlı Buñol kasabasında geleneksel La Tomatina Festivali düzenlendi. Binlerce kişi önce şarkılar söyledi, ardından domates savaşına başladı.
4: İngiltere'den geliyorum. Tam bir kaos vardı. Gözlük takmam gerekti. Bu yüzden neler olup bittiğini göremedim bile. Her yerde sadece kırmızı domatesler gördüm.
3: Katılımcıların çoğu beyaz tişörtlerle festivale geldi. Domateslerin fırlatılmasıyla

0: tişörtler kırmızı oldu. Bir saatten fazla süren festivalde en az 165 ton domates kullanıldığı belirtildi. İspanya basınına göre katılımcıların yaklaşık %40'ını turistler oluşturuyor. Özellikle 2011 yapımı Bollywood filmi Hayat Bir Kere Yaşanır'la Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısı önemli ölçüde arttı. Filmde La Tomatina Festivali yeniden canlandırılıyor.
1: Biz Hindistanlıyız. La Tomatina'ya ilk defa geliyoruz. 10 yıldan uzun süredir hayalimizdi. Hayat Bir Kere Yaşanır adlı bir Hint filmi izlemiştim ve o zamandan beri buraya gelmeyi çok istiyorduk.
0: Festivalin kökeni kesin olarak bilinmese de 1945'teki bir yemek savaşına dayandığı düşünülüyor. Geçit töreni sırasında çıkan kavgada gençlerin birbirlerine domates fırlattığı söyleniyor.
2: ABD'de Titanic'in enkazından çıkarılan yüzden fazla eserin açık artırma ile satışı durduruldu. Mahkeme, tarihi eserlerin açık artırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle askıya aldı.
3: Titanic'in enkazından çıkarılan yüzden fazla tarihi eserinin satışına mahkeme engeli geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme müzayedeyi koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu. Washington Post gazetesinin haberine göre olay Virginia eyaletinde yaşandı. Federal Bölge Mahkemesi yargıcı Titanic enkazı üzerinde münhasır kurtarma hakkına sahip RMS Titanic şirketinin planladığı açık artırmanın durdurulmasına karar verdi. Mahkeme eserlerin satışının koleksiyonun bütünlüğünü ve korunmasına zarar verebileceği endişesini belirtti. Yargıç şirketten müzayedede yer alacak eserlerin ayrıntılı envanterini ve mevcut durumlarına ilişkin bilgileri sunmasını istedi. Açık artırmaya çıkarılması planlanan koleksiyonda takılar ve sofra eşyaları bulunuyor. Ayrıca Titanic'in büyük merdivenini süsleyen bronz melek heykeli gibi tarihi parçalar da var. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi arkeologlar ve enkaz çalışmalarına katılan Fransız hükümeti de eserlerin bir bütün olarak korunması gerektiğini savunarak müzayedeye karşı çıkmıştı. Eserlerin satışının devam edip etmeyeceği mahkemenin değerlendirmesinin ardından netleşecek. Döneminin en büyük yolcu gemilerinden biri olan Titanic 1912'de ilk seferine çıktı. Gemi Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarparak battı. Titanic'in enkazı 1985'te okyanus tabanında bulundu. Efsanevi geminin hikayesi 1997 yapımı filmle milyonlara ulaşmıştı. Jack.
2: ABD'de 29 eyaletin sosyal medya devi Meta'ya karşı açtığı dava uzlaşıyla sonuçlandı. Anlaşmaya göre şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödeyecek. Genç kullanıcılar için ise kısıtlamalar getirilecek.
4: Meta davası uzlaşmayla sona erdi. Uzlaşının şirkete faturası yaklaşık 17 milyar dolar oldu.
5: No, you're not. I'm gonna hold your nose.
4: ABD'deki 29 eyalet Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketine dava açtı. Eyaletler sosyal medya platformlarının çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını iddia etti. Haftalar sürmesi beklenen davada taraflar uzlaşmaya gitti. Sosyal medya devi eyaletlere 16,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Tutarın 10 yıl içinde yıllık taksitler halinde ödeneceği açıklandı. Mahkeme dosyasına göre Meta, genç kullanıcılar için kısıtlamalar da getirecek. Sosyal medya platformlarında sonsuz kaydırmayı engelleyecek. Gece yarısı ile sabah 6 arasındaki kullanıma kısıtlama gelecek. Akşam 10 ila sabah 7 arasında bildirimler çalışmayacak. Meta ayrıca güzellik filtreleri ve beğen butonu tıklamalarının sayılması gibi özellikleri de sınırlandıracak. Yaş doğrulama araçlarını ve ebeveyn kontrollerini de güçlendirecek. Son olarak yargıcın onayından geçen anlaşma federal davayı fiilen sona erdirdi. Yaklaşık 17 milyar dolarlık anlaşma şirketin 2025 yılındaki 201 milyar dolarlık gelirinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı ülkenin en önemli nişanlarından özgürlük nişanıyla ödüllendirdi. Kararın nedeni Musk'ın Ukrayna'ya sağladığı Starlink desteği. Ancak nişan, Kiev'in Starlink uydularına yani Musk'a bağımlılığını tartışmaya açtı.

0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, SpaceX kurucusu Elon Musk'ı özgürlük nişanıyla ödüllendirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kararnamede Musk'ın insan hayatı ve özgürlüğünün korunmasına ve Ukrayna-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine katkısı vurgulandı. Associated Press haber ajansına göre kararın arka planında ise SpaceX'in uydu iletişim ağı Starlink var. Habere göre Rusya'nın 2022'de başlattığı savaşın ardından Musk, Ukrayna'ya Starlink uydu interneti erişimi sağladı. Sistem zamanla Ukrayna ordusunun haberleşme, operasyon koordinasyonu ve İHA faaliyetlerinde kritik bir altyapıya dönüştü. Ancak bu bağımlılık Musk'a Ukrayna'nın askeri operasyonları üzerinde önemli bir etki de sağladı. Musk, Starlink'in Ukrayna ve Rusya işgalindeki Ukrayna topraklarında kullanılmasına izin verirken, Rusya topraklarında kullanılmasını kısıtladı. Zelenski ise uzun menzilli İHA saldırıları için bu kısıtlamanın kaldırılmasını istiyor. Kiev, Washington'dan da Musk'ı ikna etmek için destek isterken, Musk ise bunun tehlikeli bir tırmanmaya yol açabileceğini savunuyor.
1: Spordaki gelişmelerle devam edelim. Filenin Sultanları 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek organizasyonda 4'te 4 yaptı. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Santralli ve Milliler açıklamalarda bulundu.
2: Bence çok güzel bir maç oldu. Oyuncuların tutumundan çok memnun kaldım. Her top için savaştık. Son topa kadar savaştık. Maçın geneline bakacak olursak bence çok güzel bir maç oldu. Tabii ki gelişeceğimiz yanlar var. Tabii ki bunları geliştirmeliyiz. Ancak genel olarak çok memnun kaldığım bir maç oldu.
3: Çok mutluyuz. Yani bir set vermemizin sebebi bence biraz konsantrasyon eksikliği yaşadık. Yani çok iyi oyunumuzu sergileyemedik. Onun dışında istikrarlı bir şekilde şu an böyle 4'te 4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz zaten ikinci bir şampiyonluk üst üste.
4: Şu ana kadar iyi gidiyoruz. İnşallah böyle gitmeye devam ederiz. Grup maçının sonlarına doğru geldik artık. Polonya maçımız kaldı. Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum. Çünkü Almanya gerçekten iyi takım. Çok hızlı top oynayan bir takım. Bugün de 3-1 kazandık. Çok mutluyuz.
5: Takımın içinde çok güzel bir atmosfer var. İlk sayıdan son sayıya kadar mücadele ettik gerçekten bugün. Macaristan maçına kıyasla bu maç gayet güzel geçti bizim için. O maçta biraz daha gergin hissediyorduk. Bu maç daha zordu fakat daha eğlenerek ve daha güzel oynadık. Hepimiz için çok mutluyum. Umarım gelecek maçta kazanırız.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanş maçında Kaunas Zalgiris ile mücadele edecek. İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlar deplasmanda turu geçerek gruplara kalmak istiyor.
6: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden siyah beyazlılar deplasmanda turu geçerek Avrupa Ligi'nin lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Temsilcimizin Avrupa Kupalarında 264. maçına çıkacağı mücadele saat 20'de başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'daki ilk maçta rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koymuş ve mücadeleden 3-0 galip ayrılmıştı. Beşiktaş'ın gollerini Hyongguo, Murillo ve penaltıdan Orkun Kökçü kaydetmişti. Eşleşmeyi kazanan taraf UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek. Kaybeden ekipse yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasından devam edecek. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek. Geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, taraftarlarının özlemine son vermek istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, siyah beyazlı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu Litvanya deplasmanında süre bulması halinde dalya diyecek.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Papara Park'ta oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Bordo Maviller deplasmanda galip gelerek adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı hedefliyor.
6: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Papara Park'ta

0: Oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Bordo Mavililer deplasmanda galip gelerek adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı hedefliyor. Grup ama arenada oynanacak mücadele 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada Sloven hakem Reid Obrenović düdük çalacak. Trabzonspor'un turu geçebilmesi için en az 2 farklı galibiyete ihtiyacı bulunurken tek farklı galibiyet halinde eşleşme uzatmalara gidecek. Macaristan temsilcisi ise beraberlik halinde tur atlayan taraf olacak. İlk maçta 90+6. Dakikada direkt kırmızı kart gören Çibuke Vivu revanşta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Folcarelli de kamp kadrosunda yer almadı. Bordo Mavililer revanş öncesinde Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Yeni transfer Muhammed Salah attığı 2 golle galibiyetin başrolünü üstlendi. Mısırlı Yıldız'ın performansı Trabzonspor'un Ferencvaros karşısındaki en önemli kozlarından biri olacak. Eşleşmeyi kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yükselirken elenen ekip yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında devam edecek.
1: Edirne'nin simge nehirlerinden Tunca'da su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağında adacıklar oluştu. Debisi azalan nehrin son görüntüsü iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini bir kez daha göz önüne serdi. Detayları Alican Zeray'ın haberinden izleyelim.
2: Son yıllarda iklim değişikliği ile ilgili olayları biz çok sık ve derinden yaşamaya başladık.
3: O olaylardan biri de Tunca Nehri'nde görüldü. Debisi azalan nehir yatağında adacıklar oluştu. Taşkınlarla bilinen Tunca Nehri'nin eski halinden eser kalmadı.
4: Aslında her şey iyi gidiyordu. İşte mevsim yağışları düştü bölgeye. Nehirde sular arttı ama ardından sıcak hava etkili oldu ve su buharlaştı. Tarımda vahşi sulamayla birlikte taşkınlarla anılan Tunca Nehri kuruma noktasına geldi ve nehirde büyük adacıklar oluştu.
2: Şu anda gözlediğimiz olay nehirlerimizin nezdeki su debisinin çok düşmesinden kaynaklanması, çok sığ hale gelmesi, buna bağlı olarak adacıkların ortaya çıkması.
3: Tunca Nehri'nin birçok yerinde adacıklar oluştu.
2: Bunlar aslında doğal süreçler ancak son 20 yılda insan etkisine bağlı olarak son derece hızlandı ve yoğunlaştı.
3: Uzmanlara göre bu farklılığın temelinde iklim değişikliği var.
2: Aslında yaptığımız etkinin sonucu bunlar. Dünyadaki iklimi değiştiren ana parametre sera etkisi. Bunun nedeni de karbondioksit miktarı. Biz karbondioksit ve özellikle de metan miktarını arttırarak dünyayı değiştirdik.
3: Uzmanlara göre gerekli önlemler alınmazsa dünyayı çok daha kötü günler bekliyor.
2: Hani bunlar iyi günler, çok daha sıcak, yaşanamayacak günler göreceğiz.
1: Her sene dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Bursa karası inciri bu kez üreticinin elinde kaldı. Alıcı bulamayınca çiftçi incirleri toplamaktan vazgeçti.
3: Dallar doldu, üretici bahçelere umutla girdi. Ancak iş satışa geldiğinde üretici hüsrana uğradı.
5: Satamıyoruz, hani ürettiğimiz malı satamıyoruz. Şu anda şu mal 40 liraya satamıyoruz ya.
6: Şu anda bu iç piyasaya gidiyor, 40 liradan gidiyor. İhracat 50 liraya gidiyordu, alan yok. O da durdu zaten.
3: Bursa'nın coğrafi işaretli Bursa karası yani siyah incir bu sezon üreticisini güldürmedi. Yıllardır ihracatın gözdesi olan incir elde kaldı.
7: Bursa'nın tescilli ürünü aynı zamanda bir ihracat şampiyonu siyah incir. Ama ne yazık ki zor günler yaşıyor çünkü üretici incire alıcı bulamıyor.
6: Şu anda ben bunları artık ağaçta kalmasın diye kaldırdık. Buradaki top mal var. Ama şu an alıcı bekliyoruz yani.
7: Bazı üreticiler riski göze alıp ürünlerini toplasa da bazı üretici ise bahçeye bile uğramıyor. Çünkü ürünler bozulup dökülmeye başladı bile.
5: Üretici 20 liraya şu inciri burada biz 20 liraya satamıyoruz. Tüketici de pazarda 150 liraya alıp yiyemiyor. Bunun aradaki makas kim yiyor? Bu makas nereye gidiyor?
3: Üretici bir an önce destek bekliyor.
5: İhracat alımı yok şu anda. Firmalar kapalı. Biz artık bilmiyorum ne yapacağız yani. Nasıl bir çözüm bulacaklarsa bize bir çözüm bulsunlar. Ben de aynı
1: kiradayım. Günlük hayatta basit bir karar verirken bile bazen çok düşünüyoruz. Hatta bazıları düşünmekten bir türlü eyleme geçemiyor. Psikolojide bu durum analiz felci olarak adlandırılıyor. Yani düşüncelerin eylemin yerini alması. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Yanıtını siz Emine Derya'nın

0: Haberini izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
1: Hani kötü bir karar bile versem en azından eyleme geçeceğim.
2: Kararsız kalıp yapmaktan vazgeçtiğiniz oluyor mu?
3: Oluyor, çok oluyor. Oturuyorum evde.
2: Çıkmıyorsunuz bir.
3: Çıkmıyorum. Karar veremiyorum çünkü zaman geçiyor.
4: Derslerde de oluyor ya. Cevap bulamayınca bırakıp gitmek istiyorum.
2: Gün içinde verdiğimiz en basit kararlardan hayatımızı etkileyen seçimlere kadar. Fazla düşünmek bazen karar vermeyi değil, hiçbir şey yapamamayı beraberinde getiriyor.
5: Bir el yere gideyim mi, gitmeyeyim mi? Veya bir şey düşüneyim, bir şey alayım mı, almayayım mı? Genelde öyle kararlar oluyor.
2: En sonda gitmeyeyim mi diyorsun?
5: En sonda gitmeyeyim diyorum. Evet.
2: Fazla düşünmek karar verme sürecini engellediğinde ortaya çıkan bu durumun bir adı var. Analiz felci.
6: Analiz felci psikiyatrik ya da psikolojik bir tanı değil. Burada düşünce eylemin yerini alıyor. Çünkü çok düşünüyoruz ve ortada davranış olmuyor.
5: Çabuk karar veremiyorsun bazı şeylere. Bazı şeyler kolay oluyor, bazı şeyler çok zor oluyor tabii ki.
2: Peki bazı kararlarda zihnimizdeki ihtimallerin içinden neden çıkamıyoruz?
6: Mükemmeliyetçi kişilik yapısı olan kişilerde bunu daha sık görüyoruz. Ya da hata yapmaktan korkan, tüm olasılığı düşünen kişilerde bunu daha sık gözlemliyoruz.
2: Günlük hayatta düşünmekten yorulduğunuz anlar oluyor mu?
7: Başkan, her dakika düşünüyorum, her dakika yoruluyorum.
2: İşte birçok kişinin yaşadığı bu durum, fazla düşünmek, sürekli ihtimalleri tartmak ve en sonunda düşünceyi eylemin yerine koymak. Peki insan kendini bu döngüden nasıl çıkarabilir?
6: Burada şunu sorgulamak çok önemli. Bu karar bizim için hayati bir karar mı? Burada alacağımız kararları bir sorgulamak. Onun dışında aslında bazen hata yapabiliriz, yanlışlarımız olabilir. Buna bir esneme payı bırakmak.
1: Ben arada öyle olunca kendi kendime diyorum hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye.
8: Her şeyi hallettim. Yaş 72. Her şey yolunda.
2: Artık eskisi kadar düşünmüyor musunuz?
8: Yani düşünmüyorum çünkü akışa bıraktım. Akış en güzeli.

0: Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Epitopu, 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu,

bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız. 27 Ağustos Perşembe sabahındayız efendim. Bendeniz Murat Küloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya günaydın diyoruz. Gelişmeleri 3 saat boyunca sizlere aktaracağız. Karşılıklı elbette mesajlarınız önemli. X Murat Küloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Küloğlu TV. İlerleyen dakikalarda elbette ki canlı bağlantılarımız ve şayet olursa bir son dakika operasyon haberi, soruşturma haberi elbette ki bizlerden öğrenecek. Ama isterseniz hemen gazetelere şöyle bir göz atalım. Memleketin gazeteleri, bakalım memlekete, ülkemize nasıl haberlerle geliyorlar. İlk gazetemiz Hürriyet olsun ve gizli hazineyi gördük şeklinde bir başlık dikkat çekici. Hemen bunu aktaralım efendim. Darphane-i Amire binaları yıllardır depo olarak kullanılıyordu. Bir kısmı yıkılmıştı. Milli Saraylar İdaresi 6 yıllık restorasyonla işte burayı müze adasına çevirdi. Ekim ayında açılacak deniyor bu görkemli müze. Acaba neler var? Ağırlıklı olarak da haberi aktarılmış. Efendim, müze adasında padişahların sofralarındaki porselenlerden Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı ve zırhlı gömleğine kadar her şey var. Porselen müzesinde 3 ayrı Çin hanedanına ait eserler, hat müzesinde 2000'e aşkın eser yer alıyor. Müzenin dönüşüm hikayesini anlatıyor bir taraftan da Hürriyet gazetesi, evet, yazarlarıyla bu müzeyi şimdiden gezmiş ve ağırlıklı olarak birinci sayfasında bu haberi aktarıyor efendim. Hürriyet gazetesi, hayırlı uğurlu olsun diyelim, gündemimiz çok daha farklı iken böylesi bir haber ağırlıklı olarak Hürriyet'te. Tarihi yeniden yazıyoruz. Erdoğan'ın konuşmasından sonra Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Toptaş'ta bir fotoğraf çekilmiş, görüldüğü üzere Bahçeli'de karede çift başlı Selçuklu Kartalı'nın yer aldığı bir tablodan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor. Haberin hemen altındaki bir diğer haber Suriye'den. SDG'nin fesiyle kim ne kazandı efendim? SETA dış politika araştırmacısı Kutluhan Görücü, SDG'nin kendisini feshetmesini Suriye, Türkiye ve İsrail açısından değerlendirmiş. SDG'nin fesiyle Suriye'nin kuzeydoğusunda 10 yıldır devam eden fiili özerk yönetim sona erdi. Şam'ın Suriye'de tek egemenlik ve tek ordu hedefi gerçekleşti. Türkiye'nin iç güvenliğine yönelik Suriye kaynaklı tehdit ortadan kalktı. Dolayısıyla Türkiye rahatladı deniyor ve SDG'yi kullanarak Suriye'yi zayıflatmak isteyen İsrail'in planı boşa çıktı. Bu da efendim bir değerlendirme. Abdi Şam'da duyurdu deniliyor SDG'yi feshettikleri konusunda. Ve iç siyasette ne oluyor bakalım? 49 isme kesin ihraç istemi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden haber başlıkları. 49 kişi hakkında disiplin süreci başlatılmış durumda. Ve yastıkla mı boğdular şeklinde bir soru işareti. Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden dolayı cemaatin şimdiki lideri Alihan Kuriç hakkında cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı ki bir taraftan hem anne hem oğul hem de kardeş suçlanıyor. Kardeşi de tutuklandı, Marmaris'te yakalanmış idi. Hilmi Tuna Kuriç, o da tutuklandı dediğimiz gibi. Logonun hemen üstündeki habere bakalım. Elbette ki oldukça önemli, güzel bir haber. Hoş geldin Fenerbahçe'den olarak aktarılıyor. Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti dün akşam Olympique Lyon galibiyetiyle sona erdi. İlk karşılaşma 1-1 bitmişti Kadıköy'de biliyorsunuz. Ardından 2-1 Lyon'u Fransa'da devirdi. İlk yarısı 2-0 bitmişti ve fark 1'e inse de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne merhaba dedi. Kutluyoruz efendim, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti böylelikle bitmiş oldu. Bakalım bugün rakipleri belli olacak. Ve haydi turla dönün, hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. Akşam gazetesine geçiyoruz. Atımızın kuyruğunu bağladık diyor. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın bir yola baş koyduğunda atının kuyruğunu bağladığını hatırlattı. Biz de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için bağladık dedi. Malazgirt Ovası'ndan Türkiye yüzyılı mesajı verdi deniliyor ve görülüyor. görüldüğü üzere. Büyük Taarruz 104 yaşında. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Ve elbette ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz. Anlaşma tam uygulanırsa ziyadesiyle iyi. Bu sözlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait Suriye'de YPG, SDG'nin kendini feshetmesini bu şekilde değerlendirdi. Öte yandan SDG elebaşları Mazlum Abdi'ye danışmanlık, İlham Ahmet'e vekillik görevi verilecek Suriye'de Cumhurbaşkanlığında. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, haberleri birazdan biz de aktaracağız. Özellikle SDG'ye yönelik olarak yastıkla mı boğuldu? Soru bu. Süleymancılar cemaatinin eski lideri Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda cinayet şüphesine özellikle dikkat çekiliyor denilmiş. Göğüste sıra dışı tam 4 morluğa dikkat çekiliyor. Dizle basılıp yüzü bir yastıkla kapatılarak nefessiz bırakılmış olabilir deniyor ki biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde mezarı açılmıştı Deniz Olgun'un. Ve rüşvet için espriydi açıklaması şeklindeki bir haber başlığı. Öte yandan CHP'de 51 isme yine ihraç istemi yerini alıyor. Kredi risk priminde gerileme 6 aydaki en düşük seviyeyi gördü deniyor. Ve tarihi zafer, Fenerbahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde, bu da bir kez daha kutluyoruz. Ve tabii bir taraftan da Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı, bunu da atlamayalım. Sultanlar Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 devirdi ve 4 karşılaşmada 4 galibiyet aldı. Gerçekten bravo kızlarımıza. Terörsüz Türkiye ivme kazandı. Milliyet'in manşetinde sınırda huzur hattı olarak aktarılıyor. Terörsüz Türkiye'ye paralel olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığının kurutulması için başlatılan 3 ayaklı süreçte kritik bir aşama geride kaldı. SDG'nin lağvedildiğini açıklaması sürece dediğimiz gibi ivme kazandırdı ve Şam yönetimiyle 29 Ocak'ta imzalanmıştı ateşkes ve entegrasyon anlaşmasıyla başladı kademeli devir sürecinin ardından önceki günde SDG'nin feshi ilan edildi. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyelim, zira Ankara oldukça olumlu karşıladı deniyor bu hadiseye yönelik olarak. Meta'ya kısıtlama gençlere 2 saat. Evet, sosyal medya devlerinden bir haber başlığı. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketi sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Amerika'da açılan davalarda 18 milyar dolara kadar çıkabilecek tarihi bir uzlaşmaya vardı deniyor. Böylelikle genç kullanıcılar için günlük 2 saat sınırı gibi değişikliklere gidiliyor ve bir taraftan da Türkiye'de yeni koruma mekanizmaları da 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek. Bakalım kıyamet kopacak mı yoksa kopmayacak mı, göreceğiz. Tarih yeniden yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, az evvel gazetelerde de manşet olan "atın kuyruğunu bağladık" ifadesi dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Truva atı kararı, 29 ismi tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi CHP'nin yeni yönetimi. Öte yandan bir başka haber başlığı olarak öğrencinin şimdi artık barınma sınavının başladığı yine gelen haberler arasında. Ev fiyatları ya da oda fiyatları gerçekten cep yakmaya başladı. Bu devirde çocuk okutmak zor, özellikle veliler için. Ve Fenerbahçe tabii ki Devler Ligi'nde kura çekimi bugün, onu da aktaralım bakalım hangi ligde olacak, daha doğrusu hangi sıralamada olacak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Sabah gazetesine bakıyoruz. Türkiye tarihe yön veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ve Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Erdoğan'dan dünyaya Türkiye yüzyılı mesajı. Dost, düşman, herkes şunu bilsin. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor deniliyor. Bunun önüne artık hiç kimse kesemez ifadeleri. Malazgirt'teki bu tarihi konuşmadan kareler yerini almış ve Erdoğan terörsüz bölge hedefine ulaştı. TDG'nin feshi kararı dünya basınında deniliyor ve bir taraftan da Kocatepe'de zafer coşkusu. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü ve zafer haftası kutlamaları Afyon Karahisar'da başladı. Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki törene katılan Meclis Başkanı kurtulmuş. Malazgirt Anadolu'ya giriş kapısıysa Afyon'da Anadolu'dan emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Ve bir taraftan da Deniz Olgun'un ölümünde yine cinayet izi yerini alıyor. Sabah gazetesinde de Türkiye'den Şam'a hemen başladı bir çıkarma. Ne çıkarması? Elbette ki ticaret çıkarması. İş insanlarıyla beraber bölge ve ülke ziyaret ediliyor diyelim. Türkiye gazetesine geçelim. Diğer gazetelerdeki haberler, ayrıntılar yine aynı şekilde Türkiye'de de yerini almış. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Öte yandan deprem, heyelan, sel Nepal'i yıktı. Yüzlerce kişi ölü ya da kayıp şeklindeki bir haber başlığı efendim yerini alıyor. Pakistan'da da maalesef 15 bebeğin yanarak hayatını kaybettiği gelen ve verilen haberler arasında Gazze'ye tırları hala giremiyor olduğu da yine Türkiye gazetesinde yerini almış. Son olarak Karar gazetesine bakalım. Bu kaçıncı skandal? Buyurunuz. Yine ÖSYM, yine teknik hata diyor Karar gazetesi. YKS'deki soru iptali skandalı sonrasında bu kez MEP akademi sınav sonuçları yanlış açıklandı. Geçen yılın soru sayısı üzerinden hesaplama yapıldığı anlaşılınca sonuçlar apar topar geri çekildi ve binlerce kişiyi etkileyen hata devlet kurumlarına ilişkin ehliyet ve liyakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi ki aslında manşette de görülüyor. Tek bir soru: bu kaçıncı skandal? Yine ÖSYM, yine teknik hata denilmiş. Efendim, soykırımcı kana doymuyor. Elbette ki İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri öldürmeye devam ediyor. Katliamlarını sürdürüyor. Fotoğraf karesi de yine Gazze'den ve birinci sayfasında Karar gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atımızın kuyruğunu bağladık ifadeleri yerini almış. Öte yandan İBB davasının 69. gününde yasak sorgu polemiği yine efendim Karar gazetesinin haber başlıkları arasında. Beştepe'den Kavala tepkisi, bu da dikkat çekici. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkarız, bunu söyleyen de baş danışman Mehmet Uçum diyelim. Ve böylelikle Karar gazetesini de sonlandıralım. Gazetelere baktığımızda ağırlıklı olarak birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yerini alıyor ve an itibariyle bizler de bu sözleri duyalım. Saatimiz 7.11'i gösterirken efendim bir kez daha günaydın diyoruz. Evet, gün başlıyor odasınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız dedi Erdoğan. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için de kararlılık çağrısı yaptı elbette.
1: İlk duran iradesi Anadolu'nun yiğit evladı.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Terörsüz Türkiye mesajını Muş'tan verdi. Gövdemizi taşın altına koyduk dedi.
2: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Erdoğan, yolumuzdan dönmeyecek, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi.
2: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli politikalarıyla tarihe yön verdiğini de söyledi.
2: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
3: Programın sonunda Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pamuklu kadife üzerine 1071 adet hakiki inci işlenmiş el işçiliği ok ve yay hediye edildi. Hediyede güç ve kudret anlamını taşıyan Çin temani ve hayat ağacı motifi yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ise çift başlı kartal sembolünün yer aldığı rölyef tablo takdim edildi.
4: Evet, bir kez daha hatırlatalım. Bu arada Büyük Taarruz da 104 yaşında efendim. Ve bölgede yaşananlar, terör örgütü SDG, YPG'nin feshedilmesinin ardından Ankara'dan arka arkaya açıklamalar var. Açıklamalarda Suriye'nin toprak bütünlüğüne özellikle vurgu yapılmakta.
5: SDG bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek.
6: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü SDG-YPG'nin kendini fesih kararını bu sözlerle değerlendirdi.
5: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir. İlk ispatı, SDG resmen biz artık bir terör örgütü değiliz, biz örgütümüzü feshettik dedi. Türkiye'ye gelecek bu kardeşlik ortamı, bu ortam, bu barış ortamı Allah'ın izniyle bütün bölgeye yayılacaktır.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, fesi fiiliyatta da görmek isteriz mesajı verdi.
7: Bizim işimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek. Yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yani bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde.
6: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
8: Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz.
6: Bir açıklamada sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
9: SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor.
6: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını desteklemeyi sürdürecektir dedi.
10: SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Suriye yönetiminin kapsayıcılığı esas alan adımlarının devam etmesi, kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Gelişmenin yalnızca Türkiye değil, Orta Doğu'nun barış ve istikrarı açısından da önemli bir güvence olacağını belirtti.
4: Peki DEM Parti cenahında neler oluyor? Nasıl tepkiler söz konusu? Önemli bir değerlendirme geldi SDG-YPG terör örgütünün fesline dair olarak DEM Parti'den. İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar bu adımın terörsüz Türkiye sürecinden bağımsız düşünülemeyeceğini söylüyor. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendirdi. Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
11: SDG-YPG terör örgütünün fesih kararını değerlendirdi. Türkiye'deki süreçten ayrı düşünülemez dedi. DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, Türkiye'de bu süreç başlamamış olsa Suriye'de böyle bir gelişme olur muydu sorusunu yöneltti. Sancar, eski HDP milletvekili Gültan Kışanak ve bir dönem İmralı'da Öcalan'la birlikte kalan Çetin Arkaş, Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Çerçeve yasanın başlangıç olduğunu kaydeden Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sancar, terörle mücadele kanunuyla toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa dikkat çekti. Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Sancar, yeni anayasanın en geniş toplumsal ve siyasal katılımla yapılması gerektiğini vurguladı. Uygun tartışma koşullarının oluşması gerektiğine işaret etti. Mithat Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasa kararlarının Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay ayırt etmeksizin uygulanması gerektiğini de söyledi.
4: Ve sınırlarımızın çok ötesine gidelim, Nepal'e gidelim. Görüntüler tam anlamıyla korkunç diyebileceğimiz şekilde efendim. Adres Nepal'in Rasuva bölgesiyle Çin'in Tibet Özerk bölgesi ve işte yaşananları hep beraber görmekteyiz. Dev bir toprak kütlesi bir anda kaydı ve binaları, araçları, köprüleri tam anlamıyla yuttu. Nepal'de cehennemi yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. İlk iddialara göre bölgede yaşanan deprem sel ve toprak kaymasını tetikledi. Diğer bir iddia ise Tibet'te ani bir buzul gölü patlaması olduğu deniliyor. Güçlü bir su ve enkaz dalgası da şiddetli sele neden oldu. Maalesef görüntüler tam anlamıyla kıyameti yaşatıyor diyebiliriz. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde toprak kayması evleri, yolları ve enerji santrallerini de yok etti. Felaket o kadar büyük ve felaket anlarında onlarca kişinin kaçmaya çalıştığı görülmekte. İşte en açık ve net görüntülerden bir tanesini şu an izliyoruz. Maalesef şimdiye kadar 160'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yüzlerce kişi ise kayıp, enkazdan kurtarma çalışmaları dahi başlayabilmiş değil. Zira Nepal'i tam anlamıyla gördüğünüz ve okuduğunuz üzere su ve toprak yuttu diyebiliriz. Maalesef efendim görüntüler, bir kez daha söyleyelim, Nepal'de. Ve Dışişleri Bakanlığı da Nepal'de meydana gelen sel ve heyelandaki can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziye mesajı sundu. Efendim bakanlıktan yapılan açıklamada can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu özellikle vurgulanıyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere de başsağlığı dilendi. Açıklamada şu an itibariyle vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir ifadelerine yer verildi ve sizler de işte nelerin yaşandığını açık ve net görüyorsunuz. Nepal'de büyük geçmiş olsun diyoruz efendim. Evet, yeni bilgiler ve görüntüler geldikçe paylaşacağız. Nepal'de, Nepal tam anlamıyla hani cehennemi yaşıyor diyebiliriz maalesef. Özellikle Güney Amerika'da yaşanan depremlerin hemen ardından Nepal'de meydana gelen bu felakette kayıtlara geçti elbette 2026 içinde. Ve Türk ve İtalyan savaş uçakları ne yaptı bakalım? Baltıklar üzerinde İHA'lara karşı ortak bir eğitim yaptı. NATO Hava Komutanlığı 19 Ağustos'ta düzenlenen bu eğitime Litvanya ve Estonya'da konuşlu Türk ve İtalyan savaş uçaklarının katıldığını açıkladı. Uçaklar Litvanya ve Estonya'da konuşlandırılmış olarak NATO esnek caydırıcılık seçeneği etkinliği sırasında Baltıklar üzerinde insansız hava aracı karşıtı eğitim gerçekleştirdi. Mürettebat Litvanya'nın sağladığı hedef İHA'ları tespit ve engelleme eğitimi yaptı. Tatbikata Almanya'ya ait A400M havada ikmalli uçağı ile NATO'nun AWACS erken ihbar ve kontrol uçağı da

0: destek verdi. Evet, tam da Rusya sınırında gerçekleştirilen bir tatbikattan, eğitimden söz ediyoruz. Peki Rusya ne yapıyor Ukrayna arasında? Dün gece de yine karşılıklı saldırılar vardı. Ukrayna İHA'ları Rusya içlerindeki bir lojistik deposuyla petrol rafinerisini hedef aldı. Öte yandan Rusya, Ukrayna'ya NATO askerleri konuşlandırılması önerisinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
1: Ukrayna dün gece de Rusya'yı vurdu. Moskova ise Ukrayna'ya NATO askeri konuşlandırılması fikrine karşı çıktı. Ukrayna yaptığı İHA saldırısında yine Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait bir depoyu hedef aldı. Tombov bölgesindeki depoda saldırıdan sonra yangın çıktı. Tombov valisi yanan alanın yaklaşık 100 bin metrekare olduğunu açıkladı. Saldırıda en az bir kişi yaralandı. Ayrıca Nijni Novgorod bölgesindeki bir petrol rafinerisi de İHA'ların hedefi oldu. Tesisin Rusya'nın en büyük dördüncü rafinerisi olduğu belirtildi. Rusya'nın ise Ukrayna'nın her son bölgesindeki bir termal enerji tesisini vurduğu, tesiste hasar oluştuğu belirtildi. Taraflar karşılıklı saldırılarına devam ederken barış çabaları da sürüyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ülkesinin barışçıl çözüm yollarına açık olduğunu söyledi. Ancak Ukrayna'ya NATO askerleri konuşlandırılması fikrine karşı çıktı.
2: NATO üyesi ülkelerden askeri birliklerin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması niyetiyle ilgili tartışmalar ilk kez yaşanmıyor. Bunun bizim için kabul edilemez olduğunu çeşitli düzeylerde defalarca dile getirdik.
1: Moskova, Kiev'in NATO üyeliği hedefine şiddetle karşı çıkıyor. Ukrayna ise 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edilmesinin ardından NATO ile işbirliğini artırmıştı. Bu işbirliğine karşı çıkan Rusya, 2022'de Ukrayna'ya karşı savaş başlatmıştı. Taraflar 4 yıldan uzun süredir devam eden savaşı bitirmeye sıcak bakıyor, ancak şimdilik müzakere masasına oturmayı kabul etmediler.
0: Peki tüm bu hengame içinde diyelim, karşılıklı saldırılar sürerken çok önemli bir ziyaret gerçekleşti Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya. Kimdi bu? CIA direktörü Radcliffe efendim. Moskova ziyaretine ilişkin resmi bir açıklama Kremlin sözcüsü Peskov tarafından yapıldı. Ziyaretin iki ülkenin, yani Amerika'nın ve Rusya'nın güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığı belirtiliyor. Rus lider Putin'in temaslar hakkında bilgilendirildiği de söylendi. Öte yandan Trump ne diyor bakalım? CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir diyor Trump.
1: Kremlin CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gittiğini doğruladı. ABD Başkanı Trump'tan CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir açıklaması geldi. CIA direktörü Radcliffe'in Rusya'ya gittiği haberi ABD basınına yansımış, ancak ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. Beklenen açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Gazetecilere bilgi veren Peskov, Radcliffe'in Moskova'yı ziyaret ettiğini doğruladı. Ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Ancak konuya ilişkin daha fazla detay vermekten kaçındı. Ziyareti olumlu bir gelişme olarak tanımlayan Peskov, temaslar hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini de kaydetti. ABD Başkanı Trump ise CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi. Kamuoyuna açık uçuş takip verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı salı sabahı Moskova'ya iniş yaptı. Yine aynı verilere göre Radcliffe'i taşıyan uçak 8,5 saat sonra Moskova'dan ayrıldı. CIA'den Rusya'ya yapılan son üst düzey ziyaret Kasım 2021'de gerçekleşmiş. Dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'ya gitmişti.
0: Evet, oldukça önemli bir ziyaret. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna arasında böylesi saldırılar kızışmışken acaba CIA direktörünün tıpkı Trump'ın da söylediği gibi oradan bir şeyler çıkabilir ifadelerine dayanarak acaba bir barışı mı getirecek Trump'ın ya da Zelenski'nin mesajını mı Putin'e iletecek? Pazarlıklar ne yönde dönüyor? Önümüzdeki zaman diliminde birdenbire bir barış haberi duyar mıyız? Bütün bunlar elbette ki gündem içinde diyelim. Karar Karar Gazetesi'nden bir haber başlığına geçelim. Depreme ilişkin olarak özellikle yapılan bir açıklama Karar Gazetesi'nde okuyoruz. Marmara'daki tüm faylar aktif. Evet, manşette, daha doğrusu haber başlığında da gördüğünüz üzere söz konusu sarsıntılar, ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Adalar Fayı çevresinde yüzü aşkın küçük deprem meydana gelmişti. Ya da mikro depremdi bu. Söz konusu sarsıntılar büyük deprem için biriken enerjiyi boşaltacak büyüklükte değil. Esas beklediğimiz yer mikro depremlerin etrafına dizildiği sismik boşluklar diyor Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Cenk Yaltırak efendim. Ve özellikle Adalar Fayı'nda son büyük depremi 1894 yılında meydana geldiğini hatırlatıyor. Faylar ölü şeklindeki değerlendirmelere katılmadığını ifade ediyor. Marmara Denizi'ndeki bütün faylar aktif. Bazıları yüzlerce, bazıları binlerce yıllık tekrar periyotlarına sahip diye de konuşmuş. Bu da oldukça önemli efendim. Marmara Denizi'nin tabanındaki faylara her yıl yaklaşık 20 milimetrelik hareket ekleniyor. Bu da gerilimi artırıyor. Esas depremin olacağı yer mikro depremlerin etrafına dizildiği sismik boşluklar deniyor efendim. Ve Adalar Fayı, İstanbul, Silivri, İmralı ve Yalova açıklarında meydana gelen depremlerde bu kilitli sistemin çevresindeki gerilimin sonucudur demiş. Yani ez cümle, gördüğünüz gibi başlıkta da duyuyoruz, Marmara'daki tüm faylar aktif. Dolayısıyla her an her şey olabilir anladığımız kadarıyla efendim. Aman olmasın diyelim, devam edelim. Dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgisi olarak da arkadaşlarımız tarafından aktarıldı. Gün başlıyor izleyicilerine. Neydi o? Detaylıca bakalım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Önemli bir gelişme elbette. Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu. Otopsi videosu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre eski bakanın göğüs kısmında 4 ayrı morarma izi tespit edildi. Peki kimler hakkında soruşturma başlatıldı? İzleyelim.
3: On yıl sonra otopsi görüntüleri incelendi. Uzman bilirkişi ölüm şüpheli dedi. Dize göğse basılıp ağız ve burnun kapatılması mümkün değerlendirmesi yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması sonucu doğal ölüm olarak geçti. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Denizolgun'un mezarı açıldı. Alınan örnekler adli tıp kurumunda incelenirken yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Şubat ayından bu yana adli tıp kurumuna 3 kez yazı göndermişti. 10 yıl önce yapılan otopsinin görüntüleri istendi. Adli tıp o 3 başvuruda da görüntü yok cevabı verdi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Daha önce olmadığı söylenen görüntüler başsavcılığa gönderildi. O görüntüler üzerinden yeni hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheliydi. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Alkan tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun detayları da ortaya çıktı. Profesör Alkan, otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntülerini inceledi. Eski bakanın göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı ekimoz, yani morarma veya çürük vardı. Bilirkişi bu izlerin ölümden önce meydana geldiğini belirtti. Peki bu izler nasıl olmuştu? Raporda dizle göğse basılıp ağız ve burnun yastıkla kapatılması mümkün değerlendirilmesi yapıldı. Denizolgun'un bu şekilde nefessiz bırakılma ihtimali olduğu belirtildi. Yeni raporla ortaya çıkan bir diğer kritik bilgi toksikoloji incelemesi oldu. Bilirkişi raporuna göre Denizolgun'un otopsisinde gerek dokularda gerekse cenazenin çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandı. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzey olarak belirtilmediğine dikkat çekildi. Yani ölümün bu maddeler kaynaklı olup olmadığı net değil. Şimdi gözler Fethi Kabir sonucu elde edilen bulgularla ilgili hazırlanacak yeni raporda. Kesin ölüm nedeniyle ilgili iki adli tıp kurulundan ortak değerlendirme istendi. Şüpheli ölüm raporunun ardından başsavcılık soruşturmasını genişletti. Deniz Olgun'un yeğeni olan

ve ölümünden sonra Süleymancılar cemaatinin lideri olan Alihan Kuruş hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Deniz Olgun için beyin kanaması sonucu doğal ölüm raporu veren doktorlarla otopsi görüntülerinin olmadığını söyleyen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da soruşturma yürütülecek.

0: olayın ardından binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olaydan sonraki dakikalarda yaşanan paniği ortaya koydu. Görüntülerde Güllü'nün düşme saati olarak belirlenen gece yarısı 1:26'dan 17 dakika sonra sanık Tuğyan Ülkem Gülter, yani kızından söz ediyoruz, ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da bulunduğu binaya polis ekiplerinin geldiği görüldü. Olaydan 17 dakika sonra Tuğyan'ın panik halinde "annem iyi değil mi ve neden öyle söylüyor" şeklindeki sözler söylediği, polislerin ise kendisini sakinleştirmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Bizler de aktarmıştık ve Güllü'nün öldüğü geceden yeni bir görüntü olarak kayıtlara geçti. Akşam gazetesinden okuyoruz. Dediğimiz gibi bizler de paylaşmıştık sizlere bu anları ve bakalım o süreç nereye ilerleyecek, hep beraber göreceğiz. Şüpheli bir ölüm mü? Evet, devam ediyor davası. Ve Diyarbakır'da öldürülen, cansız bedeni ise günler sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili hazırlanan bir belgesel vardı. İşte o belgesele soruşturma açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine belgesel hakkında soruşturma başlatıldı. Belgeselin Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya çalıştığı belirtiliyor. Başsavcılık belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişileri mercek altına da aldı. Narin Güran biliyorsunuz 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunabilmişti. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası almıştı. Sakarya'dayız. Kimyasal sızıntı paniği yaşandı. Bir kamyondan sızan kimyasal madde 2 kişiyi hastanelik etti.
1: Kamyondaki varillerden yola kimyasal yayıldı. Kimyasalı soluyanlar hastanelik oldu. Kocaeli'den Zonguldak'a tuzruhu taşıyan kamyon Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeydi. Bilinmeyen bir nedenle kamyondaki varillerde sızıntı oldu. Kimyasal sıvı yola yayıldı.
2: Asit kamyonunu gördüm. Dörtlüğü yakmış gidiyordu seyir halinde. Sonra köprübaşı ışıklarının olduğu yerde bir müsait kenara çekti. Ondan sonra ben yanında durdum. Dedim ki burada durma, halkın içinde.
1: Çevredekilerin uyarısı üzerine şoför kamyonu Hendek Küçük Sanayi Sitesi önündeki yan yola çekti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölge güvenlik şeridine alındı.
3: İtfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdık. İlanda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir problem, sıkıntı var.
1: Sızıntıdan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
4: Asit patlayınca ben de bir anda orada ortada kalmış bulundum. Bayılınca da amcam buraya net bir yatak sahası yetiştirdi.
1: Çevre sakinlerine dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Sanayi sitesine giden yol kontrol amacıyla sabah saatlerine kadar kapatıldı. Sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler çevrede temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Efendim bir gazete haberiyle devam edelim. Oldukça ilginç, buyurunuz. Milliyet'ten okuyoruz. Lüks araçlar konusu. Kiralayıp hava atıyorlar başlığıyla duyurulmuş. Lüks araçlarla gösterişin günlük bedeli 3500 avro. Kimileri özel günlerde, kimileri ise sosyal medyada hava atmak için günlük bedeli, dediğim gibi 3500 avroyu yani yaklaşık 200 bin lirayı, 197 bin lirayı bulan lüks araçlar kiralıyorlarmış. Aşılan her kilometre için de 50 avro ödüyorlarmış bir firmada. Mesela Ferrari'nin günlük kira bedeli 3500 avro olarak belirlenirken araç en az 7 gün süreyle kiralanabiliyor. Günlük 100 kilometre kullanım sınırının aşıldığı her kilometre için 50 avro yani yaklaşık 2800 lira ek ücret talep ediliyormuş. Yine aynı firmadan yine bir hayli fazla Ferrari değerinde, mesela Lamborghini ya da Dodge gibi önemli ya da bilinen lüks araçlar da kiralanabiliyormuş ki onların rakamı da 3000 euro ile 2500 arasında değişiyormuş. Bu araçlarda da en az 7 günlük kiralama koşulu ve günlük 100 kilometre sınırı uygulanıyor deniliyor. Özellikle sosyal medya çekimlerinde ya da bir davete, işte böylesi lüks araçlarıyla giden kimi ünlüler ya da yıldızlar ya da ünlü olmaya çalışanlar aslında bu araçların gerçek sahibi değil genelde. Onları kiralıyorlarmış, gördüğünüz gibi mevzuda konuşulmak ve hava atmak imiş efendim. Bu da bizim gibi ülkelere malum çok daha fazla, daha doğrusu bizim gibi ülkelerde çok daha fazla görülebilir bir hadise diyebiliriz. Diyelim, devam.

0: Devam edelim yolumuzu. İstanbul'dayız ve İstanbul gibi böylesi kalabalık kentlerde, metropollerde görmeye alışık olduğumuz bir manzara söz konusu. Artık yolun karşısına geçerken bile telefonu elimizden bırakamıyoruz. Bu da kazalara davetiye çıkarıyor. İtalya son günlerde telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören taslak düzenlemeyi tartışıyor. Peki böyle bir yaptırım acaba Türkiye'de etkili olur mu? Buse Deviren hem yayalara hem de sürücülere sordu.
1: Kimse farkında değil. Işıkları olsun, işte tabelaları vesaire. Gözler telefonda.
2: Karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor musunuz?
3: Asla. Hızlı gelir, duramaz, çarpar.
4: Bir de benim gibi dalgınla gelen insanlar olabilir.
5: Bu kez sürücülere değil, yayalara ceza gündemde. İtalya telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören düzenlemeyi tartışıyor.
2: Türkiye'de de olsa mı sizce böyle bir şey?
6: Olmasın, her yerden ceza yiyoruz zaten.
2: Ama araba bir anda gelebilir yani, bize ışık yansa bile.
6: Ben dikkat ediyorum.
5: Türkiye'de de sürücüler elinde telefonla ilgilenirken yola çıkan yayalardan yana dertli. Yayalara göre ise dikkatsiz sürücüler kazaların ana sebebi.
2: Karşıya geçmek için işte tam olarak burada olduğu gibi trafik lambasının kırmızıdan yeşile dönmesini bekliyor. Akabinde de yürümeye başlıyoruz. Ancak ne yazık ki genellikle gözümüz yolda ya da trafik lambasının kalan süresinde değil, telefonda oluyor.
5: Peki İtalya'da yayalara 75 euroluk ceza kesilmesini öngören taslak düzenleme Türkiye'ye uyarlanabilir mi?
3: 10 numara olur ya.
7: Ablacığım dikkat etmiyorlar ki. Şöyle vurdu mu da suçlu biz oluyoruz. Doğru mudur? Onun için hani yayaların dikkatli olması lazım. Işıklardan geçerken, ondan sonra yaya geçtiğinden geçerken dikkat etmeleri lazım.
8: Türkiye'de de bence 100 lira olması lazım.
9: Ceza gelsin tabii ki, arabalara geliyorsa onlara da gelsin.
1: Bence fazlası olmalı. Sürücülerin ne kadar cezası ağırsa yayaları da bence o kadar ağır olmuyor.
0: Bakalım biz nasıl tartışacağız, hep beraber göreceğiz ama İtalya'da böyle bir karar gündemdeyse İtalya'dan başlayıp bütün Avrupa ülkelerine yayılabilir, sonra da bizde de görülebilir. Hep beraber göreceğiz ne olacağını. İstanbul'dayız. Eski sevgilisi tarafından öldürülen bir kadının vurulmadan hemen önce babasını aradığı ortaya çıktı. Genç kadın babasına "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demişti.
10: Yaşanacakları tahmin etti, babasını aradı. Hakan bana zarar verecek dedikten sonra vuruldu ve canından oldu. İstanbul'da yaşayan Şerife Gezer, Gazi Osman Paşa'da bir yufkacıda katledildi. Katil zanlısı genç kadının eski sevgilisiydi. Yaklaşık 10 yıllık gönül ilişkisinin ardından 2 yıl önce ayrılmışlardı. Ama Hakan Sayacı, Şerife Gezer'in peşini bırakmadı. Öğle saatlerinde kadını takip etti, sığındığı iş yerinde peş peşe tetiğe bastı. Ay. Hastanede hayatını kaybeden Şerife Gezer'in babası polise ifade verdi. Genç kadının öldürülmeden önce babasını aradığı ortaya çıktı. Şerife Gezer babasına, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demişti. Sonra da genç kadın vuruldu. Baba, katil zanlısının kızının peşini bırakmadığını söyledi. Katil zanlısıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Zanlının kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şerife Gezer'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
0: Evet, maalesef bir kadınımız daha hayattan koptu. Güpegündüz bu şekilde. Bakalım nasıl bir ceza verilecek? Caydırıcı mı olacak yoksa cesaretlendirici bir ceza mı olacak? Gündüz vakti. Dükkan içinde, herkesin gözü önünde, iş buralara kadar geldi artık maalesef. Kimsenin gerçekten yaşama dair özellikle can güvenliği söz konusu değil, hele ki kadınsanız. İstanbul Boğazı'na geçiyoruz. Yolunu kaybetti bir yavru Yunus, Ali Bey Deresi'ne sürüklendi. Onu fark edenler itfaiyeye haber verdi. Yavru Yunus için ekipler tabii ki seferber oldu.
11: Şu an gözükmüyor ama burada bir Yunus balığı var. Bunu Haliç'ten alıp denize götüreceğiz.
10: Çevre sakinleri yolunu şaşıran yavru Yunus'u fark etti. İtfaiye onu kurtarmak için saatlerce uğraştı. Yavru bir Yunus annesinden ayrıldı. İstanbul Boğazı'nda yolunu kaybetti. akıntı

0: onu Ali Beyköy deresine kadar getirdi. Tekrar açık denize dönemeyen yavru Yunus'u fark edenler itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyecilerin derede yakaladığı Yunus botu alındı. Yavru Yunus hızla İstanbul Boğazı'na götürüldü ve denize bırakıldı.
1: Devam ediyoruz. Saatimiz 7.44. Buyurunuz efendim, Hürriyet gazetesinden bir haber başlığı. Kayıt fırsatını kaçırmayın şeklinde, özellikle üniversite yerleştirme. Evet, gündemimizde, zira yarın doluyor efendim. YKS'de bu yıl tercih hakkı bulunan adayların %41,5'u, lise son sınıf öğrencilerinin %45,7'si tercihte bulunmadı ki son derece büyük bir oran bu. YÖK Başkanı Erol Özvar'la eğitim uzmanı Cihan Yeşilyurt, gelecek yıl rekabet daha da büyüyebilir uyarısı yaptığı denilmiş efendim. YKS'ye katılan, biliyorsunuz, 2.255.076 adaydan söz ediyoruz. Bunların 2.187.747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adayların 1.280.000'i tercih yaptığı örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarıyla birlikte değerlendirildiğinde 730.854 aday bir programa yerleşti. Tercih hakkı bulunmasına rağmen tercih yapmayanların oranı tüm adaylarda %41,5, ki dediğimiz gibi büyük bir oran, neredeyse yarısı. Lise son sınıf öğrencilerinde ise bu oran %45,7 olmuş. Başka bir ifadeyle lise son sınıftaki her iki adaydan yaklaşık biri tercih listesi oluşturmamış ve tercih yapanların %55'i ise ilk 5 tercihinden birine yerleşmiş. Öte yandan YÖK Başkanı bir açıklama var efendim. Seneye şans kaçabilir ve tercihinizi yapın diyor. Başarı sıralamaları ve puanlar her yıl değişiyor. Bu yıl yerleştiğiniz üniversite ve programda gelecek yıl aynı fırsatı bulamayabilirsiniz diyor başkan. Bu nedenle yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin. Fırsat varken kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın deniyor. Neden acaba tercih hakkı bulunmasına rağmen adayların %40'ı ve üzeri bir tercihte bulunmamış, bir tercih yapmamış? Aslında bunu da konuşup tartışmamız lazım diyelim. Devam edelim yolumuza. Teşvikiye'ye gideceğiz. Neresi orası? İstanbul'un en işlek caddelerinden biri. Teşvikiye faciadan dönüldü. Dev bir ağaç devrildi. Bir taksiyle bir otomobilin üzerine düştü.
0: Kökünden sökülen ağaç devrildi, hem yayalar hem sürücüler ölümden döndü. İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Şişli Teşvikiye'de yol kenarındaki ağaçlardan biri kökünden söküldü. Ağaç, seyir halindeki bir taksiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kaldırımda da büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üzerine ağaç devrilen taksinin şoförü neyse ki olayı yaralmadan atlattı. Ağacın kaldırılması için polis yolu geçici olarak kapattı. Ucuz atlatılan olayda iki araç hasar gördü.
1: Çok büyük geçmiş olsun ki gün içinde gerçekten binlerce insanın gelip geçtiği bir caddeden, sokaktan bahsediyoruz. Facianın eşiğinden dönülmüş, bir kez daha söyleyelim, geçmiş olsun. Efendim, İstanbul'da 4 yaşındaki bir çocuk okul bahçesinde oyun oynarken ölümden döndü. Üzerine kale devrildi çocuğun.
0: Okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Devrilen kalenin altında kaldı. 4 yaşındaki Ediz Eren ölümden döndü. İstanbul Arnavutköy'de çocuklar bir okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu.
2: Kapı açık buldukları için içeri giriyorlar. İçeri girdiklerinde arkada büyük bir kale var. O kalenin üzerinde bir tane mahallemizden bir çocuk sallanmak istiyor. Sallanırken çocuğa top geliyor ve top geldiği için çocuk dengesini kaybedip öne doğru düşüyor. Öne doğru düştüğü için de benim küçük oğlum 4 yaşındaki Ediz Eren'in bacağının üstüne kale düşüyor.
0: Ediz Eren düşen kalenin altında kaldı. Diğer çocuklar hemen kaleyi kaldırıp Ediz'i altından çıkardı.
2: Okulun üst katından bir bayan, bir öğretmen sesleniyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada diye. Onlar da diyorlar ki öğretmenim çocuğun ayağına demir düştü. Kadın tabii gelip müdahale etmiyor. Aşağı inip bakmıyor veyahut da 112'yi arayıp yardım istemiyor.

0: Çocukların haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Ediz'in bacağı ve ayağında kırık tespit edildi.
1: İlk etapta ameliyat dediler. Ondan sonrasında ameliyatsız alçıyla şu anda devam edip kontrol altına alalım. Eğer alçı yeterli gelmezse ilerleyen dönemde ameliyat dahi olabileceğini söylediler.
2: Otulun başlayışında bana tele düştü. Acıyor. Tam çok acıyor.
0: Aile okul yönetiminden şikayetçi oldu.
3: Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim. Şimdi gidip kaydımı tekrardan sileceğim.
1: Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesinin kapısının açık olması ayrı bir ihmal.
4: Evet, ne oluyorsa ihmallerden oluyor. Yine ucuz atlatılmış, büyük geçmiş olsun diyelim efendim. Turizm tesislerinde kurallar değişiyor. Nasıl değişiyor bakacağız. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmeliğe göre 1 Kasım itibariyle kapasitesi 25 oda ve üzeri olan otellerde resepsiyon artık zorunlu olacak. Oda ve banyolarda asgari kriterlere uyulacak. Peki yeni düzenlemede başka neler var, izleyelim.
0: Turizm işletme belgelerinin devri sınırlandırılacak. Oda, banyo ve havuzlara asgari kriterler getirilecek. 1 Kasım'dan itibaren basit konaklama tesislerinde kurallar değişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle turizm işletme bölgeleri ölüme bağlı tasarruf ya da miras yoluyla intikal dışında başka bir nedenle devredilemeyecek. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişlerinde resepsiyon zorunlu olacak. İlk yardım personeli istihdam edilecek. Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde ise gıda malzemeleri uygun ısılarda muhafaza edilecek. Rutin temizlik ve bakımları yapılarak haşerilerle düzenli olarak mücadele edilecek. Oda ve banyolar için de asgari kriterler getirildi. Odalarda standartlara uygun yatak ve tekstil ürünleri, elbise dolabı, çöp kutusu ve doğal havalandırma bulundurulacak. Oda kapılarında elektronik kilit veya ilave kilit sistemi olacak. Banyolarda suyun taşmasını önlemek için eşik, duş kabini, duş perdesi gibi temel donanımlar şart olacak. Havuzlarda uyarı levhası, soyunma kabini, duş ve en az 2 sertifikalı can kurtaran zorunlu hale getirilirken, çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir havuz sağlanacak. Basit konaklama tesislerinde asgari oda, havuz ve hizmet kriterleri 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak. Turizm işletme belgesinin devrine ilişkin sınırlamalar ve denetimleri düzenleyen maddeler ise değişikliğin resmi gazetede yayınlanmasıyla devreye girdi.
4: Efendim, İstanbul'da polis ekipleri kaçak göçmenlerin zorla çalıştırılıp pasaportlarına el konulduğu ihbarını aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda insan kaçakçılığı yapan şebekenin içinde bir avukatın da olduğu ortaya çıktı ve şebekeye operasyon düzenlendi. Elif Yavuz'un haberinden detayları öğreniyoruz. Daha sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
0: Sosyal medyadan iş ilanları paylaşıp kalacak yer garantisi verdiler.
5: Yatacak yerin iyice ise hatta banyo, tuvaletim, lahana mı zaten var?
0: Kaçak göçmenleri avukatlık bürosunda saklayıp pasaportlarına el koydular. Kaçak göçmenlerin zorla çalıştırılıp pasaportlarına el konulduğu ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar edilen yer sözde bakıcılık şirketi ve bir avukatlık ofisiydi. Polis baskınını zorlaştırmak için avukatlık bürosu seçilmişti. Göçmenlerden bazıları büroda konaklıyordu. Giriş çıkışlar güvenlik kamerasıyla takipteydi.
6: Yabancı uyruklu, Özbekistan uyruklu anladığım kadarıyla kişiler geliyorlar. Burada bir şirket varmış işte, temizlik şirketi vesaire diye. Tam olarak onlar da ifade edemiyorlar ne olduğunu. Biz aşağı yukarı 3 senedir adresi artık öğrendik. Gelenleri nereye yönlendiriyorlar, buraya yönlendiriyorduk. Ama biz tabii temizlik işi olarak bildiğimiz için o şekilde düşünüyorum.
7: Sosyal medyayı aktif kullanan insan kaçakçıları canlı yayınlar açarak göçmenler için kalacak yer ve iş vaadinde bulunuyordu. İş için gelen göçmenlerin pasaportlarına el konuluyor. Aldıkları paradan da %50 komisyon alıyorlardı.
6: Haftada en az bir 2-3 kişi geliyordu. Sabit bir numaraları da yok. Bir yabancı numara üzerinden arama yapılıyor.
0: İşi kabul etmeyen göçmenler şebeke içerisindeki avukat tarafından sınır dışı edilmekle tehdit ediliyordu. Göçmen polisinin teknik ve fiziki takibi sonucunda o ofise baskın yapıldı.
7: Operasyon yapıldığında içeride 14 göçmen vardı. Avukat işbirlikçi ve insan kaçakçısının yönlendirmesiyle göçmenler terasa çıktı. Oradan da yan binanın çatısına geçip polislerden kaçacaklardı. Ancak operasyonda hem şüpheliler hem de göçmenler kıskıvrak yakalandılar.
0: Operasyonda 17 telefon ve müşterilerle pasaportlarına el konulan göçmenlerin not edildiği bir defter ele geçirildi. Yakalanan 14 göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. 4 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabiliriz.

0: Evet, 27 Ağustos, evet, Perşembe sabahındayız. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor, devam ediyor. Saatlerimiz 8'i gösterirken bir kez daha günaydın diyelim. Gündemde öne çıkan gelişmeleri aktaralım. Suriye'de faaliyet gösteriyor idi biliyorsunuz. SDG terör örgütü lağvedildiğini açıkladı. Peki Türkiye bu adıma nasıl bakıyor? Edinilen bilgiye göre örgütün fesi jeopolitik bir kırılma olarak nitelendirilmekte. Terörsüz bölge için çok önemli bir aşama olduğunun da altı özellikle çiziliyor efendim.
1: Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü bağımsız silahlı varlığına son verdi. Bu adımın terörsüz Türkiye süreci açısından önem taşıdığı belirtildi. Ankara'nın ana önceliği olan sınırda silahlı bir yapı oluşmasının önlendiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre örgütün lağvedildiğine yönelik açıklamanın Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılmalardan biri olduğu belirtildi. SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Ayrıca sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan Şam merkezi yönetimine devredildi. Örgüt mensubu Ferhat Abdi Şahin'e Cumhurbaşkanı danışmanlığı, İlham Ahmet'e ise milletvekilliği teklif edildi. Bu adımların bölgede yaşayan Kürtlerin anayasal statüsü, hakları ve ana dilde eğitim gibi başlıklarla doğrudan ilişkilendirildiği belirtildi. Ankara, sürecin başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda silahlı bir paralel yapılanmanın önlenmesini hedefledi. Edinilen bilgiye göre, mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla yürütülen iç süreçte Suriye sahasındaki tasfiye ile bölgesel bir ivme kazandı. SDG'nin feshedilmesine dönük açıklamanın zamanlaması da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta vurguladığı terörsüz Türkiye mesajıyla eş zamanlı olarak stratejik bir boyut kazandığı belirtildi.
0: Peki Suriye'ye gitmemiz gerekiyor bu süreçte. Çünkü 14 yıllık bir iç savaştan sonra hatırlayınız 2011 yılında başlamıştı. Bu iç savaştan sonra ülkelerine dönen Suriyeliler tabii ki memleketimizi, Türkiye'yi unutmadı. Kendi ülkelerinde de Türkçe konuşmaya devam ediyorlar. Zira Türkiye'yi özlüyorlar. Hatta yeni açtıkları dükkanlarına Türkçe isimler dahi veriyorlar. Ekibimizden Alihan Tok ve Ahmet Ulu da Halep'te Türkiye'den dönen işletmecilerle bir araya geldi, konuştu onlarla.
2: Çıktık Türkiye'ye, sığındık. Allah'a da onlardan bin kere razı olsun.
3: Savaş için çıktım. Savaş bitti. Onun için tekrar Suriye geldim. Çalışıyorum. Allah şükür. Elhamdülillah.
4: Bombalardan kaçan Suriyelilerin sığınağıydı Türkiye. Savaş bitince ülkelerine geri dönmeye başladılar. Ama Türkiye'yi hiç unutmadılar.
2: Oranın ekmeğini yedik, suyunu içtik. Tabii ki de bunun da hatırı var bizde.
4: Yıllarca süren savaşta Suriye'nin ekonomisi %85 küçülmüştü. Geri dönen Suriyeliler şimdi o ekonomiyi tekrar canlandırmak istiyor.
5: 2-3 ay oldu biz dönene kadar. Mesleğimizi açtık, başladık Allah'a şükür.
4: Türkiye'de çalışıp birikim yapanlar Suriye'de dükkan açmaya başladı. O dükkanları hemen tanımak mümkün.
6: Hemen arkamızda tarihi Halep Kalesi, Suriye'nin önemli sembollerinden bir tanesi. Kalenin çevresinde şöyle çarşıya çıktığınızda gözünüze Türkçe tabelalar çarpıyor. Mesela bakın bir hediyelikçi, adı İstanbul. Hemen karşı tarafta da Bursa Kafe var. Uzun yıllar Türkiye'de kalıp ülkesine dönen Suriyeliler dükkanlarına Türkçe isimler veriyorlar.
2: Bursa'yı buraya taşıdık. İsmini verdik. Oradaki havaları içeride yapmaya çalıştık. 2014'te Türkiye'ye çıkmıştık. 12 senemiz orada kaldık. Geçen sene buraya döndük. Ve buraya döndüğümüzde orayı pek özledik. Oranın havasını buralarda görmedik. İstedik ki yanımızda Bursa'da bulunsun.
3: Türkiye'de oturduğum Türklere çok teşekkür ederiz. Ben İstanbul'u açtım. Baktım en büyük şehir İstanbul.
4: Kendi yurtlarına dönseler de Türkiye'de yaşadıkları günleri özlemeye, açılan kucak için minnet duymaya devam ediyorlar.
5: Hatay ismi çünkü o orada bir 10 sene 15 sene kaldı.

0: artık oranın meslek sahibi oldu. Özlemez olur mu? 15 seneden oradayım. Yani küçükten beri orada yani yaşadım. Orada büyüdüm. Yani ikinci memleketim diyebilirim yani.
1: Burada olabildiği kadar Türkler de gelir. Onlarla görüşürüz. Türkçemizi de unutmayız. Daha önce de olduğu gibi şimdiye kadar kardeşiz.
2: Evet, Ali Antok'un izlenimlerini Halep'ten görüyoruz, duyuyoruz. Özellikle iç savaş başlamadan önce zaten sıkı ilişkiler bir hayli yoğundu Halep'le özellikle. Yeniden o sürece başlanmış durumda görüldüğü gibi o arkadaşlarımıza da günaydın diyelim. Türkiye'mizi ve elbette ki Türkçeyi özlüyorlar, unutmuyorlar. Orada da yaşatıyorlar. Rusya Devlet Başkanı Putin ne yaptı, buna bakalım. Suriye Cumhurbaşkanı Şaray'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama Kremlin'den geldi. Buna göre Putin ve Şara ticari ve ekonomik alanlar başta olmak üzere siyasi diyalog ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını dile getirdiler. Suriye'deki durumun da istişare edildiği görüşmede Putin, Suriye'nin birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin desteklenmesine ve yeniden yapılanması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik tutumunu yineledi. İki lider 9 Ağustos'ta Rusya ile Suriye arasında Himeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceğine ilişkin imzalanan mutabakatın önemini de özellikle vurgulamış oldular. Bu arada devrik lider Beşar Esad'ın elbette ki Moskova'daki ikameti devam ediyor. Onu da bir kenara not edelim diyelim ve Milliyet'e bakalım. İsrail normalleşme arayışında başlığı dikkat çekici. Biliyorsunuz Ebu Zuhur ki sınırımızın 70 kilometre ötesinde. Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırının ardından İsrail, Türkiye ve Suriye ile gerginliği azaltma yönünde adımlar atmaya çalıştığı öne sürüldü. Al-Monitör internet sitesinde konuşan bir İsrailli siyasi kaynak, Mossad Başkanı Goffman'ın bu çabaların öncülüğünü yapmakla görevlendirildiği bildiriliyor. İsrailli siyasi kaynak, İsrail'in sert tutumunda görünen bu değişikliğin İsrail-Suriye anlaşması için baskı yapan Trump'ı yatıştırma arzusunu yansıtıyor olabileceğini söyledi. İddia o ki Netanyahu'nun yeniden seçilme çabasına Trump'ın desteğini kazanma umudundan kaynaklanıyor olabilir. Yine de bu belirgin değişiklik henüz resmi söylemlere yansımadı. Öte yandan Savunma Bakanı Katz, önceki gün İsrail cihatçı tehditlerle karşı karşıya olduğu sürece İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan veya Esad hükümetinin düşüşünün ardından ele geçirdiği diğer mevzilerden çekilmeyeceğini söyledi deniyor. İsrail normalleşme arayışında mı, değil mi? Kim ayı sonunda seçim var malumunuz. Acaba bir gösterge, daha doğrusu bir gösterişten mi ibaret böylesi haberler? Bütün bunları önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Zira provokasyona çok imza atmaya gayret gösteriyor özellikle İsrail son dönemde yaptıkları bu saldırılar ile. Gelelim efendim yine Suriye konumuz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Uluslararası Şam Ticaret Fuarı kapsamında Suriye'ye gitti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değindi Bolat. Orta Doğu'da yeni ekonomik ittifakların doğduğunu vurguluyor.
3: Devam ediyor. Mesela
4: Suriye'yi ziyaret etti. Türkiye-Suriye ticaret görüşmeleri toplantısında konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki ülkeler arasında ekonomik ittifakların doğmaya başladığını belirtti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile kurulan güvenlik ittifakının genişleyebileceğini de kaydetti.
5: Özellikle İsrail'in bölge ülkelerine yönelik tehditleri ve istikrarsızlaştırma çabaları karşısında bölge ülkeleri yek vücut bir araya gelerek güçlü ittifaklar kurma konusunda büyük gelişmeler kaydediyorlar.
4: Ömer Bolat gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Suriye'de 8 Aralık 2024'teki devrimden bu yana iki ülke arasındaki ticarette %42'lik artış olduğunu kaydetti.
3: Önemli bir gümrük kapısı olarak da Nusaybin ve Kamışlı arasındaki gümrükte de bizim taraf hazır. Suriye tarafı da biz de 4 ay içinde kendi bölgemizi hazırlayacağız diyor ve yıl sonuna kadar orayı açacağız diyorlar.
4: Bakan Bolat, Suriye ziyareti kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eşşar'la bir araya geldi. Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Ravat Ramazan ve Suriye Gümrükler ve Limanlar İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi ile görüştü.
2: Evet,

0: Suriye ile ilişkiler ciddi anlamda normalleşiyor. Normalleşmenin ötesinde ticari boyutu da milyar dolarlara gelecek. Hep beraber göreceğiz. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nden çok önemli bir karar gelmişti. Artık terör devletleri listesinden çıkarıldığı ifade edildikten sonra Suriye'deki gelişmeler bölge için son derece önem kazanmaya başladı diyelim. İç siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde acaba ne oluyor, ne bitiyor merak ediyorsanız aktaralım. Peş peşe MYK ve parti meclisi toplantıları yapılıyor CHP'de. İşte o toplantıların ardından Selin Sayekböke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 49 ismin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği ifade ediliyor CHP'de.
1: Biz parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kademelerinde bulunmuş, parti meclis üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
2: Kararın gerekçesini bu sözlerle duyurdu. CHP'de 49 isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce MYK ardından parti meclisi toplandı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isim listesi toplantı sonrasında paylaşıldı. Selin Sayekböke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 49 ismin ihracı istendi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e yönelik belediye başkanları üzerinden eleştirilerini sürdürdü.
1: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla herkes kendi siyaset kulvarında ilerleyecek.
0: Evet, CHP'de yaşananlarla ilgileniyorsanız böylesi açıklamalar geldi gördüğünüz üzere. Ve buyurunuz efendim, çok özel ve önemli görüntülerden bahsedeceğiz. Baykar'ın dikey kalkışlı İHA'sı kalkan. TCG Anadolu'da test edilmeye başlandı görüyorsunuz. Test uçuşlarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Videoda yayınlandı. Şöyle bir izleyelim.

Evet, test uçuşlarını Milli Savunma Bakanlığı bu şekilde duyurdu ve paylaştı. Şöyle bir bakarsak genel bir bilgi vereyim. Bayraktar, kalkan, dikey, iniş, kalkışlı, insansız hava aracı, bunlara DİHA deniyor. İstihbarat, keşif ve gözetleme görevleri için özel olarak tasarlanmış durumda. Yani ismini daha çok duyacağız. Tam otonom kalkış, seyir ve iniş kabiliyetlerinin yanı sıra yarı otonom uçuş yeteneklerine de sahip Bayraktar kalkan pistte ihtiyaç duymadan tam otonom dikey kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor. Sizler de izlediniz, gördünüz. Kalkış safhasında elektrikli motorlarını, seyir uçuşundaysa içten yalmanı motorunu kullanıyor. Ve dediğimiz gibi önümüzdeki zaman diliminde çok daha fazla göreceğiz ve duyacağız efendim bu DİHA'ları. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Geçelim bir başka habere. Türk Gün gazetesinden okuyacağımız bir haber bu. Affedersiniz, Türkiye gazetesinden okuyoruz. Türk'ün gücü. İtalya'da gündem MUGEM denilmiş. Türkiye'nin MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisi 27 Eylül 2027'de, yani bir yıl sonra denize indirilecek olması uluslararası medyada geniş yankı buldu. İtalyan basınından efendim bir haber kaynağı haberinde Formice, Türkiye'nin ilk milli uçak gemisini Türk gücü olarak nitelendiriyor. Hava, su üstü ve su altı insansız sistemlerinin aynı platformda entegre edilmesini

0: henüz başka bir ülke tarafından gerçekleştirilmediğine dikkat çekmiş bu İtalyan yayın organı. Haberde böylesini daha hiçbir ülke yapamadı. Mugem sınıfı ilk milli uçak gemisi 60 bin ton ağırlığı ile muhteşem bir görüntüye sahip. Aynı zamanda Mugem Türk gücünün bir göstergesi deniliyor. Haberde ayrıca Mugem'le birlikte Akdeniz'in geleceğinde birçok şey değişecek ifadelerine de yer vermiş durumda. Bu yazılanlar nerede? İtalyan basınında yer alıyor efendim. Gurur duymamak elde değil. Saatimiz 8'i çeyrek geçerken memleketin özellikle geceden sabaha yansıyan gündemine şöyle bir göz atalım. Zira yine hareketliydi. Aydın'da maalesef bir araç yandı. Sürücü kendini son anda kurtardı. Çorum'da 7 köyün sınırında örtü yangını çıktı. İstanbul'da da kovalamaca sırasında polis ekipleri maalesef kaza yaptı. Şanlıurfa'dansa yine bir acı haber geldi. Aydın Efeler'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında işte gördüğünüz üzere bir yangın çıktı ve sürücü son anda kendisini dışarı atabildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi maalesef ve Çorum'dayız. 7 köyün sınırındaki arazide örtü yangını çıktı. Alevler bir anda her yeri sardı. Gördüğünüz üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürebilmek için tabii ki çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi an itibariyle sürmekte. Büyük geçmiş olsun diyelim. Hava aydınlandıkça tabii havadan unsurlar da devreye girecektir. Efendim İstanbul'dayız. Küçükçekmece'de şüpheli bir araç tespit edildi. Yunus ekipleri hemen peşine düştü ama şüpheli araç dur ihtarına uymadı. Yaşanan kovalamacada Yunus ekipleri kaza yaptı. 3 polis yaralandı. Şüpheli şahıs şimdi aranıyor. Yaralı polislerin de hastanede tedavisi sürüyor. Acil şifalar diliyoruz. Şanlıurfa'dayız maalesef diyeceğimiz bir haber başlığı. Acı bir haber var. Haliliye'de serinlemek için sulama kanalına girdi 16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay. Ve bir süre sonra maalesef gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dalış yapan ekipler Atay'ın cesedini sulama kanalından çıkardı. Olayla ilgili de tabii ki bir soruşturma başlatılmış durumda. Ve işte gördüğünüz gibi geceden sabaha yansıyanlar memleketin gündeminde oldukça hareketliydi. Detayları Habertürk ekranlarında gün boyu öğrenebileceksiniz diyelim. Devam edelim yolumuza. Karar Gazetesi'nden bir haber başlığı, iflas etmek bile zamlandı şeklinde aktarılıyor. %64 artışla 69 bin liraya yükseltildi. Ne? Hemen akalım bakalım detaylara. Konkordato başvurularında mahkeme veznesine yatırılması gereken gider avansı tutarlarına zam yapıldı. Yeni tarife ile iflasa tabi borçlular için öngörülen iflas gideri 42 bin liradan 68 bin 900 liraya yükseltildi. Düzenleme konkordatonun kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçlıyormuş. Artan başvuru maliyetleri ödeme güçlüğü yaşayan ve konkordato yoluyla ayakta kalmaya çalışan şirketler sürece erişimini zorlaştırabilecek deniyor ki iflas etmek bile zamlandı haberin başlığında. Hani bu parayı ödeyemiyorsanız, yani 69 bin lirayı ödeyemiyorsanız, zaten o para olsa herhalde işine gücüne yine devam eder şirketler ya da işte gördüğünüz gibi işletmeler, ama gelin görün ki 69 bin lirayı ödeyemiyorsanız, iflas dahi edemiyorsanız memlekette. Türk limanlarına yılın ilk 7 ayında 34 binin üzerinde gemi demir atmış. Detaylara bakacağız. Gemiler en çok Kocaeli limanına uğramış.
1: Türk limanları jeopolitik risklere karşı bölgesel ve küresel önemini koruyor. İlk 7 ayda limanlara demir atan gemi sayısı 34 bini geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü Türkiye'ye gelen gemi istatistiklerini paylaştı. Ocak-Temmuz döneminde Türk limanlarına 34.783 gemi yanaştı. Bu gemilerden 12.712'si Türk bayraklı, 22.071'i yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçti. Gemilerin en çok uğradığı limanlar incelendiğinde zirvede Kocaeli yer aldı. Kocaeli 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 4.963 gemi ağırladı. 3.479 gemiyle İzmir Ali Ağa Liman Başkanlığı ikinci sırada, 2.335 gemiyle İskenderun üçüncü sırada yer aldı. Onu İstanbul ve Mersin limanları takip etti.

0: Yılın ilk 7 ayında Ro-Ro gemilerin yurtdışı bağlantılı hatlarında ise 1.487.171 araç taşındı. Bu araçların 713.940'ını gelen, 773.231'ini ise giden araçlar oluşturdu.
1: Gün başlıyor, devam ediyoruz. Saatimiz 8.19'u gösteriyor. Bir haber başlığı aldık. Aslında bildiğimiz bir detay. Cumhuriyet'ten okuyalım. Bir yastık başka bahara denilmiş. Düğünle özellikle gençlerin ekonomik gerçeklikleri arasındaki makas açıldıkça açılıyor ve evlilikler de giderek azalıyor. Neden, nasıl, niçin bakalım. Türkiye'de artan yaşam pahalılığı gençlerin yalnızca günlük yaşamını değil, gelecek planlarını da etkiliyor. Bir yuva kurmak isteyen genç çiftler düğün hazırlıklarından ev tutmaya kadar uzanan yüksek maliyetler nedeniyle bu kararlarını, yani evlilik kararını yeniden düşünmek zorunda kalıyor. Beyaz eşya, mobilya, düğün salonu, ev tutma, nakliye, perde, halı, gelinlik, damatlık, fotoğraf ve takı gibi temel harcamalar derken toplam fatura 1,5 milyon lirayı aşıyor. Üstelik bu hesapta daha düğün davetiyesi, yemek, ulaşım, baldızın kuaför masrafı, her neyse, bütün bunlar, bu harcamalar dahi yok. Dolayısıyla efendim, evliliğin teşvik etmeye yönelik desteklerse bu maliyetlerin çok gerisinde olduğu tespit edilmiş. Örneğin Aile ve Gençlik Fonu'ndan verilen faizsiz evlilik kredisi yaş durumuna göre 200 bin lirayla 250 bin lira arasında. Bu da hani tabiri caizse dişin kovuğuna bile yetmiyor. Dolayısıyla geleneklere göre hala büyük, gösterişli düğünler beklenirken ekonomik gerçeklik bunu karşılamıyor diyor sosyolog Aslı Çetinkaya. Gençler evlenmeyi düşünmüyorum değil, düşünemiyorum diyor. Eskiden aşk yeterle hareket eden gençlerimiz artık param yeter mi acaba diye sormaya başlamışlar. Ayrıca mesele param yoktan geleceğe inancım kalmadı meselesine de dönüştü deniyor. Dolayısıyla bir yastıkta mutluluk başka bahara mı kalıyor acaba? Evliliklerin azaldığını da yıllar bazında görüyoruz. Zaten azalan çocuk nüfusu ve giderek yaşlanan bir nüfusunda en temel kaynağında ekonomik gelişmeler var. Acaba neden, niye, nasıl böyle olduk? Ekonomi şartları bu şekilde ilerlerse şayet evlenmeler ya da çocuklu aileler giderek azalacak mı memleketimizde? Şimdi bunu düşünmesi gerekiyor kara kara yetkililerin diyelim. Devam edelim yolumuza. Yine de Allah bir yastıkta kocatsın evlenenleri. Uzun ömürler dileyelim evliliklerinde. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına geçelim. Firari olarak aranan Mehmet Akay Antalya'da yakalandı. Akay'ın operasyonlarda ele geçirilen ve örgütün mali yapılanmasını deşifre edecek 37 klasörlük gizli evrakın saklanma sürecinde aktif rol oynadığı belirlendi.
0: Örgüte ait 37 klasörlük belgeyi saklamak istedi. Önce belgeler ele geçirildi, ardından kendisi yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İhbar üzerine ekipler Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlemişti. 37 ayrı klasörün içerisinde hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilmişti. Belgelerin saklanmasında ise Mehmet Aka isimli şahsın olduğu tespit edildi. Antalya'da aranan firari Mehmet Akay, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Adreste yapılan aramada incelenmek üzere Akay'ın telefonuna el konuldu. Ele geçirilen dijital materyalle daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel bağlantıların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
1: Ve İstanbul'da Büyükçekmece'deyiz. Bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Sıcak bir gelişme aktaralım. İddiaya göre kimliği belirsiz motosikletli kişiler Mimaroba mahallesinde bulunan bir kıraathanenin önüne geldi. Ardından içeride bulunanlara doğru silahla ateş açtılar. Saldırı nedeniyle 3 kişi de yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olaya ilişkin bir de soruşturma başlattı. Aynı kıraathaneye geçen haftada motosikletli şüpheliler tarafından silahlı bir saldırı düzenlendiği öğrenildi. Tabii bu silahlı saldırılar, özellikle motosikletle yapılanlar, yeni nesil çeteleri akıllara getiriliyor ki işte bu çetelere yönelik operasyonlar da artarak devam ediyor. Ne kadar güzel ki. İstanbul Kartal'dayız. Haraç istedikleri bir şirkete el bombası atıp kundaklamaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.
0: Yöntem aynıydı. Motosiklete geldiler, kurşun sıktılar, el bombası attılar, yakmak istediler. Amaç gözdağı vermek ve haraç almaktı. Ama hedeflerine ulaşamadılar. İstanbul Kartal'da bir iş yeri sahibini tehdit eden şüpheliler haraç istedi. Parayı alamayınca şirkete önce el bombası attılar, sonra da kundaklamaya çalıştılar. Birkaç gün sonra ise iş yerini kurşunladılar. İş yeri sahibinin şikayetiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası izlendi ve 4 şüpheli yakalandı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bir ruhsatsız tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin saldırı talimatını yurt dışından aldıkları belirlendi. Zanlılar tutuklandı.
1: Evet, bu yeni nesil çeteler dediğimiz bildiğimiz mafya, örümcek ağı gibi sarmış memleketi. İşte bunları çıkarıp atmak da öyle kolay olmuyor. Ama nasıl, ne şekilde bu kadar hızlı bir şekilde organize oldular yıllar içinde? Bunlara kim sebep oldu, kim yol verdi? Bütün bunların araştırılıp ortaya çıkarılması gerekiyor ki yapılan operasyonlarda da bunu görüyoruz efendim. Denizli'ye gidiyoruz. Doğuma giren 32 yaşındaki Gamze Doğan bebeğiyle birlikte maalesef hayatını kaybetti. Aile özel hastanenin ihmali olduğu iddiasıyla da şikayetçi oldu.
0: Bir tabutta anne, diğerinde ise ölü doğan bebeği. İddiaya göre anne ve oğlunu ölüme birlikte götüren neden hastanedeki ihmaller. Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki Gamze Doğan ikinci çocuğuna hamileydi. 23 Ağustos gecesi sancı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Kontrollerde anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Ancak ailenin iddiasına göre 28 Ağustos için planlanan sezaryen doğum öne çekildi. Gerekçe ise bebeğin doğum kanalına girmesi halinde sezaryenin zorlaşabileceğiydi. Doğum başladı ancak ameliyat beklenenden uzun sürdü.
2: İlk çocuğumda ben birazcık tecrübeliyim. Yarım saat sürüyor doğum, sezaryen doğumu. 15-20 dakikasında da beni çağırmışlardı daha öncesinde. Ama bu ikincisinde bir saat geçti, 1,5 saat geçti. İçeriden bir haber gelmedi.
0: Daha sonra iddiaya göre bebeğin solunumunda problem olduğu söylendi.
2: Bebeğin solunumunda problem var. Çocuk doktorumuz ilgileniyor. Hazırlıklı olun dedi. Dedim hocam biz NST'ye bağlandık. Anne karnında çocuk yaşıyordu. Problem yoktu. Kalp atışları iyiydi.
0: Ardından Güney bebeğin ölü doğduğu belirtildi. Ama kabus bitmedi. Anne doğum sonrası odaya alındı. Ancak iddiaya göre durumu iyi değildi.
2: Eşimin durumu gitgide ağırlaşmaya başladı. Ben bunu hissediyordum. Çünkü nefes almaları problem. Bunu hissettim. Tırnaklarına baktım, mor. Elleri mor. Ayakları mor. Buz gibi.
0: Anne entübe edildi. Daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
2: Böbreklerinin yetmediğini ifade ettiler. Böbrekler işlevini görmüyor. Kan dolaşıyor. Yani kan vücutta durmuyor. Kan vermeye devam ettiler. Kan ama hiç durmadı.
0: Gamze Doğan da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aile özel hastaneden ve doktorlardan şikayetçi oldu.
2: Benim doktorum bana göre ihmal etti. Doktor değil de benim gözümde katil.
0: Anne ve oğlu yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Çok acı haberler bunlar efendim. İhmali varsa elbette ki hastanenin gerekli cezalar verilecektir. Ancak gelin görün ki anne ve yavrusu hayata dönemeyecek. Allah'tan rahmet dileyelim. Bir haber başlığı, kreş fiyatlarından söz edeceğiz. Her şeyde olduğu gibi orada da bir uçma söz konusu. Kreş fiyatları uçtu, çareyi komşuda bulduk şeklinde Türkiye Gazetesi'nden bir haber başlığı. Çalışan aileye can simidi, ev hanımına ek gelir kapısı olarak aktarılmış. Yıllık 250 bin liradan başlayıp 1,5 milyon lirayı bulan kreş ücretleri çalışan aileleri komşu anne sistemine yöneltti. Aynı mahallede referans sistemi ile çalışan ve kendi evlerinde 3 ila 5 çocuğa birden bakan ev hanımları çocuk başına aylık 15 bin liradan başlayan ücretlerle ailelere nefes aldırırken kendilerine de ek gelir sağlıyor. Aile Bakanlığı ise giderek yayılan bu modeli resmi ve denetlenebilir hale getirmek için pilot çalışmalarını sürdürüyor. Evet, bakıldığı zaman detaylar özellikle belediyelerin kreşlerinde artık yer olmadığı ifade edilmiş. Bir taraftan da tabii kreşlerin giderek artması gerekiyor, ancak fiyatlar gerçekten dudak uçuklatıyor.

0: Denir ya, aynen o hesap tam yıllık 250 bin liradan başlayıp 1,5 milyon liraya kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Ancak anlaşılan o ki bu komşu kreşler mahalle aralarında bol miktarda daha da çoğalacak. Çünkü işte yaz tatili bitiyor. Artık kadınlar, erkekler, aile, ebeveynler işe dönmeye başladılar. Çocukları nereye bırakacaklar? İşte böylesi komşu ablaları. Dolayısıyla bakanlığın denetiminde olması gerek ve şart diyelim. Günlük hayatta basit bir karar verirken bile bazen çok düşünüyoruz diyelim. Hatta bazıları düşünmekten bir türlü eyleme dahi geçemiyor. Psikolojide bu durum ne biliyor musunuz? Analiz felci olarak adlandırılmakta. Yani düşüncelerin eylemin yerini alması. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Emine Derya'nın haberini izleyelim bakalım.
1: Hani kötü bir karar bile versem en azından eyleme geçeceğim.
2: Kararsız kalıp yapmaktan vazgeçtiğiniz oluyor mu?
3: Oluyor, çok oluyor. Oturuyorum evde.
2: Çıkmıyorsunuz bir.
3: Çıkmıyorum. Karar veremiyorum çünkü zaman geçiyor.
4: Derslerde de oluyor ya. Cevap bulamayınca bırakıp gitmek istiyorum.
2: Gün içinde verdiğimiz en basit kararlardan hayatımızı etkileyen seçimlere kadar. Fazla düşünmek bazen karar vermeyi değil, hiçbir şey yapamamayı beraberinde getiriyor.
5: Bir yerlere gideyim mi, gitmeyeyim mi? Veya bir şey düşüneyim, bir şey alayım mı, almayayım mı? Genelde öyle kararlar oluyor.
2: En sonda gitmeyeyim mi diyorsun?
5: En sonda gitmeyeyim diyorum. Evet.
2: Fazla düşünmek karar verme sürecini engellediğinde ortaya çıkan bu durumun bir adı var. Analiz felci.
6: Analiz felci psikiyatrik ya da psikolojik bir tanı değil. Burada düşünce eylemin yerini alıyor. Çünkü çok düşünüyoruz ve ortada davranış olmuyor.
7: Çabuk karar veremiyorsun bazı şeylere. Bazı şeyler kolay oluyor, bazı şeyler çok zor oluyor tabii ki.
2: Peki bazı kararlarda zihnimizdeki ihtimallerin içinden neden çıkamıyoruz?
6: Mükemmeliyetçi kişilik yapısı olan kişilerde bunu daha sık görüyoruz. Ya da hata yapmaktan korkan, tüm olasılığı düşünen kişilerde bunu daha sık gözlemliyoruz.
2: Günlük hayatta düşünmekten yorulduğunuz anlar oluyor mu?
8: Başkan, her dakika düşünüyorum, her dakika yoruluyorum. O
2: zaman. İşte birçok kişinin yaşadığı bu durum, fazla düşünmek, sürekli ihtimalleri tartmak ve en sonunda düşünceyi eylemin yerine koymak. Peki insan kendini bu döngüden nasıl çıkarabilir?
6: Burada şunu sorgulamak çok önemli. Bu karar bizim için hayati bir karar mı? Burada alacağımız kararları bir sorgulamak. Onun dışında aslında bazen hata yapabiliriz, yanlışlarımız olabilir. Buna bir esneme payı bırakmak.
1: Ben arada öyle olunca kendi kendime diyorum hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye.
9: Her şeyi hallettim. Yaş 72. Her şey yolunda.
2: Artık eskisi kadar düşünmüyor musunuz?
9: Yani düşünmüyorum çünkü akışa bıraktım. Akış en güzeli.
0: ...8.31'i gösteriyor saatler efendim. Tabii ki gündemdeki en önemli konulardan bir tanesine geçelim. Amerika ve İran gerginliği. Brent petrol varil fiyatında neyse ki bir düşüş var. Bir taraftan da bu motorine yansıyacak. Onun detaylarını aktaralım. Önümüzdeki zaman diliminde ama özellikle Amerika ve İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor malum. Hürmüz Boğazı düğümü de doğal olarak çözülemiyor. Trump, Boğaz'daki mayınlar temizlendi diyor. İran ve Umman, Boğaz'dan geçişler için yeni bir plan üzerinde anlaşıyor bu safhada. Anlaşma kapsamında Boğaz'da taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olması kararlaştırıldı. Güney koridoru tamamen kapatılmış durumda.
10: ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar temizlendi dedi. Tahran'dan Umman'la varılan geçici deniz koridoru anlaşmasının detayları geldi. ABD ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemedi. Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini açıklayan ABD Başkanı Trump, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya tekne derhal imha edilecek dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Boğaz'daki mayınların temizlenmesi ve geçici bir deniz ulaşım koridoru oluşturulması konusunda Umanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü. Görüşmenin ardından Umman'la varılan anlaşmanın detaylarını İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi paylaştı. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olması kararlaştırıldı. Umman, Güney Koridoru'nu tamamen kapatmayı kabul etti. Güzergahın geçici olduğu ve Umman'la kalıcı

ve güzergah konusunda müzakerelerin devam edeceği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu da söyleyen Garip Abadi, gemilerin boğazdan geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Pakistan Genelkurmay Başkanı Müner'in Tahran ziyaretine de değinen Garip Abadi, Müner'in aracılığıyla ABD'nin mutabakata uyması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinin iletildiğini belirtti. ABD'nin

0: İşte.
1: Tabii bütün bu haberin ayrıntılarını hep beraber gördük, duyduk. Bizi nasıl etkiliyor? Hürmüz Boğazı deyince akıllara hep söylediğim gibi Brent petrolün varil fiyatı geliyor ki 90 doların üzerinde seyri önemli. 87-88 dolar civarında ve 5 lira 30 kuruşluk motorine bir indirim geldi bu süreçte. Bu müjdeli haberi de aktaralım tabii ki. Şimdi Amerika ve İsrail ile savaşıyor İran. İdam cezalarının infazına da devam ediyor bir taraftan. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre 2026 yılında idam edilenlerin sayısı İran'da 900'ü aşmış durumda.
2: İran bir yandan ABD ile savaşa devam ederken bir yandan da idam cezasını infaz etmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre bu yıl başından bu yana idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı. İran'daki idam verilerini Abdurrahman Borumand Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu derledi. Paylaşılan bilançoya göre Ocak'tan Temmuz ayına kadar 901 kişi idam edildi. Uyuşturucu ile ilgili suçlar nedeniyle 256 kişi idam edilirken en az 56 kişi ulusal güvenlik gerekçesiyle ölümle cezalandırıldı. Sivil toplum kuruluşunun derlediği verilere göre Ocak ayında yaşanan hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle idamla cezalandırılanların sayısı ise en az 29. Abdurrahman Borumand Merkezi'nin raporunda idam edilenlerin etnik kimliklerine de yer verildi. Buna göre 40 Beluç, 29 Kürt ve 21 Afgan kökenli İranlı ölümle cezalandırıldı. Rejimin yaşamına son verdiği kişiler arasında Türk ve Türkmen kökenliler de yer aldı. İdam cezası uygulananlardan 16'sının kadın olduğu belirtildi. Ayrıca idam edilenlerden en az ikisinin suç işlediği sırada 18 yaşından küçük oldukları kaydedildi. Birleşmiş Milletler de İran'ın idam cezası infazlarını her geçen yıl arttırdığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, en az 100 kişinin infaz riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tahran yönetiminden idam cezasını kaldırmasını istedi. İranlı yetkililer idam cezasının toplum güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.
1: Evet, hem Amerika hem İsrail ile savaşırken bir taraftan da kendi insanını öldürmeye devam ediyor böylesi cezalarla İran. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı nükleer anlaşmanın önüne İsrail şartı koştuğu öne sürüldü. Wall Street Journal'a göre Trump anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad'ın İsrail ile ilişkilerinin normalleştirilmesi gerekiyor.
2: ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'la imzalanan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad yönetiminin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi şartını öne sürdü. Bu iddia Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Trump, Washington'la Riyad arasında 23 Temmuz'da imzalanan nükleer anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye sundu. Wall Street Journal'a konuşan yetkiliye göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Washington'ın önemli bir şartı var. Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi. Trump daha önce de Suudi Arabistan'la imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı olacağını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu da bu şartı memnuniyetle karşılamış, Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılması Orta Doğu'da barış için tarihi bir sıçrama olacak demişti. 123 anlaşması olarak bilinen anlaşma, ABD ile Suudi Arabistan arasında barışçıl nükleer işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor. Anlaşmayı ABD Enerji Bakanı Chris Wright'la Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman imzalamıştı. 30 yıllık anlaşma kapsamında Suudi Arabistan, ABD teknolojisini kullanarak uranyum zenginleştirebilecek ve nükleer reaktörler inşa edebilecek. Zenginleştirilmiş uranyum, elektrik santrallerinde yakıt olarak kullanılabildiği gibi nükleer bomba yapımında da kullanılabiliyor.
1: Evet, bölgede kalmayı sürdürüyoruz. Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya suikast iddiası gündemde biliyorsunuz. Seçim de yaklaşıyor tabii, bu iddiaları gündeme taşımak gerekiyor. İşte bu gündemdeki yerini koruyor ve bir taraftan da ABD basını İran kaynaklı olduğu öne sürülen bir suikast planı nedeniyle oğul Netanyahu'nun Amerika'dan gizlice tahliye edildiğini ileri sürdü.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İran kaynaklı suikastı

0: Suikast planı nedeniyle Miami'den gizlice tahliye edildi. İddia, ABD merkezli Newsmax kanalından geldi. Konuya yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre, İsrail istihbaratı Aralık ayında Yair Netanyahu'ya defalan bir suikast planı tespit etti. Haberde, Yair'in Miami'deki konutu ve günlük hareketlerinin İranlı ajanlar tarafından takip edildiği öne sürüldü. Habere göre İsrail makamları durumu ABD yetkilileriyle paylaştı. Bunun üzerine Yair Netanyahu'ya Miami'yi derhal terk etmesi talimatı verildi. Yair Netanyahu da eşyalarını geride bırakarak İsrail'e döndü. İddia, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hafta başında İsrail merkezli Kanal 14'e yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. İsrail medyası, Yair Netanyahu'ya suikast planı iddiasının kamuoyundan uzun süre gizlendiği ve paylaşılmasının yasak olduğunu ileri sürmüştü.
1: Peki tüm bu gelişmeler yaşanırken özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir vize haberi var. Bakalım özellikle Türkiye'yi nasıl etkileyecek göreceğiz. Trump yönetimi Amerika'ya yerleşmek isteyenlerin göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde durdurdu. Kararın gerekçesi konsolosluk görevlilerine verilecek yeni eğitim olarak ifade ediliyor ama durum farklı olabilir tabii. Randevuların ne zaman yeniden başlayacağı ise belirtilmiş değil.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarında yeni bir adım atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı göçmen vizesi başvuru işlemlerini dünya genelinde geçici olarak durdurdu. ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında mülakat tarihi bulunan başvuru sahiplerine randevularının yeniden planlanacağı bildirilmeye başlandı. Yeni tarihlerin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, kararın konsolosluk görevlilerine küresel çapta verilecek kapsamlı eğitim nedeniyle alındığını açıkladı. Yeni uygulamayla başvuru sahiplerinin gelecekte kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalinin daha kapsamlı değerlendirileceğini açıkladı. ABD yasalarında bu tür kişiler kamu yükü olarak tanımlanıyor. Federal mahkeme, günler önce Trump yönetiminin 75 ülkeden göçmen vizesi başvurularını durduran uygulamasını yasaya aykırı bularak iptal etmişti. Yargıç, uygulamanın konsolosluk görevlilerinin bireysel değerlendirme yetkisine müdahale ettiğine hükmetmişti. Washington yönetiminin ABD'ye sığınma başvurusunda bulunan B1 ve B2 tipi çalışma ve turistik vize sahibi yaklaşık 200 bin kişinin vizesini de iptal edeceği ileri sürülmüştü.
1: Evet, doğum turizmi bundan ne kadar etkilenir elbette, o da yine gelen bilgiler arasında, merak edilen sorular arasında. Şimdi sınırlarımızın dışında kalmaya devam edelim. Amerika'nın yapamadığını kim yaptı? Tabii ki Çin yaptı. İlk hava kaykayını görücüye çıkardı Çin. Kaykayı kullanmayı öğrenmek ise sadece 10 dakika sürüyor. İzleyelim. Efendim, Çinli uçak tasarım şirketi Coolfly görmektesiniz. Ayakta durarak kullanılan tamamen elektrikli ve 4 kanatlı pervaneye sahip kişisel uçan platform Urban'ı ya da Urban'ı kamuoyuna tanıttı. Tasarımı Amerikan ordusunun 1950'li yıllarda üzerinde çalıştığı ancak sonradan rafa kaldırdığı uçan platform projesine benzetilmiş durumda. Özellikle filmlerde ve dizilerde görmekteyiz malumunuz, artık gerçek hayatta da görüyoruz. Yapay zeka destekli bu araç sadece 10 dakika içinde öğrenilebiliyor. Özel batarya termal yönetim sistemi sayesinde zorlu iklim koşullarında dahi uçabiliyor. Uçan kaykay ABD Federal Havacılık İdaresi'nin standartlarına uyarlanarak ABD dahil küresel pazarda da satışa sunulacak ki alıcısı da bir hayli fazla olacaktır. Ama dediğimiz gibi Amerika'nın yapamadığını an itibariyle Çin yapmış durumda. Peki Amerika ne yapıyor, ona bakalım. SpaceX'ten uzayda dev bir adım geldi. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, Amerika'nın Louisiana eyaletinde milyarlarca dolarlık dev bir uzay üssü kuruyor. Hedef, uzaya gitmeyi uçak seyahati kadar rutine getirmek.
0: Uzay ve havacılık devi SpaceX, tarihin en büyük uzay yatırımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık uzay üssü kuracağını duyurdu. SpaceX'e

0: Açıklamasına göre Starbase Louisiana adı verilen tesis şirketin 4. ve en büyük fırlatma üssü olacak. Dev projenin önümüzdeki 10 yıla doğrudan 3000, dolaylı olaraksa 8000'den fazla istihdam alanı sağlayacak. Tesiste 5 ayrı fırlatma kompleksi bulunacak. Her komplekste 2 fırlatma rampası ve 1 yakıt tesisi yer alacak. Bunlara ek olarak yakıt ve enerji üretim tesisleri, araç işleme alanları ve çalışanlarla aileleri için konutlar da inşa edilecek. SpaceX bu üsle birlikte Starship görevlerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte yılda binlerce fırlatmanın desteklenmesi ve uzun uçuşların ciddi şekilde artırılması planlanıyor. İnşaatın 2027'de başlaması, ilk fırlatmanın ise 2029 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. SpaceX CEO'su Elon Musk ise projeyi, şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz sözleriyle duyurdu. Musk, uzaya gitmeyi uçakla seyahat etmek kadar rutin hale getirmek istediklerini söyledi.
1: Ve bütün bunlar birkaç yıl sonra gerçekleşecek efendim. Gelelim, İspanya'dayız. Buñol kasabasına gideceğiz. Çünkü geleneksel La Tomatina Festivali söz konusu. Düzenlendi. Binlerce kişi de birbirlerine domates fırlattı bu festivalde. Ve en az 165 ton domates kullanıldı deniliyor.
2: Birbirlerine domates fırlattılar, sokakları kırmızıya bürüdüler. Görüntüler İspanya'dan. Valencia kentine bağlı Buñol kasabasında geleneksel La Tomatina Festivali düzenlendi. Binlerce kişi önce şarkılar söyledi, ardından domates savaşına başladı.
3: İngiltere'den geliyorum. Tam bir kaos vardı. Gözlük takmam gerekti. Bu yüzden neler olup bittiğini göremedim bile. Her yerde sadece kırmızı domatesler gördüm.
2: Katılımcıların çoğu beyaz tişörtlerle festivale geldi. Domateslerin fırlatılmasıyla tişörtler kırmızı oldu. Bir saatten fazla süren festivalde en az 165 ton domates kullanıldığı belirtildi. İspanya basınına göre katılımcıların yaklaşık %40'ını turistler oluşturuyor. Özellikle 2011 yapımı Bollywood filmi Hayat Bir Kere Yaşanır'la Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısı önemli ölçüde arttı. Filmde La Tomatina Festivali yeniden canlandırılıyor.
3: Biz Hindistanlıyız. La Tomatina'ya ilk defa geliyoruz. 10 yıldan uzun süredir hayalimizdi. Hayat Bir Kere Yaşanır adlı bir Hint filmi izlemiştim ve o zamandan beri buraya gelmeyi çok istiyorduk.
2: Festivalin kökeni kesin olarak bilinmese de 1945'teki bir yemek savaşına dayandığı düşünülüyor. Geçit töreni sırasında çıkan kavgada gençlerin birbirlerine domates fırlattığı söyleniyor.
1: Devam ediyoruz. Futbolda ve voleybolda dün yüzümüz güldü, gururlandık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u deplasmanda Fransa'da kendi evinde 2-1 mağlup etti ve tam 18 yıl aradan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı Fenerbahçe. Dediğim gibi UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe ve Lyon ilk karşılaşmada Kadıköy'de 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçeliler deplasmanda Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti ve Fenerbahçe Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Lig aşamasının kura çekimi ise bu akşam saat 19'da Monaco'da gerçekleştirilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 36 takım olacak. Tüm takımlar 4 torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Temsilcilerimiz 8 maçının 4'ünü iç sahada, 4'ünü de dolayısıyla deplasmanda oynayacak. 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son veren Fenerbahçe en son 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı. Sarı lacivertleri kutluyoruz efendim. Evet, takım oldukça istekliydi bir taraftan da ve A Milli Kadın Voleybol takımı Filenin Sultanları 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi ve organizasyonda 4'te 4 yaptı.
4: A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A

0: Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 4'te 4 yaptı, Almanya ise ikinci kez mağlup oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette milliler Vargas'ın servis turunda farkı açtı ve Almanya'ya mola aldırdı. Almanya maçı Asmer'le tutunmaya çalışsa da orta oyuncularını etkili kullanan Türkiye ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi başlayan taraf Almanya olsa da Ay Yıldızlar rakibini Vargas'ın sayılarıyla yakaladı. Çekişmeli süren ikinci bölümde takımlar karşılıklı hücum hatlarıyla sayılar bulurken Hande Baladın'la sete ağırlığını koyan taraf milliler oldu. Setin sonlarında rakip takım Grozer'le etkili oldu ve skoru eşitledi. Seti 27-25'lik skorla bitiren Almanya karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Vargas ve Hande Baladın'la kontrolü elden bırakmayan Ay Yıldızlı ekip seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sete Türkiye, Salih Şahin'in smaçlarıyla skor üreterek başladı. Taraftarının desteğiyle dördüncü sette 25-19 üstün gelen Ay Yıldızlılar maçı 3-1 kazandı. Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol takımı, grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19'da Polonya ile karşılaşacak.
1: Eminiz ki 5'te 5 yapacaklar. Filenin sultanlarını kutluyoruz. Efendim futboldan devam edelim. Takımların yabancı kontenjanı sorunu için federasyondan sürpriz bir adım geldi. Kontenjan dışında kalan oyuncuların tek taraflı sözleşme feshini engellemek adına Türkiye Kupası'ndaki yabancı kuralı esnetildi.
2: Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezondaki yabancı kuralında yapılan değişikliği resmen açıkladı. Yapılan açıklamada A takım listesine yazılamayan yabancı futbolcuların Türkiye Kupası maçlarında belirlenen koşullar dahilinde oynatılabileceği belirtildi. Açıklamada Trendyol Süper Lig kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'ten fazla yabancı uyruklu futbolcunun yazılamayacağı duyuruldu. Trendyol 1. Lig kulüplerinin ise kadroda aynı anda en fazla 6'sının bulundurulması koşuluyla müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabileceği aktarıldı. Kulüpler Birliği 10+4 kuralının aynı şekilde kalmasını, Türkiye Kupası maçları içinse 2 kişilik ek kontenjan eklenmesini talep etmişti. Bu talepteki amaç yabancı futbolcuların tek taraflı fesih haklarının önlenmesiydi. 15 kulübün olumlu oy verdiği bu karara Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor olumsuz yönde oy kullandı.
1: Efendim Beşiktaş cephesine bakalım. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Zalgiris'le mücadele edecek. İlk maçı biliyorsunuz 3-0 kazandı. Siyah beyazlar deplasmanda turu geçerek gruplara kalmak istiyor tabii ki.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'e konuk olacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden siyah beyazlılar deplasmanda turu geçerek Avrupa Ligi'nin lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Temsilcimizin Avrupa kupalarında 264. maçına çıkacağı mücadele saat 20'de başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'daki ilk maçta rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koymuş ve mücadeleden 3-0 galip ayrılmıştı. Beşiktaş'ın gollerini Hyongu Oh, Murillo ve penaltıdan Orkun Kökçü kaydetmişti. Eşleşmeyi kazanan taraf UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek. Kaybeden ekipse yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasından devam edecek. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek. Geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, taraftarlarının özlemine son vermek istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu Litvanya deplasmanında süre bulması halinde dalya diyecek.
1: Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında Ferencvaros'a konuk olacak.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Papara Park'ta oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Bordo Mavililer deplasmanda galip gelerek adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı hedefliyor. Grup ama arenada oynanacak mücadele 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada Sloven hakem Reid Obrenović düdük çalacak. Trabzonspor'un turu geçebilmesi için en az 2 farklı galibiyete ihtiyacı bulunurken tek farklı galibiyet halinde eşleşme uzatmalara gidecek. Macaristan temsilcisi ise beraberlik halinde tur atlayan taraf olacak.

maçta 90+6. Dakikada direkt kırmızı kart gören Chibuike Avivu revanşta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Folcarelli de kamp kadrosunda yer almadı. Bordo Mavililer revanş öncesinde Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Yeni transfer Muhammed Salah attığı 2 golle galibiyetin başrolünü üstlendi. Mısırlı Yıldız'ın performansı Trabzonspor'un Ferencvaros karşısındaki en önemli kozlarından biri olacak. Eşleşmeyi kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yükselirken elenen ekip yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında devam edecek.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Efendim bir kez daha günaydın. 27 Ağustos Perşembe sabahındayız. Gün başlıyor odasınız. Saatlerimiz tam olarak 9'u gösteriyor. Haberlerimizi aktarmayı sürdürüyoruz. Zira 10'a kadar gündemin nabzını tutuyoruz. Her gün saat 7'den 10'a kadar gün başlıyor da. Efendim Trump diyeceğiz ve İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Biliyorsunuz efendim bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol bizde dedi Trump. Arabulucu Katar'ın başbakanı Al Sani ise Hürmüz müzakereleri için Tahran'a doğru yola çıktı.
1: İran ile savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, Glenn Beck adlı radyo yapımcısının programına telefonla bağlandı. Gündemde İran vardı. Savaşın çok yakında sona ereceğini kaydetti. Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu savundu. Boğazdaki tüm mayınların tamamen temizlendiğini belirtti. Trump, program sunucusunun İran lideri Müşteba Hamaney'in ölüp ölmediği sorusunu da yanıtladı.
2: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead.
1: ABD ile İran arasındaki savaşın sonlanması için arabulucuların çalışmaları da sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'nin Tahran'da bir araya geleceği İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı müzakerelerini ele alacağı belirtiliyor. ABD Başkanı geçtiğimiz hafta İran'a karşı ekonomik savaşı ilan etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. ABD'nin yeni yaptırımlarını ekonomik terörizm olarak niteledi. ABD'nin finansal sistemden dışlanma tehdidinin BM şartına aykırı olduğunu ifade etti.
0: Evet, karşılıklı söz düelloları devam ediyor gördüğünüz üzere. Bu arada CIA direktörü Radcliffe'in Moskova ziyareti konuşuluyor. Zira bu ziyarete ilişkin resmi ilk açıklamada geldi Kremlin sözcüsü Peskov tarafından. Ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtiyor Peskov. Putin'in temaslar hakkında bilgilendirildiğini de söylüyor. Trump ise CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir demesi dikkat çekici.
3: Kremlin, CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gittiğini doğruladı. ABD Başkanı Trump'tan CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir açıklaması geldi. CIA direktörü Ratcliffe'in Rusya'ya gittiği haberi ABD basınına yansımış ancak ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. Beklenen açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Gazetecilere bilgi veren Peskov, Ratcliffe'in Moskova'yı ziyaret ettiğini doğruladı. Ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Ancak konuya ilişkin daha fazla detay vermekten kaçındı. Ziyareti olumlu bir gelişme olarak tanımlayan Peskov, temaslar hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini de kaydetti. ABD Başkanı Trump ise CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi. Kamuoyuna açık uçuş takip verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı salı sabahı Moskova'ya iniş yaptı. Yine aynı verilere göre Radcliffe'i taşıyan uçak 8,5 saat sonra Moskova'dan ayrıldı. CIA'den Rusya'ya yapılan son üst düzey ziyaret Kasım 2021'de gerçekleşmiş. Dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'ya gitmişti.
0: Evet, CIA direktörü Radcliffe'in gizemli

0: Moskova ziyaretinin ardından Bloomberg'de ciddi bir iddia ortaya attı. Bu iddia da beraberinde tabii ki komplo teorilerini getirdi akıllara. Komplo teorisi diyoruz ama iddia nükleer olunca boyutu korkutucu olabiliyor. Bakalım o iddia neymiş efendim? Bloomberg diyor ki Putin Kiev'e nükleer atabilir şeklinde bir iddia da bulundu ve Rusya Kiev'e silah ve istihbarat desteği verdikleri için Ukrayna saldırıları NATO üyesi devletlerin saldırıları olarak görülmekte. Kremlin'e yakın kaynaklara göre Putin Ukrayna'da son çare olarak taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebilir deniliyor Bloomberg'de efendim ve barış müzakereleri çıkmaza girdi. Moskova Ukrayna'daki altyapı hedeflerine yönelik güçlü balistik füze saldırılarını yoğunlaştıracak şeklinde ifadelerde dikkat çekici. Gizemli ziyaret, evet, gördüğünüz gibi nükleer için mi yoksa değil mi, bu iddia ne kadar doğruluk payı var iddianın, ne kadar yok, bütün bunlar da önümüzdeki zaman diliminde ortaya çıkacaktır. Ancak özellikle bölge ülkelerini, ki belki Türkiye'de dahil olmak üzere, etkileyebilecek bir saldırı olabilir mi, bütün bunlar konuşuluyor. Ama anladığımız o ki CIA ve tabii ki Trump devreye bu anlamda girmiş durumda. Peki efendim, bütün bunların ışığında İran'daki gelişmeleri de hep beraber görüyoruz. Piyasalarda acaba son durum nedir? Yeni güne hangi rakamlarla başlıyor? İşte buna bakacağız şimdi. Gördüğünüz üzere BIST 100 endeksi 14.610 puandan güne başlıyor. Bir yükseliş halinde ve anlaşılan o ki devamda edecek. Dolar da 48 duvarını aştıktan sonra ilerlemesini sürdürüyor. 48 lira 13 kuruş civarında işlem görüyor. Euro da aynı şekilde 56 lira 15 kuruş civarından işlem görmekte. 1.16 euro dolar paritesi. Devam edelim efendim, faizde rakam nedir? 40'ın altına indi. 39.91 faiz ve bir taraftan da altının onsu. Yüksele gelen bir trendi vardı. Bunu devam ettiriyor. 4.604 dolardan işlem görmekte. Brent petrolde küçük de olsa bir düşüş söz konusu. Neyse ki 90 doların altında 87-88 dolar efendim Brent petrolün varil fiyatı. ABD ham petrolü de yine düşüş halinde 81-82 dolar civarında. Altına bakalım, gram altın 7127-128 lira civarında. Çeyrek altın 11653 lira. Evet, yarım altın 23.308 lirayken 46.472 lira olarak da tam altının ederini görmekteyiz. Piyasaların yeni rakamı bu, güne işte bu rakamlarla başlayacak. Yatırımcısına bol kazançlar diyoruz ve devam ediyoruz. Madem sözü paradan açtık, aktaralım efendim paradaki gelişmeleri. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 baz puana indi. 18 Şubat'tan bu yana da en düşük seviyeye geriledi diyebiliriz. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 15 Haziran'da 225 baz puana kadar gerilemiş ve 26 Şubat'tan sonraki en düşük düzeyine inmişti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 baz puana inmiş durumda. Son hareketle birlikte risk primi Haziran'da görülen seviyenin de altına düştü. CDS 18 Şubat'tan bu yana dediğimiz gibi en düşük seviyesine geriledi böylelikle. Ve maliye ne yapıyor bu süreçte? Bakınız, aktaralım. Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulamayı planlıyor maliye. Düzenleme ile yerli kurumsal yatırımcılar ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Peki düzenleme nasıl olacak? İzleyelim.
1: Sıcak paraya yeni vergi getirilecek. Kurumsal yatırımcılara %10 stopaj uygulanacak. Maliye para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmaları tamamladı. Çalışmayla para piyasası fonlarından kurumsal yatırımcılar tarafından elde edilen kazançlara %10 oranında stopaja tabi tutulması planlanıyor. Mevcut uygulamaya göre tam mükellef kurumlar, üçer aylık dönemler halinde verdikleri geçici vergi beyannameleriyle yatırım kazançlarını vergilendiriyor. Yeni düzenlemeyle yerli mükelleflere %10'luk stopaj uygulanacak. Ancak bu mükellefler ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Yabancı kurumlar için ödenen %10'luk stopajın nihai verdiği.

0: Vergi olması planlanıyor. Düzenlemeyle Türkiye'ye giren sıcak paranın uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yerli ve yabancı gerçek kişilerin kazançlarından alınan %17,5 oranındaki stopajda değişiklik yapılması beklenmiyor. Peki önceden alınmış fonlar için sistem nasıl işleyecek? Yapılacak düzenlemenin elde edilecek kazançların kararın yayınlanmasından itibaren oluşan kısmı için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmesi planlanıyor.
1: Evet, saatimiz 9'u 9 geçiyor. Halkbank'la ilgili bir haberimiz var. Amerika'daki ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1.1 milyar dolar tutarında ilave kaynak temin etti banka. Halkbank tarafından kamuoyu aydınlatma platformu KAPA yapılan açıklamada dava süreci tamamlanmadan önce de proaktif şekilde 3.9 milyar dolarlık yurt dışı kaynak sağlandığı kaydedildi. 17 Temmuz'da ise 5 milyar dolar karşılığı yeni bir program kurulduğu da ifade edildi açıklamada. Bankamız uluslararası piyasalardaki etkinliğini arttırmaya ve sürdürülebilir kaynak teminini destekleyen alternatif fonlama kanallarını değerlendirmeye devam edecektir denildi. Efendim, Akşam Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Buyurunuz. 10 yılda 138 milyar lira tasarruf sağlamış ne? Hemen bakalım. Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplamda 138 milyar lira tasarruf sağladık açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dediğimiz gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirtiyor. Köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık. 180 bin ton karbon emisyonunu önledik diyor. Köprünün, biliyorsunuz, 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldığını bir kez daha anımsatıyor Bakan Uraloğlu. Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan eserin çevre dostu özelliğiyle ön plana çıktığını da söylemesi dikkat çekici. Köprüyle İstanbul trafiğinin önemli ölçüde rahatlatıldığına dikkat çekiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 10 yılda dediğimiz gibi 134 milyar lira tasarruf sağladık ifadeleri az evvel de okuduğumuz gibi dikkat çekici, sembol bir proje olduğunun da özellikle altı çizilmekte. Evet, 138 milyar lira tasarruf sağlandı. 10 yılda bir köprüden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devam edelim yolumuza. Amerika Birleşik Devletleri'nde tam 29 eyaletin sosyal medya devi Meta'ya karşı açtığı davaya bakacağız. Çünkü uzlaşıyla sonuçlandı. Tabii milyar dolarlar havada uçuştu. Anlaşmaya göre şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödeyecek. Genç kullanıcılar içinse kısıtlamalar geliyor.
2: Meta davası uzlaşmayla sona erdi. Uzlaşının şirkete faturası yaklaşık 17 milyar dolar oldu.
3: No, you're not. I'm gonna hold your nose.
2: ABD'deki 29 eyalet Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketine dava açtı. Eyaletler sosyal medya platformlarının çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını iddia etti. Haftalar sürmesi beklenen davada taraflar uzlaşmaya gitti. Sosyal medya devi eyaletlere 16,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Tutarın 10 yıl içinde yıllık taksitler halinde ödeneceği açıklandı. Mahkeme dosyasına göre Meta, genç kullanıcılar için kısıtlamalar da getirecek. Sosyal medya platformlarında sonsuz kaydırmayı engelleyecek. Gece yarısı ile sabah 6 arasındaki kullanıma kısıtlama gelecek. Akşam 10 ila sabah 7 arasında bildirimler çalışmayacak. Meta ayrıca güzellik filtreleri ve beğen butonu tıklamalarının sayılması gibi özellikleri de sınırlandıracak. Yaş doğrulama araçlarını ve ebeveyn kontrollerini de güçlendirecek. Son olarak yargıcın onayından geçen anlaşma federal davayı fiilen sona erdirdi. Yaklaşık 17 milyar dolarlık anlaşma şirketin 2025 yılındaki 201 milyar dolarlık gelirinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
1: Bakalım bu paraları saçma işi nereye kadar sürecek, bir taraftan da Avrupa Birliği'nde özellikle davalarda sürmekte. Efendim, Zelenski'den söz edeceğiz çünkü SpaceX kurucusu Elon Musk'ı ülkenin en önemli nişanlarından özgürlük nişanıyla ödüllendirdi ve kararın nedeni Musk'ın Ukrayna'ya sağladığı Starlink desteği, ancak nişan Kiev'in Starlink uyduları.

0: kullanımlarına yani maska bağımlılığını da bir taraftan tartışmaya açmış durumda.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, SpaceX kurucusu Elon Musk'ı özgürlük nişanı ile ödüllendirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kararnamede Musk'ın insan hayatı ve özgürlüğünün korunmasına ve Ukrayna-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine katkısı vurgulandı. Associated Press haber ajansına göre kararın arka planında ise SpaceX'in uydu iletişim ağı Starlink var. Habere göre Rusya'nın 2022'de başlattığı savaşın ardından Musk, Ukrayna'ya Starlink uydu interneti erişimi sağladı. Sistem zamanla Ukrayna ordusunun haberleşme, operasyon koordinasyonu ve İHA faaliyetlerinde kritik bir altyapıya dönüştü. Ancak bu bağımlılık, Musk'a Ukrayna'nın askeri operasyonları üzerinde önemli bir etki de sağladı. Musk, Starlink'in Ukrayna ve Rusya işgalindeki Ukrayna topraklarında kullanılmasına izin verirken, Rusya topraklarında kullanılmasını kısıtladı. Zelenski ise uzun menzilli İHA saldırıları için bu kısıtlamanın kaldırılmasını istiyor. Kiev, Washington'dan da Musk'ı ikna etmek için destek isterken, Musk ise bunun tehlikeli bir tırmanmaya yol açabileceğini savunuyor.
0: Efendim devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinde bir haber başlığı. Ozan Münih kahramanı deniyor. Detaylara bakalım. Münih'te raylara taşan kavgada iki kişinin trenin altında kalmasını önleyen 40 yaşındaki Türk demir yolu çalışanı Ozan Önoğlu olay sırasında yardıma koşan diğer gönüllü müdahaleciyle birlikte cesareti nedeniyle federal polis tarafından ödüllendirildi ki o anları da görmektesiniz. Olay 18 Ocak gecesi yaşandı. 6 kişilik bir grupla 16, 17 ve 19 yaşlarındaki 3 genç arasında başlayan tartışma Almanya'da da Münih'te de kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın bir bölümü raylara taşındı ve o gençler o sırada istasyona girmek üzere olan trenin altında kalma tehlikesi yaşadı. İstasyonda temizlik yapan İzmirli Ozan Önoğlu kavgayı fark etti. Koşarak kavga eden kişileri ayırdı ve yan taraftaki kumlu alana çekti. Olayın ardından 3 gence hapis cezası verildi ve İzmirli Ozan Önoğlu büyük bir tehlikeyi göze alarak insanların hayatını kurtardığı için de bir teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Münih kahramanı olarak dikkat çekiyor gördüğünüz üzere Hürriyet gazetesinden paylaşıyoruz bu haberi. Buradan da sevgi selam gönderelim güzeller güzeli kardeşimize. Efendim Güney Kore'ye gideceğiz çünkü popüler tatil adası Jeju'da kayıp olarak aranan 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından polis teşkilatına yönelik eleştiriler arttı. Kayıp kişilerin güvende olduğunu teyit etmeden dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis gözaltına alınmış durumda.
1: Güney Kore'de kayıp vakaları arttı. 3 gün içinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis teşkilatının vakaları ele alış biçimi ise tartışma yarattı. Güney Kore'nin popüler tatil adası Jeju'da kayıp olarak aranan 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından polis teşkilatına yönelik eleştiriler arttı. Aylar önce kayıp olduğu bildirilen bir kadın için yetkililerin gecikmeli olarak arama başlattığı ortaya çıktı. Kayıp kişilerin güvende olduğu teyit edilmeden bazı dosyaların kapatıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis 298 kayıp başvurusunun tamamını incelemeye aldı. Bunlardan yaklaşık 10'unun usulsüz şekilde kapatılmış olabileceği iddia edildi. Dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis, görevi ihmal ettiği, resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik yaptığı ve kamu görevini engellediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak polis merkezinin müdürü, dedektiflik biriminin başındaki yetkili ve kayıp vakalarından sorumlu ekip lideri de görevden uzaklaştırıldı. Resmi verilere göre Güney Kore polisi geçen yıl yetişkinlere ilişkin 70.814 kayıp ihbarı aldı. Polis 2022'den bu yana her yıl 70.000'den fazla kayıp ihbarı yapıldığını ancak bunların büyük çoğunluğunun 30 gün içinde çözüldüğünü belirtiyor.
0: Peki Almanya'ya geçelim yeniden zira son kamuoyu araştırmasına göre aşırı sağcı AfD özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde açık ara öne geçmiş durumda. Üstelik Başbakan Merz'e olan destekte %13 gibi son derece düşük bir seviyeye geriledi. Ve şimdi iddia o ki Berlin yönetimi aşırı sağın zaferini nasıl engelleyeceğini tartışmakta.

0: Almanya'da merkez sağcı Başbakan Merz'e destek verirken aşırı sağın temsilcisi kabul edilen AfD anketlerde zirveye yerleşti. Almanya'nın doğu eyaletlerinde yapılan son kamuoyu araştırmasına göre yabancı karşıtı Almanya için alternatif partisi AfD %43 oyla birinci sırada. Sol parti %16 ile ikinci olurken iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik ise %13'te kaldı. Almanya genelinde de durum benzer. AfD %28 ile ilk sırada yer alırken Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden oluşan ittifak %21 ile ikinci. Yeşiller %16 ile üçüncü sırada yer aldı. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de seçmenlerin siyasi partilere duyduğu güvenin düşük oluşu. Katılımcıların %56'sı Almanya'nın sorunlarını en iyi şekilde çözebilecek hiçbir parti görmediğini belirtti. Almanya Başbakanı Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %13'te kalırken, memnun olmadığını söyleyenlerin oranı %85 oldu. Aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak seçimlerde zafer kazanması bekleniyor. Politico'nun haberine göre Berlin yönetimi de şimdi aşırı sağın zaferini nasıl engelleyeceğini tartışıyor. Habere göre iç istihbarat bilgileri olmak üzere hassas devlet verilerinin korunmasından mali yardımların sınırlandırılmasına kadar AfD yönetiminin nasıl sınırlandırılabileceğine ilişkin seçenekler tartışılıyor. Kamuoyu desteğini artıran AfD'den dikkat çeken bir adım da geldi. AfD milletvekili Maximilian Krah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
1: Evet, gün başlıyor, devam ediyor. Saatlerimiz 9.21'i gösteriyor efendim. Eğitim ve öğretim sürecine artık geçelim memlekette. Özellikle Dünya Gazetesi'nde okuyacağımız bir haber var. Okul çantası en az 2500 liraya dolacak deniyor. Bir kez de harcanan bir para değil bu. Sürekliliği olan bir para efendim ve en az 2500 lira. Bakalım bütçeleri nasıl sarsacak. Zam oranı enflasyonun altında kalsa da veliler kara kara düşünüyor denilmiş. Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala. Okul araç gereç fiyatları da belli oldu. TÜKİT verilerine göre temel kırtasiye malzemelerinden oluşan bir okul çantası en az 2500 liraya doluyor. Buna okul forması, ayakkabısı gibi diğer zorunlu kalemler de eklendiğinde okula başlamanın maliyeti 10 bin lirayı buluyor denilmiş. Bu arada hatırlatalım, ucuz ürün asla ve kata tasarruf sağlamaz şeklindeki ifadeler dikkat çekici. İlk kriter fiyat değil, ürün güvenliği olmalı şeklinde de uzmanlar uyarıyor. Ama gelin görün ki tabii bir kez dediğim gibi harcanan bir para değil bu 2500 lira. Sürekliliği olan bir harcamadan söz ediyoruz. Özellikle temel okul ihtiyaçlarında yıllık artış %25'inde üzerinde. Temel kırtasiye ürünlerindeki fiyat değişimi de dikkat çekici. Geçtiğimiz yılla bu yıl arasında rakamlara bakıldığında en az %6, %15, %20, %30'un hatta %45'in, 50'nin üzerinde fiyatlara zam geldiği görülüyor. Dolayısıyla efendim veliler şimdi maalesef kara kara düşünüyor. En ucuz okul çantası bu durumdaysa diğer kalemleri de hesaba katıldığı zaman bütçede ciddi anlamda delikler oluşacak gibi gözükmekte. Bir taraftan da özel öğretim kurumlarına bakacağız. Oradaki hadise farklı. Tabelalarda yeni bir dönem başlıyor. Zira Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı bir kararla yabancı isim kullanımı artık sınırlandırılmış durumda. Mevcut yabancı isimli kurumlar içinde değişiklik süreci başlatıldı. Yönetmelik doğrultusunda daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kurumlar mevcut yabancı adlarını artık kullanamayacaklar. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebiliyor. Orada bir sıkıntı yok. Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak. Peki devam edelim. Buyurunuz. Türkiye Gazetesi'nden bir haber başlığı. Başarılar ödüllendiriliyor. YKS birincilerine TOG hediye edilmiş. Kabataş Erkek Liseli

0: gençlerden büyük başarı deniliyor. Bu yıl üniversiteyi tam puan alıp birinci olarak kazanan 3 öğrenciye yerli ve milli TOG marka otomobil hediye edildi denilmiş. 13 daldaki birincinin 10'u da biliyorsunuz devlet okullarından gerçekleştirildi. Bu da ayrı bir başarı konusu. Törende konuşmuş İstanbul Valisi Davut Gül ne diyor? Türkiye'deki eğitimimiz dünyadaki sayılı eğitim sistemlerinden birisi diyor. Türkiye rakipleri ile gelişmişlik kriterlerine baktığımızda o aradaki farkı hızla kapatan bir ülkeyiz şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Dediğimiz gibi üniversite sınavında tam puan çeken 3 öğrenci Asırlık Okullar Vakfı tarafından Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli aracı TOG'la ödüllendirildi deniliyor. Kardeşlerimize bir kez daha evet, kutluyoruz ve başarılar diliyoruz bundan sonraki hayatlarında. Ve geçelim memleketin diğer haberlerine. Alihan Kuriş suç örgütü diyeceğiz ve haberleri okuyalım. Bu soruşturmada firari olarak aranıyordu Mehmet Akay. Antalya'da yakalandı. Akay'ın operasyonlarda ele geçirilen ve örgütün mali yapılanmasını deşifre edecek 37 klasörlük gizli evrakın saklanma sürecinde aktif rol oynadığı belirlendi.
1: Örgüte ait 37 klasörlük belgeyi saklamak istedi. Önce belgeler ele geçirildi, ardından kendisi yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İhbar üzerine ekipler Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlemişti. 37 ayrı klasörün içerisinde hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilmişti. Belgelerin saklanmasında ise Mehmet Aka isimli şahsın olduğu tespit edildi. Antalya'da aranan firari Mehmet Akay, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Adreste yapılan aramada incelenmek üzere Akay'ın telefonuna el konuldu. Ele geçirilen dijital materyalle daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel bağlantıların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
0: Evet, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili de soruşturma biliyorsunuz devam ederken çok yeni ve önemli bir gelişme de yaşandı. Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu. Otopsi videosu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre eski bakanın göğüs kısmında 4 ayrı morarma izi tespit edilmiş durumda. Peki kimler hakkında soruşturma başlatıldı? İzleyelim detayları.
1: On yıl sonra otopsi görüntüleri incelendi. Uzman bilirkişi ölüm şüpheli dedi. Dize göğse basılıp ağız ve burnun kapatılması mümkün değerlendirmesi yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması sonucu doğal ölüm olarak geçti. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, Adli Tıp Kurumu'ndaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Denizolgun'un mezarı açıldı. Alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenirken yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Şubat ayından bu yana Adli Tıp Kurumu'na 3 kez yazı göndermişti. 10 yıl önce yapılan otopsinin görüntüleri istendi. Adli Tıp o 3 başvuruda da görüntü yok cevabı verdi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Daha önce olmadığı söylenen görüntüler başsavcılığa gönderildi. O görüntüler üzerinden yeni hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheliydi. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Alkan tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun detayları da ortaya çıktı. Profesör Alkan, otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntülerini inceledi. Eski bakanın göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı ekimoz yani morarma veya çürük vardı. Bilirkişi, bu izlerin ölümden önce meydana geldiğini belirtti. Peki bu izler nasıl olmuştu? Raporda dizle göğse basılıp ağız ve burnun yastıkla kapatılması mümkün değerlendirilmesi yapıldı. Denizolgun'un bu şekilde nefessiz bırakılma ihtimali olduğu belirtildi. Yeni raporla ortaya çıkan bir diğer kritik bilgi toksikoloji incelemesi oldu. Bilirkişi raporuna göre Deniz Olgun'un otopsisi

0: testinde gerek dokularda, gerekse cenazenin çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandı. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzey olarak belirtilmediğine dikkat çekildi. Yani ölümün bu maddeler kaynaklı olup olmadığı net değil. Şimdi gözler fethi kabir sonucu elde edilen bulgularla ilgili hazırlanacak yeni raporda. Kesin ölüm nedeniyle ilgili iki adli tıp kurulundan ortak değerlendirme istendi.
1: Sakin! Sakin!
0: Şüpheli ölüm raporunun ardından başsavcılık soruşturmasını genişletti. Deniz Olgun'un yeğeni olan ve ölümünden sonra Süleymancılar cemaatinin lideri olan Alihan Kuruş hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Deniz Olgun için beyin kanaması sonucu doğal ölüm raporu veren doktorlarla otopsi görüntülerinin olmadığını söyleyen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da soruşturma yürütülecek.
2: Efendim sıcak haberlerle devam edelim. Maalesef diyerek başlayacağımız bir haber buyurunuz. Bir kadın daha boşanmaya çalıştığı eşi tarafından katledildi. Silahla vurulan Sultan Akdemir yaşamını yitirdi maalesef. Şiddet gördüğü eşinden 2 aydır ayrı yaşıyordu. Çocuğunu görme bahanesiyle eşi Akdemir'i istasyon mahallesindeki parka çağırdı. Çocuğu alarak Akdemir'den kaçmak istedi. Ardından yanındaki tabancayla 32 yaşındaki kadına defalarca ateş etti. Yaralanan Sultan Akdemir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan eşin peşinde şimdi. Şanlıurfa'ya geçiyoruz. Bir iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı. Görüntüler evet Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ekranlarınıza gelmekte. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarından dönen yolcuları taşıyan otobüs. Aynı yönden giden başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şehirler arası otobüslerin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Evet neyse ki bir can kaybı söz konusu değil. Acil şifalar diliyoruz ve Bursa'ya geçiyoruz. Ormanda yürüyüşe çıkan 75 yaşındaki bir kişi ayağı kırılınca mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adama 5 saatlik çalışmayla ulaşabildi.
3: Amca ya telefonum çekip.
4: Burası kırıldı.
3: Tamam. Geçmiş olsun.
0: Dağlık alana yürüyüşe çıktı. Ayağı kırılınca mahsur kaldı. Ekipler yaşlı adama saatler sonra ulaştı.
3: Seni sedyeye koyup götüreceğiz sen merak etme.
0: Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki Yaşar Kumaş yürüyüş için Uludağ eteklerindeki ormana gitti. Yürürken iddiaya göre dengesini kaybeden Kumaş düştü. Ayağı kırılınca da mahsur kaldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Ancak arazi sarp, dağlık alanda ilerlemek kolay değildi. Yaşar Kumaş'a ulaşmak yaklaşık 5 saat sürdü.
3: Geçmiş olsun amca. Ya telefonum çekip.
4: Burası kırıldı.
3: Tamam. Geçmiş olsun.
0: Sedyeye alınan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2: Çok büyük geçmiş olsun deyip İstanbul'a geçelim. Zira polis ekipleri kaçak göçmenlerin zorla çalıştırılıp pasaportlarına el konuldu ihbarını aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda insan kaçakçılığı yapan bir şebekenin içinde avukatın da olduğu ortaya çıktı. Şebekeye operasyon düzenlendi. Elif Yavuz'un haberinden ayrıntıları izliyoruz.
0: Sosyal medyadan iş ilanları paylaşıp kalacak yer garantisi verdiler. Kaçak göçmenleri avukatlık bürosunda saklayıp pasaportlarına el koydular. Kaçak göçmenlerin zorla çalıştırılıp pasaportlarına el konulduğu ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar edilen yer sözde bakıcılık şirketi ve bir avukatlık ofisiydi. Polis baskınını zorlaştırmak için avukatlık bürosu seçilmişti. Göçmenlerden bazıları büroda konaklıyordu. Giriş çıkışlar güvenlik kamerasıyla takipteydi.
5: Yabancı uyruklu, Özbekistan uyruklu anladığım kadarıyla kişiler geliyorlar. Burada bir şirket varmış işte temizlik şirketi vesaire diye. Tam olarak onlar da ifade edemiyorlar ne olduğunu. Biz aşağı yukarı 3 senedir adresi artık öğrendik. Gelenleri nereye yönlendiriyorlar buraya yönlendiriyorduk. Ama biz tabii temizlik işi olarak bildiğimiz için o şekilde düşünüyorduk.
6: Sosyal medyayı aktif kullanan insan kaçakçıları canlı...

0: yayınlar açarak göçmenler için kalacak yer ve iş vaadinde bulunuyordu. İş için gelen göçmenlerin pasaportlarına el konuluyor, aldıkları paradan da %50 komisyon alıyorlardı.
1: Haftada en az bir 2-3 kişi geliyordu. Sabit bir numaraları da yok, bir yabancı numara üzerinden arama yapılıyor.
2: İşi kabul etmeyen göçmenler şebeke içerisindeki avukat tarafından sınır dışı edilmekle tehdit ediliyordu. Göçmen polisinin teknik ve fiziki takibi sonucunda o ofise baskın yapıldı.
0: Operasyon yapıldığında içeride 14 göçmen vardı. Avukat işbirlikçi ve insan kaçakçısının yönlendirmesiyle göçmenler terasa çıktı. Oradan da yan binanın çatısına geçip polislerden kaçacaklardı. Ancak

0: Operasyonda hem şüpheliler hem de göçmenler kıskıvrak yakalandılar.
1: Operasyonda 17 telefon ve müşterilerle pasaportlarına el konulan göçmenlerin not edildiği bir defter ele geçirildi. Yakalanan 14 göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. 4 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
2: Efendim saatimiz 9.35'i gösteriyor, ona doğru ilerliyoruz. Rize'deyiz, bir otomobil sürücüsüyle bisikletli arasında tartışma çıktı. Sürücü beraberindeki yolcuyla bisikletliye saldırdı.
3: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Dayı, burası tek çeliz. Çarparsam sen sus.
4: Dur, bekle oraya, dur.
3: Bekliyorum dayı, kameram da var. Hadi polis çağırın, hadi.
1: Her şey bu sözlerle başladı. Otomobilden inen iki kişi bisikletliye saldırdı.
3: Yok yok.
4: Ne oldu? Ne oldu?
3: Bak dayı.
4: Sen kimi hırsızlık
3: yapıyorsun? Dayı. Ne yapıyorsun?
1: Rize'de bir bisiklet sürücüsü yolda ilerlerken aniden sağ manevra yapan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü bisikletiyle beklemesini söyledi. Ardından yanındaki kişiyle birlikte araçtan inip bisikletliye saldırdı.
3: Dayı!
4: Sen kimi hırsızlık
3: yapıyorsun? Dayı! Ne yapıyorsun?
1: Bisiklet sürücüsünün üzerindeki kameraya yansıyan darp olayına polisler dahil oldu. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcuya toplam 360 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
3: Beni darp etmeye çalıştı.
4: Ben şahidim abi.
2: Evet, Rize'nin bu iki magandasına ciddi bir ceza da kesilmiş, gördüğünüz üzere 360 bin liradan bahsediyoruz. Ve elbette ki caydırıcı olacaktır büyük ihtimalle. Edirne'deyiz, Simge nehirlerden Tunca. Efendim su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağında adacıklar oluştu Tunca'da da. Debisi azalan nehrin son görüntüsü iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor efendim. Detaylar Alican Zeray'ın haberinde.
5: Son yıllarda iklim değişikliği ilgili olayları biz çok sık ve derinden yaşamaya başladık.
1: O olaylardan biri de Tunca Nehri'nde görüldü. Debisi azalan nehir yatağında adacıklar oluştu. Taşkınlarla bilinen Tunca Nehri'nin eski halinden eser kalmadı.
6: Aslında her şey iyi gidiyordu. İşte mevsim yağışları düştü bölgeye. Nehirde sular arttı ama ardından sıcak hava etkili oldu. Ve su buharlaştı. Tarımda vahşi sulamayla birlikte taşkınlarla anılan Tunca Nehri kuruma noktasına geldi. Ve nehirde büyük adacıklar oluştu.
5: Şu anda gözlediğimiz olay nehirlerimizin ne yazık ki su debisinin çok düşmesinden kaynaklanır. Çok sığ hale gelmesi, buna bağlı olarak adacıkların ortaya çıkması.
1: Tunca Nehri'nin birçok yerinde adacıklar oluştu.
5: Bunlar aslında doğal süreçler. Ancak son 20 yılda insan etkisine bağlı olarak son derece hızlandı ve yoğunlaştı.
1: Uzmanlara göre bu farklılığın temelinde iklim değişikliği var.
5: Aslında yaptığımız etkinin sonucu bunlar. Dünyada ki iklimi değiştiren ana parametre sera etkisi. Bunun nedeni de karbondioksit miktarı. Biz karbondioksit ve özellikle de metan miktarını arttırarak dünyayı değiştirdik.
1: Uzmanlara göre gerekli önlemler alınmazsa dünyayı çok daha kötü günler bekliyor.
5: Hani bunlar iyi günler, çok daha sıcak, yaşanamayacak günler göreceğiz.
2: Efendim fazla kilolarıyla yıllardır mücadele eden hemşire Burcu Öztürk, kilosu artık sağlığını tehdit etmeye başlayınca mide ameliyatı oldu ve ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat etti Burcu hemşire. 7 ayda tam 42 kilo verdi.
7: Yeniden doğmuş hissediyorum. Yani bu belki çok böyle insanlara ütopik gelecek ama yeniden doğmuş hissediyorum.
1: 7 ayda 42 kilo verdi, mide ameliyatıyla yeni bir hayata adım attı.
7: Her şeyi değiştirdi. Hayatında değiştirmediği bir şey galiba şu an sadece ismim. Uykumu, çalışma hayatımı, düzenimi, kendimi, vücudumu, nefes alışverişimi, her şeyi değiştirdi. Ameliyattan önce en azından uyuduğum zaman sabah yorgun kalkıyordum. Çünkü uyuduğumu kaliteli hissedemiyordum.
1: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan 31 yaşındaki Burcu Öztürk yıllarca fazla kilolarıyla mücadele etti. 144 kiloya kadar çıkması

0: sağlığını tehdit etmeye başladı.
1: Senelerdir süren şok diyetler, kendini aç bırakmalar vesaire. Belli bir yerde artık baktım ki gerçekten sağlığımı etkilemeye başladı bu durum benim. İşte uyku kalitemi, çalışma hayatımı, alerjilerim vesaire vardı, ilaç alerjilerim mesela ve bu yüzden ameliyat olmaktan çok korkuyordum.
0: Hemşire Burcu Öztürk yaptığı uzun araştırmalardan sonra tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.
2: Bu ameliyatı yapmamızın sebebi sağlık için yapıyoruz. Burcu mükemmel uyumlu bir hastaydı. Süreci çok güzel yönetti. Şu ana kadar yaklaşık 41 kilo verdi ve bunun büyük oranda yağdan verdi. Önemli olan birinci yılın sonunda fazla kilosunun, total kilonun değil yani hastanın fazla kilosunun %80-90'ını verdirebilirsek birinci yıl sonunda istediğimiz kiloya ulaşmış oluyoruz.
0: Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden Öztürk 7 ayda tam 42 kilo verdi.
1: Dışarı çıktığımda çok zorlandım. Yani çünkü eski alışkanlıkları kaybetmiyorsun. Evet miden küçük ama tabiri caizse beynin hala obez. Hala o tatlıyı istiyor, hala o yemeği istiyor.
0: Hemşire Öztürk, sağlıklı bir yaşam için kilo kontrolünün önemine dikkat çekti.
1: Geç kalmasın. Çünkü kronik hastalıkların önüne geçmek için özellikle işte şekerdir, tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmek için biraz erken müdahale, erken başlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Bir felaketin haberini aktaracağız maalesef. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesinde toprak kayması meydana geldi. 160'tan fazla kişi de hayatını kaybetti. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. O anlarda maalesef güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
0: Dev bir toprak kütlesi bir anda kayarak binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntülerin adresi Nepal'in Rasuva bölgesi ile Çin'in Tibet özerk bölgesi. Nepal'de selle birlikte yaşanan toprak kayması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Felaket Nepal'in Rasuva bölgesiyle Çin-Tibet özerk bölgesinde yaşandı. İlk belirlemelere göre bölgede yaşanan deprem, sel ve toprak kaymasını tetikledi. Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi, toprak kaymasından 7 dakika önce bölgede 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde toprak kayması evleri, yolları ve enerji santrallerini yok etti. Felaket anlarında onlarca kişinin kaçmaya çalıştığı görüldü. Bölgede yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Kayıplar arasında Hindistan, İngiltere ve ABD'den gelen turistler de var. Bölgenin dağlık olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılıyor. Çin, arama kurtarma çalışmaları için Tibet özerk bölgesine 500'den fazla personel gönderildiğini açıkladı. Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı. 9 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı önemli ölçüde hasar görmüştü.
3: Maalesef tam bir felaket görüntüleri, ölü sayısı giderek artacak gibi gözüküyor gün boyunca. Elbette ki Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz yeni gelişmeleri Tibet'ten gelen. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim çünkü bir parazit salgını var neredeyse ülkenin tamamında. Taze sebze ve marullardan bulaşan parazitten söz ediyoruz ve salgın giderek büyüyor. Vaka sayısının 10 binleri aştığı salgın tam 48 eyalete yayıldı. Neredeyse ülkenin tamamı yani. Hastanelik olan yüzlerce kişinin yanı sıra parazit kaynaklı can kayıpları da söz konusu Amerika'da.
0: ABD'de gıda kaynaklı parazit alarmı büyüyor. Vaka sayısı 17 bini aştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Cyclosporiasis olarak bilinen parazit enfeksiyonunda doğrulanmış vaka sayısının 17.180'e yükseldiğini açıkladı. Son bir haftada vaka sayısına 1.464 yeni hasta eklendi. CDC'nin 24 Ağustos itibariyle paylaştığı verilere göre salgın 48 eyalet ve başkent Washington'a da yayıldı. Hastalık nedeniyle 922 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ayrıca 11.844 vakanın daha ayrıntılı inceleme ve analiz gerektirdiğini bildirdi.

0: salgındaki vakaların bir bölümünün geri çağrılan Iceberg Marula bağlantılı çok eyaletli salgınla ilişkili olduğu belirtildi. CDC ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, kaynağı henüz belirlenemeyen en az 6 farklı vaka kümesini de araştırıyor. Bazı bölgelerde şüpheli marulların toplatıldığı bildirildi. Salgından en fazla etkilenen eyalet Michigan oldu. Eyaletteki vaka sayısı %3'lük artışla 14.277'ye çıktı. ABD'nin yakın tarihindeki en büyük gıda kaynaklı salgınlardan biri olarak değerlendirilen hastalığa Psycholospora adlı parazit neden oluyor. Enfeksiyon, ishal, bulantı ve diğer mide bağırsak sistemi sorunlarına yol açabiliyor. Salgının büyümesiyle birlikte çok sayıda tüketicinin taze sebze ve meyve tüketmekten ya da restoranlarda yemek yemekten kaçınmaya başladığı belirtiliyor.
1: Peki Amerika'dan devam edelim. Titanik'in enkazından çıkarılan 100'den fazla eserin açık artırmayla satışı durduruldu Amerika'da. Mahkeme tarihi eserlerin açık artırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle askıya aldı.
2: Titanik'in enkazından çıkarılan 100'den fazla tarihi eserin satışına mahkeme engeli geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme müzayedeyi koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu. Washington Post gazetesinin haberine göre olay Virginia eyaletinde yaşandı. Federal Bölge Mahkemesi yargıcı Titanik enkazı üzerinde münhasır kurtarma hakkına sahip RMS Titanik şirketinin planladığı açık artırmanın durdurulmasına karar verdi. Mahkeme eserlerin satışının koleksiyonun bütünlüğünü ve korunmasına zarar verebileceği endişesini belirtti. Yargıç şirketten müzayedede yer alacak eserlerin ayrıntılı envanterini ve mevcut durumlarına ilişkin bilgileri sunmasını istedi. Açık artırmaya çıkarılması planlanan koleksiyonda takılar ve sofra eşyaları bulunuyor. Ayrıca Titanik'in büyük merdivenini süsleyen bronz melek heykeli gibi tarihi parçalar da var. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi arkeologlar ve enkaz çalışmalarına katılan Fransız hükümeti de eserlerin bir bütün olarak korunması gerektiğini savunarak müzayedeye karşı çıkmıştı. Eserlerin satışının devam edip etmeyeceği mahkemenin değerlendirmesinin ardından netleşecek. Döneminin en büyük yolcu gemilerinden biri olan Titanik 1912'de ilk seferine çıktı. Gemi Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarparak battı. Titanik'in enkazı 1985'te okyanus tabanında bulundu. Efsanevi geminin hikayesi 1997 yapımı filmle milyonlara ulaşmıştı. Jack.
1: Peki Bolivya'dan devam edelim efendim. Başkent La Paz'da işçilerin protestosu nedeniyle çöp toplama hizmetleri neredeyse durma noktasına geldi.
0: İşçiler greve gitti, Bolivya sokaklarında çöp yığınları oluştu. Görüntüler Bolivya'nın başkenti La Paz'dan. Çöp toplama işçileri daha iyi maaş talebi ve belediye yönetiminin sözleşme şartlarını ihlal ettiği iddiasıyla oturma eylemi başlattı. Protesto nedeniyle çöp toplama hizmetlerinde aksamalar yaşanırken çöp konteynerlerinin çevresinde poşetler ve atıklar birikti. Kent sakinleri sokaklarda biriken çöplerin arasından yürümek zorunda kaldı. Çarşı çevresinde biriken çöpleri ise esnaf toplamak zorunda kaldı. Kent sakinleri de duruma tepki göstermeye başladı.
3: Çöpe bakın, her yerden toplanması gerekiyor. Konteynerler tamamen dolu. Çöpü nereye koyacağız? Ben çöplerimi evde tutuyorum ki buraya getirmek zorunda kalmayayım. Hastalanıyoruz.
0: İşçiler La Paz Belediye Sarayı yakınında da protestolar düzenliyor. 14 yıllık sözleşmenin uygulanmasını isteyen işçilerin taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevine başlayabileceği belirtiliyor.
1: Ve gelelim memlekete. Turizm tesislerinde kurallar değişiyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 1 Kasım itibariyle kapasitesi 25 oda ve üzeri olan otellerde resepsiyon artık zorunlu. Oda ve banyolarda asgari kriterlere uyulacak. Peki başka hangi detaylar var? İzleyeceğiz diyelim. Gün başlıyor, böylelikle bitiriyoruz efendim. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Esra Toptaş karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında. Yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Turizm işletme belgelerinin devri sınırlandırılacak. Oda, banyo ve havuzlara asgari kriterler getirilecek. 1 Kasım'dan itibaren basit konaklama tesislerinde kurallar değişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle turizm işletme bölgeleri ölüme bağlı tasarruf ya da miras yoluyla intikal dışında başka bir nedenle devredilemeyecek. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişlerinde resepsiyon zorunlu olacak. İlk yardım personeli istihdam edilecek. Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde ise gıda malzemeleri uygun ısılarda muhafaza edilecek. Rutin temizlik ve bakımları yapılarak haşerilerle düzenli olarak mücadele edilecek. Oda ve banyolar için de asgari kriterler getirildi. Odalarda standartlara uygun yatak ve tekstil ürünleri, elbise dolabı, çöp kutusu ve doğal havalandırma bulundurulacak. Oda kapılarında elektronik kilit veya ilave kilit sistemi olacak. Banyolarda suyun taşmasını önlemek için eşik, duş kabini, duş perdesi gibi temel donanımlar şart olacak. Havuzlarda uyarı levhası, soyunma kabini, duş ve en az 2 sertifikalı can kurtaran zorunlu hale getirilirken, çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir havuz sağlanacak. Basit konaklama tesislerinde asgari oda, havuz ve hizmet kriterleri 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak. Turizm işletme belgesinin devrine ilişkin sınırlamalar ve denetimleri düzenleyen maddelerse değişikliğin resmi gazetede yayınlanmasıyla devreye girdi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Ve artık saatler 10 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Para gündeme hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikte olacağız. Hemen Nepal'e döneceğiz. Sel felaketi yaşanıyor biliyorsunuz. Yani şöyle, aslında daha doğrusu felaketler zinciri, depremin yol açtığı sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e yükselirken kaybolan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Şimdi görüntüler de gelecek ekranlarınıza. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde yaşanan deprem.

0: depremin ardından işte bu korkunç görüntüler ortaya çıktı. Sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e çıktı. Aralarında yabancıların da olduğu, 1000'i aşkın kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Gerçekten korkunç görüntüler, birbirini tetikleyen felaketler söz konusu. Selin yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önünde görüyorsunuz. Kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkaması sonucu biriken suyun aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtiyor. Önce deprem, sonra sel ve selin peşinden toprak kayması. Şu anda tespit edilen 165 ölü, ama biraz önce de söyledim, 1000'i aşkın kişi de kayıp. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, fakat diğer taraftan da bilanço her geçen saat, her geçen dakika ağırlaşıyor. Önce deprem meydana geldi, sonra heyelanı tetikledi ve nehrin tıkanması da böyle peş peşe zincirleme bir felakete neden oldu Nepal'de. Ve Fenerbahçe'ye geçelim şimdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. 18 yıl aradan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne de yazdırmış oldu Fenerbahçe. Hasret bitti diyebiliriz aslında Şampiyonlar Ligi'ne. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe ve Lyon ilk karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı. Sarı lacivertliler Lyon'u 2-1 mağlup etti kendi evlerinde. Fenerbahçe Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne de adını yazdırmış oldu böylece. Lig aşamasının kura çekimi ise bu akşam saat 19'da gerçekleştirilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 36 takım var. Tüm takımlar 4 torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Temsilcilerimiz 8 maçının 4'ünü iç sahada, 4'ünü de deplasmanda oynayacak. Tabii 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son vermiş oldu. Dün gece itibariyle Sarı Lacivertliler en son 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı. Böylece 18 yıllık hasrette sona ermiş oldu Fenerbahçe için. Hayırlı olsun diyelim. Suç örgütü soruşturmasında firari olarak aranan Mehmet Akay Antalya'da yakalandı. Akay'ın operasyonlarda ele geçirilen ve örgütün mali yapılanmasını deşifre edecek 37 klasörlük gizli evrakın saklanma sürecinde aktif rol oynadığı belirlendi.
1: Örgüte ait 37 klasörlük belgeyi saklamak istedi. Önce belgeler ele geçirildi, ardından kendisi yakalandı. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İhbar üzerine ekipler Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlemişti. 37 ayrı klasörün içerisinde hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilmişti. Belgelerin saklanmasında ise Mehmet Aka isimli şahsın olduğu tespit edildi. Antalya'da aranan firari Mehmet Akay, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Adreste yapılan aramada incelenmek üzere Akay'ın telefonuna el konuldu. Ele geçirilen dijital materyalle daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel bağlantıların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
0: Ve şimdi Trump diyelim, daha doğrusu ABD ile İran arasında neler oluyor bir bakalım. Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Daha önce de benzer cümleler kurmuştu hatırlanacağı üzere. Bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol bizde dedi. Arabulucu Katar'ın başbakanı El Sani ise Hürmüz müzakereleri için bu arada Tahran'a gidiyor.
2: İran ile savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın tam

0: kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, Glenn Beck adlı radyo yapımcısının programına telefonla bağlandı. Gündemde İran vardı. Savaşın çok yakında sona ereceğini kaydetti. Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu savundu. Boğaz'daki tüm mayınların tamamen temizlendiğini belirtti. Trump, program sunucusunun İran lideri Müşteba Hamaney'in ölüp ölmediği sorusunu da yanıtladı.
1: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead.
0: ABD ile İran arasındaki savaşın sonlanması için arabulucuların çalışmaları da sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani'nin Tahran'da bir araya geleceği İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı müzakerelerini ele alacağı belirtiliyor. ABD Başkanı geçtiğimiz hafta İran'a karşı ekonomik savaş ilan etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. ABD'nin yeni yaptırımlarını ekonomik terörizm olarak niteledi. ABD'nin finansal sistemden dışlanma tehdidinin BM şartına aykırı olduğunu ifade etti.
2: Şimdi artık ekonomi diyoruz. Ekonomi penceresini açıyoruz. Önce bir piyasalara bakalım. Sonra bir konuğum olacak. Gündemi değerlendireceğiz. Görüyorsunuz piyasalarda. Piyasa ekranımız dolar, euro ve Borsa İstanbul. Borsa İstanbul 14.662 seviyesinde. Dolar 48 lirayı artık aştı. 48.13. Euro 56.22 seviyesinde. Euro dolar paritesi de 1.16 seviyesinde. An itibariyle devam edelim. Faiz %39.91. Altının onsu 4.605. Brent petrol düşüşte $86'da, ABD ham petrolde yine aynı şekilde $80'da, onlarda da bir parça düşüş var. Son birkaç günün seyri böyle aslında. Altına bakalım, gram altın 7.122 lira seviyesinden işlem görüyor an itibariyle. Çeyrek ne olmuş? 11.645 lira. Tam altında 46.449 liradan işlem görüyor an itibariyle. Şimdi tabii ekonomiyi konuşmaya devam edelim. Ekonomi Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emrahan Aktuğ'la konuşacağız. Emrahan Bey'i de şimdi hocamı da göreceğim karşımda. Ve gündemdeki başlıkları kendisine soracağım, değerlendirmeleri alacağım, ekonomideki beklentileri. Merhabalar, günaydın, nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Asra Hanım, iyiyim. Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi biz piyasaları verdik. Altın tabii dikkat çekiyor. Son birkaç haftadır en çok altını konuşuyoruz herhalde. Altın fiyatları dünkü düşüşün ardından yeniden yönünü bir parça yukarıya çevirdi. Ons altın $4,630 civarında işlem görüyor. Şimdi piyasaların odağında da ABD'de yüksek seyreden enflasyon ve Fed Başkanı'nın yarın Jackson Hole'a vereceği mesajlar var. FED Başkanı acaba ne mesaj verir? Senaryolar ne? Hangi mesajı verirse altın, dolar nasıl hareket eder?
3: Evet, yeni başkanla birlikte şu an bir rejim değişikliği yaşanıyor. Yani para politikası yapımı bir değişikliğe uğruyor. Fakat buna piyasa henüz alışamadı. Piyasa henüz alışamadığı için fiyatlamalar birazcık belirsizliğini koruyor. Volatilite yüksek seyrediyor. Yarın Jackson Hole o yüzden oldukça kritik olacak. Çünkü Walsh geleceğe yönelik yönlendirmeyi bıraktığını söyledi. Fakat onun yerini dolduracak bir şekilde bir adım da tam atmadı. Normalde böyle bir durumda merkez bankacıların reaksiyon fonksiyonunu, yani hangi veriye ne şekilde tepki vereceğini, ne durumda faiz artıracağını çok temiz bir şekilde açıklaması gerekir. Bunu henüz yapmadı. Bundan dolayı da markette belirsizlik devam ediyor. Yarınki açıklamada aslında bu belirsizliğin giderilmesi bekleniyor. O yüzden kritik bir toplantı olacak. Eğer bu belirsizliği giderecek hamleler yaparsa, reaksiyon fonksiyonunu daha temiz bir şekilde açıklarsa borç, bence altında bir noktada geri çekilme görebileceğiz. Şu an oldukça arttı. Ama eğer bunu yapmazsa altında yukarı yönlü bir hareket göreceğiz diye düşünüyorum. Şu an böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu iki senaryo da masada. O yüzden borç ve Amerika için bu toplantı oldukça kritik ve tabii global piyasalar da içinde oldukça kritik.

0: İki durumda altını iki farklı yönde hareket ettirme potansiyeline sahip şu an.
1: Dolayısıyla yarın aslında kritik hem ABD piyasaları için hem de global ekonomi için dediniz. Şimdi biraz da doları da sormak isterim. Bu arada tabii enflasyonun Fed'in faiz artırımı beklentilerini desteklemesiyle dolar 4 haftanın en büyük değerini kazanmış durumda. Dolar G10 ülkelerindeki neredeyse tüm para birimleri karşısında da değer kazandı. Rezerv para olduğu için de tabii oldukça önemli, üstünde konuşmaya değer. Önümüzdeki aylar için, yıl sonu için tahmininiz nedir acaba diye merak ederiz.
0: Yani bu durumda tabii enflasyon beklentinin biraz üzerine gelince faiz artış ihtimalleri de arttı. Faiz artış ihtimallerinin artmasıyla birlikte tabii bu dolara biraz değer kazandırdı. Hatta bu sebepten dolayı 4600 seviyelerinden altında 4600'e doğru bir geri harekette bulundu son birkaç saat içerisinde. Yani bunların hepsi tutarlı hareketler. Ama ben bunu çok kısa dönem bir etki olarak görüyorum. Asıl yarınki açıklama sonrasında tekrar doların seyri değişebilir. Dediğim gibi şu an merkez bankacılığının Amerika'da nasıl işlediğini piyasa tam okuyamıyor. Borçun her adımı bu noktada bu dolar DXY endeksini değiştirebilir, altın hareketlerini değiştirebilir. O yüzden şu an haber akışını çok yakından takip etmek gerekiyor. Ben kısa dönemde bu borçun hareketlerini izlemeden çok rahat bir tahmin yapılabileceğini düşünmüyorum. Yarın ki Jackson Hole toplantısından sonra bunu tekrar masaya yatırıp tekrar konuşmak gerekir. Ama ben kısa dönemde doların çok ciddi bir şekilde değer kazanmasını beklemiyorum açıkçası.
1: Yani yarınki açıklamanın seyrine göre altında biraz önce konuşmuştuk, şimdi doları sordum size. Böyle şok düşüşler ya da yükselişler görülebilir mi ya yani o açıklamaya göre?
0: Tabii o açıklamanın da keskinliğine bağlı oluyor. Ben o kadar piyasayı şaşırtacak bir açıklama yapacağını da düşünmüyorum. Sadece artık dediğim gibi reaksiyon fonksiyonunu biraz daha açıklayıcı, biraz daha temiz bir hale getirecek bir konuşma yapabilir. O tabii kısa dönemde doları bir tık yukarı atıp altını bir tık aşağı hareketlendirebilir. Ama ben önümüzdeki bir yıllık dönemde açıkçası dolarda çok ciddi bir değerlenme beklemiyorum. Çünkü şu an işte Amerika'da hem tahvil piyasasında çok ciddi bir baskı var. Risk primleri artıyor. Borçluluk çok yüksek olduğu için, faiz artırımı için çok ciddi bir alan yok. Bunların hepsini birleştirince enflasyon ihtimali yukarı yönlü çok ciddi baskılıyor Amerika'yı. Bu faktörlerin hepsini birlikte düşündüğümüzde de yani Amerikan dolarının değerlenmesi için çok ciddi bir alan yok. Ama tabii yarınki açıklamayla birlikte o kısa dönemde işler değişebilir dediğim gibi.
1: Şimdi petrole de geçmek istiyorum buradan. Tabii ki petrolün can damarı Hürmüz, ama Hürmüz boğazında da bir kör düğüme dönmüş durumda. Bir sessizlik hakim bir taraftan ama karşılıklı tehditler devam ediyor. Trump bir gün öyle diyor, bir gün öyle diyor. Hatta bir saat arayla bile farklı açıklamalar yapıyor. Şimdi biraz önce haberde verdim. İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi bir taraftan. Bir taraftan da dedi ki Hürmüz Boğazı'nda kontrol bizde dedi. İran'da kontrol bende diyor. Şimdi bir anlaşma olur mu ufukta diye tabii bir beklenti var, ama olmazsa, bir anlaşma olmazsa, bir uzlaşma olmazsa, Hürmüz'deki kör düğüm böyle devam ederse bir kere ABD ekonomisi bunu taşıyabilir mi? Ve ardından da tabii ki dünya bu gerilimin maliyetine daha ne kadar katlanabilir?
0: Aslında bunun artık etkilerini ciddi bir şekilde tahvil piyasalarında görebiliyoruz. Yani bu enflasyon beklediğimizden çok daha kalıcı bir şok haline geldi. Normalde işte Şubat sonunda başladığında çok daha kısa süreceği düşünülüyordu bu tarz bir gerilimin, bu tarz bir... Şu anda savaş diyemiyoruz aslında, daha çok gerilim diyebiliyoruz. Çünkü ciddi bir sıcak savaş durumu yok. Ama beklediğimizden çok daha kalıcı seyretti ve 90'ları görmüştü. Son açıklamalarla birlikte 85'e doğru ilerliyor ama hala çok yüksek. Yani böyle ciddi, kalıcı bir enerji şokunun altında tabii merkez bankaları da zorlanıyor. Çünkü merkez bankaları normalde talep enflasyonunu kısmak ister. Bu tarz arz şoklarını göz ardı etmek ister. Fakat burada kalıcı bir arz şokundan bahsediyoruz artık ve bu beklentilere yansıyor, tahvil fiyatlarına yansıyor. Bu da ülkeleri tabii zor durumda bırakıyor. Bunu Amerika tarafında çok ciddi bir şekilde görüyoruz. İşte 10 yıllıklar 4,5'lardan 5'lere doğru ilerliyor. 30 yıllıklar 5'in zaten üzerinde 5,3'lere doğru ilerliyor. Yani böyle bir ortamda Amerika artık faiz artırmaya mecbur bir duruma doğru ilerliyor. Fakat dediğim gibi, az önce söylediğim gibi aynı zamanda kamu borcu da çok yüksek olduğu için çok ciddi bir artış da sergileme alanı yok. O yüzden bir sıkışıklık söz konusu. Bundan dolayı, bu sıkışıklıktan dolayı zaten piyasalar debt monetization dediğimiz, yani enflasyona yol açıp borcu eritme stratejisine gidebilir mi?

0: Merkez bankaları Amerika'da ve diğer gelişmiş ülkelerde bu durum söz konusu olabilir mi endişesine sahip. Bunların da fiyatlamalar artık yavaş yavaş yansıdığını görüyoruz. Eğer bu Hürmüz durumu çözülür ve de enerji fiyatlarında bir gerileme, ciddi bir şekilde gerileme olursa, ki bu çok hızlı gerçekleşiyor, birkaç ay önce gördük 70'leri çok hızlı seyretti. Eğer bu olursa tabii merkez bankaları biraz daha rahatlayacaktır, biraz daha nefes alacaktır. Fakat şu anki durumda ben hala bu 85 civarındaki seyrinin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü artık piyasada bu demeçleri çok satın almıyor açıkçası. Çünkü çok inandırıcı görmüyorlar. O yüzden demeçlerden ziyade aslında olana bakacaklardır. Şu an kısa dönemde 85 civarında seyretmeye devam edecektir. Ama eğer kesin bir sonuç verirse eğer bu demeçler günün sonunda artık 70'e doğru bir Brent seyri görebiliriz ve de bu merkez bankalarına bir nefes aldıracaktır. Çünkü gerçekten bu şok, bu enerji şoku beklenenden çok daha uzun sürdü, çok daha kalıcı.
1: Evet, şimdi tabii bu savaş aslında 2026 bizim için biraz böyle daha işlerin rayına girdiği bir yıl olarak beklenti bu düzeydeydi en azından. Fakat işte hesapta olmayan bu savaş nedeniyle maliyetler çok arttı. Biz de bunu yaşıyoruz. Tabii sanayi, yani üretimin, ekonominin can damarı sanayi. Şimdi sanayicilerden bir açıklama var. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin üretken kapasitesini koruyacak ve teknolojik dönüşümünü destekleyecek yeni nesil bir sanayi planlamasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu açıklama önemli. Yani ekonominin ayakta kalabilmesi için kuşkusuz sanayi önemli, ama böyle bir işte öngörülemeyen savaşlar, işte dünya ekonomisini etkileyecek gelişmeler karşısında. Peki bu nasıl olabilir? Yani yeni nesil sanayi nasıl olabilir? Nasıl bir temel atılabilir ki biz böylesine krizlere karşı dirençli bir iç ekonomi sağlayabilelim?
0: Evet, yani bu oldukça yerinde bir çağrı. Ama şöyle bir durum da var. Sıkı bir politikası döneminde ne yazık ki sanayi sektörü en çok etkilenen sektör. Çünkü en döngüsel sektördür ve para politikası kararlarından en hızlı etkilenen, en ciddi şekilde etkilenen sektördür. Bundan dolayı evet, ciddi bir zorluk çekiyorlar, marjlar daralıyor. Hatta işte yapısal bir dönüşümü de aynı zamanda seyrediyoruz son 3 yıldır. Katma değeri düşük sektörlerden işte tekstildir, deridir, mobilyacılıktır. Buradan yüksek katma değere doğru bir kayışı da görüyoruz. Çünkü bu düşük marjlı sektörler bu faiz artırımlarıyla birlikte, enerji şoklarıyla birlikte iyice marjlarını kaybetmeye başladılar ve artık zarar yazar duruma geldiler. Bundan dolayı bir yüksek teknoloji, yüksek katma değer sektörlere doğru bir kayış var. Burada amaç ne tabii? Burada o sektörleri de kaybetmek istemiyoruz tabii ki de. Onlara dair teşvikler verilmesi gerekiyor ve bu bir noktaya kadar veriliyor. İşte kurumlar vergisinde düşüş oldu birkaç ay önce. Aynı zamanda işte ihracatçılara yönelik kredi teşvikleri devam ediyor. Döviz dönüşümlerinde ayrıyeten teşvikler devam ediyor. Bunların üzerine işte yatak kredileri var. Yatırım olması durumunda çok cömert kredi teklifleri oluyor. Bunların hepsi bu sıkı para politikasında sanayiciye nefes aldırmaya yönelik önlemler. Bunların kapsamı genişletilebilir. Çünkü gerçekten bu durumda artık ihtiyaç var. Çünkü para politikasının bu katılığı en az 2 yıl daha sürecek gibi gözüküyor. Savaşla birlikte bu dezenflasyon süreci sekteye uğradı, biraz daha uzadı. O yüzden sanayinin buna 2 yıl daha dayanabilmesi için belki de bu tarz önlemlerin kapsamının genişlemesi gerekiyor. Buradaki çağrı da aslında o kapsamın genişlemesine yönelik çağrılardan bir tanesi. Bence ciddiye alınması gerekir. Çünkü dediğim gibi bu çok kısa dönemde bitecek bir dezenflasyon programı değil. En az 2 yıl daha süreceğini düşünürsek sanayiciye yer açacak. Sanayiciye
1: Öyle mi? En
0: biraz
1: az
0: daha...
1: 2 yıl daha mı?
0: Şu an öyle gözüküyor. Çünkü Merkez Bankası tahminlerine baktığımızda çıktı açığı 2029'un başına kadar hatta negatif seyrediyor. Bu ne demektir? Sıkı politika en az 2028 ortasına kadar devam edecek demektir. Yani bundan dolayı rahatlıkla 1,5-2 yılda bu sıkı politikanın devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz bu enflasyonu düşürmek için. Böyle bir durumda da sanayiciye olan o teşviklerin, nefes alması için gerekli olan teşviklerin kapsamının biraz daha artması gerekmektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi sanayicilerin tabii faizle ilgili talepleri de var. Yani faizin düşürülmesiyle ilgili talepleri de var. Buradan da hem bunu hemen faize bağlamak isterim. Şimdi Eylül'de Merkez Bankası'ndan bir indirim gelir mi diye bir sorum var. Piyasa neyi satın aldı? Yani stabil bir şekilde devam eder mi? İndirim mi gelir?

0: yaparsınız?
1: Bu son haftalık fonlamaya geçmeyle birlikte yani efektif olarak 300 bas puan aslında bir indirim geldi ve piyasa bunu olumlu karşıladı. Çünkü zaten bekleniyordu. O yönden çok bir problem yaşamadı. Piyasada çok bir negatif bir tepkiyle olmadı. Hatta olumlu bir tepkiyle karşılaştı. İşte verim eğrisi tüm vadelerde aşağı doğru yönde hareket etti. Bu olumlu bir gelişme. Eylül'de şu an bir indirim tam fiyatlanmıyor. Yani çünkü işte savaşın devam etmesi söz konusu. İyi son günlerde iyi haberler gelse de hala savaşın devam etmesi çok ciddi bir ihtimal. Bununla birlikte Ağustos enflasyonunun 2 ve üzerinde gelme ihtimali de var. Böyle bir durumda zaten Eylül indirimini pas geçeceklerdir. Ama Ağustos enflasyonu iyi gelir. Savaş da bitme sinyallerini artık iyice güçlendirirse Eylül'de bir indirim ihtimali Merkez Bankası için açılacaktır. Ama şu an piyasa fiyatlamaları Eylül'de bir indirimi fiyatlamıyor. Artık Ekim'de ve Aralık'ta birer indirimle, yüzer bas puanlık birer indirimle devam edileceğini öngörüyor. Merkez Bankası büyük ihtimal piyasayı şok etmemek için bu şekilde devam edecektir. Yani dediğimiz gibi burada sıkı para politikası devam etmesi gerekiyor. Sanayici ne kadar zorlansa da faizi çok hızlı indirebilme durumu yok. Merkez Bankası'nın piyasayı korkutmadan bu indirimi devam etmesi gerekiyor. Bu o yüzden tedirici bir şekilde devam edecek. Piyasa beklentileriyle tutarlı bir şekilde devam edecek diye düşünüyorum. O yüzden ben Eylül'de şu noktada çok iyi haberler gelmediği müddetçe bir indirim beklemiyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için tekrar görüşmek üzere. Sağ olunuz. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet, şimdi haberlerimize devam edelim. Para gündeme haberlerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'ta Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız dedi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için kararlılık çağrısı yaptı.
2: Dik duran iradesi Anadolu'nun yiğit evladı.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
4: Terörsüz Türkiye mesajını Muş'tan verdi. Gövdemizi taşın altına koyduk dedi.
3: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Erdoğan, yolumuzdan dönmeyecek, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi.
3: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli politikalarıyla tarihe yön verdiğini de söyledi.
3: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
4: Programın sonunda Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pamuklu kadife üzerine 1071 adet hakiki ince işlenmiş el işçiliği ok ve yay hediye edildi. Hediyede güç ve kudret anlamını taşıyan Çin temani ve hayat ağacı motifi yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ise çift başlı kartal sembolünün yer aldığı rölyef tablo takdim edildi.
2: Allah, 1071!
0: SDG-YPG terör örgütünün fesine DEM Parti'den de bir değerlendirme geldi. İmralı Heyet üyesi Mithat Sancar bu adımın terörsüz Türkiye sürecinden bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendirdi Sancar. Silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzen.

0: düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
1: SDG-YPG terör örgütünün fesih kararını değerlendirdi. Türkiye'deki süreçten ayrı düşünülemez dedi. DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, Türkiye'de bu süreç başlamamış olsa Suriye'de böyle bir gelişme olur muydu sorusunu yöneltti. Sancar, eski HDP milletvekili Gültan Kışanak ve bir dönem İmralı'da Öcalan'la birlikte kalan Çetin Arkaş, Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Çerçeve yasanın başlangıç olduğunu kaydeden Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sancar, terörle mücadele kanunuyla toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa dikkat çekti. Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Sancar, yeni anayasanın en geniş toplumsal ve siyasal katılımla yapılması gerektiğini vurguladı. Uygun tartışma koşullarının oluşması gerektiğine işaret etti. Mithat Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasa kararlarının Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay ayırt etmeksizin uygulanması gerektiğini de söyledi.
0: CHP'deki gelişmelerle devam ediyoruz. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında peş peşe MYK ve PM toplantıları yapıldı. O toplantıların ardından da Selin Sayıkböke, Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 49 ismin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği paylaşıldı.
2: Biz parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kademelerinde bulunmuş parti meclis üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
1: Kararın gerekçesini bu sözlerle duyurdu. CHP'de 49 isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce MYK ardından parti meclisi toplandı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isim listesi toplantı sonrasında paylaşıldı. Selin Sayıkböke, Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 49 ismin ihracı istendi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e yönelik belediye başkanları üzerinden eleştirilerini sürdürdü.
2: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla herkes kendi siyaset kulvarında ilerleyecek.
0: Bir operasyon var. Sakarya'da polis önemli bir operasyona imza attı. İstanbul ve Kocaeli'ye ruhsatsız tabanca götüren şüpheli yakalandı. Tam 100 adet tabanca ele geçirildi.
3: Konya'da kaçak atölyelerde ürettiler. Satmak için İstanbul'a doğru yola çıktılar. Ruhsatsız silahlar suç örgütlerinin eline geçmeden yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alınca harekete geçti. Konya'da üretilen ruhsatsız silahları taşıyan araç Sakarya'ya ulaşınca polis operasyon düzenledi. Aracın bagajından tam 100 adet ruhsatsız tabancayla 100 adet şarjör çıktı. Silahların Kocaeli ve İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Ruhsatsız silahları taşıyan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis şimdi silahların kime teslim edileceğini araştırıyor.
0: Şanlıurfa'da iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı. Görüntüler şimdi hemen ekranlarınıza gelecek. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi burası. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarından dönen yolcuları taşıyan otobüs aynı yönde giden başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi hemen. Şehirler arası otobüslerin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Diyarbakır'da ayrı olduğu eşiyle çocuğunu

0: Görme bahanesiyle buluşan koca dehşet saçtı. Annesinin kucağındaki oğlunu umursamadı. Eşini silahla peş peşe vurdu. Sonra da çocuğu alıp kaçtı.
1: Annesinin kucağındaki küçük oğlunu umursamadı. Silahını çekti, boğuştuğu kadını silahla vurdu. Oğlunu eşinden kurtarmak isteyen kadın canından oldu. Diyarbakır'da yaşayan Ersan Akdemir, bir süredir ayrı olduğu eşi Sultan Akdemir'i arayıp çocuğunu görmek istediğini söyledi. Boşanma aşamasındaki çift Sümer Park'ta buluştu. Ersan Akdemir çocuğu almak isteyince Sultan Akdemir buna karşı çıktı. Silahını çeken koca boğuştuğu eşine ateş etti. ...32 yaşındaki kadın çocuğunu kocasının elinden kurtarmak için elinden geleni yapsa da fayda etmedi. Birkaç kez daha tetiğe basan Ersan Akdemir çocuğunu alıp uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Sultan Akdemir hayatını kaybetti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis katil zanlısı kocayı Silvan yolu üzerinde yakaladı. Çocuğu da yanındaydı. Sultan Akdemir'in ailesi kızlarının eşinden şiddet gördüğü için ayrıldığını söyledi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
0: Korkunç görüntülerdi gerçekten. Şimdi Fethiye'ye çevireceğiz kameralarımızı. Oradan da korkunç bir kaza haberi geldi. Yamaç paraşütüyle ünlü Babadağ'dan atlayan pilot ve yolcusu düşüp hayatını kaybetti. Ne yazık ki yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ve Çin uyruklu yolcusu Babadağ'ın 1900 metre pistinden havalandı. Aynı paraşütte olan ikili bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle sarp bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotları ihbarda bulundu tabii. UMKE ve JAK ekipleri yaklaşık 10 saatte pilot ve yolcusuna ulaştı. İkisinin de hayatını kaybettiği belirlendi ne yazık ki. Şimdi İstanbul'dayız. 4 yaşındaki bir çocuk okul bahçesinde oyun oynarken ölümden döndü. Üzerine kale devrilen çocuk yaralandı.
1: Okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Devrilen kalenin altında kaldı. 4 yaşındaki Ediz Eren ölümden döndü. İstanbul Arnavutköy'de çocuklar bir okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu.
2: Kapı açık buldukları için içeri giriyorlar. İçeri girdiklerinde arkada büyük bir kale var. O kalenin üzerinde bir tane mahallemizden bir çocuk sallanmak istiyor. Sallanırken çocuğa top geliyor ve top geldiği için çocuk dengesini kaybedip öne doğru düşüyor. Öne doğru düştüğü için de benim küçük oğlum 4 yaşındaki Ediz Eren'in bacağının üstüne kale düşüyor.
1: Ediz Eren düşen kalenin altında kaldı. Diğer çocuklar hemen kaleyi kaldırıp Ediz'i altından çıkardı.
2: Okulun üst katından bir bayan, bir öğretmen sesleniyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada diye. Onlar da diyorlar ki öğretmenim çocuğun ayağına demir düştü. Kadın tabii gelip müdahale etmiyor, aşağı inip bakmıyor veyahut da 112'yi arayıp yardım istemiyor.
1: Çocukların haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Ediz'in bacağı ve ayağında kırık tespit edildi.
2: İlk etapta ameliyat dediler. Ondan sonrasında ameliyatsız alçıyla şu anda devam edip kontrol altına alalım. Eğer alçı yeterli gelmezse ilerleyen dönemde ameliyat dahi olabileceğini söylediler.
3: 35 yaşında bana kale düştü. Acıyor. Çok acıyor.
1: Aile okul yönetiminden şikayetçi oldu.
4: Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim. Şimdi gidip kaydımı tekrardan sileceğim.
2: Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesinin kapısının açık olması ayrı bir ihmal.
0: Diyarbakır'da öldürülen ve cansız bedeni günler sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili hazırlanan belgesele soruşturma açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine belgesel hakkında soruşturma başlattı. Belgeselin Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya çalıştığı belirtildi. Başsavcılık belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişileri mercek altına aldı. Narin Güran 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası aldı. İstanbul'da polis ekipleri kaçak göçmenlerin zorla çalıştırıp pasaportlarına el konulduğu ihbarını aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda insan kaçakçılığı yapan şebekenin içinde bir avukatın da olduğu ortaya çıktı. Şebekeye operasyon düzenlendi. Şimdi detayları Elif Yavuz'un haberinden izliyoruz.

0: taklayıp pasaportlarına el koydular. Kaçak göçmenlerin zorla çalıştırılıp pasaportlarına el konulduğu ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar edilen yer sözde bakıcılık şirketi ve bir avukatlık ofisiydi. Polis baskınını zorlaştırmak için avukatlık bürosu seçilmişti. Göçmenlerden bazıları büroda konaklıyordu. Giriş çıkışlar güvenlik kamerasıyla takipteydi.
1: Yabancı uyruklu, Özbekistan uyruklu anladığım kadarıyla kişiler geliyorlar. Burada bir şirket...
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar edilen yer sözde bakıcılık şirketi ve bir avukatlık ofisiydi. Polis baskınını zorlaştırmak için avukatlık bürosu seçilmişti. Göçmenlerden bazıları büroda konaklıyordu. Giriş çıkışlar güvenlik kamerasıyla takipteydi.
1: Yabancı uyruklu, Özbekistan uyruklu anladığım kadarıyla kişiler geliyorlar. Burada bir şirket varmış işte, temizlik şirketi vesaire diye. Tam olarak onlar da ifade edemiyorlar ne olduğunu. Biz aşağı yukarı 3 senedir adresi artık öğrendik. Gelenleri nereye yönlendirelim, buraya yönlendiriyorduk. Ama biz tabii temizlik işi olarak bildiğimiz için o şekilde düşünüyorduk.
2: Sosyal medyayı aktif kullanan insan kaçakçıları canlı yayınlar açarak göçmenler için kalacak yer ve iş vaadinde bulunuyordu. İş için gelen göçmenlerin pasaportlarına el konuluyor. Aldıkları paradan da %50 komisyon alıyorlardı.
1: Haftada en az bir 2-3 kişi geliyordu. Sabit bir numaraları da yok. Bir yabancı numara üzerinden arama yapılıyor.
0: İşi kabul etmeyen göçmenler şebeke içerisindeki avukat tarafından sınır dışı edilmekle tehdit ediliyordu. Göçmen polisinin teknik ve fiziki takibi sonucunda o ofise baskın yapıldı.
2: Operasyon yapıldığında içeride 14 göçmen vardı. Avukat işbirlikçi ve insan kaçakçısının yönlendirmesiyle göçmenler terasa çıktı. Oradan da yan binanın çatısına geçip polislerden kaçacaklardı. Ancak operasyonda hem şüpheliler hem de göçmenler kıskıvrak yakalandılar.
0: Operasyonda 17 telefon ve müşterilerle pasaportlarına el konulan göçmenlerin not edildiği bir defter ele geçirildi. Yakalanan 14 göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. 4 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
3: Şimdi sırada İran'dan bir haber var. ABD ile İsrail ile savaşan İran, idam cezalarının infazına da bu arada devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre 2026 yılında İdam edilenlerin sayısı 900'ü aştı.
0: İran bir yandan ABD ile savaşa devam ederken bir yandan da idam cezasını infaz etmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre bu yıl başından bu yana idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı. İran'daki idam verilerini Abdurrahman Boruman Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu derledi. Paylaşılan bilançoya göre Ocak'tan Temmuz ayına kadar 901 kişi idam edildi. Uyuşturucuyla ilgili suçlar nedeniyle 256 kişi idam edilirken en az 56 kişi ulusal güvenlik gerekçesiyle ölümle cezalandırıldı. Sivil toplum kuruluşunun derlediği verilere göre Ocak ayında yaşanan hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle idamla cezalandırılanların sayısı ise en az 29. Abdurrahman Borumant Merkezi'nin raporunda idam edilenlerin etnik kimliklerine de yer verildi. Buna göre 40 Beluç, 29 Kürt ve 21 Afgan kökenli İranlı ölümle cezalandırıldı. Rejimin yaşamına son verdiği kişiler arasında Türk ve Türkmen kökenliler de yer aldı. İdam cezası uygulananlardan 16'sının kadın olduğu belirtildi. Ayrıca idam edilenlerden en az ikisinin suç işlediği sırada 18 yaşından küçük oldukları kaydedildi. Birleşmiş Milletler de İran'ın idam cezası infazlarını her geçen yıl arttırdığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk en az 100 kişinin infaz riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tahran yönetiminden idam cezasını kaldırmasını istedi. İranlı yetkililer idam cezasının toplum güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.
3: İran'dan ABD'ye dönelim. Zira salgın var, parazit salgını ve alarmı aslında alarm düzeyinde diyebiliriz. Taze sebze ve marullardan bulaşan parazit salgını giderek büyüyor ABD'de. Öyle ki vaka sayısı 10 binleri aşmış durumda. Tam 48 eyalete de yayılmış durumda. Hastanelik olan yüzlerce kişinin yanı sıra parazit kaynaklı can kayıpları da yaşanıyor.
0: ABD'de gıda kaynaklı parazit alarmı büyüyor. Vaka sayısı 17 bini aştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Cyclosporiasis olarak bilinen parazit enfeksiyonunda doğrulanmış vaka sayısının 17.180'e yükseldiğini açıkladı. Son bir haftada vaka sayısına 1.464 yeni hasta eklendi. CDC'nin 24 Ağustos itibariyle paylaştığı verilere göre salgın

0: Salgın 48 eyalet ve başkent Washington'a da yayıldı. Hastalık nedeniyle 922 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ayrıca 11.844 vakanın daha ayrıntılı inceleme ve analiz gerektirdiğini bildirdi. Salgındaki vakaların bir bölümünün geri çağrılan Iceberg Marula bağlantılı çok eyaletli salgınla ilişkili olduğu belirtildi. CDC ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, kaynağı henüz belirlenemeyen en az 6 farklı vaka kümesini de araştırıyor. Bazı bölgelerde şüpheli marulların toplatıldığı bildirildi. Salgından en fazla etkilenen eyalet Michigan oldu. Eyaletteki vaka sayısı %3'lük artışla 14.277'ye çıktı. ABD'nin yakın tarihindeki en büyük gıda kaynaklı salgınlardan biri olarak değerlendirilen hastalığa Cyclospora adlı parazit neden oluyor. Enfeksiyon, ishal, bulantı ve diğer mide bağırsak sistemi sorunlarına yol açabiliyor. Salgının büyümesiyle birlikte çok sayıda tüketicinin taze sebze ve meyve tüketmekten ya da restoranlarda yemek yemekten kaçınmaya başladığı belirtiliyor.
1: İstanbul gibi çok kalabalık kentlerde görmeye çok alışık olduğumuz bir manzara var. Hepimiz günün her saatinde rastlıyoruz. Artık yolun karşısına geçerken bile telefonu elimizden bırakamıyoruz. Telefona bakarak karşıdan karşıya geçmeye çalışıyoruz. Elbette bu da kazalara davetiye çıkarıyor. Şimdi İtalya'da da benzer bir durum var ki İtalya son günlerde telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören taslak düzenlemeyi tartışıyor. Sadece İtalya tartışmıyor aslında, bütün dünya tartışıyor. Bizim gündemimiz olur mu peki? Böyle bir yaptırım Türkiye'de etkili olur mu? Buse Deviren hem yayalara hem sürücülere sordu. Bakın nasıl bir sonuç çıktı.
2: Kimse farkında değil. Işıkları olsun, işte tabelaları vesaire. Gözler telefonda.
3: Karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor musunuz?
4: Asla. Bir hızlı gelir, duramaz, çarpar.
5: Bir de benim gibi dalgınla gelen insanlar olabilir.
6: Bu kez sürücülere değil, yayalara ceza gündemde. İtalya telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören düzenlemeyi tartışıyor.
3: Türkiye'de de olsa mı sizce böyle bir şey?
7: Olmasın, her yerden ceza yiyoruz zaten.
3: Ama araba bir anda gelebilir yani, bize ışık yansa bile.
7: Ben dikkat ediyorum.
6: Türkiye'de de sürücüler elinde telefonla ilgilenirken yola çıkan yayalardan yana dertli. Yayalara göre ise dikkatsiz sürücüler kazaların ana sebebi.
3: Karşıya geçmek için işte tam olarak burada olduğu gibi trafik lambasının kırmızıdan yeşile dönmesini bekliyor. Akabinde de yürümeye başlıyoruz. Ancak ne yazık ki genellikle gözümüz yolda ya da trafik lambasının kalan süresinde değil, telefonda oluyor.
6: Peki İtalya'da yayalara 75 euroluk ceza kesilmesini öngören taslak düzenleme Türkiye'ye uyarlanabilir mi?
4: 10 numara olur ya.
8: Ablacığım dikkat etmiyorlar ki. Şöyle vurdu mu da suçlu biz oluyoruz. Doğru mudur? Onun için hani yayaların dikkatli olması lazım. Işıklardan geçerken, ondan sonra yaya geçtiğinden geçerken dikkat etmeleri lazım.
9: Türkiye'de de bence 100 lira olması lazım.
10: Ceza gelsin tabii ki, arabalara geliyorsa onlara da gelsin.
2: Bence fazlası olmalı. Sürücülerin ne kadar cezası ağırsa yayaları da bence o kadar ağır olmalı.
1: Günlük hayatta basit bir karar verirken dahi bazen zorlanıyoruz. Üstünde çok uzun zaman düşünebiliyoruz. Hatta bazıları düşünmekten bir türlü eyleme dahi geçemiyor. Psikolojide bunun bir adı var. Analiz felç olarak adlandırılıyor bu durum. Yani düşüncelerin eylemin yerini alması. Peki bu döngüyü kırmak acaba mümkün mü? Yanıtı Emine Derya'nın haberinde.
11: Hani kötü bir karar bile versem en azından eyleme geçeceğim.
12: Kararsız kalıp yapmaktan vazgeçtiğiniz oluyor mu?
13: Oluyor, çok oluyor. Oturuyorum evde.
12: Çıkmıyorsunuz bir.
13: Çıkmıyorum. Karar veremiyorum çünkü zaman geçiyor.
11: Derslerde de oluyor ya. Cevap bulamayınca bırakıp gitmek istiyorum.
12: Gün içinde verdiğimiz en basit kararlardan hayatımızı etkileyen seçimlere kadar. Fazla düşünmek bazen karar vermeyi değil, hiçbir şey yapamamayı beraberinde getiriyor.
14: Bir el yere gideyim mi, gitmeyeyim mi? Veya bir şey düşüneyim, bir şey alayım mı, almayayım mı? Genelde öyle kararlar oluyor.
12: En sonda gitmeyeyim mi diyorsun?
14: En sonda gitmeyeyim diyorum. Evet.
12: Fazla düşünmek karar verme sürecini engellediğinde ortaya çıkan bu durumun bir adı var. Analiz felci.
15: Analiz felci psikiyatrik

0: da psikolojik bir tanı değil. Burada düşünce eylemin yerini alıyor. Çünkü çok düşünüyoruz ve ortada davranış olmuyor.
1: Çabuk karar veremiyorsun bazı şeylere. Bazı şeyler kolay oluyor, bazı şeyler çok zor oluyor tabii ki.
2: Peki bazı kararlarda zihnimizdeki ihtimallerin içinden neden çıkamıyoruz?
0: Mükemmeliyetçi kişilik yapısı olan kişilerde bunu daha sık görüyoruz. Ya da hata yapmaktan korkan, tüm olasılığı düşünen kişilerde bunu daha sık gözlemliyoruz.
2: Günlük hayatta düşünmekten yorulduğunuz anlar oluyor mu?
3: Başkan, her dakika düşünüyorum, her dakika yoruluyorum.
2: İşte birçok kişinin yaşadığı bu durum, fazla düşünmek, sürekli ihtimalleri tartmak ve en sonunda düşünceyi eylemin yerine koymak. Peki insan kendini bu döngüden nasıl çıkarabilir?
0: Burada şunu sorgulamak çok önemli. Bu karar bizim için hayati bir karar mı? Burada alacağımız kararları bir sorgulamak. Onun dışında aslında bazen hata yapabiliriz, yanlışlarımız olabilir. Buna bir esneme payı bırakmak.
4: Ben arada öyle olunca kendi kendime diyorum hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye.
5: Her şeyi hallettim. Yaş 72. Her şey yolunda.
2: Artık eskisi kadar düşünmüyor musunuz?
5: Yani düşünmüyorum çünkü akışa bıraktım. Akış en güzeli.
6: ABD'de dev bir dava vardı biliyorsunuz. 29 eyaletin sosyal medya devi Meta'ya karşı açtığı dava uzlaşıyla sonuçlandı. Sonuç şu, bir anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödeyecek. Genç kullanıcılar içinse kısıtlamalar getirilecek.
7: Meta davası uzlaşmayla sona erdi. Uzlaşının şirkete faturası yaklaşık 17 milyar dolar oldu.
8: No, you're not. I'm gonna hold your nose.
7: ABD'deki 29 eyalet Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketine dava açtı. Eyaletler sosyal medya platformlarının çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını iddia etti. Haftalar sürmesi beklenen davada taraflar uzlaşmaya gitti. Sosyal medya devi eyaletlere 16,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Tutarın 10 yıl içinde yıllık taksitler halinde ödeneceği açıklandı. Mahkeme dosyasına göre Meta, genç kullanıcılar için kısıtlamalar da getirecek. Sosyal medya platformlarında sonsuz kaydırmayı engelleyecek. Gece yarısı ile sabah 6 arasındaki kullanıma kısıtlama gelecek. Akşam 10 ila sabah 7 arasında bildirimler çalışmayacak. Meta ayrıca güzellik filtreleri ve beğen butonu tıklamalarının sayılması gibi özellikleri de sınırlandıracak. Yaş doğrulama araçlarını ve ebeveyn kontrollerini de güçlendirecek. Son olarak yargıcın onayından geçen anlaşma federal davayı fiilen sona erdirdi. Yaklaşık 17 milyar dolarlık anlaşma şirketin 2025 yılındaki 201 milyar dolarlık gelirinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
6: Yine ABD'de dikkat çeken bir karar geldi. Titanic'in enkazından çıkarılan yüzden fazla eserin açık artırmayla satışı durduruldu. Mahkeme tarihi eserlerin açık artırmada satılmasını koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle askıya aldı.
9: Titanic'in enkazından çıkarılan yüzden fazla tarihi eserinin satışına mahkeme engeli geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme müzayedeyi koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu. Washington Post gazetesinin haberine göre olay Virginia eyaletinde yaşandı. Federal Bölge Mahkemesi yargıcı Titanic enkazı üzerinde münhasır kurtarma hakkına sahip RMS Titanic şirketinin planladığı açık artırmanın durdurulmasına karar verdi. Mahkeme eserlerin satışının koleksiyonun bütünlüğünü ve korunmasına zarar verebileceği endişesini belirtti. Yargıç şirketten müzayedede yer alacak eserlerin ayrıntılı envanterini ve mevcut durumlarına ilişkin bilgileri sunmasını istedi. Açık artırmaya çıkarılması planlanan koleksiyonda takılar ve sofra eşyaları bulunuyor. Ayrıca Titanic'in büyük merdivenini süsleyen bronz melek heykeli gibi tarihi parçalar da var. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi arkeologlar ve enkaz çalışmalarına katılan Fransız hükümeti de eserlerin bir bütün olarak korunması gerektiğini savunarak müzayedeye karşı çıkmıştı. Eserlerin satışının devam edip etmeyeceği mahkemenin değerlendirmesinin ardından netleşecek. Döneminin en büyük yolcu gemilerinden biri olan Titanic 1912'de ilk seferine çıktı.

0: Gemi Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarparak battı. Titan'in enkazı 1985'te okyanus tabanında bulundu. Efsanevi geminin hikayesi 1997 yapımı filmle milyonlara ulaşmıştı. Jack.
1: Şimdi kameralarımızı İspanya'ya çevireceğiz. Domates Festivali'ne çevireceğiz. Tabii resmi adı La Tomatina Festivali. Bunyol kasabasında geleneksel olarak her yıl düzenleniyor. Binlerce kişi birbirine yine domates fırlattı bu festival kapsamında. En az 165 ton domates kullanıldı.
2: Birbirlerine domates fırlattılar, sokakları kırmızıya bürüdüler. Görüntüler İspanya'dan. Valencia kentine bağlı Bunyol kasabasında geleneksel La Tomatina Festivali düzenlendi. Binlerce kişi önce şarkılar söyledi, ardından domates savaşına başladı.
3: İngiltere'den geliyorum. Tam bir kaos vardı. Gözlük takmam gerekti. Bu yüzden neler olup bittiğini göremedim bile. Her yerde sadece kırmızı domatesler gördüm.
2: Katılımcıların çoğu beyaz tişörtlerle festivale geldi. Domateslerin fırlatılmasıyla tişörtler kırmızı oldu. Bir saatten fazla süren festivalde en az 165 ton domates kullanıldığı belirtildi. İspanya basınına göre katılımcıların yaklaşık %40'ını turistler oluşturuyor. Özellikle 2011 yapımı Bollywood filmi Hayat Bir Kere Yaşanır'la Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısı önemli ölçüde arttı. Filmde La Tomatina Festivali yeniden canlandırılıyor.
3: Biz Hindistanlıyız. La Tomatina'ya ilk defa geliyoruz. 10 yıldan uzun süredir hayalimizdi. Hayat Bir Kere Yaşanır adlı bir Hint filmi izlemiştim ve o zamandan beri buraya gelmeyi çok istiyorduk.
2: Festivalin kökeni kesin olarak bilinmese de 1945'teki bir yemek savaşına dayandığı düşünülüyor. Geçit töreni sırasında çıkan kavgada gençlerin birbirlerine domates fırlattığı söyleniyor.
1: Peki o zaman bu saati de bu renkli görüntülerle kapatmış olalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle devam edeceğiz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Efendim yeniden merhabalar. Habertürk ekranlarından para gündeme devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimine başlıyoruz ve bu arada saatler de artık 11 olmak üzere. Nepal'den korkunç görüntüler geliyor. Onunla başlıyoruz. Depremin yol açtığı sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e yükseldi. Bu arada kaybolan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Bir taraftan şimdi görüntüler de ekranlarınıza gelecek. Gerçekten korkunç, dehşet görüntüler. Bakın. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde yaşanan depremin ardından sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Yani peş peşe zincirleme felaketler, bu peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e çıktı. Aralarında yabancıların da olduğu, bini aşkın kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor. Selin yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önünde, görüntülerde açıkça fark ediliyor, görülüyor. Kolluk kuvvetlerinin

0: Kurtarma çalışmaları da tabii devam ediyor. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın da nehri tıkaması sonucu biriken suyun aşağı kesimlere doğru ilerlediği belirtiyor. Yani depremle başlayan, ardından sel ve toprak kaymasıyla devam eden zincirleme bir felaketten bahsediyoruz. Şu ana kadar tespit edilen 165 ölü var ama binlerce kişinin de belki de kayıp olduğu tahmin ediliyor. Şu anda net bir rakam da yok. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama diğer taraftan da bu peş peşe felaketlerin etkisi de sürüyor. Efendim, motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 81 liranın altına da düşmüş oldu. Petrol fiyatları İran ve Katar arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nı aşabileceği ve Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan arz aksamalarını azaltabileceği beklentisiyle düştü. Bu düşüş yurt içinde motorun fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. Motorin fiyatları 81 liranın altına inmiş oldu böylece. Şimdi tabii Fenerbahçe'yi konuşacağız. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Zafer gecesiydi dün gece Fenerbahçe için. 18 yıl aradan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Bu yıl iki takımla temsil edileceğiz tabii Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray ve Fenerbahçe. HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik'le konuşacağız. Hem Fenerbahçe'yi konuşacağız hem de bu akşamki kura çekimini konuşacağız. Deniz, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ne diyorsun dün akşam için? Maçın önce şöyle bir değerlendirmesini yaptık.
1: Sizin söylediğiniz gibi zafer gecesi. Bu başlığı, bu manşeti atabiliriz. Bugün baktığımda spor gazetelerinde ve spor sayfalarında da atılan başlık buydu. Dev zafer, zafer gecesi. Herkes çok mutlu. Özellikle Fenerbahçe camiası bu sabah çok mutlu uyandığını söyleyebiliriz. Evet. Ülke olarak da çok mutluyuz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edileceğiz. Oraya da ayrıca bir parantez açarız. Ama dün gerçekten Fenerbahçe acaba mı denilen bir maçta öyle bir oyunu ortaya koydu ki, öyle bir takım oyunu ortaya koydu, evet, ki yani kalesinden forvet hattına kadar 11 oyuncu, sahadaki 11 oyuncu inanılmaz bir performans sergiledi. Çünkü ilk maçta herkesin eleştirdiği konu vardı. Asensio'nun yedek kalması. Bu maçta da Talisca ve Vedat Muriç beraber 11'de görenler bir acaba mı dedi, bir soru işareti koydu. Ama teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçeli futbolcular oynadıkları oyunla bu soru işaretlerini daha maçın başında geride bırakmayı başardılar.
0: Ben de izledim maçı.
1: Oğuz'un golüyle.
0: Yani ilk düdükle beraber hücuma geçen bir Fenerbahçe, evet, vardı.
1: Cesur oynayacağız demişti, evet, İsmail Kartal. Evet. Hatta yani bu açıklaması acaba neye işaret, ofansif bir oyun mu olacak diye. Gerçekten de kadro da ofansif bir kadroydu. Oğuz'un inanılmaz bir performansı vardı. Goller zaten Archie Brown ve Vedat Muriç'ten geldi. Üstüne konulan bir performans. Ama sizin de söylediğiniz gibi cesur oynayan, cesaretli oynayan ve ofansif futbolu ön plana koyan bir Fenerbahçe vardı ki.
0: Ederson da çok iyiydi.
1: Ederson ayrı bir parantez açalım.
0: İki net kurtarışını,
1: evet,
0: hatırladım şimdi. İki net kurtarışını.
1: Yayına gelmeden önce yukarıda bilgisayarımda istatistiklere baktım. Oyuncu istatistiklerine. Ederson'u açtım ve paslarına baktım. Yani bir stoper, bir oyuncu gibi. Zaten Ederson ayakları çok iyi bir kaleci. Oyun kurması çok başarılı. Yani öyle bir pas dağıtımı var ki saha içerisinde. Nokta atış. Hep ayakları iyi diyorduk. Bu dün gerçekten dünya kalitesinde bir kaleci. Kurtardığı kurtarışlarla da, performansıyla da dikkat çekti. Dediğim gibi Ederson ayrı bir parantez açabiliriz. Oğuz Aydın belki de gönderilmesi bile konuşulan bir oyuncuydu. Harika bir performansı imza attı. Vedat Muriç tam bir santrofor performansı vardı. Kante muhteşem bir oyun sergiledi. Kante-Gendouzi ikilisi gerçekten ne gerekiyorsa onu yaptı.

0: Greenwood'un performansı. Yani takım olarak Fenerbahçe çok iyi bir oyun ortaya koydu. Ve her oyuncuya yanına o yıldız tablo yapılırdı eskiden gazetelerde. Evet. O 5 yıldızı koyabilecek performansa imza attığını söyleyebilirim.
1: Bir de Ederson için kısaca şunu sormak istiyorum. Başka konuşacağımız çok başlık var ama geçen sene yaşanan bir takım problemler vardı. Uyum problemleri de oldu işte. Bazı maçlarda yaşanan sorunlar galiba aşıldı artık onlar değil mi?
0: Evet,
1: takım
0: aşıldı.
1: Ruhuyla devam ediyor.
0: Aşıldığını söyleyebiliriz. Geçen sezon tabii bir futbolcunun saha içindeki performansını eleştirebilirsiniz. Bu ayrı bir konudur. Futbolun içinde olan bir konu ama onun eşine, ailesine, sosyal medya üzerinden ona hakarete varacak paylaşımlar, yorumlar yapamazsınız. Böyle yorumlar vardı. Artık Ederson'a bir yerde bir tepki göstermişti. Ama Aziz Yıldırım ve yönetimi Ederson'u geri kazanma yolunda önemli adımlar attı. Ve Ederson'da geri kazandıklarını görüyoruz.
1: Geri
0: ama
1: kazanılmış, o görünüyor.
0: Geri kazanılmış, dün onu görüyoruz. Ama İsmail Kartal ve teknik heyetinde bu kadar eleştiri varken de kutlamak gerekiyor.
1: Onu soracağım. Şimdi kadro seçimiyle maç öncesinde zaten eleştirildi.
0: Evet.
1: Geçen haftaki lig maçında da, ilk haftaki lig maçında da biliyorsun eleştiriler olmuştu. Şimdi maç sonrası açıklamalarına ne dersin İsmail Kartal?
0: Maç sonrası özellikle benim çevremden, futbol çevresinden gelen eleştiriler beni üzüyor dedi İsmail Kartal. Çok eleştiri var. Yani burada hiç sanki daha önce hiç eleştiri yapılmamış, şimdi her şey toz pembeymiş gibi anlatmaya gerek yok. İsmail Kartal'a çok eleştiri yapıldı. Oyuncu tercihleri, saha içerisindeki planları çok konuda eleştirildi.
1: Henüz
0: ama
1: iki hafta
0: dünkü
1: oldu.
0: Performansı,
1: bir de henüz iki hafta oldu.
0: İki hafta oldu ve dünkü performansı gerçekten, bu arada bazı eleştiriler gerçekten yapılması gereken eleştiriler. Onları söyleyelim.
1: Onlara katılıyorum
0: ama
1: diyorsun.
0: Bazı eleştiriler evet, yani ilk maçtaki oyuncu tercihleri eleştirildi. Yani bazıları yerli eleştiriler. Ama dünkü performansa baktığımızda o soru işaretlerini
1: Deniz,
0: hafızalardan sildi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ağrı'da Molla Kara Madeni açılış töreninde konuşuyor.
2: Kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü, yetkilileri, değerli misafirler, sevgili Ağrılı hemşehrilerim, hepinizi şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Çok önemli bir tesisin ardı Ağrı Diyadin'de Molla Kara Altın Madeni'nin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ağrımızın sahip olduğu potansiyeli harekete geçirecek, bölgemizde üretime ve istihdama yeni imkanlar sağlayacak bu kıymetli yatırımın ülkemiz, milletimiz ve Ağrımız için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli misafirler, dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiği, ekonomik ve jeopolitik rekabetin giderek sertleştiği bir dönemde özellikle bölgemizde savaşların, çatışmaların arttığı bir süreçte şunu görüyoruz. Ülkelerin gücünü belirleyen faktörler yeniden şekilleniyor. Enerji kaynaklarından kritik minerallere, üretim kapasitesinden teknolojiye kadar sahip olunan her stratejik imkan ülkelerin geleceği üzerinde doğrudan söz sahibi oluyor. Bu nedenle kendi kaynaklarımızı yüksek katma değerle ekonomimize kazandırmak ve ülkemizin ihtiyaçlarını mümkün olan en yüksek ölçüde kendi imkanlarımızla karşılamak zorundayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda inşa ettiğimiz büyük dönüşümün temelinde de bu irade bulunmaktadır. Aramadan üretime, işletmeden ileri teknolojiye uzanan bütün değer zincirini ülkemizde güçlendirmeyi, yer altındaki zenginliğimizi, sanayimizin, ihracatımızın ve kalkınmamızın hizmetine sunmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Ekonomiye kazandırdığımız her yeni yatırım, ithalata bağımlılığı azaltmakta, dış dengemizi güçlendirmekte ve

servetimizi büyütme hedefimize katkı sağlamaktadır. Diğer birçok sektörde elbette üretim, ihracat yapıyoruz. Ama şunu bilmemiz lazım. Birçok sektörde ihracatını yaptığımız ürünlerin üretim maliyeti içinde ithalatın da ciddi bir payı var. İthal girdiler oluyor, sonra bunları işleyip tekrar ihraç ediyoruz. Madencilik öyle değil. Madencilikte katma değer çok daha yüksek. Tamamen kendi taşımız, toprağımız. Dolayısıyla burada yaptığımız ihracat, katma değeri en yüksek ihracat. Ülkemize net etkide bulunan bir ihracat. Bu yönüyle madencilik sektörünün ayrı bir önemi olduğunun altını çizmek isterim. Kıymetli katılımcılar, bu hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir sorumluluk üstlenen Türk altın işletmeleri bugün ülkemizin altın madenciliğindeki köklü birikimini yeni bir döneme taşıyor. Türkiye Varlık Fonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Altın, altı işletmesi, 4 projesi ve 2643 doğrudan çalışanıyla ülkemizin madencilik alanındaki önemli öncü kuruluşları arasında yer alıyor. Yaklaşık 18 yıllık arama, etüt, fizibilite ve mühendislik çalışmalarının ardından üretim aşamasına ulaşan Molla Kara, 16 Haziran itibariyle açık ocak üretimine başlamış. Bundan bir ay sonra 16 Temmuz'da ilk altın dökümü gerçekleştirilmiştir. Bu noktada şunun da altını çizmek isterim. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımız da videoda ifade etti. Aramakla bulamayabilirsiniz ama bulanlar hep arayanlardı. Dolayısıyla bu felsefeyle, bu anlayışla biz de hareket ediyoruz. Ülkemizde özellikle AK Parti Cumhur İttifakı döneminde arama faaliyetlerine apayrı bir hız kattık. Türk Altın'ın da 7 gün 24 saat sondaj yaptığını biliyoruz. İşte bu sondajlar sayesindedir ki yeni değerler keşfediliyor ve büyük ekonomimizin, toplumumuzun refahına katkıda bulunmuş oluyor. Türkiye Varlık Fonu bünyesine katılmasının ardından Türk altının üretime kazandırdığı ilk altın madeni olması bakımından Molla Kara ayrı bir anlam taşıyor. Molla Kara'da yapılan yatırımın tutarı 250 milyon dolardır. Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz. Ve 5 yıllık süreçte, şu anda planlanan 5 yıllık süreçte, ilk 5 yıllık dönemde diyelim, 17 tona yakın altın üretilecektir. Yeni aramalar devam ediyor. Onun detayına ben girmeyeyim. Ama gerçekten güzel bir perspektife sahip olunduğunu biliyoruz. İnşallah daha uzun yıllar çok daha yüksek miktarlara ulaşacak şekilde altın üretimi burada devam edecek. Ağrımızın, ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya devam edecek. Biz altına biraz meraklı bir milletiz, biliyorsunuz. Her sene 150 tondan fazla altın ithal ediyor Türkiye. Altın ithalatı geçen sene olmasaydı cari açımız neredeyse olmayacaktı. Yani petrolden, enerjiden sonra en önemli cari açık kalemimiz altın ithalatı. 150 tondan fazla her sene ithal ediyoruz. Ziynet eşyalarını kastetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. O bizim kültürümüz. O elbette devam edecek ama altınla tasarruf yapma anlayışı da maalesef biraz fazla güçlü ülkemizde. En azından bu altınların sisteme daha fazla girmesi, üretime, yatırıma dönüşmesi beklentimiz. Bunu da buradan bir kez daha ifade edeyim. Ben bazı yerlerde söylüyorum, burada da söyleyeyim. Merkez Bankamızın rezervinden kat kat fazla milletimizin rezervi var. Ama bunu uluslararası kurallar gereği bilançolara pek yansıtamıyoruz. Bu da risk primlerimizi daha fazla aşağıya düşürmemize engel oluyor. İnşallah bu daha fazla

da yansır ve Türkiye'nin gücü daha fazla görülür. Bunu da ifade etmiş olayım. 150 tondan fazla altın ithal ediyoruz her yıl. Şu anda kendi üretimimiz ise Türkiye olarak 30 ton civarında. İşte bunu ne kadar arttırabilirsek cari açığımızı o kadar aşağıya çekmiş oluruz. Doğrudan cari açığı azaltıcı, makroekonomik istikrarımıza da katkıda bulunan bir yatırım olduğunu ifade etmek isterim. Bu tesisimizde bu yıl 1 ton, gelecek yıl 3 ton altın üretilecek. Ondan sonraki yıllarda da 3'er ton, inşallah ileride daha da fazla sadece bu tesiste altın üretilecek. Dolayısıyla bu tesis Türkiye'nin altın üretimini tek başına bu tesis %10 arttırmış olacak. 30 tonu 33 tona çıkarmış olacak. Bu çok sevindirici gerçekten. 5 yıllık dönemde 17 tona yakın altın üretmiş olacak bu tesisimiz. Ve bunun bugünkü fiyatlarla baktığımızda 2,5 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ettiğini görüyoruz. Yani bu tesis ülkemizin 5 yıllık süreçte cari dengesinin iyileşmesine, cari açığın düşmesine sadece bu tesisin 2,5 milyar dolarlık bir katkısı olacak. Emeği geçenleri tekrar tekrar tebrik ediyorum. Yürekten kutluyorum. İstihdam. Bizim için en önemli boyutlarından biri istihdam yatırımlarımızın. Sonuçta biz bütün bu ekonomik faaliyetleri niçin yapıyoruz değerli kardeşlerim? İnsan için yapıyoruz. İnsanımız için yapıyoruz. Her zaman altını çiziyoruz. Bizim kalkınma anlayışımız insan odaklı bir kalkınma anlayışıdır. İşte ekonomi dediğimiz kavramın insana yansıması istihdamla gerçekleşiyor. İstihdam sadece ekonomik bir kavram değil, aynı zamanda sosyal bir kavramdır. Sosyal refah demek istihdam. Dolayısıyla şu anda bu işletmemizde tek başına 265 kişi istihdam ediliyor. Tam kapasiteye çıkınca 337'ye yükselecek. Bir de genel yönetim kurulu başkanımız ifade etti. Çarpan etkisi var. Bu doğrudan istihdam. En az 5 ile çarpmanız lazım bunu. Çarpan etkisiyle işte buraya taşımacılık yapan, mal alan, mal satan çeşitli şekillerde bu tesisin oluşturduğu etkiye baktığınızda en az 1500-2000 arası bir istihdamdan bahsediyoruz. Bu gerçekten en sevindirici tarafı bu işin. Bir de şöyle bir özellik var. Türk altını tebrik ediyorum. Yerel emeği kullanma konusundaki yaklaşımı çok çok kıymetli. Burada da %81'i çalışanların, en az %81'i yöre insanı olacak. Bu bölgedeki insanlarımız olacak. Bu da bölgesel kalkınma bakımından, yerel kalkınma bakımından çok kıymetli. Bu yüzden tebrik ediyorum. Çalışanlar, bu yatırım ne Türk altının, ne varlık fonunun, ne başka bir kuruluşun. Asıl çalışanların, o alın teri dökenlerin, evine buradan ekmek götürenlerin yatırımı, hepsi için hayırlı olsun diyorum bu yatırım. Kıymetli misafirler, Ağrı'nın bugün ulaştığı huzur ve güven ortamının yatırımlar açısından da çok kıymetli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Güvenliğin, huzurun olmadığı yerde yatırım olmuyor. Yatırım ortamı dediğimiz bir kavram var. Kamu yatırımlarını her halükarda yapabilirsiniz. Terör de olsa, kavga da olsa, şiddet de olsa yapabilirsiniz. Ama özel sektör, özellikle özel sektör huzurun, güvenin olmadığı bir yere gelip yatırım yapmıyor. Tam aksine o yörelerdeki özel sektör sermayesini başka bölgelere taşıyıp oralara yatırım yapmaya başlıyor. Doğu ve Güneydoğu uzun yıllar terör nedeniyle potansiyelini yeterince harekete geçiremedi. Yeterince özel yatırımı cezbedemedi. Bunun bedelini de kim ödedi? Burada yaşayan insanlarımız. Özellikle de gençler. İş bulamadılar, sıkıntılar yaşadılar.

Bugün geldiğimiz noktada çok farklı bir atmosferdeyiz. Geçmişte bir hesaba göre 2.3 trilyon dolar Türkiye'nin kaybı oldu. Bu terör meselesinden, güvenlik meselelerinden, yıllar yılı baktığınız zaman, doğrudan ve dolaylı birçok etkisine baktığınız zaman, yeterince tarım yapılamadı, yeterince hayvancılık yapılamadı, turist gelmedi, nitelikli eleman gelmedi bölgeye, sermaye kaçışı oldu, ticaret yapılamadı. Bütün bunları değerlendirdiğinizde tüm Türkiye'de tabii ki kayıplar oldu. Ama en büyük hem insani kayıp anlamında hem ekonomik kayıp anlamında en büyük bedeli de Doğu Güneydoğu'da yaşayan insanlarımız ödediler. Şimdi tam tersine bir süreç var. Şimdi Türkiye yüzyılında terörden uzak, terörün artık gündem olmadığı bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Ve bu ortamdan da tüm Türkiye istifade edecek. Tüm Türkiye kazanacak. 86 milyon kazanacak. Ama en çok da Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlar kazanacak. İşte bu yatırım ortamıyla, ekonomik gelişmeyle, kalkınmayla çok farklı bir dönem oluşmuş olacak. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biliyorsunuz meclisimizden 467 evet oyuyla 7595 sayılı kanun çıkmış oldu. Bu kanundan sonra başkanlığını yaptığım Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulumuzu topladık. Orada da çok önemli kararlar aldık. Bir yol haritası oluşturduk ve inşallah bu konuda önümüzdeki süreçte sahayı çok dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz, izleyeceğiz. Bu konuda tespitler yapacak ilgili kurumlarımız, sahadaki gelişme, somut gelişmeler konusunda güvenlik kurullarımız, ilgili kuruluşlarımız çok net tespitler yapacaklar. Bu tespitlerin Milli Güvenlik Kurulumuzda teyidiyle birlikte bu süreç başlamış olacak. Kanun da böyle çıktı meclisimizden biliyorsunuz. Bütün diğer maddelerin hayata geçmesi, silahların bırakılması ve tasfiye süreçlerinin tamamlanmasıyla bağlantılı. İlk maddede bu yazıyor. Önce silahlar bırakılacak, tasfiye süreci bitecek. Bu sahada tespit edilecek, Milli Güvenlik Kurulumuzca teyit edilecek. Daha sonra diğer maddeler işler hale gelmiş olacaklar. Bizim hedefimiz bu hayırlı süreci en hızlı şekilde tamamlamaktır. Bunu en hızlı, en etkili bir şekilde bu süreci hayata geçirmektir. Bu yönde de gayretlerimizi yoğunlaştırmış durumdayız. Bütün ilgili kurumlarımız üzerlerine düşen görevi bir hakkın yapıyorlar, çalışmalarını yürütüyorlar. Bunu da ifade etmiş olayım ve çok koordineli, eş güdüm içinde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Diğer yandan bölgemizden de güzel haberler alıyoruz. Dün Suriye'de SDG, YPG kendisini feshettiğini ilan etti. Şam'da çok önemli bir toplantı oldu. Bundan dolayı da büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Biz kendi birliğimizi, istikrarımızı istediğimiz gibi bölgedeki komşu dost ülkelerinde birlik beraberlik içinde olmasını istiyoruz. Toprak bütünlüğünün, egemenliğinin, milli birliğinin sağlanmasını, devam etmesini istiyoruz. İstikrarlı bir Suriye istiyoruz. Ama bu istikrar içinde elbette kapsayıcı bir yönetim anlayışını savunuyoruz. Nedir kapsayıcı yönetim anlayışı? Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Nusayrisiyle, Sunnisiyle bütün farklı kimlikleri kucaklayan bir ve bütün bir Suriye'den yanayız. Farklılıklarını insanların rahatça yaşadığı ama tek bir devlet çatısı altında, tek bir ordu bünyesi içinde ülkelerini korudukları, istikrarlarını korudukları bir yapılanma. Bu çok önemli. Suriye'de bu yönde gelişmeler sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İnşallah sahada bu işlerin çok daha hızlı bir şekilde geliştiğini görürüz.
Bundan birkaç yıl önce

ki Suriye ile bugünkü Suriye'yi mukayese ederseniz bölgemizdeki gelişmeyi görmüş olursunuz. O yüzden diyoruz ki terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge. Bölgemizin istikrarı, refahı huzur ortamıyla çok yakından ilgili. Yine son dönemde Mekke anlaşmasıyla Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında varılan ittifaklık anlaşması da çok önemli. Burada da biliyorsunuz bu üç ülkenin, üçü de çok önemli ülke, güçlerini bir araya getiren caydırıcı bir savunma anlaşması yapmış durumdayız. İleride inşallah buna başka ülkeler de dahil olacaktır. Buna inanıyoruz. Türkiye olarak da bunu savunuyoruz. Tabii ki bu üç ülkenin belirleyeceği şartlarla, uzlaşmayla daha da genişleyecektir bu yapılanma ve bölgemiz çok daha istikrarlı hale gelecektir. Bu bölge uzun yıllar emperyalist oyunlara alan oldu. Kardeşi kardeşe karşı getirdiler ve bu bölgenin kaynaklarını alıp sömürdüler. Şimdi diyoruz ki bu bölgede kardeşlik güçlensin. Bu bölgenin kaynakları, bu bölgedeki ülkelerin kaynakları kendi insanı için kullanılsın. Başka ülkelere hizmet edilmesin. Kendi ülkesinde, kendi insanına hizmet etsin. Tıpkı bugün Ağrı Diyadin'de açtığımız bu tesis gibi. Milletimize hizmet etsin, başkalarına değil. Komşularımızda da aynısını görmek istiyoruz. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır. Irak'ın istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır. Bölgemizin huzuru, istikrarı bizim istikrarımızdır. Bunu yaşayarak gördük. Suriye'de o zor dönemlerde, o yangının olduğu dönemlerde bize, bölgeye yansımalarını, dünyaya yansımalarını hep birlikte gördük. Dolayısıyla huzurlu bir Suriye aynı zamanda bölgesel istikrara ve refaha da büyük katkı sağlayacaktır. Ben bu vesileyle dirayetli yönetimi için Şara'yı ve Şara yönetimini, Cumhurbaşkanı Şara'nın yönetimini buradan tebrik etmek istiyorum. İnşallah kardeşliğimiz daha da güçlenecek. Milletimizin terörü artık konuşmadığı bir Türkiye'de huzurun kalıcı, refahın, güvenin yatırıma, istikrara, üretime dönüştüğü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Değerli misafirler, dünyada kritik minerallere yönelik rekabet hız kazanırken yapay zeka, otonom sistemler, ileri arama ve işleme teknolojileri madenciliğin bütün çehresini değiştiriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlemizle yakaladığımız ivmeyi madencilik dahil ekonomimizin bütün stratejik alanlarına taşımaya kararlıyız. Bu doğrultuda Türk altının özellikle Ar-Ge yatırımlarına verdiği önem, buradaki çalışmalarını çok kıymetli buluyoruz. Ve ilk defa Teknofest'te madenciler yarışacaklar. Geçen Teknofest Mavi Vatan'a gitmiştim. Muhteşem bir görüntü vardı gerçekten. Hepimizin gurur duyduğu gençlerimiz Türkiye yüzyılını inşa ediyorlar. Teknofest gençliği Türkiye yüzyılının teminatıdır. Ben buna yürekten inanıyorum. İnşallah madencilik alanında da Teknofest gençliği madencilikte yeni teknolojileri, yeni bir takım sistemleri geliştirecekler. Ülkemizi teknolojide çok daha farklı bir seviyeye taşıyacaklar. Şunu da bilmemiz lazım. Teknolojide belli bir yere gelmeyen bir ülkenin bağımsız olması mümkün değil. Savunma sanayi başta olmak üzere. Kendi teknolojinizi üretemiyorsanız bağımsızlık bir slogandan ibaret kalır. Dolayısıyla bu alanda atılan adımların çok çok kıymetli olduğunu vurgulamak isterim. İnşallah Şanlıurfa'da Türk altının desteklediği gençleri göreceğiz. Yarışmalarda şimdiden hepsine başarılar diliyorum. Ben de kapanışına katılacağım inşallah, ödül törenine. Orada inşallah sizlere de ödül vermek kısmet olur. Tabii o jürinin takdiri artık bundan sonrası.

0: Değerli kardeşlerim, yine Cabir bin Hayyan yurt dışı burs programı sağlıyor Türk Altın gençlerimize. İnsana yatırım yapıyor. Bu çok kıymetli. Lütfen buna devam edelim. Türk Altın'ın bu bakışı çok çok kıymetli. Sosyal sorumluluk projeleri çok kıymetli. Buraya gelirken biraz sohbet ettik. Tamam, 250 milyon yatırım yaptınız ama başka bir yatırım yok mu Ağrı'ya, Diyadin'e diye sordum arkadaşlara. Ne yapalım dediler. Biraz kısa istişareyle sera yatırımı yapın dedik. İnşallah Türk Altın Diyadin'imize ciddi bir sera yatırımı da yapacak. Bunun sözünü de bugün aldık. Diyadin biliyorsunuz özel bir yer. Murat Nehri'nin doğduğu bir yer. Çok önemli bir yer gerçekten. Buradan da benim memleketim Bingöl'e gidiyor Murat Nehri. Sonra Karasu'yla karışıp Fırat oluyor. Ta uzak ülkelere kadar Mezopotamya dediğimiz bu bereketli hilali besliyor. İşte oranın kaynağı burası. Diyadin. Dolayısıyla Diyadin'de jeotermal kaynaklar da çok önemli. 1500 kişiye istihdam sağlayacak bir potansiyel var. Ben inanıyorum ki daha da fazla olacaktır bu. Bu noktada da Türk Altın'ın yatırımları eminim çok profesyonel, çok güzel yatırımlar yapacaklardır. Sayın Valimizin koordinasyonunda, kaymakamımızın yine buradaki ciddi katkısıyla iyi bir yatırım olacaktır. Ruken Hanım da zaten Ağrı'ya yatırım diye sürekli bir şekilde Ankara'da bizlerle bu konuları çalışıyor. İnşallah bir sonraki haber burada farklı alanlarda yatırım ve istihdam olacaktır. Ben bu yeni yatırım kararı için de çok çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, para gündemde haberlerimize devam ediyoruz. Bursa'da ormanda yürüyüşe çıkan 75 yaşındaki bir kişi ayağı kırılınca mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adama 5 saatlik çalışmayla ulaşabildi.
2: Olsun amca. Ya telefonum çekip.
3: Burası kırıldı. Burası.
2: Tamam tamam. Geçmiş olsun.
4: Dağlık alana yürüyüşe çıktı. Ayağı kırılınca mahsur kaldı. Ekipler yaşlı adama saatler sonra ulaştı.
2: Seni sedyeye koyup götüreceğiz, sen merak etme.
4: Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki Yaşar Kumaş yürüyüş için Uludağ eteklerindeki ormana gitti. Yürürken İda'ya göre dengesini kaybeden Kumaş düştü. Ayağı kırılınca da mahsur kaldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Ancak arazi sarp, dağlık alanda ilerlemek kolay değildi. Yaşar Kumaş'a ulaşmak yaklaşık 5 saat sürdü.
2: Geçmiş olsun amca. Ya telefonum çekip.
3: Burası kırıldı. Burası.
2: Tamam tamam. Geçmiş olsun.
4: Sedyeye alınan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Denizli'de doğuma giren 32 yaşındaki Gamze Doğan bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Aile özel hastanenin ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
4: Bir tabutta anne, diğerinde ise ölü doğan bebeği. İddiaya göre anne ve oğlunu ölüme birlikte götüren neden hastanedeki ihmaller. Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki Gamze Doğan ikinci çocuğuna hamileydi. 23 Ağustos gecesi sancı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Kontrollerde anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Ancak ailenin iddiasına göre 28 Ağustos için planlanan sezaryen doğum öne çekildi. Gerekçe ise bebeğin doğum kanalına girmesi halinde sezaryenin zorlaşabileceğiydi. Doğum başladı ancak ameliyat beklenenden uzun sürdü.
5: İlk çocuğumda ben birazcık tecrübeliyim. Yarım saat sürüyor doğum, sezaryen doğumu. 15-20 dakikasında da beni çağırmışlardı daha öncesinde. Ama bu ikincisinde bir saat geçti, 1,5 saat geçti. İçeriden bir haber gelmedi.
4: Daha sonra iddiaya göre bebeğin solunumunda problem olduğu söylendi.
5: Bebeğin solunumunda problem var. Çocuk doktorumuz ilgileniyor. Hazırlıklı olun dedi. Dedim hocam biz NST'ye bağlandık. Anne karnında çocuk yaşıyordu. Problem yoktu. Kalp atışları iyiydi.
4: Ardından Güney bebeğin ölü doğduğu belirtildi. Ama kabus bitmedi. Anne doğum sonrası odaya alındı. Ancak iddiaya göre durumu iyi değildi.
5: Eşimin durumu gitgide ağırlaşmaya başladı. Ben bunu hissediyordum. Çünkü nefes almaları problem. Bunu hissettim. Tırnaklarına baktım mor, elleri mor, ayakları mor, buz gibi.
4: Anne entübe edildi. Daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
5: Böbreklerinin yetmediğini ifade ettiler. Böbrekler işte...

0: Beni görmüyor. Kan dolaşıyor. Yani kan vücutta durmuyor. Kan vermeye devam ettiler. Kan ama hiç durmadı.
1: Gamze Doğan da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aile özel hastaneden ve doktorlardan şikayetçi oldu.
0: Benim doktorum bana göre ihmal etti. Doktor değil de benim gözümde katil.
1: Anne ve oğlu yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Ve Rize'ye dönüyoruz şimdi de. Bir otomobil sürücüsüyle bisikletli arasında tartışma çıktı. Sürücü beraberindeki yolcuyla birlikte bisikletliye saldırdı.
3: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Dayı, burası tek çeriz. Çarparsan sen sus.
4: Dur, bekle oraya.
3: Bekliyorum dayı. Kameram da var. Hadi polis.

0: Sağman evre yapan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü bisikletiyle beklemesini söyledi. Ardından yanındaki kişiyle birlikte araçtan inip bisikletliye saldırdı.
1: Dayı, sen kimi hırsızlık yapıyorsun?
2: Ne yapıyorsun?
0: Bisiklet sürücüsünün üzerindeki kameraya yansıyan darp olayına polisler dahil oldu. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcuya toplam 360 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
2: Beni darp etmeye çalıştı.
1: Ben şahidim abi.
3: Sırada Suriye'den bir haber var. Suriye'de 14 yıllık iç savaş sağlık sistemini neredeyse çökertti. Binlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Hastaneler de yerle bir oldu. Dünyanın 90 ülkesine sağlık hizmeti götüren gönüllü Türk doktorları savaş sonrası Suriyelileri yalnız bırakmadı. Alihan Tok ve Ahmet Uludağ'ın haberini izliyoruz.
4: Bir evim bile yok. Kalacak bir yerim yok. Evimiz de yıkıldı, hastanelerde. Torunlarımı buraya getirdim.
5: Halep ve aslında Suriye'nin birçok yerinde aynı acı hikayeler var. Savaş boyu ülkede 800'den fazla hastane yıkıldı. Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar yaraları sarmak için bölgede.
6: Şu anda da aslında Halep'te bir caminin içerisindeyiz. Halep'te özellikle rejim değişikliklerinden sonra sağlık hizmetlerinin kuruluşlarının yerel sağlık kapasitesinin olmamasından kaynaklı hizmet verememesi yerli doktorlarının sağlık alanında buraya daha fazla ekiplerini yönlendirmesine sebebiyet verdi.
5: Halep'teki yapıların birçoğu bu şekilde savaşın izleri silinmeye, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yerli doktorları da Halep'in içerisinde nispeten sağlam kalmış okul ya da camilerin içerisinde sağlık hizmeti veriyorlar. Dünyanın her kıtasına giden yeryüzü doktorları sağlık hizmetinin yanı sıra sağlık eğitimleri de veriyor.
6: Pediatri doktorumuz, eczacımız, raportörümüz, hemşiremiz bölge halkının taramalarını, sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Daha sonrasında da yapılabilecek ne varsa birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında yönlendiriyorlar. Eğer ki ileri bir tetkik gerekiyorsa hizmet verebilen tam teşekküllü bir hastaneye sevkini gerçekleştiriyorlar.
7: Yeryüzü doktorları olarak eczacı burada çalışıyorum. Ücretsiz ilaç veriyoruz. Günde 100-130 kişiye bakıyoruz.
4: Çok memnunuz. Hepimizin buna ihtiyacı var. Çocuğum için geldim. Çok hastaydı. Buna gerçekten ihtiyacımız var.
3: Fazla kilolarıyla yıllardır mücadele eden hemşire Burcu Öztürk, kilosu artık sağlığını tehdit etmeye başlayınca mide ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden Burcu hemşire 7 ayda tam 42 kilo verdi.
8: Yeniden doğmuş hissediyorum. Yani bu belki çok böyle insanlara ütopik gelecek ama yeniden doğmuş hissediyorum.
0: 7 ayda 42 kilo verdi, mide ameliyatıyla yeni bir hayata adım attı.
8: Her şeyi değiştirdi. Hayatımda değiştirmediği bir şey galiba şu an sadece ismim. Uykumu, çalışma hayatımı, düzenimi, kendimi, vücudumu, nefes alışverişimi, her şeyi değiştirdi. Ameliyattan önce en azından uyuduğum zaman sabah yorgun kalkıyordum. Çünkü uyuduğumu kaliteli hissedemiyordum.
0: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan 31 yaşındaki Burcu Öztürk yıllarca fazla kilolarıyla mücadele etti. 144 kiloya kadar çıkması sağlığını tehdit etmeye başladı.
8: Senelerdir süren şok diyetler, kendini aç bırakmalar vesaire. Belli bir yerde artık baktım ki gerçekten sağlığımı etkilemeye başladı bu durum benim. İşte uyku kalitemi, çalışma hayatımı, alerjilerim vesaire vardı, ilaç alerjilerim mesela ve bu yüzden ameliyat olmaktan çok korkuyordum.
0: Hemşire Burcu Öztürk yaptığı uzun araştırmalardan sonra tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.
9: Bu ameliyatı yapmamızın sebebi sağlık için yapıyoruz. Burcu mükemmel uyumlu bir hastaydı. Süreci çok güzel yönetti. Şu ana kadar yaklaşık 41 kilo verdi ve bunun büyük oranda yağdan verdi. Önemli olan birinci yılın sonunda fazla kilosunun, total kilon değil yani hastanın fazla kilosunun %80-90'ını verdirebilirsek birinci yıl sonunda istediğimiz kiloya ulaşmış oluyoruz.
0: Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden Öztürk 7 ayda tam 42 kilo verdi.
8: dışarı çıktığımda çok zorlandım. Yani çünkü eski

0: alışkanlıkları kaybetmiyorsun. Evet, miden küçük ama tabiri caizse beynin hala obez. Hala o tatlıyı istiyor, hala o yemeği istiyor.
1: Hemşire Öztürk, sağlıklı bir yaşam için kilo kontrolünün önemine dikkat çekti.
0: Geç kalmasın. Çünkü kronik hastalıkların önüne geçmek için özellikle işte şekerdir, tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmek için biraz erken müdahale, erken başlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Edirne'nin simge nehirlerinden Tunca'da su seviyesinin düşmesiyle birlikte nehir yatağında adacıklar oluştu. Debisi azalan nehrin son görüntüsü, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi elbette. Detayları Alican Zeray'ın haberinden izliyoruz şimdi.
3: Son yıllarda iklim değişikliği ile ilgili olayları biz çok sık ve derinden yaşamaya başladık.
1: O olaylardan biri de Tunca Nehri'nde görüldü. Debisi azalan nehir yatağında adacıklar oluştu. Taşkınlarla bilinen Tunca Nehri'nin eski halinden eser kalmadı.
4: Aslında her şey iyi gidiyordu. İşte mevsim yağışları düştü bölgeye. Nehirde sular arttı ama ardından sıcak hava etkili oldu ve su buharlaştı. Tarımda vahşi sulamayla birlikte taşkınlarla anılan Tunca Nehri kuruma noktasına geldi ve nehirde büyük adacıklar oluştu.
3: Şu anda gözlediğimiz olay nehirlerimizin ne yazık ki su debisinin çok düşmesinden kaynaklanır. Çok sığ hale gelmesi, buna bağlı olarak adacıkların ortaya çıkması.
1: Tunca Nehri'nin birçok yerinde adacıklar oluştu.
3: Bunlar aslında doğal süreçler ancak son 20 yılda insan etkisine bağlı olarak son derece hızlandı ve yoğunlaştı.
1: Uzmanlara göre bu farklılığın temelinde iklim değişikliği var.
3: Aslında yaptığımız etkinin sonucu bunlar. Dünyada ki iklimi değiştiren ana parametre sera etkisi. Bunun nedeni de karbondioksit miktarı. Biz karbondioksit ve özellikle de metan miktarını arttırarak dünyayı değiştirdik.
1: Uzmanlara göre gerekli önlemler alınmazsa dünyayı çok daha kötü günler bekliyor.
3: Hani bunlar iyi günler, çok daha sıcak, yaşanamayacak günler göreceğiz.
2: Ekran bağımlılığı dünyada hızla artıyor. Malum telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar ekranı derken her gün saatlerce dijital bir ekrana maruz kalıyoruz. İşte tam da bu nedenle son yıllarda tartışılan bir konu var. Çocukları ekrandan uzak tutmak bütün dünyanın gündemi kuşkusuz. Peki bu konuda ne kadar başarılıyız acaba? Bir taraftan da şöyle düşünmek lazım. Yani ebeveynler çocuklarımızı uzak tutmalıyız dedikleri ekrana kendileri ne kadar bağımlı acaba? Ve bu bağımlılık hali çocuk gelişimini nasıl etkiliyor? İşte bu soruların yanıtları Aslı Nömer Aktaş'ın haberinde.
5: Günde kaç saat ekran veriyorsunuz çocuğunuza?
6: Bir saati geçmiyor.
5: Peki siz günde kaç saat ekranda kalıyorsunuz?
6: Ben maruz kalıyorum tabii sosyal medya vesaire.
7: Anne ve babalar telefon ve tabletle ilgilendiklerinde çocuklar sıfır bir ekranla büyümüş olmuyorlar.
8: Hemen hemen çocuklu her ailede benzer sözleri duyarız. Telefonu bırak, oyun oynama, tableti kapat. Peki bu uyarılarda bulunan ebeveynler kendileri ekrandan ne kadar uzak kalabiliyor?
9: Eve girdiğimiz zaman yemek yemeden bile önce telefonumuza elimiz gidiyor. Fırsat bulunan her anda büyükler eline telefonu alıyor. Ne yazık ki ben de dahil.
8: İsveç merkezli saygın bir tıp dergisinde yeni bir araştırma yayımlandı. Araştırmada 747 çocuk 3 yıl boyunca izlendi. Ebeveynlerin telefon kullanımının çocukları üzerindeki etkisine bakıldı. Uzun süre telefon kullanan ebeveynlerin çocukları dil testlerinde ortalama 2,5 puan daha düşük sonuç aldı.
9: İnsan ilişkilerinde ekranla büyüyen çocukların geride kaldığını düşünüyorum.
2: Çocuğa telefonu bırak demek kolay. Peki anne babalar kendi telefonlarını günde kaç saat ellerine alıyor? Çocuğu ekrandan uzak tutsak bile anne babanın gözü sürekli buradaysa gerçekten ekransız çocuktan söz edebilir miyiz?
10: Çocuklarımıza yapma dediğimiz şey kendimiz yapıyoruz. O zaman ne oluyor? Çocuk da bizi dinlemiyor.
11: Hepimiz ekrandayız. Robot olduk yani.
8: Uzmanlar ebeveynlerin sürekli ekrana bakma halinin çocuğun psikolojisinde de etki ettiği görüşünde.
7: Çocuk kendini çok değersiz hissediyor. Söylediklerimi annem babam beni dinlemiyor şeklinde algılıyor.
12: Bütün özel hayat medyada. Annenin, babanın, büyüklerin çocuklara örnek olması gerekiyor ama maalesef.
13: Bence ekransız çocuk büyütmek çok da mümkün değil.

0: Birçok kişi farkında değil ama ekran bağımlılığı belki de en çok iletişimi kısıtlıyor. Bu konuda uzmanların bir uyarısı var.
1: Tek yönlü bir iletişimde kaldıkları için iletişim başlatma, ortak dikkat sürdürmekte zorlanıyorlar. Çocukla oynayacağımız zamanlarda bu telefonu şimdi kenara koyuyorum, şimdi seninleyim deyip çocuğa özel hissettirmek gerekiyor.
2: Her sene dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Bursa karası inciri bu kez üreticinin elinde kaldı. Alıcı bulunamayınca çiftçi incirleri toplamaktan vazgeçti.
3: Dallar doldu, üretici bahçelere umutla girdi. Ancak iş satışa geldiğinde üretici hüsrana uğradı.
4: Satamıyoruz hani, ürettiğimiz mal satamıyoruz. Şu anda şu mal 40 liraya satamıyoruz ya.
5: Şu anda bu iş piyasaya gidiyor, 40 liradan gidiyor. İhracat 50 liraya gidiyordu, alan yok. O da durdu zaten.
3: Bursa'nın coğrafi işaretli Bursa karası yani siyah incir bu sezon üreticisini güldürmedi. Yıllardır ihracatın gözdesi olan incir elde kaldı.
6: Bursa'nın tescilli ürünü aynı zamanda bir ihracat şampiyonu siyah incir. Ama ne yazık ki zor günler yaşıyor çünkü üretici incire alıcı bulamıyor.
7: Şu anda ben bunları artık ağaçta kalmasın diye kaldırdık. Buradaki top mal var. Ama şu an alıcı bekliyoruz yani.
6: Bazı üreticiler riski göze alıp ürünlerini toplasa da bazı üretici ise bahçeye bile uğramıyor. Çünkü ürünler bozulup dökülmeye başladı bile.
4: Üretici 20 liraya şu inciri burada biz 20 liraya satamıyoruz. Tüketici de pazarda 150 liraya alıp yiyemiyor. Bunun aradaki makas kim yiyor? Bu makas nereye gidiyor?
3: Üretici bir an önce destek bekliyor.
4: İhracat alımı yok şu anda. Firmalar kapalı. Biz artık bilmiyorum ne yapacağız yani. Nasıl bir çözüm bulacaklarsa bize bir çözüm bulsunlar. Ben de aynı
2: kilodayım. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanılabilecek. İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Vural Tandoğan emekliliğinde dinlenmek yerine yıllardır tutkuyla yaptığı yüzmeyi geliştirdi. Dünyanın farklı noktalarındaki maratonlara katıldı. Son olarak ABD'deki Tao Gölü'nde 5 ayrı yüzüşü tamamlayarak bu başarıya ulaşan ilk Türk oldu. Tandoğan zorlu serüvenini Habertürk'ten Emine Derya'ya anlattı.
8: Yüksek rakım, düşük oksijen basıncı, buz gibi su. Tağ Gölü'nde 5 ayrı parkurda kulaç attı. Bu zorlu mücadeleyi tamamlayan ilk Türk olarak tarihe geçti.
2: ...60 yaşındaki Vural Tandoğan, yıllarca sürdürdüğü mühendislik kariyerinden 2 yıl önce emekli oldu. Ancak emeklilik onun için dinlenmek anlamına gelmedi. Yaklaşık 10 yıl önce kilo verme amacıyla başladığı yüzme sporunu bu süreçte daha da geliştirdi. Şimdi hem ulusal hem de uluslararası maratonlarda kulaç atıyor.
9: 16 tane ultramaraton yüzmem var benim. 4 tane üşütaç elde ettim. Lake Tahoe'da, Tahoe Gölü'nde üşütaç elde ettim 3 geçiş yaparak.
8: Tandoğan, Tahoe Gölü'nde 19 ve 21 kilometrelik 2 etabı da yüzerek 5 etaptan oluşan maratonu tamamladı. Göl Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında Kaliforniya ile Nevada eyaletleri arasındaki sınırda bulunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yüksekte. Yani rakım nedeniyle oksijen seviyesi daha düşük.
9: En büyük zorluk oradan başlıyor. Şimdi oksijen az olunca önce nabız daha fazla artmaya başlıyor. Nabız daha fazla artınca nefes nefese kalıyorsunuz. Hızınız yavaşlıyor.
8: Ama bu zorlu maratondaki tek sorun düşük oksijen değil. Soğukla mücadele de başarının doğrudan kilidini açıyor.
9: Geceleri hava inanılmaz soğuyor. Öyle olunca yüzmek hem soğuk suda hem soğuk havada kolay değil. Artı gölde akıntı olmaz diye düşünüyor insanlar ama gölde okyanustan daha çok akıntı var.
8: Birçok zorluğa rağmen kendisi bu açık su yüzüşünü tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 9. kişi olarak tarihe geçti. Şimdi önünde yeni hedefler var.
9: Aslında şöyleydi, ben her sene bir göl, bir okyanus geçmek istiyordum ama bu sene 2 göl olunca seneye okyanus hedefim var.
2: Ve böylece bugün de

para gündemin sonuna geldik. Ben programı kapatıyorum. Az sonra Sena Alkan gün ortasıyla karşınızda olacak. Yarın sabah yine 10'da para gündemde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.

0: Gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. 27 Ağustos Perşembe bugün günlerden ben Sena Alkan. 2 saat boyunca beraberiz. Hemen ekranlarınızın altındaki bantta son dakika gelişmelerini, açıklamalarını görüyorsunuz. SDG'nin kendini feshettiğini resmen açıklamasıyla beraber Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama ve hemen hızlıca gidelim Ankara'ya, pardon Afyonkarahisar'a. Çünkü bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın mutat bilgilendirme toplantısı Afyonkarahisar'daydı. Serkan Şimşek takip etti. Serkan, bu SDG'nin fesiyle ilgili ne mesaj verildi? Suriye'deki durumla ilgili ne söyleniyor? Söz sende.
1: Sena Alkan, kuşkusuz senin de ifade ettiğin gibi toplantının en sıcak başlığı özellikle Suriye'deki son durum ve SDG'den yapılan fesi açıklamasıydı. Ama hem bu başlığa hem de toplantının diğer önemli başlıklarına geçmeden önce dilerseniz ilk etapta neden bu toplantının bu hafta Afyonkarahisar'da yapıldığını ifade edelim. Zafer haftasına denk gelmesi sebebiyle Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenli olarak gerçekleştirdiği haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta Afyonkarahisar'da Askeri Gazino Müdürlüğü'nde yapıldı. Şu andaysa bizler canlı yayınımızı oldukça anlamlı bir noktadan gerçekleştiriyoruz. Büyük taarruz şehitliğindeyiz Afyonkarahisar'da. Aslında Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardayız desek daha doğru olabilir. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu anlamlı haftada, anlamlı noktada gerçekleştirdiği toplantının ise önemli sıcak başlıklarını aktarmaya başlayalım. Tabii yayının başında da ifade ettik. Suriye'nin, özellikle Suriye'deki son durum ve SDG'nin fesi açıklaması toplantının sıcak başlıklarından biriydi. Ve bu konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin de geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Yine SDG'nin fesih ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından da önemli bir gelişme olarak ön plana çıktı. Ve bakanlığın açıklamasında bu yöndeki gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Tabii toplantıda bir diğer önemli başlıkta terörsüz Türkiye sürecine dönüktü. Hatırlanacaktır, çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesiyle birlikte bir kurul oluşturuldu. Kurulun ilk toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Zira Milli Savunma Bakanlığı'nın da aslında bu süreçte oldukça önemli bir görevinin, sorumluluğunun silah bırakılma sürecinde tespit ve teyit mekanizmasının geliştirilmesi noktasında önemli sorumluluklarının olduğunu biliyoruz. Bu konuya ilişkin de Milli Savunma Bakanlığı bu hafta bir açıklama yaptı. Ve Sayın Bakanımızın da görev aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ele alınarak 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırılmıştır ifadelerini kullandı. Bunu geçtiğimiz günlerdeki yayınlarımızda da zaten aktarmıştık. Bu 4 alt kurula ilişkinde bakanlığın açıklaması şu şekilde devam etti. Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir dedi Milli Savunma Bakanlığı. Bu kapsamda bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlar koordinasyon içinde sürdürecektir ifadeleri kullanıldı. Terörsüz Türkiye süreciyle Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalar böyleydi ama tabii ki savunma sanayi boyutu da toplantıda bakanlığın gündemindeydi. Özellikle geçtiğimiz günlerde bazı mecralarda Milli Savunma Bakanlığı'yla ABD merkezli bir danışmanlık şirketi arasında bir sözleşme imzalandığı, özellikle Türkiye'nin tedarik etmek istediği bazı şu anda tedarik projesini yürüttüğü bazı savunma sanayi ürünlerine dönük bir anlaşmanın imzalandığı ifade edilmişti. Biz de bu sözleşmeye ilişkin haberleri Milli Savunma Bakanlığı'na soru olarak yönelttik ve bakanlığın yanıtında bazı basın yayın organlarında imzalanan bu yer alan bu sözleşme imzalanmasına dönük söz konusu çalışma Türkiye ile ABD arasında gelişen ilişkilere katkı sağlamak, savunma ve güvenlik alanındaki kurumsal diyaloğu güçlendirmek ve ülkemizin görüş ve önceliklerinin ilgili muhataplara doğru biçimde aktarılmasını temin etmek amacıyla tamamen profesyonel bir yaklaşımla hazırlanan ortak stratejinin bir ürünüdür ifadeleri kullanıldı. Özellikle Ankara'daki NATO zirvesiyle de hem F-35 hem F-16 2016 hem de Türkiye ve ABD arasında hem savunma sanayi işbirliği hem de iki ülkenin genel olarak savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin kapsamlı bir şekilde, olumlu bir şekilde seyrettiğini biliyoruz. İşte bu kapsamda atılan bir adım olarak değerlendirdi Milli Savunma Bakanlığı bu anlaşmayı da. Son olarak Yunanistan'daki bazı faaliyetler de toplantının gündemindeydi. Özellikle son zamanlarda Kerpe Adası'nda Yunanistan bir Patriot hava savunma sistemi konuşlandırması noktasında bir adım atmıştı. Ankara'dan tepki geldi. Ardından Patriot hava savunma sistemleri yeniden geri çekilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında tıpkı Kerpe Adası'nda olduğu gibi Rodos Adası'na da bir İHA üssü kurulmasına dönük bir çabanın olduğu kaydedildi Yunanistan tarafından. Ve Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adanın gayri askeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'deki barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine de zarar vereceği açıktır ifadelerinin kullanıldı. Afyonkarahisar'da Askeri Gazino Müdürlüğü'nde Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısının öne çıkan başlıkları bu şekildeydi diyelim ve sözü bu noktadan yeniden size bırakalım.

0: Serkan Şimşek aktardı. Ekranlarınıza getirdik Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen o son dakika bilgilerini. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın Mansur Yavaş'ın CHP içinde siyaset yapmaya devam edeceğine karar verdiği açıklamasının ardından bir yazılı açıklama yaptı. Önce Aydınlık Gazetesi'ne bir açıklama yapmıştı Müslim Sarı. Mansur Yavaş'la görüşüyoruz, konuşuyoruz, CHP'de devam edecek demişti. Dün de yine basın toplantısında dedi ki Mansur Yavaş CHP'de kalacak. Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Yavaş'la Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin görüşme gerçekleşmediği belirtiliyor. Sayın Yavaş'ın ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir ifadeleri kullanılıyor. Yavaş'ın siyasi geleceğinin bu tartışmaların içine çekilmesinin doğru bulunmadığı, Yavaş'ın gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız dediği hatırlatıldı. CHP sözcüsü Sarı Yavaş'la CHP yönetiminin görüştüğünü söylemişti ve CHP'de siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar verdi Mansur Yavaş demişti. Sürekli istişare halindeyiz, aramızda hiçbir sorun problem yok ifadelerini kullanmıştı. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında peş peşe MYK ve parti meclisi toplantıları yapıldı. O toplantıların ardından Selin Sayıkböke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner'in de aralarında olduğu 49 ismin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği paylaşıldı.
1: Biz parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kademelerinde bulunmuş parti meclis üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
2: Kararın gerekçesini bu sözlerle duyurdu. CHP'de 49 isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce MYK ardından parti meclisi toplandı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isim listesi toplantı sonrasında paylaşıldı. Selin Sayıkböke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 49 ismin ihracı istendi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e yönelik belediye başkanları üzerinden eleştirilerini sürdürdü.
1: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla herkes kendi siyaset kulvarında ilerleyecek.
0: SDG YPG terör örgütünün fesine DEM Parti'den de bir değerlendirme geldi. İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar bu adımın terörsüz Türkiye sürecinden bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
2: SDG YPG terör örgütünün fesih kararını değerlendirdi. Türkiye'deki süreçten ayrı düşünülemez dedi. DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, Türkiye'de bu süreç başlamamış olsa Suriye'de böyle bir gelişme olur muydu sorusunu yöneltti. Sancar, eski HDP milletvekili Gültan Kışanak ve bir dönem İmralı'da Öcalan'la birlikte kalan Çetin Arkaş, Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Çerçeve yasanın başlangıç olduğunu kaydeden Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sancar, terörle mücadele kanunuyla toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa dikkat çekti. Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Sancar, yeni anayasanın en geniş toplumsal ve siyasal katılımla yapılması gerektiğini vurguladı. Uygun tartışma koşullarının oluşması gerektiğine işaret etti. Mithat Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasa kararlarının Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay ayırt etmeksizin uygulanması gerektiğini de söyledi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la Rum yönetimi

0: Lideri Nikos Christodoulis yeniden bir araya geldi. Liderler haftada bir görüşme kararı aldı. Lefkoşa'daki ara bölgede Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu ofisinde yapılan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden bir açıklama geldi. İki liderin Kıbrıs sorununa çözüm arayışında ilerleme sağlamak amacıyla haftada bir, gerektiğinde ise daha sık görüşme kararı aldığı bildirildi. Erhürman ve Christodoulidis 8 Mayıs'ta baş başa görüşmüş. 29 Temmuz'da ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla üçlü toplantı yapmıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol bizde dedi. Arabulucu Katar'ın Başbakanı El Sani ise Hürmüz müzakereleri için Tahran'a gidiyor.
1: İran ile savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, Glenn Beck adlı radyo yapımcısının programına telefonla bağlandı. Gündemde İran vardı. Savaşın çok yakında sona ereceğini kaydetti. Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu savundu. Boğaz'daki tüm mayınların tamamen temizlendiğini belirtti. Trump, program sunucusunun İran lideri Müşteba Hamaney'in ölüp ölmediği sorusunu da yanıtladı.
2: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body. The arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead.
1: ABD ile İran arasındaki savaşın sonlanması için arabulucuların çalışmaları da sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'nin Tahran'da bir araya geleceği İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı müzakerelerini ele alacağı belirtiliyor. ABD Başkanı geçtiğimiz hafta İran'a karşı ekonomik savaşı ilan etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. ABD'nin yeni yaptırımlarını ekonomik terörizm olarak niteledi. ABD'nin finansal sistemden dışlanma tehdidinin BM şartına aykırı olduğunu ifade etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile savaşan İran idam cezalarının infazına da devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre 2026 yılında idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı.
3: İran bir yandan ABD ile savaşa devam ederken bir yandan da idam cezasını infaz etmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre bu yıl başından bu yana idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı. İran'daki idam verilerini Abdurrahman Borumand Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu derledi. Paylaşılan bilançoya göre Ocak'tan Temmuz ayına kadar 901 kişi idam edildi. Uyuşturucu ile ilgili suçlar nedeniyle 256 kişi idam edilirken en az 56 kişi ulusal güvenlik gerekçesiyle ölümle cezalandırıldı. Sivil toplum kuruluşunun derlediği verilere göre Ocak ayında yaşanan hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle idamla cezalandırılanların sayısı ise en az 29. Abdurrahman Borumand Merkezi'nin raporunda idam edilenlerin etnik kimliklerine de yer verildi. Buna göre 40 Beluç, 29 Kürt ve 21 Afgan kökenli İranlı ölümle cezalandırıldı. Rejimin yaşamına son verdiği kişiler arasında Türk ve Türkmen kökenliler de yer aldı. İdam cezası uygulananlardan 16'sının kadın olduğu belirtildi. Ayrıca idam edilenlerden en az ikisinin suç işlediği sırada 18 yaşından küçük oldukları kaydedildi. Birleşmiş Milletler de İran'ın idam cezası infazlarını her geçen yıl arttırdığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, en az 100 kişinin infaz riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tahran yönetiminden idam cezasını kaldırmasını istedi. İranlı yetkililer idam cezasının toplum güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.
0: CIA direktörü John Ratcliffe Rusya ziyareti gerçekleştirdi biliyorsunuz. Şimdi bu ziyaretin perde arkası yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump ziyareti yarı rutin bir ziyaret olarak tanımladı. Amerikan basını ise Moskova'ya CIA direktörünün NATO'ya

0: Moskova'nın yani Rusya'nın NATO'ya bir saldırı planı olduğu ve onu uyarmak için gittiğini öne sürüyor.
1: ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya yaptığı sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. ABD basını ziyaretin Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması için yapıldığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise ziyareti yarı rutin olarak niteledi. ABD Başkanı Trump, Glenn Beck adlı muhafazakar yayıncının programına katıldı. Gelen bir soru üzerine CIA direktörü Ratcliffe'in Moskova ziyaretini yarı rutin bir ziyaret olarak niteledi.
2: None of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end.
1: Trump, belki ziyaretten bir sonuç çıkabilir ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca basına ziyaretle ilgili yansıyan spekülasyonların hiçbirinin doğru olmadığını da belirtti. Spekülasyonlar arasında Rusya'nın İngiltere'ye saldırı planı yaptığı ya da Ratcliffe'in Moskova'yı İran'a yaptırımlar hakkında bilgilendirmek için gittiği bulunuyor. ABD basını da sürpriz ziyaretin perde arkasını yazdı. Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, Ratcliffe'in Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması yönünde uyarmak için yapıldığını iddia etti. Yetkililer, sürpriz temasın Putin hakkında ortaya çıkan ABD istihbarat değerlendirmesinin ardından yapıldığına dikkat çekti. ABD istihbaratına göre Kremlin, önümüzdeki birkaç yıl içinde bir NATO üyesine saldırarak birliğin kararlılığını test edebilir. Bu saldırıların bir Baltık ülkesine hedef alabilecek siber saldırılar ya da küçük çaplı kara sızması olabileceği değerlendiriliyor. Kremlin, Ratcliffe'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmenin istihbarat servisleri arasında yapıldığını ifade etmişti. CIA direktörünün devlet başkanı Putin'le bir araya gelmediği kaydedilmişti. Kremlin sözcüsü Peskov, Rus liderin temaslar hakkında bilgilendirildiğini belirtmişti.
0: Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e yükseldi. Kaybolan yüzlerce kişi var. Arama çalışmaları devam ediyor. Felaketten kurtulanlar yaşadıkları korkuyu anlatıyor. Görüntüler de gelsin. Hakikaten çok çarpıcı. Sonra bir konuğumuz olacak. Nasıl oldu bu felaket? Soracağız.
1: Hem sel hem toprak kayması peş peşe vurdu. Dev toprak kütlesi binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntüler Nepal'in Rasuwa bölgesiyle Çin'in Tibet özerk bölgesinden. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkamasıyla biriken suyunsa aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtti. Peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'e aşkın kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Sel ve toprak kaymasının yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serilirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
3: Ben terastaydım ve sel üst katlara da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Eşim zaten çamur yığınının altında kalmıştı. Bizse güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
1: Nepal'de yetkililerin açıklamalarının aksine felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmelerse zaman içinde değişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını belirtti. Buzuldan kopan büyük bir kütlenin kaya ve enkaz sürükleyerek nehre ulaştığı, bunun da aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendirildi.
4: Oho! Bura dem kudera ya.
1: Rasuwa bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı.
0: Yani hakikaten çok trajik, çok çarpıcı. Konuğumuz var. Afetin boyutu da çok büyük görünüyor. Hoş geldiniz. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şöyle bir baktığınızda hiç daha önce böylesi bir afet görmüş müydünüz? Yani Bana sıra dışı geldi. Siz yoksa bu çok yaygın olur mu diyorsunuz?

0: düşünüyorsunuz? Önce onu merak ettim.
1: Evet, sıra dışı. Özellikle Türkiye için sıra dışı. Türkiye'de bu tür bir felaket yaşanmaz. Çünkü bunu tetikleyen olaylar bizde gelişmez. Şöyle söyleyelim, küresel iklim değişimiyle birlikte buzulların eridiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle yüksek dağlık kesimlerde, Himalayalar gibi yüksek dağlık kesimlerde bu tür olaylar daha çok yaşanıyor. Çünkü büyük buzul kütleleri artık kopmaya başladı. Kalıcı buzul kütleleri yok olmaya başladı, erimeye başladı. Bunların da tetiklediği bazı felaketler var. Şöyle açıklayalım bunu. Tabii burada çok derin vadiler var. Aynı bizim Karadeniz gibi ondan daha derin vadiler var. V şekilli. Bu vadiler zaman zaman heyelanlarla tıkanır. Arkası yapay bir göl olur. Ama bu bir mühendislik yapısı şeklindeki bir baraj değil. Doğal bir baraj olduğu için güvensiz yerlerdir buralar. Aslında bu felaket de önlenebilirdi, can kaybı olmayabilirdi. Bu tür yerleri gözleme yapıyorlar ve bazen de tehlikeli olacağı için önceden o barajı yıkıyorlar. Vadi boyunca yerleşim alanlarda uyarıyorlar ve su yapısal zararlar verebiliyor ama insan kaybı olmuyor. Bu çok önemli. İki türlü gelişiyor. Bakın şekilde de görüleceği gibi vadilerin önü işte moren dediğimiz yığınlarıyla, buzul yığınlarıyla tıkandığı zaman gerisinde bir göl oluyor. Hemen yakındaki buzullardan da bu gölün içine akmalar olduğu zaman bazen seyç dediğimiz aslında bir nevi tsunami, yüksek dalgalar o engeli aşarak hatta bazen yıkarak önünde yerleşim alanlarında ne varsa silip süpürüyor. Bu da gerçekten çok korkunç bir felaket. Yani yüksekliği açısından dar bir vadiye giren o sel suları çok yükseklere kadar gelmiş. Eğer bu daha önce gözlenseydi bence bu can kayıpları olmayabilir. Bakın şekilde de ne kadar güzel görünüyor. Vadinin içerisinde bir ön tıkaç var. Oralarda o tıkaç yırtıldığı zaman gerisindeki su olduğu gibi boşalıyor. Bu olay bundan ibaret. Daha önce
0: Yani
1: gözlenseydi.
0: birbirini tetikleyen olaylar zinciri yaşanmış. Öyle anlıyorum dediğinizden. Dün şöyle sıralandı bu. Bir çığ oluyor, bir parça kopuyor. Ve o 7000 metredeki buz gölü parçalanıyor. Kopan parça aşağıya doğru akmaya başlıyor. Akarsuyu kapatıyor. Bendi kırıyor. Toprağı kaydırıyor ve bu oluyor. Bu böyle bir zincirden mi bahsediyoruz?
1: Aynen söylediğiniz gibi üstelik deprem bile oluşturuyor. O kadar büyük bir kütle düşüyor ki bu 4.4'e varan büyüklükte ki bu çok hissedilebilir deprem. Ülkemizden biliyoruz bunları. Deprem bile oluşturuyor. Kayıtlarda bakıyorlar ki sonunda bu bir doğal deprem değil. Bir heyelanın yarattığı, buzul heyelanının yarattığı bir deprem olduğunu fark ediyorlar.
0: Değerli hocam,
1: Yani doğal bir
0: bir
1: deprem.
0: deprem tetikledi denmişti ama şimdi siz diyorsunuz ki hayır, deprem
1: Şöyle,
0: heyelan nedeniyle yaşandı.
1: ikisi de doğru oluyor. Çünkü sık sık o bölgede Himalayalar'da biliyorsunuz deprem bölgesi, işte Nepal'de öyle. Buralarda da zaman zaman deprem olduğu zaman depremin kendisinden çok çevrede verdiği yüzlerce, binlerce heyelan meydana geliyor. Eğer bu vadideki buzul göllerinin olduğu yerlerde meydana gelirse işte bu felaketler yaşanır. Aynı şekilde ama artık eriyen, kopan buzullar o kadar fazla ki, bunu küresel iklim değişimine bağlıyoruz. Yani bunlar artacak, bunlar olacak. O yüzden ciddi bir şekilde bu yerlerin gözlenmesi gerekiyor, tehlikeleri önlemek için.
0: Birkaç sorum daha var size ama bu olayın nasıl yaşandığını gösteren bir yapay zeka videosu var. Onu da bir açabilir miyiz değerli arkadaşlar? Hatta belki biraz daha genişçe görmek tam ekranda mümkünse daha iyi olabilir. Tam olarak anlattığınız. Yani tekrar
1: Çok
0: göreceğiz.
1: güzel, evet.
0: Bir bakın
1: Çok
0: hocam,
1: güzel.
0: değerlendirin lütfen.
1: Şöyle bakın önce bir engel var, bir baraj var. Yapay bir baraj var. O yapay baraj gerisindeki devasa bir heyelanla

0: Yıkılıyor çünkü suyun gücü muhteşem. O engeli yıktığı zaman önünde sel meydana geliyor. Sel de bizim seller gibi değil, böyle yaygın değil. Dar bir vadiye sokulduğu için çok yükseliyor. O gerçek görüntülerde de hatırlayacaksınız. Çok yükseldiği için de yamaçlara kadar çıkıyor, çok büyük zararlar veriyor. İşte bunun önceden öngörülmesi gerekirdi. Yani şu büyük bir tehlike ve ciddi barajlanmalar oluyor. Su kütlesi çok fazla. Önünde de yerleşimler var. Bu yapay zeka gerçekten çok önemli bir şekilde gerçekleştirmiş, çizilmiş. Çok açık biçimde anlatıyor bunu.
1: Yani bu görüntüleri, şimdiki görüntüleri ben dün gördüğümde, hani artık yapay zekayla gerçeği ayırt etmekte zorlanıyoruz ya, bir an için acaba bir yapay zeka görüntüsü mü izliyorum dedim. Ama neticede ortaya çıktı ki bunlar gerçekten yaşanan anlar. Size şunu sorayım. En büyük tartışma konusu şu anda küresel iklim krizi bunları tetikliyor. Daha önce yaşamadığımız büyüklükte felaketler, afetler yaşıyoruz. İşte siz de sıra dışı tanımladınız. Bunlar küresel iklim krizi, küresel ısınmayla tetiklenen felaketler mi?
0: Tabii ki yani bunlar dünyada biz de dahil olmak üzere artacak felaketler. Nitekim öyle oluyor. Bakın hiç beklemediğimiz anlarda ani yağışlarla birlikte ülkemizde de seller geliyor. Hiç o mevsimde o selleri normalde yaşamazdık. Ama şimdi üstelik bunlar aşırı sellenmeler. Yani bir saat içinde her şey oluyor bitiyor. Büyük felaketler yaşanabiliyor. Bir de büyük şehirlerdeki nüfus ve yerleşim potansiyelini düşündüğünüzde her yer beton. Suyun toprağa sızacak yerleri yok. Dolayısıyla yüzeysel akışa geçiyor. Yani bu şehirleşme de çarpık kentleşmeyi gösteriyor bize. Çoğu yerde, güneyde de biliyorsunuz işte Bodrum olsun, Marmaris olsun bir anda bir saat içinde yağışlar oluyor. Ardından seller hem can kayıplarına hem yıkımlarına neden oluyor. O yüzden artık her şeye dikkat etmek gerekiyor. İçtiğimiz sudan yerleşime kadar her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü küresel iklim değişimi bir gerçek artık. Yani bu çevrecilerin öne sürdüğü lüks bir model değil. Gerçek, iliklerimize kadar hissedeceğimiz şeyler. Dolayısıyla sağlık sektöründen normal yaşama kadar tüm sektörlerin, özel sektörün, kamunun, herkesin buna hazır olması gerekiyor. Biz Orta Doğu'da yaşıyoruz. Size bir şey söyleyeyim. Biz bir 10-15 yıl önce Akdeniz'in en zengin su kaynaklarına sahip ülkeydik. Kişi başına düşen su 4000 tondu. Şimdi ne kadar düşüyor? 1300 ton. 1000 tonun altına düştüğü zaman su fakiri olacağız. Yani kuraklığa karşı da hazırlanmak gerekiyor. Hem sel felaketlerine hem kuraklığa karşı hazırlanmamız gerekiyor. Bunu iliklerimize varana kadar hissedeceğiz artık. O yüzden önlemlerimizi almamız gerekiyor.
1: Birkaç hızlı soru daha sormak isterim. Önlenebilirdi dediniz konuşmanızın bir noktasında. Nasıl önlenebilirdi? Burada yani bu afeti öngörmek mümkün müydü? Ne yapabilir önlemek için Nepal ya da bundan sonra Allah korusun olmasın tabii ama madem sıklaşacağına dönük bir öngörünüz var, devletler, ülkeler.
0: Şöyle bir ülkeden örnek vereyim. Çin'de 2008'de Haiçeng depreminde on binlerce heyelan oldu. Ama Çin şunu yapıyor mesela. Bu tür yapay barajlarda biriken suları uydudan gözlüyor, yukarıdan gözlüyor. Tehlikeli olduğunu hissettiği yerleri yapay olarak patlatmayla yıkıyorlar. Ve önündeki yerleşim yerlerde uyarıyorlar. Orada bir barajlanmaya, bir göl birikimine engel oluyorlar. Bu gözlem sonucu yapılabilecek bir şey. Bakın on binlerce de heyelan oldu. Bir depremden sonra, şimdi Nepal deprem bölgesi, bunlar bir yerde değil, şu gördüğümüz görüntü onlarca yerde aynı anda yaşanabilirdi. Düşünebiliyor musunuz? Depremin öldüremediği insanı sel felaketleri öldürmüş olacak. Ve bir anda şuradaki görüntüye bakın Allah aşkına. Yani korkunç, sanki yapay zeka ile bir filmde oluşturulmuş bir felaket senaryosu gibi. Bakın
1: Dünden
0: şuna
1: beri
0: bakın.
1: herkes bakıyorum bu görüntüleri izleyen pek çok kişi şunu demiş. Böyle bir şeyden nasıl kaçabilirsiniz? Nasıl korunabilirsiniz? Yani yaşam şansınızı böyle bir anda nasıl arttırabilirsiniz?

0: zannederim çok mümkün görünmüyor.
1: Şöyle bizim için şöyle mümkün. Biz özellikle Karadeniz'de yerleşim yerlerine hani fazla engebe olmadığı için hepsi sel gelebilecek yataklara yapmışız. Üstelik devletin de teşvikleri var. Burada hastane var, okul var. Kamu hizmetini burada verdiğiniz zaman kimse o sel yatağından, o nehir yatağından çekilmek istemez. Ve nitekim de bu olmadığı için de biliyorsunuz geçmiş yıllar içerisinde büyük sel felaketleri
0: Yok,
1: yaşandı.
0: o an içinde değerli hocam kastım. Yoksa sel yatağına, evet, o çok büyük afetlerin sebebi oluyor. En baştan yapılmaması lazım ama o anda gelirken ne yapabilir insan diye çok soruldu.
1: Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Çünkü kaçma süratiniz insanın ne kadar hareket edebileceği belli zaten. Bu kadar hızla hareket eden bir su önünde kaçmanız, kaçabilen kaçmış zaten. Şeyde yamaçlarda olanların bir kısmı kaçmış. O görüntüler de var. Ama bu yatak içerisinde olan insanların kaçması mümkün değil.
0: Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Şükrü Ersoy, değerli hocam, çok sağolunuz. Katıldınız. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Aktardınız, anlattınız. Teşekkürler. Devam edelim şimdi haberle. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari olarak aranan Mehmet Akay Antalya'da yakalandı. Akay'ın operasyonlarda ele geçirilen ve örgütün mali yapılanmasını deşifre edecek 37 klasörlük gizli evrakın saklanma sürecinde aktif rol oynadığı belirlendi.
2: Örgüte ait 37 klasörlük belgeyi saklamak istedi. Önce belgeler ele geçirildi, ardından kendisi yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İhbar üzerine ekipler Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlemişti. 37 ayrı klasörün içerisinde hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilmişti. Belgelerin saklanmasında ise Mehmet Aka isimli şahsın olduğu tespit edildi. Antalya'da aranan firari Mehmet Akay, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Adreste yapılan aramada incelenmek üzere Akay'ın telefonuna el konuldu. Ele geçirilen dijital materyalle daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel bağlantıların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
0: Rize'de denizde kaybolan ve 3 gündür aranan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder'den acı haber geldi. Salı günü Çayeli sahilinde denize giren Ahmet Ertuğrul'la kardeşi Arif Kerem Önder dalgalara kapıldığı kayboldu. 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul'un cansız bedeni bir süre sonra sudan çıkartıldı. 11 yaşındaki kardeşindense bir iz bulunamamıştı. Kayıp çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalar tam 3 gündür sürüyordu. Denizden, havadan ve kıyı şeridinden yoğun ve koordineli şekilde yürütülen arama çalışmaları neticesinde acı haber geldi maalesef. Küçük çocuğun cansız bedeni Rize Artvin Havalimanı'nın 3 mil batısında sahil güvenlik helikopteri tarafından tespit edildi. Sudan çıkartılan cenaze morga kaldırıldı. Şanlıurfa'da iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geliyor ekrana. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarından dönen yolcuları taşıyan otobüs aynı yönde giden başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şehirler arası otobüslerin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'da 4 yaşındaki bir çocuk okul bahçesinde oyun oynarken ölümden döndü. Üzerine kale devrilen çocuk yaralandı.
2: Okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Devrilen kalenin altında kaldı. 4 yaşındaki Ediz Eren ölümden döndü. İstanbul Arnavutköy'de çocuklar bir okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu.
3: Kapı açık buldukları için içeri giriyorlar. İçeri girdiklerinde arkada büyük bir kale var. O kalenin üzerinde bir tane mahallemizden bir çocuk sallanmak istiyor. Sallanırken çocuğa top geliyor ve top geldiği için çocuk dengesini kaybedip öne doğru düşüyor. Öne doğru düştüğü için de benim küçük oğlum 4 yaşındaki Ediz Eren'in bacağının üstüne kale düşüyor.
2: Ediz Eren düşen kalenin altında kaldı. Diğer

0: çocuklar hemen kaleyi kaldırıp Ediz'i altından çıkardı.
1: Okulun üst katından bir bayan, bir öğretmen sesleniyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada diye. Onlar da diyorlar ki öğretmenim çocuğun ayağına demir düştü. Kadın tabii gelip müdahale etmiyor. Aşağı inip bakmıyor veyahut da 112'yi arayıp yardım istemiyor.
0: Çocukların haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Ediz'in bacağı ve ayağında kırık tespit edildi.
1: İlk etapta ameliyat dediler. Ondan sonrasında ameliyatsız alçıyla şu anda devam edip kontrol altına alalım. Eğer alçı yeterli gelmezse ilerleyen dönemde ameliyat dahi olabileceğini söylediler.
2: Otuzun baş yaşında bana tale düştü. Acıyor. Tam çok acıyor.
0: Aile okul yönetiminden şikayetçi oldu.
3: Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim.

0: içerisinde bir avukatın da olduğu ortaya çıktı. Şebekeye operasyon düzenlendi. Detaylar Elif Yavuz'un haberinde.
1: Sosyal medyadan iş ilanları paylaşıp kalacak yer garantisi verdiler. Kaçak göçmenleri avukatlık bürosunda saklayıp pasaportlarına el koydular. Kaçak göçmenlerin zorla çalıştırılıp pasaportlarına el konulduğu ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar edilen yer sözde bakıcılık şirketi ve bir avukatlık ofisiydi. Polis baskınını zorlaştırmak için avukatlık bürosu seçilmişti. Göçmenlerden bazıları büroda konaklıyordu. Giriş çıkışlar güvenlik kamerasıyla takipteydi.
2: Yabancı uyruklu, Özbekistan uyruklu anladığım kadarıyla kişiler geliyorlar. Burada bir şirket varmış işte, temizlik şirketi vesaire diye. Tam olarak onlar da ifade edemiyorlar ne olduğunu. Biz aşağı yukarı 3 senedir adresi artık öğrendik. Gelenleri nereye yönlendirelim, buraya yönlendiriyorduk. Ama biz tabii temizlik işi olarak bildiğimiz için o şekilde düşünüyorum.
3: Sosyal medyayı aktif kullanan insan kaçakçıları canlı yayınlar açarak göçmenler için kalacak yer ve iş vaadinde bulunuyordu. İş için gelen göçmenlerin pasaportlarına el konuluyor. Aldıkları paradan da %50 komisyon alıyorlardı.
2: Haftada en az bir 2-3 kişi geliyordu. Sabit bir numaraları da yok. Bir yabancı numara üzerinden arama yapılıyor.
1: İşi kabul etmeyen göçmenler şebeke içerisindeki avukat tarafından sınır dışı edilmekle tehdit ediliyordu. Göçmen polisinin teknik ve fiziki takibi sonucunda o ofise baskın yapıldı.
3: Operasyon yapıldığında içeride 14 göçmen vardı. Avukat, işbirlikçi ve insan kaçakçısının yönlendirmesiyle göçmenler terasa çıktı. Oradan da yan binanın çatısına geçip polislerden kaçacaklardı. Ancak operasyonda hem şüpheliler hem de göçmenler kıskıvrak yakalandılar.
1: Operasyonda 17 telefon ve müşterilerle pasaportlarına el konulan göçmenlerin not edildiği bir defter ele geçirildi. Yakalanan 14 göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. 4 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
0: Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde vergi ve SGK borcu olan esnafa finansman yolu açıldı. Kredinin %25'iyle borçlar kapatılabilecek. Halkbank tarafından hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde standart faiz oranı da %40'a indirildi.
1: Borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimi yapılacak. Vergi borcu, sosyal güvenlik kurumu prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Örneğin 100 bin liralık kredi kullanan esnafın eline 75 bin lira geçecek. Bir yılda tahsil edilecek tutar toplam 300 bin lirayı aşamayacak. Düzenlemeyle Halkbank tarafından kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde standart faiz indirimi %50'den 40'a düşürüldü. %100 faiz indirimi oranı %80'e, %60 faiz indirimi oranı %48'e geriledi. Peki kredi fırsatından kimler yararlanabilecek? Vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar faydalanamayacak. Borcunu yeniden yapılandıranlar yararlanırken, yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak. Esnaf ve sanatkarların kredi çekmek için başvurduklarında en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını göstermeleri gerekecek. Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi fırsatı 31 Aralık 2027'ye kadar uygulanacak.
0: Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergilerinde değişiklik yapıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 31 Ocak'a kadar %5 olarak uygulanacak. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ise gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olacak.
1: Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumunun ithalatında düzenleme yapıldı. Gümrük vergisi oranlarının uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. İthalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Kuru soğan ithalatında 31 Ağustos'ta sona erecek %5 gümrük vergisi uygulaması 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. %5'lik gümrük vergisi Bosna Hersek, Singapur ve

0: Kosova'dan yapılan kuru soğan ithalatında uygulanmayacak. Ayçiçeği yağının maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında da %12 olan gümrük vergisinin uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. 30 Kasım'da başlayacak olan %12'lik gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olarak uygulanacak. 15 Haziran'a kadar da %12'lik vergi uygulanmaya devam edecek. Ticaret Bakanlığı'ndan düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerle Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riskinin dikkate alındığı belirtildi. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatta temin edebilmeleri için hasat döneminde %20 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.
1: Türk limanlarına yılın ilk 7 ayında 34 binin üzerinde gemi demir attı. Gemiler en çok Kocaeli Limanı'na uğradı.
0: Türk limanları jeopolitik risklere karşı bölgesel ve küresel önemini koruyor. İlk 7 ayda limanlara demir atan gemi sayısı 34 bini geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü Türkiye'ye gelen gemi istatistiklerini paylaştı. Ocak-Temmuz döneminde Türk limanlarına 34.783 gemi yanaştı. Bu gemilerden 12.712'si Türk bayraklı, 22.071'i yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçti. Gemilerin en çok uğradığı limanlar incelendiğinde zirvede Kocaeli yer aldı. Kocaeli 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 4.963 gemi ağırladı. 3.479 gemiyle İzmir Ali Ağa Liman Başkanlığı ikinci sırada, 2.335 gemiyle İskenderun üçüncü sırada yer aldı. Onu İstanbul ve Mersin limanları takip etti. Yılın ilk 7 ayında Roro gemilerin yurt dışı bağlantılı hatlarında ise 1.487.171 araç taşındı. Bu araçların 713.940'ını gelen, 773.231'ini ise giden araçlar oluşturdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyaletin sosyal medya devi Meta'ya karşı açtığı dava uzlaşıyla sonuçlandı. Anlaşmaya göre şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödeyecek, genç kullanıcılar için ise kısıtlama getirecek.
2: Meta davası uzlaşmayla sona erdi. Uzlaşının şirkete faturası yaklaşık 17 milyar dolar oldu.
3: No, you're not. I'm gonna hold your nose.
2: ABD'deki 29 eyalet, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketine dava açtı. Eyaletler sosyal medya platformlarının çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını iddia etti. Haftalar sürmesi beklenen davada taraflar uzlaşmaya gitti. Sosyal medya devi eyaletlere 16,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Tutarın 10 yıl içinde yıllık taksitler halinde ödeneceği açıklandı. Mahkeme dosyasına göre Meta, genç kullanıcılar için kısıtlamalar da getirecek. Sosyal medya platformlarında sonsuz kaydırmayı engelleyecek. Gece yarısı ile sabah 6 arasındaki kullanıma kısıtlama gelecek. Akşam 10 ila sabah 7 arasında bildirimler çalışmayacak. Meta ayrıca güzellik filtreleri ve beğen butonu tıklamalarının sayılması gibi özellikleri de sınırlandıracak. Yaş doğrulama araçlarını ve ebeveyn kontrollerini de güçlendirecek. Son olarak yargıcın onayından geçen anlaşma federal davayı fiilen sona erdirdi. Yaklaşık 17 milyar dolarlık anlaşma şirketin 2025 yılındaki 201 milyar dolarlık gelirinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Titanic'in enkazından çıkarılan yüzden fazla eserin açık arttırmayla satışı durduruldu. Mahkeme tarihi eserlerin açık arttırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle askıya aldı.
4: Titanic'in enkazından çıkarılan yüzden fazla tarihi eserin satışına mahkeme engeli geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme müzayedeyi koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu. Washington Post gazetesinin haberine göre olay Virginia eyaletinde yaşandı. Federal Bölge Mahkemesi yargıcı Titanic enkazı üzerinde münhasır kurtarma hakkına sahip RMS Titanic şirketinin planladığı açık artırmanın durdurulmasına karar verdi. Mahkeme eserlerin satışının koleksiyonun bütünlüğünü ve korunmasına zarar verebileceği endişesini belirtti. Yargıç şirketten müzayedede yer alacak eserlerin ayrıntılı envanterini ve mevcut durumlarına ilişkin bilgileri sundu.

0: alınmasını istedi. Açık artırmaya çıkarılması planlanan koleksiyonda takılar ve sofra eşyaları bulunuyor. Ayrıca Titanik'in büyük merdivenini süsleyen bronz melek heykeli gibi tarihi parçalar da var. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi arkeologlar ve enkaz çalışmalarına katılan Fransız hükümeti de eserlerin bir bütün olarak korunması gerektiğini savunarak müzayedeye karşı çıkmıştı. Eserlerin satışının devam edip etmeyeceği mahkemenin değerlendirmesinin ardından netleşecek. Döneminin en büyük yolcu gemilerinden biri olan Titanik 1912'de ilk seferine çıktı. Gemi Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarparak battı. Titanik'in enkazı 1985'te okyanus tabanında bulundu. Efsanevi geminin hikayesi 1997 yapımı filmle milyonlara ulaşmıştı. Jack.
1: İspanya'nın Buñol kasabasında geleneksel Loto Matino Tina Festivali düzenlendi. Binlerce kişi birbirlerine domates fırlattı. Festivalde en az 165 ton domates kullanıldı.
2: Birbirlerine domates fırlattılar, sokakları kırmızıya bürüdüler. Görüntüler İspanya'dan. Valencia kentine bağlı Buñol kasabasında geleneksel Loto Matino Festivali düzenlendi. Binlerce kişi önce şarkılar söyledi, ardından domates savaşına başladı.
3: İngiltere'den geliyorum. Tam bir kaos vardı. Gözlük takmam gerekti. Bu yüzden neler olup bittiğini göremedim bile. Her yerde sadece kırmızı domatesler gördüm.
2: Katılımcıların çoğu beyaz tişörtlerle festivale geldi. Domateslerin fırlatılmasıyla tişörtler kırmızı oldu. Bir saatten fazla süren festivalde en az 165 ton domates kullanıldığı belirtildi. İspanya basınına göre katılımcıların yaklaşık %40'ını turistler oluşturuyor. Özellikle 2011 yapımı Bollywood filmi Hayat Bir Kere Yaşanır'la Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısı önemli ölçüde arttı. Filmde Loto Matino Festivali yeniden canlandırılıyor.
3: Biz Hindistanlıyız. Loto Matino'ya ilk defa geliyoruz. 10 yıldan uzun süredir hayalimizdi. Hayat Bir Kere Yaşanır adlı bir Hint filmi izlemiştim ve o zamandan beri buraya gelmeyi çok istiyorduk.
2: Festivalin kökeni kesin olarak bilinmese de 1945'teki bir yemek savaşına dayandığı düşünülüyor. Geçit töreni sırasında çıkan kavgada gençlerin birbirlerine domates fırlattığı söyleniyor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. 18 yıl aradan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe-Lyon karşılaşması ilk karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı. Sarı lacivertliler deplasmanda 2-1 mağlup etti Olimpik Lyon'u. Fenerbahçe Avrupa'nın kulüpler düzeyinde bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Lig aşamasının kura çekimi ise bu akşam saat 19'da gerçekleşecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 36 takım olacak. Tüm takımlar 4 torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Temsilcilerimiz 8 maçının 4'ünü iç sahada, 4'ünü deplasmanda oynayacak. 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son veren Sarı Lacivertliler en son 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek organizasyonda 4'te 4 yaptı.
4: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 4'te 4 yaptı, Almanya ise ikinci kez mağlup oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette milliler Vargas'ın servis turunda farkı açtı ve Almanya'ya mola aldırdı. Almanya maçı Asmer'le tutunmaya çalışsa da orta oyuncularını etkili kullanan Türkiye ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi başlayan taraf Almanya olsa da Ay Yıldızlar rakibini Vargas'ın sayılarıyla yakaladı. Çekişmeli süren ikinci bölümde takımlar karşılıklı hücum hatlarıyla sayılar bulurken Hande Baladın'la sete ağırlığını koyan taraf milliler oldu. Setin sonlarında rakip takım Grozer'le etkili oldu ve skoru eşitledi. Seti 27-25'lik skorla bitiren Almanya karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Vargas ve Hande Balladın'la kontrolü elden bırakmayan Ay Yıldızlı ekip seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sete Türkiye, Salih Şahin'in smaçlarıyla skor üreterek başladı. Taraftarının desteğiyle dördüncü sette 25-19 üstün gelen Ay Yıldızlılar maçı 3-1 kazandı. Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol takımı, grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19'da Polonya ile karşılaşacak.
1: Bu haberle bu saati kapattık. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz gün ortasına.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Narin Güran'ın ailesi Adalet Bakanlığı'na başvurup Narin Güran cinayetinin faili meçhul dosyalar kapsamına alınmasını talep etmişti. Bu başvuru kabul edilmedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına Güran ailesi ve bazı kişiler Narin'in dosyasının yeniden ele alınması için başvurdu. Bakanlık ileri sürülen iddia ve yeni olduğu belirtilen hususların tamamının değerlendirilmesini sağladı. Hem aile fertleri hem de başvuruda bulunan kişiler dinlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda Narin cinayetinin faili meçhul olduğunu ortaya koyan veya yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadı. Bakanlık ailenin faili meçhul başvurusunu kabul etmedi. Narin Güran 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bir dere yatağında bulunmuştu. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası aldı. Siirt'te kırsal alanda örtü yangını çıktı. Geniş bir alana yayılan yangına müdahale sürüyor. Pervari ilçesine bağlı Gölgeli Köyü kırsalında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler hemen ihbarda bulundu. Geniş bir alanda etkili olan örtü yangınına müdahale için ekipler harekete geçti. Bölgede yolun bulunmaması ve arazinin de sarp ve kayalık olması nedeniyle diğer ekipleri müdahale edemedi. Yangına müdahale için bölgeye söndürme helikopterleri yönlendirildi. Şu esnalarda da havadan müdahale sürüyor. Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e yükseldi. Kaybolan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıkları korkuyu anlatıyor.
1: Hem sel hem toprak kayması peş peşe vurdu. Dev toprak kütlesi binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntüler Nepal'in Rasuva bölgesiyle Çin'in Tibet Özerk bölgesinden. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkamasıyla biriken suyunsa aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtti. Peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'e aşkın kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Sel ve toprak kaymasının yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serilirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarını

0: çalışmaları sürüyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
1: Ben terastaydım ve sel üst katlara da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Eşim zaten çamur yığınının altında kalmıştı. Bizse güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
0: Nepal'de yetkililerin açıklamalarının aksine felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmelerse zaman içinde değişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını belirtti. Buzuldan kopan büyük bir kütlenin kaya ve enkaz sürükleyerek nehre ulaştığı, bunun da aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve elanları tetiklediği değerlendirildi.
2: Oho! Pura dam phutera hai.
0: Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı.
3: CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyaretinin perde arkası aralanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump ziyareti yarı rutin olarak tanımladı. Amerikan basını ise CIA direktörünün Moskova'yı NATO'ya saldırma diye uyarmak için gittiğini öne sürdü.
0: ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya yaptığı sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. ABD basını ziyaretin Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması için yapıldığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise ziyareti yarı rutin olarak niteledi. ABD Başkanı Trump, Glenn Beck adlı muhafazakar yayıncının programına katıldı. Gelen bir soru üzerine CIA direktörü Ratcliffe'in Moskova ziyaretini yarı rutin bir ziyaret olarak niteledi.
4: None of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end.
0: Trump, belki ziyaretten bir sonuç çıkabilir ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca basına ziyaretle ilgili yansıyan spekülasyonların hiçbirinin doğru olmadığını da belirtti. Spekülasyonlar arasında Rusya'nın İngiltere'ye saldırı planı yaptığı ya da Ratcliffe'in Moskova'yı İran'a yaptırımlar hakkında bilgilendirmek için gittiği bulunuyor. ABD basını da sürpriz ziyaretin perde arkasını yazdı. Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, Ratcliffe'in Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması yönünde uyarmak için yapıldığını iddia etti. Yetkililer, sürpriz temasın Putin hakkında ortaya çıkan ABD istihbarat değerlendirmesinin ardından yapıldığına dikkat çekti. ABD istihbaratına göre Kremlin, önümüzdeki birkaç yıl içinde bir NATO üyesine saldırarak birliğin kararlılığını test edebilir. Bu saldırıların bir Baltık ülkesine hedef alabilecek siber saldırılar ya da küçük çaplı kara sızması olabileceği değerlendiriliyor. Kremlin, Ratcliffe'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmenin istihbarat servisleri arasında yapıldığını ifade etmişti. CIA direktörünün devlet başkanı Putin'le bir araya gelmediği kaydedilmişti. Kremlin sözcüsü Peskov, Rus liderin temaslar hakkında bilgilendirildiğini belirtmişti.
3: Türk ve İtalyan savaş uçakları Baltıklar üzerinde İHA'lara karşı ortak eğitim yaptı. NATO Hava Komutanlığı 19 Ağustos'ta düzenlenen eğitime Litvanya ve Estonya'da konuşlu Türk-İtalyan savaş uçaklarının katıldığını açıkladı. Uçaklar Litvanya ve Estonya'dan konuşlandırılmış olarak NATO esnek caydırıcılık seçeneği etkinliği sırasında Baltıklar üzerinde insansız hava aracı karşıtı eğitim gerçekleştirdi. Mürettebat, Litvanya'nın sağladığı hedef İHA'ları tespit ve engelleme eğitimi yaptı. Tatbikatı Almanya'ya ait A400M havada yakıt ikmal uçağıyla NATO'nun AWACS erken ihbar ve kontrol uçağı da destek verdi. Hürmüz Boğazı mayınlardan temizlendi mi? Amerikan Başkanı Donald Trump mayınların tamamen temizlendiğini savunurken Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri bu iddiaya şüpheyle yaklaşıyor. Deniz trafiği izleme platformları ise Boğaz'daki trafiğin artış eğiliminde olduğunu ifade ediyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'deki mayınların temizlendiği iddiasını bir kez daha dile getirdi. Ancak Bloomberg'un haberine göre ABD müttefikleri Boğaz'da hala mayın olduğunu düşünüyor. ABD Başkanı Trump açıklamayı Glenn Beck adlı muhafazakar yayıncının programında yaptı. Boğaz'daki mayınların tamamen temizlendiği

0: izlendiğini savundu.
1: You know, because the strait is open. We take a lot of ships through the strait now. We're taking them in. The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines.
0: Trump, Hürmüz'den günde 10 milyon varil petrol geçişi yapıldığını da iddia etti. ABD'nin müttefikleri ise Trump'ın iddialarına şüpheyle yaklaştı. Bloomberg'un haberine konuşan kaynaklar, ABD'nin mayın temizlemede ilerleme kaydetmiş olabileceğini söyledi. Ancak İran'ın döşediği tahmin edilen 80 ila 150 mayının tamamının temizlenmediği görüşünde. Kaynaklara göre deniz akıntıları mayın temizleme işlemini zorlaştırıyor. Ayrıca ticari gemilerin Hürmüz'den güvenle geçebilmesi için gelişmiş mayın temizleme ekipmanlarının kullanıldığı uluslararası bir operasyona ihtiyaç olduğu belirtildi. Reuters'ın derlediği deniz trafiği verilerine göre Boğaz'daki gemi trafiği artış eğiliminde. Ajansa göre dün Boğaz'dan 10 ticari gemi geçti. Bunlar arasında yakıt tankerleri, LPG tankerleri ve kargo gemileri yer aldı. İngiltere deniz ticaret operasyonları ise Hürmüz'deki bir tankerin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığını duyurdu. Saldırının ardından gemide çıkan yangının söndürüldüğü, tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.
2: Şimdi böyle dünyada gerilimin gitgide tırmandığı, işte başlayan savaşların bitmediği, gerilim noktalarının zaman zaman tetiklendiği bir dönemdeyiz. Birleşmiş Milletler 60'a yakın noktada çatışmalar olduğunu söylüyor dünyada. Bu çok yakın tarihte görülmemiş bir yer, bir sayı. Ve bir türlü bu çatışmalar da engellenemiyor, azaltılamıyor, durdurulamıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş artık yeni bir dünya savaşına doğru yüründüğüne ve bunun gözü kapalı olduğuna dair açıklamalar, analizler gelmeye başladı. Şimdi konuşacağız. Konuklarımız var. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan stüdyoda. Hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olunuz. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever de Ankara'dan bizimle beraber. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Sena Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir en çok konuştuğumuz konu Rusya. Bir NATO ülkesine saldırıya hazırlanıyor diye çok iddia edildi, çok yazıldı, çizildi. Ama geçtiğimiz günlerde bir ziyaret oldu. CIA direktörü kalktı, bir askeri kargo uçağıyla Moskova'ya gitti. Sadece 4 saat kaldı ve hemen geri döndü. Döner dönmez de Beyaz Saray'a gitti. Orada kritik bir toplantıya katıldı. Hemen akıllara ya ne olmuş olabilir bu kadar hızlı, acil, görüşülmesi gereken sorusu geldi. Bülent Bey, sizinle başlayalım. Böyle ziyaretler normal midir, rutin midir? Rutin diyor Amerikan Başkanı. Öyle midir hakikaten?
4: Yani Sena Hanım, şunu söylemek lazım. Aslında rutin değil. Bir şekilde Trump'ın biz bu işi soğutmaya çabaladığını görüyoruz. Hatta gülerek, biraz da şakayla konuşuyor dikkat ederseniz. Ve bu noktada ben bir önceki CIA direktörünün ziyaretini hatırlatayım. Ukrayna Savaşı'ndan 20 gün önceydi. Arkasından Ukrayna Savaşı patlak verdi. Yani burada şimdi haberlerinizde sizler de belirttiniz. Çok sayıda özellikle Rusya'nın NATO sınırında faaliyetlerde bulunduğunu defaatle sizlerle konuştuk. Yani hem Baltık sınırında olsun, Letonya, Estonya gibi çok dillendiriliyor. Hem de Polonya'da, Romanya'da hatırlayalım, Rus dronlarının ya da menşei belirsiz dronların bu ülkelerin sınırlarına girdiğini, hatta Türk Hava Kuvvetleri'nde buradaki NATO görevi kapsamında bir iki tanesinin engellenmesinde rol aldığını da biliyoruz. Yani bu çerçevede Rusya'nın bir yavaş yavaş alan yoklama, bir temasa geçme, bir NATO'nun nasıl tepki vereceği yönünde bir takım denemeler yaptığını söylemek lazım. Hep İngiltere'yi de konuşuyoruz aslında bir süredir. Hep Ukrayna-Rusya savaşı olarak diyoruz ama arkada bir İngiliz varlığını unutmamak lazım. 2022'de barışa çok yaklaşmışlardı. Ama arkasından biz bir yine İngiltere'nin müdahalesiyle İstanbul'daki görüşmelerin sonuçsuz kaldığını gördük. Ve Sena Hanım, gölge filoların Manş Denizi'nden yakın geçen, İngiltere ile Fransa arasındaki denizden yakın geçen Rus gemilerinin ve yanlarındaki destroyerlerin üzerlerine yanaşmakta olan İngiliz şileplerine ateş açtığı, yanlışlıkla rotasını değiştiren İngiliz şileplerine ateş açtığı dönemler geçirdik. Ve bu anlamda da giderek aslında Ukrayna Savaşı'nın nereye evrileceği belirli değil. Böyle bir enteresan, belki birazdan konuşulacağız, taknik nükleer gibi korkutucu senaryoların konuşulmaya başladığı bir süreç. Çünkü Rusya giderek yıpranıyor. Benzer biçimde Ukrayna'da da yıpranıyor. Orada tam anlamıyla bir artık dayanıklılık savaşına dönüşmüş durumda. Ama bununla beraber çatışmayı genişletmek Rusya'nın ne kadar işine gelir? Bütün bunların konuşulması lazım. Belki İngiltere'ye gözdağı vermek amaç burada. Tam olarak bilemiyorum. Ama CIA direktörünün her Rusya ziyaretinin arkasından bir krizin patlak verdiğinde söylemek

0: demek lazım. Ki o zaman da benzer biçimde şu iddialar söylenmişti. CIA direktörü Ukrayna'ya saldırmaması için bir uyarı yapmaya gitti. 20 gün sonrasında da biz Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısını görmüştük. Biraz bu anlamda okunması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Polonya başta olmak üzere Letonya, Estonya gibi Baltık ülkeleri de son derece tedirginler. Tamamen bir silahlanma yoluna gittiler. Polonya'da önümüzdeki dönem ordu sayısının 1 milyon 200 bine çıkarılacağı iddiaları var. Letonya, Estonya gibi ülkeler, burada bir ismi atlamamak lazım Sena Hanım. Kaya Kalas, hatırlayacaksınız, Avrupa Birliği'nin dış güvenlik sorumlusudur hanımefendi aynı zamanda. Onun ebeveynleri şöyle bir tarihe baktığımız zaman da Stalin tarafından Sibirya'ya sürülmüş. Kişisel bir takım denklemlerin de olduğunu unutmamak lazım burada. Yani bu ülkeler için konuşuyorum, Baltık ülkeler için hala üstlerinde bir Sovyetler Birliği hayaleti geziyor mu? Evet, Almanya'nın üzerinde de geziyor. Polonya'yı zaten konuşmaya bile gerek yok. Her iki dünya savaşında da biliyorsunuz çatışmanın alanıydı. Bu anlamda işte tedirginler ve bununla beraber de giderek de Rus dronlarının ya da biz Rus dronları diyebiliyoruz. Çünkü bölgeyi karıştırmak isteyen çok sayıda farklı ülkenin olduğunu unutmamak lazım. Giderek tedirginliğin arttığını söylemek gerekiyor. Yine Rusya'nın kendi iç politikası meselesi var. Bir türlü yenemediği bir Ukrayna ve zor duruma düşmekte olan da bir Putin de söz konusu. Hatırlayacaksınız, Ukrayna'nın çok sayıda içeride artık sivil hedeflere yönelik ve 2000-2500 kilometreye yakın alanlarda vurmaya başladı Rusya'nın içinde önemli merkezler, petrol sahaları, boru hatları var ve bu anlamda da giderek gerginliğin yükseldiğini maalesef izliyoruz.
1: Peki. Şimdi Ukrayna Rusya Savaşı başladığında Esat Hocam
2: 2022.
1: 2022 Ukrayna Rusya'nın içerisine vurmadığı gibi AB ülkelerinden aldığı destek de görece çok azdı.
2: Ama
1: hatta tepki
2: Biden ona diyordu ki aman vurma.
1: Evet, ama şimdi Rusya'nın içerisinde işte Wildberries'den Ozon'a ve pek çok hedefin vurulduğunu görüyoruz. Ben Ukrayna'ya geçtiğimiz ay gittiğimde şöyle bir atmosfer vardı. Yani yaptığım haber sondajından edindiğim izlenim diyeyim. Bu bir
2: Estağfurullah.
1: yıpratma savaşından artık yok etme savaşına
2: Evet.
1: çok kolay evrilebilir. Rusya bir yerden sonra içeride şahin kanat gitgide şahinleşirse taktik nükleer kullanabilir ya da başka bir cephe Avrupa üzerinden açabilir.
2: Evet.
1: Şimdi bunların gerçekleştiği noktada mıyız Red Cliff'in ziyaretiyle?
2: Ay,
1: Ona
2: şimdi şöyle
1: yakın
2: ben
1: mıyız?
2: bakmak lazım. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı ile benzeşimlerine bakmak lazım. Çünkü sosyal bilimlerin biz şu anda bir fütürolojist bir yaklaşımı ortaya koymaya çalışıyoruz. Nedir o? Bu fütüroloji yaklaşımıyla efendim aynen Bret Stephens'ın New York Times'ta söylediği gibi dünya 3. savaşa mı gidiyor yoksa biz 3. Dünya Savaşı'nın içinde
1: İçinde
2: miyiz
1: miyiz?
2: zaten? Şimdi böyle baktığınız zaman Biden'ın bu bakımdan Ukrayna'da Volodymyr Zelenski'yi ikna etme çalışmalarıyla yani hedef olarak Rusya'nın işlerine gitmemesini adeta şey yapıyor. Şimdi ben şöyle ortaya koydum birkaç şey alıyor. Yani herkes gene bu Bret Stephens'ın şeyinde çok ilginç. 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın efendim Polonya'ya girmesiyle bir tarihi milat olarak geldi. Tabii onun öncesine bakmak lazım. 1931 yılı çok önemlidir. Japonya'da bakın tamam bu şurada. Şurada Japonya'dan Mançurya hemen karşısındadır. Ben 2015'te Çin hükümeti tarafından çağrılı olarak silahlı kuvvetlerin içerisinde bulunması üzere bütün Çin silahlı kuvvetlerini de yerinde görmek amacıyla oraya bir seyahat yaptım. Seminerler de yaptım. Onu da ifade edeyim. Burada gördüklerim çok ilginçti. Hatta bir Amerikalı arkadaşımın Japon eşi vardı. Otelden dışarı çıkamadı. Çünkü Çin, biraz sonra söyleyeceğiz, totaliter rejimler oraya doğru gidiyor. Bakın tırmanma oraya gidiyor. İşte bunun için Japonya'nın Mançurya'da yaptıklarını aynen bugün, değil mi efendim? Burada çok küçük göstermişsiniz ama özellikle İsrail'in efendim Filistin'de yaptıkları, özellikle Gazze ve Batı Şeria'da yaptıklarını ve İran'da bir yarım kalmış bir savaş olarak ifade edeyim, devam eden bir şey. Yani totaliter rejimler birbirine yaklaştırıcı bir durum ortaya koyuyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Birinci Dünya Savaşı ne yaptı? Dört tane imparatorluğu yıktı. Eski dünyayı yıktı bir başka ifadeyle. İkinci Dünya Savaşı ne yaptı? Yeni dünyayı kurdu. Onun için söylüyorum, karşılaştırma yaparsak. Peki şimdi 2026'ya geldiğimizde ne yıkılıyor ne de kuruluyor? Sürekli kaynayan bir dünyayla peş peşeyiz. Bazı benzerlikler var. Mesela ben

0: Bütün Balkan dünyasını toparladım. Ben dolaştım geldim. Mesela buraya arkadaşlar yazmış ama fevkalade Aykut Bey'e sevgilerimi iletiyorum. Çok güzel toparlamış, onu söyleyeyim. Hakikaten içerideki çalışan arkadaşlarımız bütünüyle gerilim noktalarını da ortaya koyarak biraz sonra onları da ifade ediyor. Balkanlar da böyle. Balkanlar hakikaten kaynıyor. Yani ben özellikle bunu da bunun içerisine dahil etmelerini söyleyeyim. Çok ilginçtir. Mesela şunları duymaya başladım. Yıkın Muhammed'in minarelerini, bayramla Noel hiçbir olur mu diyebilecek. Yani Sırp, ben Makedonya'dan gelen bir ailenin mübadil olarak çocuğuyum. Hakikaten böyle o şeyi yavaş yavaş gittikçe yoğunlaştığını görüyorum. İşte en basit, en azından Yunanistan'a gidip de efendim adaların zevkini çıkartmaktan değil, bu konu çok önemli. Şimdi totaliter devletin örtüşen hedefleri çok önemlidir Sena Hanım. Yani ne yapar? Devletleri bir araya getirir. Bu totaliter devletler. Nedir bu? İşte Amerika'nın çok önemseyerek ifade ettiğim, Kongre Sarayı'nın ifade ettiği gibi şer ekseni dediğimizde ne yapıyoruz? Bugün dışında bir şey söylemiyoruz. Ayrıca 22 tane devletin de sınırının değiştir yani. Bu ne demek ki? Nasıl değiştireceksiniz? Kuvvetle değiştirirsiniz. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesi, İkinci Dünya Savaşı öncesi küçük küçük ittifakların efendim sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne güvensizlikten dolayı Suudi Arabistan'ın özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte bir Mekke mutabakatı, yani Mekke ortak savunma anlaşmasında bu şekilde ifade edilmiş. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na da baktım ben. Birinci Dünya Savaşı'nda da böyle, İkinci Dünya Savaşı'nda böyle. Adeta böyle küçük küçük ittifakların dünyanın ikiye doğru dönüşünü söylüyor.
1: Benzer bir paternin
0: var,
1: bugün de
0: çok
1: var olduğunu
0: benziyor. Yani ben
1: görüyorsunuz.
0: sosyal bilimlerin özellikle yapmış olduğumuz en önemli şeyi karşılaştırma yapmak, tekrar söylüyorum, sosyal bilimlerin laboratuvarıdır. O laboratuvardan söylüyorum. Evet.
1: Bu yani bir patern var diyorsunuz ve bu patern bugün de işliyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nı andırıyor. Bu kadar çok gerilim noktası, çatışma noktası ve aktif devam eden savaşlar varken siz bunun yani tabii ki olmasın, bunu söylemesi çok
0: Evet.
1: kolay ama hakikaten milyonlarca insan sadece İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetti. Ya bir patlarsa Üçüncü Dünya Savaşı şuradan patlar dediğiniz öngörünüz neresi?
0: Bu
1: Buraya
0: iki
1: bakmak lazım
0: tane, iki
1: dediğiniz.
0: seçenek var. Zaten içinde olduğumuz, gittikçe savaşın boyutlarının geliyor. Bakın sevgili izleyiciler, rakamsal boyut vereyim. 20 milyon insan Birinci Dünya Savaşı'nda ölmüştür. Bu bir siper savaşlarıdır. Hayır, nereden hocam şey yapıyorsun? Ben yıllarca harp okulunda bu savaş tarihi derslerini, karşılaştırmaları savaş tarihine alalım. İkinci Dünya Savaşı'nda 85 milyon insan ölmüştür. Bir o kadar yaralı, sakat, işte görüyorsunuz bütün o filmlerin ortaya koymuş oldu. Hani en azından ben burada söylemek mecburiyetindeyim. 6 milyon Holokost'ta gitmiştir biliyorsunuz.
1: 20 milyondan fazla da Rusya o dönem
0: Yani
1: soylu.
0: hepsini topladığımızda 85 artı 6 milyon. Hani Holokost tek başına, kendileri tek başına söylüyorlar onun için. Yani şu anda bu savaşın genişleme olgusu var. Ne dedim? Yani bu çatışmanın, yani kalıcı bir çatışma olarak söylüyor. En önemlisi, her gün gittiğimiz zaman paramız küçülüyor, değil mi? Özellikle benzin kuyruklarını ne kadar vereceğimizi bilmediğimiz, işte ekonomik buhranın en önemli olgularından bir tanesi. 1929'da ne olmuştur? Great Depression diye, değil mi efendim? Amerika'da birçok şehir, ben hatırlarım, bazı şeyler vardır. Böyle önünde bir adam bir levha koymuş, arkasına levha koymuş. Sadece yemeğimi karşıladığınızda, bak, sadece yemeğimi karşıladığınızda 1 dolara çalışabilirim. 1 dolara. O Wall Street'te böyle insanlar böyle dolaşan deli koyun gibi bir hale gelmiş insanları hatırlamak lazım. İşte bunları ben Bretton Woods falan filan demek istemiyorum. Şimdi şunu söylememiz lazım. Peki benzeşimlerinde ne var? Hemen bunları ortaya koyalım.
1: Hızlıca
0: İşte
1: bunları
0: Hamas,
1: hocam.
0: evet, Hamas 7 Ekim'de biliyorsunuz 2023 tarihinde yaptı. Ama bakın, bu Ukrayna Savaşı 2022 olduğu için bunun şeyi Afganistan'dan 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin rezilane bir şekilde, bak bunu açık söylüyorum, çekilmesi Rusya'nın iştahını kabartmıştır. Onun için söylüyorum. Bir hazırlıksız mıyız? Evet, hazırlıksız.

0: İşte Almanya biliyorsunuz 2030 yılına kadar Almanya'nın önünü açıyorsunuz, Japonya'nın önünü açıyorsunuz. Bunlar bakın Almanya'nın, tekrar söylüyorum, bütün bu Avrupa içinde Almanya'nın çok önemli bir olgusu vardır. Almanya Avrupalılaştı mı yoksa Avrupa Almanlaşır mı? Demek istediğimi anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Çok.
1: Gayet net. Teşekkür ediyorum. Burada siz bir cümleyle tekrar hani netleştirmek adına bir patlama noktası olarak gördüğünüz yer neresidir? Sonra Bülent'e.
0: Yani şimdi bakın ben tek olarak söylemek istemiyorum. Yani bu Balkanlarıyla beraber gittikçe ayrışan, çatışma bölgelerin bütünleştiği, birbirleriyle iki grup değil 4-5 grupla beraber, çünkü biliyorsunuz çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Son cümle olarak söyleyeyim. Mesela Çin diyor ki eğer diyor savaş bu tarafa doğru gelirse, Malakan Boğazı'na doğru gelirse, efendim şimdiye kadar Rusya Federasyonu yapmış olduğum yardımlar için biliyorsunuz sınırsız savunma ortaklık anlaşması yaptılar. Denizaltı talep edeceğim diyor. Kimden? Rusya'dan. Pasifik. Yani bu kadar önemli. Yani evet. bu şekilde sınırsız ortaklık.
1: Burada Bülent Bey bir yavaş yavaş hakikaten çatışma bölgeleri de bir konsolidasyona mı gidiyor sorusunu sorduğumuz bir yerdeyiz. Mesela Rusya'nın Hazar Denizi üzerinden İran'a destek verdiği gerekçesiyle Ukrayna'nın yaptığı saldırı ya da Çin'in işte İran'a destek karayolu üzerinden ya da çeşitli araçlarla gönderiyor oluşu, işte uydu desteği vesaire gibi haberler peş peşe düşerken, bütün bunlar bir dünya savaşına doğru gidişin alameti midir sizce? Bu bir soru olsun. Sizi bölmemek adına ikinci sorumu da sorayım. Direkt yorumunuzu alayım. İran'da mühimmatını büyük ölçüde bitirmiş bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ukrayna'ya o anlamda destek veremeyecek noktaya yaklaşmış haldeler. Böyle olunca Rusya'dan eğer ben bu savaşı Ukrayna'da bitiremiyorsam yayayım taktiğine giden bir halin gerekçesi Amerika'nın İran'da yaşadıkları olabilir mi?
2: Sena Hanım şöyle söyleyeyim, öncelikli olarak bir konsolidasyon meselesi var mı? Evet. Bir gruplaşma meselesi var mı? Evet. Tabii burada şunu da gözden kaçırmamak lazım. Hocam biraz özetledi. Ben oraya bir de ekonomik boyut eklemek istiyorum. Bir daha önce yine Habertürk ekranlarında konuşmuştuk. Askeri Keynesyencilik bir döneme girdik. Bu son derece tehlikeli. Yani kısa süreli politika, ekonomi politikalarını toparlama adına Almanya'nın harcama yaptığını görüyoruz. Fransa'nın harcama yaptığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin az önce sizin de belirttiğiniz gibi aslında çok sayıda yüksek teknoloji silahı harcamış bulunduğunu ve şunu da unutmadan söyleyeyim. Amerikan ekonomisinin biraz da savunma ve silah sanayine dayandığını unutmamak lazım Sena Hanım. Bir devamlık gerekiyor. Onlar da burada tekrar bir kalkışma. Rusya benzer biçimde yeni bir takım teknolojilerin gelişmesi. Yani burada ekonomiyi de gözden kaçırmamak lazım. Neredeyse bütün dünya bir silahlanma yarışına girmiş durumda. Bununla beraber işte sormuş olduğunuz bir diğer soru burada. Özellikle bir Rusya'nın savaşa yanma çabası olur mu? Tabii ki olabilir. Çünkü burada hep soğuk savaş dönemindeki bir belirli bir takım kutuplar yok Sena Hanım. Yani bir batı ve doğu meselesi olarak konuşmamak gerekiyor. Denklem çok daha karışık. Şimdi çok sayıda savaş alanından bahsediyorsunuz. Bunlara yenileri de eklenecektir. Çünkü bir yandan da dünyada ekonomik krizin de giderek artmakta olduğunu, Hürmüz Boğazı meselenin sonuçlarını biz tam olarak daha görmedik Sena Hanım. Yani bir önümüzdeki kış doğalgaz yokluğu, petrol yokluğu nasıl etkiler, tarım anlamında nasıl etkiler? Henüz daha bu etkileri hissetmiş değiliz. Ve bunlar ne kadar artarsa ona bağlı olarak da dondurulmuş yeni çatışma alanlarının tekrar ısınmaya başladığını da görmek gerekiyor. Bir örnek olarak Pakistan-Hindistan çatışmasını ele alalım. Burada sadece Hindistan-Pakistan mı var meselenin içinde? Yoksa arka tarafta başta bir yanda Türkiye, bir yanda İsrail, onların daha arkasında bir Çin-Amerika denkleminin bulunduğunu, yani çatışma alanları adına söylüyorum, her yerden patlak verebilecek maalesef büyük bir çatışmaya doğru dünyanın gittiği görülüyor. Şimdi Avrupa'ya da bakıyorsunuz, gelen açıklamaları hızla bir ordusunu oluşturma sıfırdan, hızla bir silah kategorisini yenileme, ki Hürmüz Savaşı'nda da gördük, yani soğuk savaş dönemine ve sonrasına bir damga vuran uçak gemilerinin artık işlevsiz kaldığı, bunun yerine yeni teknolojinin, Ukrayna'dan daha yeni geldiğiniz drone teknolojisinin ne kadar ön plana çıktığını görüyorsunuz. Yani daha böyle bir modern savaş taktiklerinin gündeme geldiğini ve Trump bununla ilgili olarak da $1,5 trilyon gibi korkunç bir rakam açıkladı. Bunun 600 milyar doları İHA, SİHA teknolojilerine gidecek şekilde onlar da yeni yapılanmaya gidiyorlar. Tabii ki bu kadar harcam olduğu zaman da Sena Hanım bunlar bir yerde maalesef

0: tüketmeniz lazım ya satmanız lazım. Bunun için de çatışmaya ihtiyacınız var. Yani bunların da unutulmaması gerekiyor maalesef. Ben bu çerçevede bütün bu alanlarda savaş çıkabileceğini öngörüyorum. Ve Rusya'nın da tekrar sormuş olduğunuz soruya, bu arada Kuzey Kore'den yeni birliklerin Rusya'ya gelmekte olduğunun da unutulmaması lazım.
1: Doğru. Evet.
0: Denklemler daha enteresan yere gidiyor. Bununla beraber işte bir takım fırlatma rampalarının yeni geldiğini, yani Rusya'nın içinde Putin'in, az önceki konuşmamda da söyledim, hem ekonomik anlamda, çünkü Ukrayna gerçekten can yakmaya başladı Rusya'nın içinde. Hayati kaynaklarını vurmaya başladı Rusya'nın. Ya çatışmayı bir an önce bitirecek, ki burada yenik duruma düşmek ister mi Sena Hanım? Çünkü biliyor ki aslında orada bir yandan Batı ve NATO ile dövüşüyor. Bunu da net olarak söylemek lazım işin doğrusu. Buna düşmemek için farklı bir takım denemelere girişir mi? Savaşı genişletmek adına işte Kuzey Kore işin içinde. Az önce siz anlattığınız Çin meselesini, İran'ı biraz daha acaba kuvvetlendirip Amerika ile daha da ateşlendirmeye çabalar mı? Çünkü hepsi birbirine bağlı, unutmayın. Biz şimdi Hürmüz Boğazı'nı konuşurken hep ne konuşuyoruz? Babül Mendeb aklımıza geliyor, Malakka Boğazı aklımıza geliyor, Somaliland meselesi, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, buradaki İsrail'in girişimcileri, İsrail'in de nereye bağlı bir karakol devlet olduğunu da unutulmaması lazım. Yani bütün bu denklemlerin bir anda ateşlenmesi sonucu işler hiç beklenmedik biçimde bir tırmanabilir, bir eskale olabilir. Ondan sonra da Sena Hanım, durdurmak çok zor. Bilmiyorum vakit kalacak mı? İşte bu taktik nükleer meseleler çok üzülerek söyleyeceğim. Rahatlıkla konuşmaya başladık. İnsanlar sanki bunu el bombası gibi addediyorlar ama durum böyle değil.
2: Bir cümle söyleyebilir miyim?
1: Bir cümle olsun, taktik nükleere geçeceğim.
2: Evet, üç tane kıvılcım var, onu aramamız lazım. Eğer bakın Ukrayna'ya bütün şeyleri, Çin dahil, Amerika Birleşik Devletleri Hazar Denizi'ne vurduktan sonra Ukrayna'nın üzerine nükleer silah kullanılsın diyen bir mantık egemen. Yani bunu Çin'de, yani şu anda görmüş olduğumuz şeyler. Ben üç tane kıvılcımı şöyle görüyorum. Rusya, biliyorsunuz, Ukrayna hattında NATO'yu, NATO askeri girerse, çünkü Moldova'da var biliyorsunuz, Polonya var ve Almanya var. Bakın Almanya'nın üzerinde de uçmaya başladılar. Burada bu bir kıvılcımdır. İkinci kıvılcım neresi? İşte Çin-Tayvan boğazı. Burası kıvılcım olarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri gemisi batarsa bu kimse kurtaramaz. Yani onu söylüyorum. Niye? 1917 yılında Louisiana adlı gemi batmıştır. Amerika'ya aittir. Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor baskını, ki bir deniz üssü baskındır. İkinci Dünya Savaşı 42 yılında girmiştir. Bu üçüncüsü ne? Üçüncüsü Thomas Barak'ın kurmaya çalıştığı koordinasyon mekanizması çalışmazsa. Niye koordinasyon? İsrail ile Türkiye arasındaki Ez-Zuhur'daki olan olayları anlatmak istemiyorum ama Suriye-İsrail hattında da bu mekanizma çalışmadığı takdirde üçüncü kıvılcım noktası da burasıdır.
1: Pekala. Bir haber var dün akşam saatlerinde düştü. Bloomberg yazdı bu haberi.
2: Evet.
1: Ve bu Bloomberg'ün analizi değil, Kremlin içerisinde Putin'e yakın olduğunu düşündüğü söylediği kaynaklara atıfla yazdığı bir haber. Ve diyor ki Rusya bir noktada Ukrayna üzerinde taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirebilir. Bu zaten Rusya içinde Şahin Kanatçı konuşuluyordu. Evet. Ama Kremlin'e yakın isimler bunu tam da Red Cliff'in ziyaretinin ardından Bloomberg'e sızdırdı.
2: Tabii.
1: Çok gördüğümüz bir şey değil.
2: Değil ama benzeri var, çünkü aynı şekilde biliyorsunuz Japonya 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'yı totaliter bir rejime atmak için bunu kullanıldı.
1: Evet, ama burada Rusya ben bunu kullanırım niyetim var mı demek istiyor.
2: Yani bu konuda kapalı kapılar ardında üretilen her şey, sadece Kremlin değil, bu konudaki İran başta olmak üzere, bunun kullanılması için Ukrayna'nın, yani bütün olay Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Bütün Avrupa'yı, değil mi efendim, Ukrayna'ya angaje etti. Ukrayna, yani bir NATO'yla karşı karşıya bir devlet ki kendisi devlet olduğunu iddia ediyor. Anayasasına bile yazmış. Efendim NATO'ya girmek için, Avrupa Birliği'ne girme, Avrupa Birliği kabul ediyor. NATO biraz zordur girmesi için. Burada angaje edildi. Yani bu angaje edilmesi demek eninde sonunda bu patlayacak demektir. Biraz evvel değerli kardeşim güzel bir şekilde söyledi. Özellikle efendim Rusya'nın kendisine ait, arkadaşlara ben onu söyleyeceğim. Şurada şu bakın, şurası Kaliningrad bölgesidir. Burası Rusya arazisidir. Doğrudan doğruya Doğu şeyin efendim...

0: Doğu Prusya'nın, daha da Prusya'nın başkentiydi burası. Bu Kaliningrad bütün nükleer deposu gibidir. Buraya dikkat etmek lazım. Demin de söylediğim gibi öncelikle savaşın bir başka kıvılcım noktası olarak söyleyeyim. Orada patlayabileceğini, bu arada Polonya'ya NATO askeri sıfatıyla Polonya'ya sarkabileceğini, çünkü gene söylenildiği gibi efendim son derece mutazarrır olan, kendi içerisinde ne oluyor bizimkiler diyen bir karşı koyma refleksini ortaya ve Kuzey Kore askerlerinin geldikten sonra bu işin çok daha önemli bir şekilde, yani Putin'in iştahını kabartacağını söyleyebilir. Kullanabilir.
1: Bir cümle, sonra Bülent Bey'den de değerlendirme alayım. Çünkü teşekkür edeceğim size. Taktik nükleer ne demektir? Bir asker olarak
0: Taktik
1: ne
0: nükleer,
1: olur yani bu kullanılırsa?
0: biz akademideyken leblebi gibi kullanırdık. Yani şu, o zamanları müfredatımız öyle. Tabii benimkisi 1977-79 yılında akademide okuduğum zamanları. Taktik nükleer 10-15 kiloton dediğimiz, yani burada savaşı caydıracak kadar, yok çok fazla olmaz. Ama çok fazla olmaz diye sivil halkı tamamıyla, efendim bugün işte Ukrayna'ya gittiğiniz zaman da görüyorsunuz, yani artık Kiev'e doğru hücum ederek bırak git diyecek o duruma gelen, bir de biliyorsunuz bu arada bir Zelenski'nin Yahudi kökenli olduğunu, efendim buna doğru gidebilir. Bu önemli bir ayrıntı.
1: Bülent Bey, taktik nükleer nedir? Kullanılma ihtimalini siz öngörüyor musunuz? Hızlıca buyurun.
2: Sena Hanım, yani öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Umarım kullanılmaz. Taktik nükleer silahlar, bildiğimiz hep böyle balistik füzelerle fırlatan silahların haricine bazen top mermisinden bile atılabiliyor. Özellikle Soğuk Savaş döneminde belli cepheleri ele geçirmek için tasarlanmış olan bir silah. Şimdi kıymetli hocam biraz bahsetti. İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılanlar gözümüzün önüne gelsin. Bunlar şu anki taktik nükleer silahlar hemen hemen eşit iki şehri yok etmişlerdi. Unutulmasın Sena Hanım. Yani gerçekten ciddi silahlar bunlar ve böyle çok dillendirilmesi de iyi
1: Çok
2: bir
1: özür
2: durum
1: dilerim, daha
2: değil.
1: iyi anlamak
2: Şimdiki
1: adına o
2: taktik
1: dönem
2: nükleer silahlar...
1: kullanılan Hiroşima ve Nagasaki'ye
2: Buyurun.
1: atılan o iki atom bombası bugünün taktik nükleerine mi eş?
2: Evet, yaklaşık olarak 15 kilotonluk bir güç ürettiler bunlar ve iki şehri yok etti Sena Hanım. Şimdi bugün şöyle kullanılıyor, yaklaşık olarak 50 kilotona kadar çıkıyor taktik nükleer silah. Dediğim gibi top mermisi olarak bile atılabilen bir şey bu arada. Bunların denemeleri Soğuk Savaş sırasında
0: Nükleer
2: yapıldı
0: silah demeyelim.
2: ki başka bir nükleer silah da
0: Nükleer başlık.
1: Nükleer başlık. Peki,
0: yani
1: buyurun.
0: onu o
2: Evet,
0: şekilde
2: nükleer
0: ifade edelim.
2: başlık. Yani
0: Alıyorsunuz, topu atıyorsunuz, roketin üzerine
2: o şekilde
0: koyuyorsunuz bir
2: ifade
0: şekilde.
2: edelim, tamam.
1: Buyurun.
2: Evet. Yani Sena Hanım, işte burada dediğim gibi bunları bazen cephe hattı için Ukrayna'da kullanma uygun mudur? Siz de şimdi Ukrayna'yı iyi bilen bir isim olarak, yani büyük şehirlerin bulunmadığı ya da bir cephe sınır hattı bulunanlarda artık bir insan pek kalmadı bildiğiniz gibi. Sivil halk çok fazla yok. Belki buralarda o Ukrayna'nın hattını yarabilmek adına kullanabilir mi? Akıllarında böyle bir düşünce olabilir mi? Çünkü hemen arkası Kiev bildiğiniz gibi. Bu şu anki bulunan cephe hattının. Ve bununla beraber işte Beyaz Rusya'ya bir takım yine Soğuk Savaş döneminde kullanılan NATO kodu SS-20 olması lazım. Bu kamyonların üzerinde görmüş olduğumuz daha kısa menzilli ya da orta menzilli füzelerin üzerinde bulunan bir takım taktik nükleer silahlar gündeme geldi yine. Yani bu anlamda Putin'in elinde, hep biliyoruz ki Sovyetler Birliği ilk dağıldığından bu yana askeri gücü ne kadar hep böyle konuştuk, düşündük eskisi kadar kuvvetli miydi, ama elinde hala bu silahların bulunduğunu unutulmaması lazım. Ve çok zorlanacak olursa işte bunları kullanabilir mi? Çünkü farklı füze sistemleri de var. Oreşnik gibi, sizler de yerinde incelediniz. Çok kolay da durdurulabilecek silahlar da değil. Burada hocam da söyledi, başlığı değiştirirsiniz ve nükleer bir saldırı gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi umarım bunu görmeyiz. Çünkü Sena Hanım, aynı İsrail meselesinde olduğu gibi, Rusya meselesinde de olduğu gibi, yeni bir Pandora'nın kutusunun açılması anlamına gelecek. Nasıl başka bir ülkenin hukuksuz olarak toprağını işgal ediyorsunuz? Burada da nükleer dehşet kapısını açmış bulunursunuz. Çok sayıda ülkenin nükleer silahı da bulunduğunu biliyoruz. Bununla beraber gerçekten bambaşka bir yere doğru gider dünya bunun üzerine.
1: Hakikaten tehlikeli bir denklem. Çok teşekkür ediyorum hem de
0: Evet,
1: değerli
0: ben
1: katkılarına.
0: bir
1: Hiç
0: size
1: vaktim
0: bir
1: kalmadı
0: cümle
1: değerli
0: ifade
1: hocam. Buyurun.
0: edeyim. Hiroşima'da atılan 15 kiloton demek eşittir 15 bin TNT, 15 bin kilogram değil, ton TNT'dir. Bakın 2 metre, 2 kilometre çapındaki bütün her yer tamamen ortadan gitti. 70 bin

0: İnsanın öldüğü radyasyon tehlikesi anlatmaya gerek yok. Yani çağırırsanız ben bu işin de komutanlığını da yaptım. Yani onu anlatırız. Ne oluyor? Hiroşima, Nagasaki öyle efendim attım oldu. Yok.
1: Öyle değil diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan ve Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, çok sağ olun katıldığınız için. Şimdi devam edelim haberle. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni anayasanın mecliste 400 veya daha fazla oyla kabul edilmesi halinde dahi mutlak surette referanduma sunulması gerekiyor.

0: İşte böyle dönemlerde ihracatı daha yoğun konuşmamız gerekirken bazı ürünlerde bu şekilde ithalat konuşuyoruz.
1: Bu bilinçli bir tercih mi?
0: Ya tabii ki bilinçli değildir ama burada planlamanın olmadığı yerde ya da orta uzun vadeli stratejilerin olmadığı yerde, hele hele tarım gibi risklere çok açık, iklimsel riskler başta olmak üzere ve maliyet faktörü. Çünkü biz bugün aslında küresel anlamda tarım sektörü üçlü kıskaç altında. Nedir bu? Bir tarafta iklim değişikliği, hani El Nino hikayelerini konuşuyoruz birçok ülkede. Avrupa'da kuraklığı yaşıyoruz, işte muson yağmurları başka yerde başka bir etki yaratıyor. Latin Amerika'da keza öyle. Bir iklim değişikliği kıskacındayız. Bir taraftan hemen kuzeyimizde Rusya, Ukrayna karşılıklı işte gemi, tesis, liman saldırıları mesela tahıl piyasasını alt üst ediyor. Aşağı iniyoruz, Hürmüz Boğazı kapalı. Oradaki sistemin bozukluğu bizim gübre tedarimimizi tehdit ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi. Bu tarımsal girdiler, şimdi mazotla indirimi konuşuyoruz ama düne kadar hep zammı konuşuyordu.
1: Evet, evet. 85 ben doları görmüştüm. Hatta okurken zam geliyor diye bir baktım, şaşırdım. 5 liralık
0: yarın da gelebilir, bilmiyoruz. Çünkü gelmiş, Brent petrolün fiyatı Trump'ın bir açıklamasıyla zıplıyor, bir açıklamasıyla iniyor. Ve yine baktığımız zaman hani o 85'i gördüğü zaman mazot için söylüyorum. Aslında son bir aydaki hareket %15'i buluyordu. Şimdi 81'lere indiği için biraz daha şey. Ama son bir yılda baktığımız zaman enflasyonun manşetin üzerinde bir mazotta artış var, gübrede artış var, yem tarafında artış var. Bunların hepsi tarımsal üretimde bir maliyet kalemi ve üreticinin sırtına yüklenen bir maliyet. Eğer bu tüketiciye yansırsa gıda enflasyonu oluyor. Yansımazsa üreticinin böyle zararı ya da evet içerisinde bu işten kopması anlamına geliyor.
1: Son bir soru, bu bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonluk bir rekor mu kırılıyor? Ne oluyor?
0: Doğru.
1: Tahıl ve meyveler.
0: Doğru. Yani şanslı olduğumuz taraf o. Çünkü bu sene geçen senenin tam aksine kuraklık ve zirai don gibi afetleri çok şükür yaşamadık. Yağışlar iyi gitti, ortalamanın üzerinde gitti. Dolayısıyla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, meyve grubu başta olmak üzere birçok üründe ya da kalemde rekor üretim gerçekleşti, gerçekleşiyor. Çünkü bunlar bir öngörü. Hala hasadı devam eden ya da hasadı olacak ürünler var. Bu noktada elimiz güçlü ama dediğimiz gibi bu üretimde bir maliyeti var. Önümüzdeki dönemde bizim için en önemli risklerden biri bu üretimin sürdürülebilirliği ve maliyetlerle beraber yönetilebilmesi.
1: Ama soğan mevzu böyle.
0: Daha
1: üretici
0: göz yaşartıyor.
1: Biraz
0: bazen üretici bazen tüketici tarafında.
1: Evet, üretici de şaşkın anladığım kadarıyla. Bakalım ne olacak, kuru soğan yani hepimizin.
0: Olmasa da olmaz. Her yemekte kullandığı. Patates ve soğan zaten biliyorsun tarımda, tarımsal planlamada 13 tane stratejik ürün listeye girdi. İşte buğday var, içinde mısır var, ayçiçeği var vesaire böyle şey ürünlerimiz var. İşte bu ürünler de stratejik ürün.
1: Tabii.
0: Çünkü mutfakta çok önemli bir ağırlığı var, yemeklerde önemli bir ağırlık var. Dolayısıyla bunların planlaması çok daha kritik hale geliyor böyle dönemlerde.
1: Belki revize edilir.
0: İzleyip
1: göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum İrfan Donat. Sağ olasın geldiğin için, bilgilendirdiğin için. Şimdi Nepal'de dün vermiştik, hatırlayacaksınız. Yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükselirken kaybolan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyorlar.
2: Hem sel hem toprak kayması peş peşe vurdu. Dev toprak kütlesi binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntüler Nepal'in Rasuva bölgesiyle Çin'in Tibet Özerk bölgesinden. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkamasıyla biriken suyunsa aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtti. Peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'e aşkın kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Sel ve toprak kaymasının yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serilirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
3: Ben terastaydım ve sel üst katlara da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Eşim zaten çamur yığınının altında kalmıştı. Bizse güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
2: Nepal'de yetkililerin açıklamalarının aksine felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmelerse zaman içinde değişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi başlangıçta deprem olarak kaydedildi.

0: edilen sismik hareketin bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını belirtti. Buzuldan kopan büyük bir kütlenin kaya ve enkaz sürükleyerek nehre ulaştığı, bunun da aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendirildi.
1: Oho! Burası Dempuderayar.
0: Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarmasından sonra aslında bir ilk yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da bir restoranda ilk kez Visa kartıyla ödeme yaptı.
0: Suriye'ye yönelik yaptırımlar tek tek kalktı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, restoranda hesabı Visa kartıyla ödedi. Uzun yıllardır uygulanan finansal ambargo nedeniyle Suriye'de uluslararası ödeme sistemleri kullanılamıyordu. ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrası bir ilk yaşandı. Suriye Merkez Bankası Başkanı Reslan'la bir restorana giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, hesabı istediğinde garsonun nakit mi yoksa kredi kartı mı olacak sorusuyla karşılaştı. 47 yıl sonra nakit yerine Visa kartıyla ödeme yaparak ülkede yeni dönemin sinyalini vermiş oldu. Gelişmenin arkasında ABD'nin Suriye'ye yönelik aldığı yeni karar bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı hafta başında Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkardı. Suriye 1979'dan bu yana yaptırım listesinde bulunuyordu.
2: Güney Kore'nin popüler tatil adası Jeju'da kayıp olarak aranan 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından polis teşkilatına yönelik eleştiriler arttı. Kayıp kişilerin güvende olduğunu teyit etmeden dosyaları usulsüz biçimde kapatmakla suçlanan polis gözaltına alındı.
0: Güney Kore'de kayıp vakaları arttı. 3 gün içinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis teşkilatının vakaları ele alış biçimi ise tartışma yarattı. Güney Kore'nin popüler tatil adası Jeju'da kayıp olarak aranan 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından polis teşkilatına yönelik eleştiriler arttı. Aylar önce kayıp olduğu bildirilen bir kadın için yetkililerin gecikmeli olarak arama başlattığı ortaya çıktı. Kayıp kişilerin güvende olduğu teyit edilmeden bazı dosyaların kapatıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis 298 kayıp başvurusunun tamamını incelemeye aldı. Bunlardan yaklaşık 10'unun usulsüz şekilde kapatılmış olabileceği iddia edildi. Dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis, görevi ihmal ettiği, resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik yaptığı ve kamu görevini engellediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak polis merkezinin müdürü, dedektiflik biriminin başındaki yetkili ve kayıp vakalarından sorumlu ekip lideri de görevden uzaklaştırıldı. Resmi verilere göre Güney Kore polisi geçen yıl yetişkinlere ilişkin 70.814 kayıp ihbarı aldı. Polis 2022'den bu yana her yıl 70.000'den fazla kayıp ihbarı yapıldığını ancak bunların büyük çoğunluğunun 30 gün içinde çözüldüğünü belirtiyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyaletin sosyal medya devi Meta'ya karşı açtığı dava uzlaşıyla sonuçlandı. Anlaşmaya göre şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödeyecek. Genç kullanıcılar içinse kısıtlamalar geliyor.
3: Meta davası uzlaşmayla sona erdi. Uzlaşının şirkete faturası yaklaşık 17 milyar dolar oldu.
4: No you're not. I'm gonna hold your nose.
3: ABD'deki 29 eyalet, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketine dava açtı. Eyaletler sosyal medya platformlarının çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını iddia etti. Haftalar sürmesi beklenen davada taraflar uzlaşmaya gitti. Sosyal medya devi eyaletlere 16,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Tutarın 10 yıl içinde yıllık taksitler halinde ödeneceği açıklandı. Mahkeme dosyasına göre Meta, genç kullanıcılar için kısıtlamalar da getirecek. Sosyal medya platformlarında sonsuz kaydırmayı engelleyecek. Gece yarısı ile sabah 6 arasındaki kullanıma kısıtlama gelecek. Akşam 10 ila sabah 7 arasında bildirimler çalışmayacak. Meta ayrıca güzellik filtreleri ve beğen butonu tıklamalarının sayılması gibi özellikleri de sınırlandıracak. Yaş doğrulama araçlarını ve ebeveyn kontrollerini de güçlendirecek. Son olarak yargıcın onayından geçen anlaşma federal davayı fiilen sona erdirdi. Yaklaşık 17 milyar dolarlık anlaşma şirketin 2025 yılındaki 201 milyar dolarlık gelirinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
2: Evet, eyaletler seslerini yükseltti ve istediklerini aldı. Peki bizde durum ne? Telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar ekranı derken her gün saatlerce dijital ekrana maruz kalıyoruz. Aslında bu bizim de bir tercihimiz bence. Tam da bu nedenle son yıllarda bu tartışılan konu gündemde, çocukları ekrandan uzak tutmak. Peki bu konuda ne kadar başarılıyız? Ebeveynler çocuklarımızı uzak tutmalıyız dedikleri ekrana kendileri ne kadar bağımlı ve bu bağımlılık hali çocuk gelişimini nasıl etkiliyor? Aslı Ömer Aktaş'ın haberine gelin bir bakalım.
5: Günde kaç saat ekran veriyorsunuz çocuğunuza?
6: Bir saati geçmiyor.
5: Peki siz günde kaç saat ekranda kalıyorsunuz?
6: Ben maruz kalıyorum tabii sosyal medya vesaire.
7: Anne ve babalar telefon ve tabletle ilgilendiklerinde çocuklar sıfır bir ekranla büyümüş olmuyorlar.
8: Hemen hemen çocuklu her ailede benzer sözleri duyarız. Telefonu bırak, oyun oynama, tableti kapat. Peki bu uyarılarda bulunan ebeveynler kendileri ekrandan ne kadar uzak kalabiliyor?
9: Eve girdiğimiz zaman yemek yemeden bile önce telefonumuza elimiz gidiyor. Fırsat bulunan her anda büyükler eline telefonu alıyor. Ne yazık ki, ben de dahil.
8: İsveç merkezli saygın bir tıp dergisinde yeni bir araştırma yayınlandı. Araştırmada 747 çocuk 3 yıl boyunca izlendi. Ebeveynlerin telefon kullanımının çocukları üzerindeki etkisine bakıldı. Uzun süre telefon kullanan ebeveynlerin çocukları dil testlerinde ortalama 2,5 puan daha düşük sonuç aldı.
9: İnsan ilişkilerinde ekranla büyüyen çocukların geride kaldığını düşünüyorum.
5: Çocuğa telefonu bırak demek kolay. Peki anne babalar kendi telefonlarını günde kaç saat ellerine alıyor? Çocuğu ekrandan uzak tutsak bile anne babanın gözü sürekli buradaysa gerçekten ekransız çocuktan söz edebilir miyiz?
10: Çocuklarımıza yapma dediğimiz şeyi kendimiz yapıyoruz. O zaman ne oluyor? Çocuk da bizi dinlemiyor.
11: Hepimiz ekrandayız. Robot olduk yani.
8: Uzmanlar ebeveynlerin sürekli ekrana bakma halinin çocuğun psikolojisinde de etki ettiği görüşünde.
7: Çocuk kendini çok değersiz hissediyor. Söylediklerimi annem babam beni dinlemiyor şeklinde algılıyor.
12: Bütün özel hayat medyada. Annenin, babanın, büyüklerin çocuklara örnek olması gerekiyor ama maalesef.
13: Bence ekransız çocuk büyütmek çok da mümkün değil.
8: Ve birçok kişi farkında değil ama ekran bağımlılığı belki de en çok iletişimi kısıtlıyor. Bu konuda uzmanların bir uyarısı var.
7: Tek yönlü bir iletişimde kaldıkları için iletişim başlatma, ortak dikkat sürdürmekte zorlanıyorlar. Çocukla oynayacağımız zamanlarda bu telefonu şimdi kenara koyuyorum, şimdi seninleyim deyip çocuğa özel hissettirmek gerekiyor.
2: Böylelikle ilk dilimi tamamladık. Saat başına yeniden bekleriz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: CHP'de tasfiyeler ne kadar sürecek? İhraç listesinin arkası gelecek mi? Deniz Olgun'un ölümünde ortaya çıkan otopsi bulguları dosyanın seyrini değiştirecek mi? SDG'nin Suriye ordusuna katılması terörsüz Türkiye sürecini nasıl etkileyecek? CIA Başkanı Moskova'yı neden ziyaret etti? Rusya-Ukrayna savaşında nükleer mi kullanılacak? Kübra Nur Uslu soruyor. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyen Doktor Volkan Aslan, hukukçu Doktor Sermet Erdem, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Gürkan Zengin ve Gaffar Yakınca yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

Geliyor haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Şanlıurfa'da iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Civerek ilçesinden Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarından dönen yolcuları taşıyan otobüs aynı yönde giden başka bir otobüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şehirler arası otobüslerin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Adana'da bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yangın geceyi aydınlattı diyebiliriz. Seyhan ilçesi Yeşilova mahallesindeki kauçuk ayakkabı tabanı üreten fabrikada yangın çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 saat süren yangınla mücadele sonucu alevler kontrol altına alındı. Alevlerin göğe yükseldiği yangında fabrika büyük maddi zarara uğradı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

0: Ve Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 yenen Sarı Lacivertliler, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyona adını yazdırmayı başardı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakipleri bugün çekilecek kurallarla belli olacak.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransız ekibi Lyon'u elemeyi başardı ve Devler Ligi biletini aldı. Sarı lacivertliler son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele ettiği bu turnuvada hasreti sona erdirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup etti. İlk maçı evinde 1-1'lik skorla tamamlayan Sarı Lacivertliler ikinci maçtan 2-1 galip ayrılarak toplam skorda üstünlük sağladı ve Devler Ligi'nde lig aşaması biletini almaya hak kazandı. Sarı Lacivertliler UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasında ilk kez boy gösterecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. Sarı lacivertliler 2015 yılında Shakhtar, 2016'da Monaco, 2018'de Benfica, 2022'de Dinamo Kiev, 2024'te Lille ve 2025'te Benfica'ya elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti. Şampiyonlar Ligi elemelerine bu sezon ikinci eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Polonya'nın Górnik Zabrze takımını toplam 2-1'lik skorla eledi. Sarı lacivertliler 3. turda ise Avusturya'nın Sturm Graz takımını toplam 3-0'lık skorla eleyerek playoff turuna yükseldi. Bu turda da Lyon'la eşleşen Sarı lacivertliler evinde berabere kaldığı rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 6 sezon oynadı. İlk kez 1996-97 sezonunda yer alan Sarı Lacivertliler daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında mücadele etti. Fenerbahçe en iyi derecesini 2008 yılında çeyrek finalle yaptı. Sarı Lacivertliler bu turda İngiliz ekibi Chelsea'ye elendi.
0: Evet, Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü dedik. Bu aynı zamanda 18 yıl sonra Türkiye'nin iki takımla, değil mi? Şampiyonlar
2: Asıl
0: Ligi'nde.
2: Manşet o.
0: Manşetimiz o. Hoş geldin bu arada Ahmet Selim Kul.
2: Hoş bulduk.
0: Önce bir Fenerbahçe açısından değerlendirelim seni. Dile kolay, 18 yıl çok uzun bir zaman. Bu herhalde moralleri de ciddi anlamda yükseltmiştir Fenerbahçe açısından.
2: Şüphesiz Fenerbahçe uzun süreli de bir şampiyonluk hasreti var. Ve doğal olarak sezonun içindeki kaoslar hep yüksek perdeden devam ediyor. Bunu maç öncesinde işte dünkü yayında da anlatmaya çalıştım. Her şeyi değiştiren bir gelişme. Çünkü takımın atmosferi, efendime söyleyeyim işte teknik heyetin atmosferi, taraftarın atmosferi, yönetimin atmosferi, rakiplerin bakışı, bunların hepsini tam tersi yöne çeviren bir

0: iş yapıldı dün. Büyük bir iş başarıldı. Büyüklüğünü anlatmak için bir sürü yöntem var. Bunu daha önce hiçbir Türk takımımız başaramamıştı. Yani şampiyonlar yolu var bir Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için. İşte zayıf ülkelerin, daha doğrusu direkt temsilci gönderemeyen ülkelerin şampiyonları kendi arasında oynuyor. O yol biraz daha kolay. Ama bu işte Fransa dördüncüsü, efendime söyleyeyim İngiltere dördüncüsü, İtalya üçüncüsü, bunlarla oynadığımızda asla ve asla turu geçemiyorduk. Hatta işte diğer yolda bile her zaman turu geçemiyorduk yani. O yüzden çok kıymetli bir iş yapıldı, çok önemli bir iş yapıldı. Hem Türk futbolu için iki takımın çok uzun bir 2007-2008 sezonundan beri iki takımın aynı anda grup aşamasında yer alması, artık futbolumuzun harcadığı paraları düşündüğümüzde, yaptığımız yatırımları düşündüğümüzde olması gereken noktaya sonunda geldik. Hem bu açıdan önemli, hem de Fenerbahçe kendi akışını, kendi rüzgarını, kendi atmosferini çok farklı bir noktaya taşıdı.
1: Yani lig için de herhalde zirvesi. Çok ciddi bir moral kaynağı değil mi?
0: Çünkü ya Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde hep söylüyorum çok çok iyi bir takımı var. Yani yıldızlarla dolu bir takım yaptı Sayın Aziz Yıldırım ve bunun karşılığı tabii ki hani nasıl diyeyim? UEFA Avrupa Ligi'ne kaldığınızda daha az yıpratıcı maçlar oynuyorsunuz. Efendim seviye bir tık doğal olarak bundan daha düşük ama iyi oyuncular, iyi takımlar iyi yerde oldukça daha iyi olurlar.
1: Tabii ki.
0: Bu her zaman böyledir.
1: İtici bir şey çünkü.
0: Bu her zaman şu. Şimdi birazdan konuşacağız. Galatasaray'ın buradaki hedefleri, Fenerbahçe'nin buradaki hedefleri. Bundan sonrası da ayrı bir konu ama Fenerbahçe şu anda yani böyle şey demek istemiyorum ama şampiyonluk yarışı için de olduğu noktadan daha iddialı bir konuma geldi bu sonuçla birlikte.
1: Dünkü maçı da biraz kısaca değerlendirmeni isterim. Gergin anlar da yaşandı. Bir ceza gelmesi vesaire.
0: Bu Fransızlar gelebilir ceza ama öyle çok çok büyük cezaların da geleceğini sanmıyorum. Bu Fransızlar ne yazık ki yenilgiyi hazmedemiyorlar. Yani eskiden biz bunları yaşardık ama uzun zamandır orada ne zaman maç yapsak ve kazanan taraf biz olduk mu bir şeyler oluyor yani bunlara. Biraz o Avrupa'nın işte kibri biz üsteyiz, biz dahiyiz bakış açısının altyapısında yer aldığını düşünüyorum. Daha önce Beşiktaşlara da saldırdılar. Daha önce Marsilya'da Fenerbahçe sorun yaşadı. Fransızları yenince bir şey oluyor. Dün de Gendouzi sahaya çıktığından beri ilk andan itibaren küfür kıyamet. Daha doğrusu ya L'Ekip gazetesi çok çok önemli bir spor gazetesi. Dünyaca ünlü bir spor gazetesi. Ya Fenerbahçe ile eşleşti. İşte gidiyor işte Greenwood'la ilgili o eski olaylarla ilgili haberler yapıyor. Ya kardeşim bir yıl önce bu adam Fransa'da oynuyordu. Fransa
1: yani
0: liginde.
1: Futbolun dili hani sadece sadece Avrupa'da değil Türkiye'de de çok sert bu arada. Şimdi i̇şte, Fransızlara laf atıyorsun fark ettim
0: ama yok,
1: biz
0: şu,
1: de çok şey değiliz yani.
0: Şu işte onlar bizi bu noktada görüyorken kendileri çok benzer ve daha problemli işler yapıyorlar. O yüzden ben zaten böyle konuşuyorum. Yoksa biz bu hataları çok yaptık, çok yapıyorduk. Ama kaybedince işte bu olaylar, hakem üzerinden çok söylemler. Biz bunlar ama işte dün onların yaptığı da bu. Ya Gendouzi'ye maç boyunca küfürler, kıyametler ediliyor. Onun da yaptıkları biraz sınırı aştı, ayrı konu. Ama yine de o Lyon'un Fransızların eşleşme anından itibaren işte böyle bir haberlerle bir gündem yaratma çabası vesaire. Bunlara gerek yok yani. Maç her zaman sahada oynanıyor. Böyle olmalı. Tabii ki biz de bunları söylerken biz de böyle davranmalıyız. Yani dün gördük ki takım iyiyse, plan iyiyse, hazırlığınız iyiyse, konsantrasyonunuz iyiyse, efendime söyleyeyim böyle 4-5 şey daha sayalım. Futbol adına gerekli doğruları yaptığınızda rakip, saha, atmosfer bunlar çok fark etmiyor.
1: Zaten kapatıyorsun o zaman kendini.
0: Tabii Fenerbahçe dün neredeyse 5 dakika bile böyle büyük bir panik, ay eyvah tur gidiyor yaşamadı. Niye? Oyuncuların iyi, planın iyi. Herkes kendine güvenerek hareket ediyor. Böyle olunca da işte biz mesela şöyle yorumluyoruz. Bir takım böyle çok şanssızlıklar yaşıyor maç içi sekanslarda. Diyoruz ki ya bunlar hep böyle şanssız, hep bunların başına geliyor. Hayır. Siz bir şeyleri doğru yaptınız. İşte dün Lyon bir tane mesela son dakikalarda gol kaçırdı. Herkesin yüreği ağzına geldi.
1: Evet.
0: Bir tane tam vitesi yükselttiler, gol buldular offside'den veya değil. Hani gol buldular. VAR incelemesi oldu 5 dakika. Maçın temposu düştü. İşimize yaradı mesela. O yüzden önemli olan bu şey değil, cesur oynamalıyız. Efendime söyleyeyim, atmosferimiz çok iyi olmalı, rakibi boğmalıyız değil. İyi futbol, iyi kadro, iyi plan, iyi çalışma, iyi fizik, iyi kondisyon. Dün Fenerbahçe bunu gösterdi. Lyon'dan her anlamda daha iyiydi ve eledi.
1: Evet. Şimdi akşam kura çekimi var Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın. Bu arada hani bu üçüncü torbada bizim iki takımımız, onların eşleşme şansı yok.
0: Bu turda galiba eşleşemiyor aynı ülkenin takımları. Hele aynı torbadaysa benim hatırladığım öyle. Şimdi kurallar

0: sürekli ve çok değişiyor.
1: Evet,
0: hani
1: doğru.
0: bir gene boşluk bırakalım ama benim bildiğim bu turda iki takım eşleşemiyor ama yanlış da hatırlıyor olabilirim.
1: Peki yani olası rakipler hani hep konuşuluyor kim olsa daha iyi olur, kim olsa kötü
0: çok klasik
1: olur
0: olacak ama klasik, Galatasaray iki sezondur gidiyor. Herkes şunu çok net hani bu yeni formatta oynuyor. Herkes de şunu çok net görmüştür ki kolay maç zaten yok. Hı hı. Yani biz bütün rakipleri dördüncü torbadan da çeksek tabii ki turu geçme ihtimalimiz artacak ama o bunlar da kolay maçlar olmayacak. Çünkü herkes kendi %120'sine çıkıyor. Buradaki seviye başka. Ama kura şansı önemli. Kimle içeride oynayacaksınız? Kimle formdayken oynayacaksınız? Bu anlık gelişmeler daha önemli hmm. takımdayken. Dün yani mesela şimdi burada birinci torbada sen de yani ne fark eder ki?
1: Bilmem.
0: Ki, yani inan yani çok
1: biraz,
0: şey
1: biraz böyle iddialı takımlar görüyorum ben burada.
0: Hani, yani inan çok şey fark etmez. Öyle yani mi? Ha Real Madrid'le oynamışsın, ha Manchester City'yle oynamışsın. Anlık performanslar önemli. Şimdi City mesela yeniden yapılanıyor. Hı hı. İlk haftalarda bir temsilcimize City gelse, güçlü takımlardan biri City olsa, ha gene yenebilir de bizi. Hı hı. Fena olmaz.
1: Daha
0: niye?
1: Avantajlı olabilir.
0: Çünkü şey yapıyorlar, yeni bir yapılanma sürecindeler. Arsenal gelmesin mesela. Geçen yılın şampiyonu hem formda hem aynı şekilde başladılar. Ama düşüş döneminde denk gelir. İçeride Arsenal'i de yenersin.
1: Evet.
0: Anlık o günkü performanslar, o dönemler, rakiplerimizin kim olduğundan çok biz ne durumdayız ve evet. rakiplerimiz o anda ne durumda o önemli olacak.
1: Yani birçok parametre var tabii ki.
0: Tabii.
1: Şimdi bu akşam da Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Orada beklentiler ne yönde?
0: Beşiktaş işi bitirdi zaten. Bir kaza yaşanacağını çok fazla düşünmüyorum. Beşiktaş'ın iyi bir teknik direktörü var. Oyun gücünü de gitgide geliştiriyor. Trabzonspor ilk maçta 1-0 kaybetti ama gerçekten o maçın hakkı da o değildi. Trabzonspor 1-0 kaybedecek bir oyun oynamadı. Birçok pozisyon kaçtı. Hakem yönetimi biraz sıkıntılıydı vesaire. Yenemeyeceğimiz bir takım da değil. Beşiktaş'tan zaten zafer bekliyoruz. Hatta bu maç 20'de, bu maç 21-30'da ya. Bu hmm. maç başlamadan Beşiktaş işi bitirir diye düşünüyoruz ki biz de maçlar arasında bir hani bu maçın son dakika heyecan falan olmaz. Hemen bu maça geçeriz diye düşünüyoruz. Ya Trabzonspor'da bunu yapabilecek gücü var.
1: Evet. Buyur. Yok yok devam et.
0: Takımın yeteneği var, yıldızları var. İlk maçta da hak edilmemiş bir sonuç ortaya çıktı. Trabzonspor'da yaparsa işte bu defa ya Türkiye Ligi'nin, Türkiye'nin futbola bakışının, Türkiye'nin bu işe harcadığı paraların tam olmasa da en azından karşılığı olacak. İki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde, iki takımımız Avrupa Ligi'nde. Başakşehir'de keşke konferansta olsaydı, elendi. Ama olsun yani bu dört takımın İki tane en iyi organizasyona girmesi, orada da işler yaparlar umarım. Bizim futbolumuzun en azından asgari seviyesi olması gerekiyor.
1: Salah çünkü çok böyle debeyle karşılandı değil mi Türkiye'de?
0: Ya diyorum çok... ya ilk maçta fena oynamadı, Salah da fena oynamadı. O rüzgarın da etkisiyle ben daha akıllı oynayarak Trabzonspor'un da ya konferans ligine giderse de dünyanın sonu değil ama Trabzonspor'un da eleme ihtimalini az görmüyorum. Umarım nasıl Fenerbahçe dün Lyon deplasmanında güçlü, olgun, ayakları yere basan, planı iyi taraftı. Bugün aynı görseli umarım da Trabzonspor'da evet. bize oluşturur.
1: Her iki takıma da başarılar dileyelim. Önemli çünkü. Yani evet. bir yerde Fenerbahçe, Galatasaray.
0: Ya inanın
1: yerde...
0: lig şampiyonluğu çok önemli ama takımlarımız tekrar söylüyorum harcadığımız paralar bu ülkeye Avrupa yarı finalleri, finalleri, kupaları getirmesi gereken seviyede.
1: Evet.
0: O yüzden bu noktaya doğru gitmek gerekiyor.
1: Pekala Ahmet Selim Kul çok teşekkür ediyorum. Sağ ol aktardıkların için. Şimdi biraz iç siyasete bir dönelim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni anayasanın mecliste 400'den veya daha fazla oyla kabul edilmesi halinde dahi mutlak suretle referanduma sunulması gerektiğini vurguladı. Meclisin 29. dönemine işaret etti.
2: Yeni anayasanın 400'den fazla oy alsa bile referanduma götürülmesi gerektiğini söyledi. Kapsamlı değişiklik için 29. dönemi işaret etti.
3: Yeni anayasa zaten Türkiye'nin olağan gündemidir. Ancak 7595 sayılı kanunun 467 oyla geçmesi sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400'den fazla milletvekiliyle yeni anayasa yapıp halkın onayına sunmadan yürürlüğe koyma fikri asla kabul edilemez. Referandumsuz yeni anayasa yapmak, yeni anayasada son kararın halkın vermesine ilişkin meşruiyet ilkesinin ihlalidir. 28. dönemde tamamlanması güç göründüğünden, Türkiye muhtemelen bir sonraki yasama döneminde, yani 29. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yeni anayasasını yapacaktır.
2: Cumhurbaşkanı

0: Kını Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için bir analiz kaleme aldı. Çerçeve yasa olarak da bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun 467 oyla kabul edildiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'ne götürülme ihtimali hemen hemen yok dedi. Çerçeve yasanın geçici ve müstakil özelliği olduğunu belirten Uçum, yeni bir infaz düzenlemesine işaret etti.
1: Cezaevlerindeki kalabalıklaşma konusu açısından da bir infaz düzenlemesi elbette tartışılabilir. Ancak tüm bunlar tartışılırken, başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir. İster iyi niyetle, ister kötü niyetli hesaplarla bu yola tevessül edenler çıkarsa, bunlara imkan verilmeyeceği dikkate alınmalıdır.
0: Uçum, anayasanın 90. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına dayanarak gösterilemeyeceğini de belirtti. Bu maddeye dayanılarak uyma zorunluluğunu iddia edenleri bilgisiz olmakla eleştirdi.
2: Bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye vizyonunun sadece güvenlik değil, devletin bekası olduğunu vurguladı. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim dedi. Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu kaydetti. Durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim, hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım ifadelerini kullandı. Yıldız bu süreçte özenli bir dil kullanılması gerektiğini de belirtti. Ve konuğum var, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz haber hattında benimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Ayşe Hanım, hoş gördük. Öncelikle Habertürk ekranlarında bizi misafir ettiğiniz ve İstanbul hemşehrilerimize seslenme fırsatını verdiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Şimdi siz Nisan 2026'da bu yeni görevinize başladınız. Daha öncesinde de Silivri Belediye Başkanlığınız var. Onlara da bir gireceğim ama iki gün içerisinde İl Kongresi'ni topluyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? Neleri hedefliyorsunuz İl Kongresi'nde?
3: Tabii öncelikle 6 Nisan 2026 tarihinde Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli Beyefendi'nin takdir ve tensipleriyle İstanbul İl Başkanlığı'yla görevlendirildim. Hı hı. Tabii bu süreç bizim için biraz meşakkatli ve yorucu bir süreç oldu. Çünkü 39 ilçenin yeniden yapılanması, 39 ilçe yönetimlerinin yapılması, ilçe başkanlarının atanması, akabinde bunların kongrelerinin yapılması ve en nihayetinde bugün finale geldik. 29 Ağustos 2026 tarihinde cumartesi günü önümüzdeki iki gün sonra il kongremizi gerçekleştireceğiz ve bu vesileyle ben hem bütün dava arkadaşlarımı hem İstanbul'da bizi merak eden, bizi yakından tanımak isteyen bütün hemşehrilerimizi kongremize davet etmek istiyorum. Tabii bu süreç il başkanlığı sürecinde biz İstanbul'la buluşmayı, İstanbullularla kucaklaşmayı hedefledik ve bu 4,5 aylık süre zarfında da sahaya indiğimizde, vatandaşın yanına gittiğimizde vatandaşların bizi özlediğini, bizi beklediğini, bizle buluşmayı, bizle kucaklaşmayı bizden fazla arzuladığını gördük. Bu da büyük bir memnuniyet verici. Tabii ki bu olay ve bu olgu esasında Sayın Genel Başkanımızın uzun yıllardır sürdürdüğü ilkeli, dirayetli ve topluma yön veren ve yön tayin eden politikalarının sonucunda oluşan ve Genel Başkanımızın hüsnü kabulünün yüksekliği esasında bizim sahada işimizi epey bir hayli kolaylaştırıyor.
2: Önceki yönetimden farkınız ne olacak?
3: Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi diğer siyasi partilere benzemeyen ideolojik yapısı son derece güçlü ve tarihsel birikimden 57 yıllık şanlı mazisinde en ufak leke olmayan bir siyasal hareket. Dolayısıyla bizim önceki yönetimden farkımız veya önceki yönetimden fazlalığımız, eksikliğimizden ziyade biz bu makamı, bu koltuğu bir bayrak yarışının yaşandığı, aldığımız bayrağı onlardan daha biraz ileriye nasıl taşırız ve sonra bıraktığımızda bizden sonraki arkadaşımız o bayrağı biraz daha yukarı nasıl taşır diye birbirimize destek olan bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi yönetiminden bir farklılığından ziyade ama şunu ifade etmek isterim. Biz sahaya indiğimizde kongrelerimiz bitimde sahada bir miktar sahadaydık ama tam anlamıyla Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatları sahaya indiğinde İstanbul siyasetine hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: Soracağım, bu ilk kongresi bittikten sonra herhalde diğer illerde de temaslarınız olacaktır ama bu göreve başlamanız sınırı 5 ay kadar
3: oldu. Evet, yaklaşık 4 ay.
2: Nelerle karşılaştınız?

0: Halka indiğiniz zaman, sokağa indiğiniz zaman farklı olarak neleri gördünüz? Bir de kardeşlik kalbimizde gelecek aklımıza sloganını benimsemişsiniz. Öyle anlıyorum. Burada neler yapacaksınız?
1: Şimdi tabii biz teşkilat çalışmalarımızı çok yoğun sürdürdüğümüzden sağ programımızı biraz kısıtlı tutmak zorunda kaldık. Hı hı. Çünkü asli görevimiz 39 ilçeyi şekillendirmek, teşekkül ettirmek ve sonrasında bu güçlü yapıyla. Ben de şunu söyledim, esasında Sayın Genel Başkanımızın bir iç cephe tahkimi diye bir terörsüz Türkiye'nin esasında temelini oluşturan veya ana kolunu oluşturan bir ifadelerinin tam iz düşümü olarak Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı olarak biz iç cephemizin tahkimini gerçekleştirdik. Bu nedir? Kıyıda köşede kim kalmışsa, küsmüş, darılmış, ben oynamıyorum diyen kim varsa gittik, yanına vardık, elini tuttuk ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimizle. Onlarla tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nin saflarında bu kutlu mücadeleye onları davet ettik. Ama vatandaşlarımıza gittiğimizde inanın İstanbul'da durum hiç iç açıcı değil.
0: Ne açıdan?
1: Şimdi ben 2019-2024 Silivri Belediye Başkanlığı, evet, vazifesini sürdürdüm. Ve siyasal hayatıma, ben gençlik yıllarımdan beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yaptım. İlçe yönetiminden partinin en üst karar organı Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine kadar. Hı hı. Burada yerel yönetimler tecrübem, yani o 5 yıllık tecrübe benim siyasi hayatıma çok büyük katkılar sağladı. Vatandaşla temas, vatandaştan kopmadan siyasetin yapılması gerektiğinin anlaşılması. Sahada olduğunuz zaman açtan, açıktan, sırtı pek olmayandan, herkesten haberiniz oluyor.
0: Tabii.
1: Kahvaltısına, çocuğunun okuldaki kahvaltısına kumanya koyamayan anneden de haberiniz oluyor. Engelli çocuğunu bir engelsiz yaşam merkezine götüremeyen anneden de haberdar oluyorsunuz. Dolayısıyla biz sahaya indiğimizde vatandaşın, İstanbul'da yaşayanlar bir kere mutsuz Ayşe Hanım. İstanbul'da yaşamaktan mutsuz. Trafikten mutsuz, yani ulaşımdan tabii, mutsuz. İstanbul'daki parkların, bahçelerin, sosyal alanların eksikliğinden, kütüphanelerin, etüt merkezlerin, üniversite öğrencilerine yapılması gereken yatırımların yapılmamasından mutsuz. Ama şunu da gördüm, 10 tane şikayetin sebebinin 8 tanesi bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi. Yani 7 yıldır İstanbul'a yaşatılan ve İstanbulluya yaşatılan zulüm artık taşınılabilecek bir yük gibi değil.
0: Siz bu zorlukları ya da bu bahsettiğiniz problemleri nasıl aşmayı vaat ediyorsunuz?
1: Şimdi tabii bunların aşılması sizin icra makamında olmanız, yönetimi ele geçirmenizle, evet, alakalı. Biz şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi noktasında İstanbul'da yaşayan vatandaşımız bize muhalefet görevini verdi. Dolayısıyla biz bugün yapıcı bir anlayışla, bakın, yanlışın her zaman karşısında, kötünün, fenanın karşısında ama iyinin, güzelin yanında ve ön açıcı bir anlayışla bir siyasi çalışmaları sürdürmeyiz. Biz İstanbul'da toplumun her kesimini kucaklamayı, bu kesimlerdeki farklılıkları zenginliğimiz bilen bir anlayışla ama ortak hedefleri, ortak paydaları, ortak amaçları artırıp ama en önemlisi ötekisi olmayan bir İstanbul'u inşa etmeyi arzuluyoruz. Ama bunun da bugünkü yönetimle ve bugünkü yönetim anlayışıyla yapılması mümkün değil. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe olarak son derece kötü yönetilen, bütçesi borca batırılmış, bütçesi yani miras yedi gibi parçalanmış ve bu bütçenin kendi kişisel kariyer planlarıyla, kendi kongre hesaplarıyla, kendi cumhurbaşkanı olabilme sevdasıyla bu bütçenin delik deşik edildiği ve buralara aktarıldığı, akıtıldığı, 1 liralık işlerin yandaşa peşkeş çekildiği, 10 liraya yaptırıldığı, 100 liraya yaptırıldığı konuları basından takip ediyorsunuz. Bugün görevden uzaklaştırılan, İçişleri Bakanlığı'ndan görevden uzaklaştırılan arkadaş, esasında İstanbul'da 26 milyarla aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunu 336 milyara çıkararak gitti buradan. 336 milyar. İSKİ'nin borcu, bakın ben size söyleyeyim, bugün 350 milyon İSKİ'nin borcu 35 milyara dayanmış. Ayşe Hanım, eve gittiğinizde lütfen elektrik faturanızı geçen ay bir kenara koyun. Yanına da geçen ayki su faturanızı koyun. İnanın İstanbul'da su faturası elektrik faturasından daha yüksek geliyor şu an. Neden? Sizce neden?
0: Bahsettiniz. Nedenlerden dolayı herhalde.
1: Yani evet, İSKİ bugün 350 milyon borçtan 35 milyar borca taşınmış ve elektrik faturasından daha fazlasına İstanbul'a su satıyorsa esasında bu sürdürülecek bir durum değil.
0: Şimdi

0: Yapıcı olacağız dediniz.
1: Evet.
0: Biraz önce de siz anons etmeden önce Sayın Fethi Yıldız'ın da açıklamasını da ekrana getirdik. Hı-hı. Yani o da diyor ki kimsenin dışarıda bırakılmaması gerekiyor. Siz de kendi politikalarınızda bunu aslında kesinlikle ifade ettiniz biraz önce. Yani evet, birçok yanlışlıklar var, çok problem var. 16 milyon İstanbul'un mutlu değil. Ama bunları diğerlerini ötekileştirmeden yapmamız gerekiyor. Şimdi MHP lideri Sayın Bahçeli'nin inisiyatifiyle başlayan bu terörsüz Türkiye Hı-hı. süreci bugün farklı bir noktaya geldi. Bölgeselleşmeye devam ediyor. Dolayısıyla bunun bir anlamda çerçeve yasada kanunlaştı zaten.
1: Evet. Büyük bir çoğunlukla.
0: Tabii 467 oyla. Evet. Dolayısıyla hani meclis açısından bir şey yok. Ama bunun halka iyi anlatılması gerektiği her taraftan yani gerek iktidar olsun gerek muhalefet olsun iyi anlatılması gerektiği söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ve bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Çünkü Hı-hı. dediğiniz gibi yani tamamen farklı fikirde olan insanlar da var. Onları da ikna etmek, en azından hani elinizdeki doneleri anlatmak herhalde gereklidir Hı-hı. diye düşünüyorum.
1: Tabii şunun altını çizmek istiyorum öncelikle. Terörsüz Türkiye hamlesi, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin öncülüğünde başlatan, esasında fikir babası olduğu bu evet. hamle bence Cumhuriyet tarihinde alınan en önemli kararlardan, yapılan önemli hamlelerden bir tanesi. Zamanlamasıyla da muhteva içeriğiyle de.
0: Evet.
1: Dolayısıyla terörsüz Türkiye hamlesini biz önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla siyaset yapan liderimizin anladığı gibi anlıyoruz. Terörsüz Türkiye'de siyasi partilerimizi öncelemeden, şahıslarımızı öncelemeden, İşte 3 tane vekil fazla çıkarırız, 5 tane belediye başkanı fazla çıkarırız ya da seçimlerde oyumuz 1-2 puan artar mı diye düşünerek bu olaya yaklaşmıyoruz. Bu olay, bakın, bir devlet aklıyla, bakın, binlerce yıldan gelen, süzülen bir devlet töresiyle, bir devlet aklıyla değerlendirilmeli. Ama aynı zamanda bu coğrafyada, bakın, bu jeopolitik ortamda, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bizim omuzlarımıza yüklenen bir misyon var. Mazlum milletlere hamilik yapma gibi. Aynı zamanda bu misyonun da gerçekleşmesinin arkasındaki dayanak güçlü bir Türkiye. Egemen bir Türkiye, lider bir Türkiye. Hı hı. İhsan Sabri Çağlayangel'in bir güzel veciz sözü var. Eski Dışişleri Bakanımız, diplomat aynı zamanda kendisi. Allah rahmet eylesin. Diyor ki, bu coğrafyada masada değilseniz menüde olursunuz. Onun için Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti güçlü ve egemen bir ülke olarak hep masada olmalı. Ve tabii sizin ifadeniz esasında benim de üstüne gitmeyi veya altını çizmemi gerektiren bir konu. Tabii ki yasalar yapılır, meclisten çıkar, evet. güçlü bir oranda da çıkar. En nihayetinde kalemle, mürekkeple yapılıyor, değil mi? Hı. Ama bunun
0: İnsanlara
1: toplumsal olarak mütabakata yansıması, bir toplumsal kabulünün oluşması esasında o yasanın hayat bulması anlamını taşıyor. Burada da kime iş düşüyor? Size, bana, bu ülkeyi karşılıksız seven herkese iş düşüyor. Ama en büyük görev bence siyasetçilere düşüyor. Hı hı. Çünkü siyasetçiler bu konuda önce ülkem ve milletim diyerek, devlet aklıyla, işte bu coğrafyanın bize yüklediği misyonu akıllarından çıkarmadan hareket ederlerse, inanın bir masa etrafında el ele tutuşurlar ve bu problemlerin hepsi bir bir ortadan kalkar. Ama bugünü, yarını, çok kısa vadeli siyasi manevraları düşünerek hezeyan içerisine girerlerse, inanın uzak dönemlerde o bugün o hatayı yapanlar kaybolup gidecekler. Ama bugün risk alıp bu terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirecek olanlar da tarihe yazılacaklar. Ben bunu biliyorum.
0: Siz de bu sürecin artık geri dönülmez olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yani Türkiye'nin barışının, birliğinin, kardeşliğinin, dirliğinin, tek vücut olmasının kime ne zararı var? Hı hı. Bu, bakın, bu terörsüz Türkiye hamlesinden kimler rahatsız oluyor, bir bakar mısınız? Dış tarafa bakalım. İsrail rahatsız, yeah. Amerika rahatsız, emperyalist zihinler ve onların içerideki maşaları rahatsız. Çünkü bu kardeşlik projesini ben Güneydoğu'da birçok arkadaşımla konuşuyorum. O kadar muhteşem bir iklim var. İnsanların yüzü gülüyor. İnsanlar umut dolu. İnşallah insanların bu umudunu zora sokacak, onları umutsuzluğa sevk edecek evet. gelişmeleri
0: zaten
1: yaşamayız.
0: Zaten dile de dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor siyasiler. Şimdi siz aslında bir mazlumlara da ümit olmaktan bahsettiniz. Evet. 29'unda topluyorsunuz. toplanıyorsunuz. Ertesi günde 30 Ağustos.
1: Evet.
0: Aslında bir anlamda hani mazlum devletlere ümidi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına

0: Giden yolda
1: Evet.
0: işgal altındaki toprakların geri alınmasından bir gün
1: Evet.
0: önce de bunu toplayacaksınız. Son olarak buradan bir beklentinizi alayım. Bir de 7 Mart 2027'de sanırım.
1: Tabii. Büyük kurultayınız var.
0: Evet, büyük kurultayınız var. Ona dair düşüncelerinizi de alayım.
1: Şimdi tabii biz zafer haftasındayız. Dün
0: Evet.
1: 26 Mart'tı. Bugün
0: Ağustos.
1: 26 Ağustos'tu. Biz 29'unda kongremizi yapacağız. 30 Ağustos'ta zafer bayramımız. Tabii biz 26 Ağustos'ta 1071'de askerlerine ölürsek şehit, kalırsak gazi diyerek Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ama 26 Ağustos'ta yine Afyon Kocatepe'den başlattığı taarruzu Dumlupınar'da zaferiyle taçlandıran Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Anadolu'nun kapılarında bir daha teslimiyete, işgale kapatan Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla, muhabbetle, hürmetle ve hasretle yad etmek istiyoruz. Ve kongremizi 29 Ağustos'ta yapıyor olmamızın bir anlamı var. Aynı gün saat kongremize mütakip saat 18'de de yine ozanımız Güçlü Ses Mustafa Yıldızdoğan'da zafer konserini planladık.
0: Nerede olacak o?
1: Yine kongre salonumuzda, kongre bitiminde mütakip kongremiz başlayacak. Zafer konserimiz başlayacak. O yüzden de bütün İstanbullu hemşerilerimizi bekliyoruz. Onlarla buluşmak, onlarla kucaklaşmak için de sabırsızlanıyoruz.
0: Pekala. Kolay gelsin diyoruz o zaman. Başarılar diliyoruz. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa.
1: Ayşe Hanım, bizlere bu imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ama şunu da ifade etmek isterim ki terörün bütün unsurlarıyla bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan atılması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarısıdır. Bu başarıyı sağlamamızdaki en büyük aktör, en büyük faktör şehitlerimizdir. Gazilerimizin kutlu mücadeledir. Biz onların hatıralarını, maneviyatlarını kesinlikle incitmeden bu süreci sürdüreceğimize ve bu süreçte birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, barışın, huzurun, refahın, bolluğun hakim olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle de bir kez daha bütün İstanbullu hemşehrilerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz.
0: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Olkan Yılmaz. Sağ olun. Haber hattına katıldığınız, soruları yanıtladığınız için kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Ve biraz dışarı bakalım çünkü Hürmüz Boğazı konuşuyoruz hep, mayınlardan temizlendi mi? Amerikan Başkanı Donald Trump mayınların tamamen temizlendiğini savunurken Amerika'nın müttefikleri bu iddiaya şüpheyle yaklaşıyor. Deniz trafiği izleme platformu ise Boğaz'daki trafiğin artış eğiliminde olduğunu ifade etti.
2: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'deki mayınların temizlendiği iddiasını bir kez daha dile getirdi. Ancak Bloomberg'un haberine göre ABD müttefikleri Boğaz'da hala mayın olduğunu düşünüyor. ABD Başkanı Trump açıklamayı Glenn Beck adlı muhafazakar yayıncının programında yaptı. Boğaz'daki mayınların tamamen temizlendiğini savundu.
3: You know, because the strait is open. We take a lot of ships through the strait now. We're taking them in. The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines.
2: Trump, Hürmüz'den günde 10 milyon varil petrol geçişi yapıldığını da iddia etti. ABD'nin müttefikleri ise Trump'ın iddialarına şüpheyle yaklaştı. Bloomberg'un haberine konuşan kaynaklar, ABD'nin mayın temizlemede ilerleme kaydetmiş olabileceğini söyledi. Ancak İran'ın döşediği tahmin edilen 80 ila 150 mayının tamamının temizlenmediği görüşünde. Kaynaklara göre deniz akıntıları mayın temizleme işlemini zorlaştırıyor. Ayrıca ticari gemilerin Hürmüz'den güvenle geçebilmesi için gelişmiş mayın temizleme ekipmanlarının kullanıldığı uluslararası bir operasyona ihtiyaç olduğu belirtildi. Reuters'ın derlediği deniz trafiği verilerine göre Boğaz'daki gemi trafiği artış eğiliminde. Ajansa göre dün Boğaz'dan 10 ticari gemi geçti. Bunlar arasında yakıt tankerleri, LPG tankerleri ve kargo gemileri yer aldı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları ise Hürmüz'deki bir tankerin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığını duyurdu. Saldırının ardından gemide çıkan yangının söndürüldüğü, tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.
0: Amerika ve İsrail'le savaşan İran bu arada idam cezalarının infazına devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre 2026 yılında idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı.
2: İran bir yandan ABD ile savaşa devam ederken bir yandan da idam cezasını infaz etmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre bu yıl başından

0: bu yana idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı. İran'daki idam verilerini Abdurrahman Boruman Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu derledi. Paylaşılan bilançoya göre Ocak'tan Temmuz ayına kadar 901 kişi idam edildi. Uyuşturucu ile ilgili suçlar nedeniyle 256 kişi idam edilirken en az 56 kişi ulusal güvenlik gerekçesiyle ölümle cezalandırıldı. Sivil toplum kuruluşunun derlediği verilere göre Ocak ayında yaşanan hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle idamla cezalandırılanların sayısı ise en az 29. Abdurrahman Boruman Merkezi'nin raporunda idam edilenlerin etnik kimliklerine de yer verildi. Buna göre 40 Beluç, 29 Kürt ve 21 Afgan kökenli İranlı ölümle cezalandırıldı. Rejimin yaşamına son verdiği kişiler arasında Türk ve Türkmen kökenliler de yer aldı. İdam cezası uygulananlardan 16'sının kadın olduğu belirtildi. Ayrıca idam edilenlerden en az ikisinin suç işlediği sırada 18 yaşından küçük oldukları kaydedildi. Birleşmiş Milletler de İran'ın idam cezası infazlarını her geçen yıl arttırdığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, en az 100 kişinin infaz riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tahran yönetiminden idam cezasını kaldırmasını istedi. İranlı yetkililer idam cezasının toplum güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı nükleer anlaşmanın önüne İsrail şartı koştuğu öne sürüldü. Wall Street Journal'a göre Trump anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad'ın İsrail'e ilişkilerini normalleştirmesini istiyor.
0: ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'la imzalanan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad yönetiminin İsrail'e ilişkilerini normalleştirmesi şartını öne sürdü. Bu iddia Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Trump, Washington'la Riyad arasında 23 Temmuz'da imzalanan nükleer anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye sundu. Wall Street Journal'a konuşan yetkiliye göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Washington'ın önemli bir şartı var. Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi. Trump daha önce de Suudi Arabistan'la imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı olacağını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu da bu şartı memnuniyetle karşılamış, Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılması Orta Doğu'da barış için tarihi bir sıçrama olacak demişti. 123 anlaşması olarak bilinen anlaşma, ABD ile Suudi Arabistan arasında barışçıl nükleer işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor. Anlaşmayı ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman imzalamıştı. 30 yıllık anlaşma kapsamında Suudi Arabistan, ABD teknolojisini kullanarak uranyum zenginleştirebilecek ve nükleer reaktörler inşa edebilecek. Zenginleştirilmiş uranyum, elektrik santrallerinde yakıt olarak kullanılabildiği gibi nükleer bomba yapımında da kullanılabiliyor.
1: Ve bir haber var. Reuters geçmiş Bosna kasabı olarak bilinen Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladic öldü. Mladic, Bosna Savaşı boyunca Sırp askerlerinin komutanlığını yapmış ve hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanmıştı. 2011 yılında Sırbistan'ın bir köyünde yakalanan Mladic, Lahey'e teslim edilmişti. Mladic, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Tekrarlayalım tekrar, Bosna kasabı olarak bilinen Sırp komutan Ratko Mladic öldü. Bosna Savaşı boyunca Sırp askerlerinin komutanlığını yapmış ve hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanmayı başarmıştı. 2011'de Sırbistan'ın bir köyünde yakalanan Mladic, Lahey'e teslim edilmişti. 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. 8000'den fazla Boşnak Müslüman erkek ve çocuğun katledildiği, o her sene andığımız Srebrenica katliamının da kendisi baş sorumlusudur. Başkent Saraybosna'nın binlerce gün boyunca kuşatılması, sivillerin keskin nişancılar ve bombalarla hedef alınması emrini bizzat veren kişi. Dolayısıyla Bosna Hersek'te Müslüman ve Hırvat sivillere yönelik sürgün, işkence, zulüm ve kasten öldürme eylemlerini yönetmiş. Daha sonra işte dediğim

gibi 17 yıl saklandıktan sonra, ki hatırladığım kadarıyla böyle bir bıyık falan uzatmıştı, böyle bir otobüste yakalanmıştı, çok farklı gözüküyordu yakalandığı günü, çok iyi hatırlıyorum. Sırbistan'da yakalandı, dolayısıyla hiçbir yere de kaçmamıştı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dolayısıyla haklı olarak da dünyada kendisi Bosna kasabı olarak bilinirdi. Ratko Mladic.

0: Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin ardından BM Barış Gücü'nden açıklama geldi. İki liderin Kıbrıs sorununa çözüm arayışında ilerleme sağlamak amacıyla haftada bir, gerektiğinde ise daha sık görüşme kararı aldığı bildirildi. Her iki lider 8 Mayıs'ta baş başa görüşmüş. 29 Temmuz'da ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla üçlü bir toplantı yapmıştı. Diyarbakır'da ayrı olduğu eşiyle çocuğunu görme bahanesiyle buluşan koca dehşet saçtı. Annesinin kucağındaki oğlunu umursamadı. Eşini silahla peş peşe vurdu. Sonra da çocuğu alıp kaçtı.
1: Annesinin kucağındaki küçük oğlunu umursamadı. Silahını çekti, boğuştuğu kadını silahla vurdu. Oğlunu eşinden kurtarmak isteyen kadın canından oldu. Diyarbakır'da yaşayan Ersan Akdemir, bir süredir ayrı olduğu eşi Sultan Akdemir'i arayıp çocuğunu görmek istediğini söyledi. Boşanma aşamasındaki çift Sümer Park'ta buluştu. Ersan Akdemir çocuğu almak isteyince Sultan Akdemir buna karşı çıktı. Silahını çeken koca boğuştu eşine ateş etti. ...32 yaşındaki kadın çocuğunu kocasının elinden kurtarmak için elinden geleni yapsa da fayda etmedi. Birkaç kez daha tetiğe basan Ersan Akdemir çocuğunu alıp uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Sultan Akdemir hayatını kaybetti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis katil zanlısı kocayı Silvan yolu üzerinde yakaladı. Çocuğu da yanındaydı. Sultan Akdemir'in ailesi kızlarının eşinden şiddet gördüğü için ayrıldığını söyledi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul'da dün gece yangın çıkan bir oto galerinin kundaklandığı ortaya çıktı. İş yeri sahibine kundaklama görüntülerini gönderen çete bakın ne istemiş.
2: Şu an biri video çekiyor, diğeri şey yapıyor. Onlar da yandı.
1: Araçları yakarken cep telefonuyla kaydettiler. Sonra o görüntüyü haraç istemek için iş yeri sahibine gönderdiler. İstanbul Avcılar'da bir otogaleride gece saatlerinde yangın çıktı. Galerinin önündeki 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis şüpheli yangınla ilgili çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alınca olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı.
2: Şu an biri video çekiyor, diğeri şey yapıyor. Onlar da yandı.
1: İki şüpheli araçları ateşe verip kaçmıştı. Yangını çıkartırken de kendilerini cep telefonuyla kayda almışlardı. O kayıt yangından birkaç saat sonra iş yeri sahibine gönderildi. Daltonlar suç örgütünden olduğunu söyleyen bir kişi, otogalericiden 10 milyon lira araç istedi. Polis kamera kayıtlarını ve iş yeri sahibine gönderilen mesajı incelemeye aldı. Şüpheliler aranıyor.
0: İstanbul'da 4 yaşındaki bir çocuk okul bahçesinde oyun oynarken ölümden döndü. Üzerine kale devrilen çocuk yaralandı.
1: Okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Devrilen kalenin altında kaldı. 4 yaşındaki Ediz Eren ölümden döndü. İstanbul Arnavutköy'de çocuklar bir okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu.
3: Kapı açık buldukları için içeri giriyorlar. İçeri girdiklerinde arkada büyük bir kale var. O kalenin üzerinde bir tane mahallemizden bir çocuk sallanmak istiyor. Sallanırken çocuğa top geliyor ve top geldiği için çocuk dengesini kaybedip öne doğru düşüyor. Öne doğru düştüğü için de benim küçük oğlum 4 yaşındaki Ediz Eren'in bacağının üstüne kale düşüyor.
1: Ediz Eren düşen kalenin altında kaldı. Diğer çocuklar hemen kaleyi kaldırıp Ediz'i altından çıkardı.
3: Okulun üst katından bir bayan, bir öğretmen sesleniyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada diye. Onlar da diyorlar ki öğretmenim çocuğun ayağına demir düştü. Kadın tabii gelip müdahale etmiyor, aşağı inip bakmıyor veyahut da 112'yi arayıp yardım istemiyor.
1: Çocukların haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Ediz'in bacağı ve ayağında kırık tespit edildi.
3: İlk etapta ameliyat dediler. Ondan sonrasında ameliyatsız alçıyla şu anda devam edip kontrol altına alalım. Eğer alçı yeterli gelmezse ilerleyen dönemde ameliyat dahi olabileceğini söylediler.
4: Otulun başlayışında bana kale düştü. Acıyor. Tam çok acıyor.
1: Aile okul yönetiminden şikayetçi oldu.
5: Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim. Şimdi gidip kaydımı tekrardan sileceğim.
3: Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesinin kapısının açık olması ayrı bir ihmal. Eskişehir

0: Bir de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 81 yaşındaki adamı hedef aldı. Evdeki altınları almak isteyen dolandırıcılar 8 yaşındaki torunu hesaba katmamış.
1: Telefona bakar mısın amca?
2: Telefonla arayıp kandırdılar. Evine kadar gelip altınları istediler. Evdeki 8 yaşındaki torun dolandırıcıların oyununu bozdu.
3: Savcıyım ihbarıyla bir beyefendi arıyor. Bir hırsızlık meselesiyle ilgili size ekip göndereceğiz diyor.
2: Eskişehir'de yaşayan 81 yaşındaki H.I. kendini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından arandı. Yaşlı adama isminin bir hırsızlık olayına karıştığını söyleyen dolandırıcı adresine bir polis gelecek diye kandırdı. O sırada yakınlarında olan bir kadın işareti alınca eve doğru yola çıktı. Yaşlı adam polis olduğunu sandığı kadını sitenin kapısında karşıladı.
1: Telefona bakar mısın amca?
3: Bayan kendini polisim diye tanıtıyor ve buraya yaklaşık 300 metre mesafeye K5 bloğu evine kadar bayan giriyor.
2: O sırada evde yaşlı adamın eşi ve 8 yaşındaki torunu vardı. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamdan altınlarını istedi. 8 yaşındaki torun ise babasını görmek isteyince aynı sitede oturan babası yola çıktı. Durumu öğrenen dolandırıcı altınları bırakıp panikle evden kaçtı. Yaşlı adamın oğlu bir süre sonra eve geldi. Durumu öğrenince telefonla arayanların dolandırıcı olduğunu anladı. Hemen emniyete gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Bursa'da ormanda yürüyüşe çıkan 75 yaşındaki bir kişi ayağı kırılınca mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adama 5 saatlik çalışmayla ulaşabildi.
4: Geçmiş olsun amca. Üzgün. Ya telefonum çekip.
5: Burası kırıldı. Burası
4: tamam düşüş. Tamam. Geçmiş olsun.
2: Dağlık alana yürüyüşe çıktı. Ayağı kırılınca mahsur kaldı. Ekipler yaşlı adama saatler sonra ulaştı.
4: Sedyeye koyup götüreceğiz, sen merak etme.
2: Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki Yaşar Kumaş yürüyüş için Uludağ eteklerindeki ormana gitti. Yürürken iddiaya göre dengesini kaybeden Kumaş düştü. Ayağı kırılınca da mahsur kaldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Ancak arazi sarp, dağlık alanda ilerlemek kolay değildi. Yaşar Kumaş'a ulaşmak yaklaşık 5 saat sürdü.
4: Geçmiş olsun amca. Üzgün. Ya telefonum çekip.
5: Burası kırıldı. Burası
4: tamam düşüş. Tamam. Geçmiş olsun.
2: Sedyeye alınan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Şimdi kısa bir ara.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: CHP'de tasfiyeler ne kadar sürecek? İhraç listesinin arkası gelecek mi? Deniz Olgun'un ölümünde ortaya çıkan otopsi bulguları dosyanın seyrini değiştirecek mi? SDG'nin Suriye ordusuna katılması terörsüz Türkiye sürecini nasıl etkileyecek? CIA Başkanı Moskova'yı neden ziyaret etti? Rusya-Ukrayna savaşında nükleer mi kullanılacak? Kübra Nur Uslu soruyor. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyen Doktor Volkan Aslan, hukukçu Doktor Sermet Erdem, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Gürkan Zengin ve Gaffar Yakınca yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

Saatlerimiz 16'ya geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Srebrenica katliamının baş sorumlularından Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic öldü. Sırbistan medyası Mladic'in Hollanda'nın Lahey kentindeki hapishanede öldüğünü duyurdu. Mladic 1992'de başlayan Bosna Savaşı'nda Sırp ordusuna komutanlık etmişti. Srebrenica soykırımı başta olmak üzere Bosna Savaşı'nda işlenen birçok suçtan sorumluydu. 1995 yılında hakkında iddianame hazırlandı. 16 yıl boyunca saklanan Mladic, 2011 yılında Sırbistan

0: Meksika'nın bir köyünde yakalandı ve Lahey'e teslim edildi. Mladiç 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Bugün de Lahey'deki hapishanede 84 yaşında öldü. 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'da başlayan soykırımda 8000'den fazla Boşnak katledilmişti. Soykırımda hayatını kaybedenlerden bazılarının kimlik belirleme çalışmaları hala her sene, özellikle Srebrenica katliamının yıl dönümünde sürüyor. Şimdi hem Mladiç'i konuşacağız, yaptıklarını bir hatırlayalım istedik. Ardından da Rusya ile ilgili son gelişmeleri konuşacağız. Bu CIA'nin malum başkanının ziyareti vardı. Profesör Doktor İsmail Armağan, merhaba, hoş geldiniz merhaba. Stüdyoya ve Doktor Elçin Başol. Siz de hoş geldiniz Elçin Hanım, haber hattına.
1: Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Mladiç'i bir hatırlayalım isteriz tabii. 84 yaşında hapishanede öldü. 8 bin Müslüman Boşnağ'ın erkek çocuk demeden katlinden sorumlu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en büyük katliamlı sorumlularından biriydi. İşbirlikçileri de elbette vardı, değil mi?
2: Tabii ki.
0: Neler hatırlıyoruz? Bir başlayalım.
2: Açıkçası hani bu soruyu hangi perspektifte ele alalım? Zor benim için. Niye zor? Lise son sınıftayım ve o savaşlar tüm hızıyla devam ediyor. Ve bize de bir video gelmişti. Oradaki yaşananları izledik. Ben de bütün liseye bunu izlettim. Bursa Yıldırım Bayezid Lisesi. Zordu o yıllar. Çünkü 8 bin insanla bitmedi tabii ki bu olay. Evet. Orada bir sürü arkada kalan insanlar var. Aslında tabii kadınlar var, çocuklar var. Aslında bir bölgenin insanları bunu birbirine neden yapar diye hep sordum. En son Kavalı ziyaretimde bunu gözlemledim. Aynı yere tatile geliyor bu insanların çocukları, torunları. Aynı yere geliyorlar. Yine Zagreb'e gittiğimde orada savaş altına alınmış, hani vurulmuş binaların müze yapıldığını gördüm. Hani Sırplar bizim ülkemize de gelip okuyor, öğrencilerimiz var. Bunu sorması lazım. Biz aynı tabaktan yemek yerken ne ara bu kadar düşmanlaştık? Neden bu kadar durumlar oldu? Ben tabii ki bu tırnak içerisinde Bosna kasaba olarak denilen zatın nihayetinde Avrupa Birliği hukuk çerçevesinde, yani adaylık statüsünde Sırbistan'ın ona teslim etmesini, onu yaşamasını küresel bir done olarak tutarım. Yani bir emsal olarak görürüm. Hı hı. Ve uluslararası bir kurumun, bir ülkenin ulusal politikaların nasıl barışçıl yönden diye hani dönüşüm yapabileceğini, etkisini hissederim. Bu bağlamda da hani Sırbistan'a şunu kesinlikle, hani bir Türk olarak değil, bir bölgede onların barış içinde yaşamasını isteyen bir dünya vatandaşı olarak şunu öğütlerim. Savaşların sonu yok. Yani bu savaşlar şimdi Bosna Hersek Federasyonu tarafında yapılmaya çalışılıyor. Yani illa karşılıkları gelecektir. Tabii ki onların dilinde de olsa Allah rahmet etsin diyemeyeceğim. Çünkü böyle bir geçmiş buna müsaade etmiyor. Bundan sonra ortak gelecek kurmalarını ve bunu yaparken de milliyetçilik biraz geriletmelerini görmeleri gerekiyor. Yani biz İpsala kapısında da görüyoruz. Yani Yunanistan, bu Balkan çocukları biraz aynı sınıfın yaramaz evlatları gibi. Yani kimse birbirini sevmiyor Ayşe Hanım. Bunu biraz görmeleri lazım. Yunanistan Bulgaristan'ı sevmiyor. Bulgaristan diğerini. Hepsi aynı tencerede, aynı mahallede misket oynuyorlar. Ama bir bakıyorsun bizi de sevmiyorlar. Hadi biz alıştık. Yani buna alıştık yani. Onu artık kabullendik. Ya siz çok yan yanasınız, iç içesiniz. Hani bunlardan öz eleştiri yapmaları lazım. Bugün şöyle bir konuşma yaptım. Batı merkezliliğin en önemli olayı Batı'nın içerisinden çıkan tarihçilerin kendilerini eleştirmesi. Bunu samimiyetle yapmaları gerekiyor. Yani mesela Latin Amerika'ya gittiklerinde insanlar kılıcı elleriyle tutuyorlardı. Hani uzatınca bir şey bilmedikleri için elleri kesiliyordu. Ve o günlüklerde şu yazar: bu adamları çok güzel sömürebiliriz. Yani o tarih Bosna'da o tarih tekerrür etti. Bence bunu bitirmeleri lazım. Evet.
0: Yani çünkü halklar aslında çok muzdarip oluyor. İşte Hitler neydiyse Almanlar bugün o kompleksle yaşıyorlar.

0: var. Netanyahu neyse, bugün İsrailliler dünya üzerinde çok ciddi tepkiye maruz kalıyorlar. Hepsini desteklediğini söylemek mümkün değil tabii ki Netanyahu'nun soykırım politikalarının, ama geçmişten de pek ders alınamıyor gibi gözüküyor, değil mi? Elçin Hanım, ne dersiniz bugünkü şartlara bakacak olursak?
1: Kesinlikle Ayşe Hanım, çünkü şuna da vurgu yapmak istiyorum ben. 1995'te güvenli bölge ilan edilen Srebrenica'dan bahsediyoruz. Yani burada 8'den fazla Boşnak öldürüldü. Bunların arasında erkek çocuklar da vardı. Yani aslında baktığınızda burada yalnızca askeri bir durumdan bahsetmiyoruz. Sivilleri sistematik biçimde savaşın hedefi haline getiren bir caniden bahsediyoruz. Hocam az önce söyledi. Ölünün ardından rahmet okunur ama her ölünün okunmuyor maalesef ki. Evet. Burada askerlik kavramının arkasına sığınarak işlenen savaş suçları meselesi var. Burası aslında insanlığı en çok ilgilendiren nokta. Bosna'da olan da buydu. Zaten Balkanlarda, Kafkasya'da bu tip savaş suçlarının çoğunun üstünün örtüldüğünü ya da çok fazla dile getirilmediğini de görüyoruz. Ama şu var, Mladiç dosyasında uluslararası mahkemelerin soykırım olarak tanımladığı, hükmettiği bir güzel sonuç vardı. Ama şunu da ifade etmek lazım. Mladiç öldü, bu hesap kapandı mı? Ya da Mladiç öldükten sonra acaba bu kadar insanın, 8 bin insanın, ki Srebrenica'dan da ibaret değil Mladiç'in yaptıkları. Saraybosna'nın yıllarca kuşatma altında tutulması meselesi var. Sivillerin keskin nişancı ve topçu ateşi altında yaşamak zorunda bırakılması var. 8 bin rakamından bahsediyoruz ama bununla da sınırlı değil yani. Ki bu mahkumiyetin merkezindeki suçlarından da biriydi, sivillere yönelik keskin nişancı topçu ateşi meselesi Mladiç'in. Ya ben burada dediğim gibi özellikle askerlik kavramının arkasına sığınarak, savaş kavramının arkasına sığınarak işlenen bu tip savaş suçlarının gerçekten insanlığın en büyük, en derin yaralarından biri olduğunu düşünüyorum. Ben de Abhazyalıyım. Bizde de LATA faciası, 85 sivilin sivil helikopterle yardım için bulundukları sırada düşürüldüğü bir facia vardır ve çok bütün Abhaz halkını etkileyen bir faciadır bu. Yani dediğim gibi burada emir komuta zincirinin başında bulunması demek Mladiç'i tek suçlu da yapmıyor. Burada,
0: tabii bu kolektif problem.
1: Tabii kolektif bir problem burada. Tam tersine komuta makamı yükseldikçe evet sorumluluk büyüyor. Ama yetkiye sahip olması demek tek suçlu da yapmıyor. Bu yüzden az önceki soruyu sordum. Mladiç öldü ve bu mesele burada kapandı mı, ya da cezasını çekti, bu mesele burada kapandı mı? Soykırım ya da savaş suçu meselesi söz konusu olduğunda bu sorular da akla geliyor ister istemez. Çünkü Mladiç'in ölümüyle bence hesap kapanmış değil. Çünkü burada sözünü ettiğimiz hesap yalnızca bir kişinin cezasını çekip çekmemesi meselesi değil. Kaldı ki ne kadar ceza çekti ya da bu ceza bunun karşılığı mıydı, yeterli miydi? Bu da büyük bir soru işareti. Mladiç Lahey'de yargılandı. İşte Srebrenica soykırımı, insanlığa karşı suçlar, savaş suçlarından ömür boyu hapse mahkum edildi ama bu hüküm kesinleşmiş olsa da bireysel bir cezaydı.
0: Evet.
1: Tarihsel, toplumsal, siyasi hesap kapanmış değil Mladiç ölse de. Evet. Bunu söylemek mümkün açıkçası.
0: Şimdi Elçin Hocam tabii sadece Mladiç değil dedi. Biz biliyoruz ki Hollanda askerlerinin de bir sorumluluğu vardı, değil mi? Güvenli bölge kuracaklardı. Ondan sonra onlara sığınan Boşnakları Sırplara teslim ettiler. Çok tartışıldı. AİHM'in kararları etkisiz oldu. Hollanda hükümeti yıllar sonra sanırım 2022'de bir özür diledi. Yani dolayısıyla hani burada tek suçlu, en baş suçlu elbette o, ama yani işbirlikçileri var dediğim o. İşte NATO'nun müdahalesi ne kadar uzun zaman aldı. Yani aslında böyle göz göre göre, işte Avrupa'nın bu batı medeniyetinin dediğimiz bir takım organlarının diyelim ne kadar aslında suçlu olduğunu da görüyoruz, ki Hollanda diyoruz mesela,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Ne kadar korkunç bir şey yaptılar.
2: Ya aslında çok isabetli cümleler kuruyorsunuz. Öyle devam ettirdiğimde, Hollanda'nın geçmişinde zaten Endonezya'da 300 senelik bir geçmiş var.
0: Tabii.
2: Yani sadece Hollanda deyip geçilmez. O yüzden ben sorunuzu farklı perspektiflerden ele alabiliriz dedim ve bunu bir tanesinde Batı eleştirisi olarak koydum. Biz kendimizi de eleştirebiliriz ama nihayetinde şu bir gerçek. Yani 1500'lü yıllardan itibaren bütün siyasi

0: Siyasi tarih kitapları bunu yazar. Yani dünyayı, bugünkü dünyayı batılı ülkelerin şekillendirdiği, bu doğrudur.
1: Evet.
0: Oradan gemiler, İspanya, Portekiz gemileri bir taraftan Latin ama bütün ABD o kıtayı buldular. Diğer taraftan Asya Pasifik ülkelerine gittiler. Kendi içini bile çözememişken ve bu 20. yüzyılda aksetti, 21. yüzyılda aksetti. Yani biz bunu bugün bile haber yaparken tabii ki bunun şöyle Almanya'da tarih araştırmalarını ziyaret ediyorum. Orada kürsülerden bir tanesi buydu. Suçluları rehabilitasyon kürsüsü gibi. Yani yapılan toplumsal suçları tekile indirerek bertaraf etme stratejisi. Öyle bir şey yok. O halkın kafasında bunu yıkamak lazım. Hani bunu barışmak lazım. Biz hani şimdi çözüm süreci diyoruz değil mi? Milli dayanışma süreci diyoruz. Biz aslında topyekün birbirimizin aynı mahallede nasıl yaşaması gerektiğini birbirimize söylüyoruz. Dünyaya kulağımızı tıkarken aynı şeyi Sırplar yapmalı. Aynı şeyi Bosna Hersekler yapmalı. Aynı şeyi Almanlar yapmalı. Yani yapmalı ile realist paradigmalar farklıdır ama bazen yapmalı paradigması daha güçlüdür,
1: Evet.
0: daha sonuç vericidir.
1: Şimdi tabii başka zamanlarda yaşıyoruz. 90'lardan bu yana her şey çok değişti. Dünya çok değişti. Şimdi Netanyahu'dan bahsediyoruz ya. Elçin Hanım, son olarak burada da bir yorumunuzu alıp sonra Rusya işine geçmek istiyorum. Türkiye ile İsrail'in arası malumunuz yaptıklarından dolayı. Netanyahu çıktı. Ne dedi? Ben sözde Ermeni soykırımının tanınmasını istiyorum dedi. Ermenistan başkanı da çıktı dedi ki yani yok, biz onu tarihçilere bırakmak istiyoruz. Zaten Türkiye'nin 10 yıllardır tezleri, bizim arşivlerimiz açık, buyursunlar gelsinler, karşılıklı arşivleri açalım diyor. Şimdi hocamın da aslında söylediği, siz tarihi doğru yazarsanız tarihte sizin yanınızda size ışık olmaya devam eder. Dolayısıyla soykırım iddiaları gibi çok ciddi iddiaların bile aslında biz günümüzde siyasete nasıl kolayca alet edilebileceğini de görüyoruz. Bir yorumunuzu alayım.
2: Kesinlikle soykırım iddiaları, Ermeni soykırımı meselesine baktığımızda özellikle altı temelsiz boş bir soykırım iddiası var burada. Tabii ki Srebrenica ile karşılaştırılamaz ama Netanyahu'nun bu yaklaşımının özellikle siyasete alet edilen bu yaklaşımının altında kendi yapmış oldukları savaş suçlarını örtme psikolojisi de var. Şimdi Mladiç meselesinde de, Mladiç'in ölümünden sonra hocam çok güzel bir şeye değindi az önce. Tekile indirgemeden bahsetti bu tip suçların. Şimdi Mladiç öldü ama bunu üreten, daha sonra da onu kahramanlaştıran zihniyet öldü mü? Yani bu zihniyet sadece Sırbistan'da, sadece Avrupa'da değil, bu aynı zihniyet, yani bunu kahramanlaştıran bu tip söylemleri, bu tip savaş suçlarını kahramanlaştıran söylem İsrail'de de devam ediyor.
1: Evet.
2: Batı'nın çeşitli politik argümanları içerisinde de devam ediyor. Yani bu açıdan baktığımızda, eğer bugün hala Srebrenica soykırımını inkar eden, küçümseyen, Mladiç'i savaş kahramanı olarak gören çevreler var, ki varsa, aynı şekilde Netanyahu gibi gerçek anlamda soykırım olan bir konuyu bir kenara itip de altı ve temeli dolu olmayan bir takım tarihsel olayları ön plana sürerek bunları siyasal olarak kullanacak elbette kesimler de var,
1: Evet.
2: siyasetçiler de var. Burada soykırım iddiasının temelini iyi doldurmak gerekiyor. Ben hukukçu değilim, uluslararası hukukçu değilim ama uluslararası hukukun temel mantığında da kolektif suçtan ziyade bireysel cezai sorumluluk mantığı vardır. Yani Mladiç'in suçlarına baktığımızda bütün bir halka yüklemek ne hukuken doğru ne ahlaken doğru. Evet, ama suçları bireyselleştirmek de burada toplumların birbiriyle uzlaşabilmesinin önünü açıyor mu, kapıyor mu? Bunu da bu noktada sorgulamak gerekiyor.
1: Evet.
2: Soykırım tanımı çok kritik bir tanım, hukuki temelleri olan bir tanım. Srebrenica bir soykırımdır ama Ermeni meselesine baktığımızda, bu sözde Ermeni soykırım meselesine baktığımızda, bunun
1: Bambaşka.
2: belirli çevrelerce, özellikle uluslararası arenada bu bambaşka meselenin de farklı bir boyutuyla dile getirildiğini ne yazık ki sıklıkla görüyoruz Ayşe Hanım.
1: Evet, Bosna kasabı Mladiç öldü. Allah rahmet eylesin demiyoruz. Şimdi asıl konumuza, aslında bu tabii son dakika gelişmesi olarak geldi. O yüzden de konuşmak istedik. Rusya işine bir bakmak istiyorum. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasında Malumunuz.

0: saldırılar şiddetlenirken Amerikan basından dikkat çeken bir iddia geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son çare olarak taktik nükleer silah kullanılabileceği iddia edilen haberde Ukrayna'ya yönelik saldırıların yoğunlaşması bekleniyor denildi. Bu sırada Putin'in kıyamet silahı da sahneye çıktı.
1: Rusya son çare olarak taktik nükleer silah kullanabilir iddia ABD basınından. Rusya ve Ukrayna son aylarda birbirlerinin topraklarına ve özellikle enerji altyapılarına yönelik hava saldırılarını arttırdı. ABD basınında savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Bloomberg'un Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiası yer aldı. Haberde artan saldırı sarmalı daha fazla Rus yetkilinin Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebileceği sonucuna varmasına yol açıyor ifadesi kullanıldı. Mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın zirvesi olmadığını belirten kaynaklar, Rusya'nın görüşmelerin çıkmaza girdiğini anladıktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını tırmandırmaya hazırlandığını ileri sürdü. Kaynaklara göre Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendiriyor. İddialar gündemdeyken Rusya'nın en yeni denizaltısı Khabarovsk, devasa nükleer torpido Poseidon'u taşımak üzere Beyaz Deniz'e açıldı. 10 bin tonluk bu denizaltının Putin'in en son kıyamet silahlarından biri olan Poseidon nükleer torpidosundan 6 adede kadar taşıyabilecek şekilde inşa edildiği belirtiliyor. Rus medyasında çıkan haberlere göre kendi nükleer reaktörleriyle çalışan bu otonom cihazlar denize bırakıldıktan sonra bir hedefe doğru sessizce ilerleyebiliyor. Ardından harp başlıklarını su altında infilak ettirerek yıkıcı bir patlamaya ve bir düşmanın kıyı şeridinde potansiyel olarak devasa bir tsunami'ye yol açabiliyor.
0: Evet, konuşmaya devam ediyoruz. Bu sefer dün aslında biz yayındayken gelmişti haberi. CIA Başkanı Radcliffe'in bu Rusya ziyareti gündeme düşmüştü. İlerleyen dakikalarda hatta Trump'tan da bir açıklama gelmişti. İyi bir şeyler çıkacak dedi ama gerisini getiremedi. Birçok tabii üzerine spekülasyonlar da yapılıyor. Radcliffe'in hani Rusya'yı NATO topraklarına saldırmaması yönünde telkin ettiği konuşuluyor. İşte diğer yandan Ukrayna aslında baktığımızda şiddetlendiriyor Rusya'ya yönelik saldırını. Hatta St. Petersburg'a bu sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşti. Bir generalin hedef alındığı, arabada da karısının ve çocuğunun olduğu da söylendi. Dolayısıyla Rusya'da bir agresyon devam ediyor. Tam da bu arada Radcliffe gitti. Nasıl değerlendirdiniz siz?
2: Ayşe Hanım, bu soruyu ben sürekli düşünüyorum. Çünkü bir seneyi de aşkın, çünkü savaş 4,5 yıla geldi.
0: Evet.
2: Yani sonuçta biz de hocalarım hani doçentlikten profesörlüğe geçerken kim bilir kaç makale yazdım. Yani bugünün sorusu değil bu. Ben şöyle düşünüyorum. Birincisi, buradan Moskova'dakilere ben en azından Türkiye'den şöyle bir sesleniyorum. Bizim Rusya'ya ihtiyacımız var. Rusya'nın sağlıklı bir devlet olmasına, bölgede olmasına, Batı'yı dengeleyici bir pozisyon olmasına ihtiyacımız var. Ama Alexander Dugin'lere değil. Bize Ukrayna'yı verin, iş çözülsün. Çok heveskarlılar, çok yayılmacılar. Şimdi böyle söyleyince bazı Avrasyacı arkadaşlar kızıyor. Kızmayın. Sıra bizde mi diye Kazakistan korkuyor. Sıra bizde mi diye Azerbaycan neler yaşadı, ne bedeller ödedi, uçakları mı düşmedi? Uçakları düşerken gördünüz mü o uçağı, insanların ölme teslimiyetini? Veya Azerbaycan, düzeltiyorum, Ermenistan... Gürcistan daha önce neler yaşadı? Yani.
0: Ama Rusya şu an itibariyle 5. yılına giren bu savaşta o sizin bahsettiğiniz dönemlerdeki kadar muktedir de değil.
2: Oraya getireceğim. Muktedir değil. Yakıtları ikame etmede zorlanıyorlar.
0: Evet.
2: Ben en sonki bir programınızda şunu söylemiştim. Dünya raporlarını takip ettiğimde Eylül, Ekim. İki devletten biri yani zorlanıyorlar artık. 500 binlik askerler öldü.
0: Evet.
2: Yakıt deposu olan Rusya'nın yakıtı zorlanıyor. Şimdi çoklu İHA saldırılarıyla Moskova'nın Rusya'nın içine saldırılar yapabilen bir Ukrayna. Son NATO toplantısından sonra ilk defa anti Zelenskici olan

0: Trump pro-Zelenskici oldu. Çünkü Ukrayna bir şeyler üreterek Rusya'ya zarar veriyor.
1: Evet.
0: Velhasıl onurlu bir çıkış yapmak zorunda Putin, yoksa Putin gider. O noktaya geldi. Ben biraz zar atıyorum ileriye. Hmm. Neden gider diyorum? Ben de bunu risk alıyorum Ayşe Hanım. Niye? Çünkü İngiltere, Ukrayna içerisinde füze üretmeye başladılar.
1: Tabii.
0: Almanya silahlanıyor. Fransa bu işin içerisinde. En arkadan da Trump onları gözlüyor. Bütün bunları şimdi nükleer atarım diyor Putin. Atsın, ona da atarlar. Çözüm olur mu sizce bunun? Az önce gösterdiğiniz kıyamet silahları, bunların adını ne koyarlarsa koysunlar. Rusya yenilmez, Ukrayna pes etmez. Sonuç ne olacak? Hani Putin 500 bin asker topluyor şu anda, 20 bin Kuzey Kore'den getiriyor. Sonuç ne olacak? Bunu Putin bir türlü görmüyor. Putin, Alexander Dugin zaten görmüyor. Sürekli bir şeyler yuvarlıyor kafasına. Ben şunu söylüyorum. Eğer ki onurlu çıkışı Ukrayna için bile düşünmezlerse, çünkü ben kavga ettiğimde bile bir sonunda sakinleyip barışabilmem lazım. Şunu istiyorlar. Kırım bizim, bütün işgal ettiğimiz %20-25'lik bölge bizim.
1: Arkada da gösteriyor
0: ama şu,
1: zaten.
0: Bu olmayacak.
1: Çıkmazlar. Geri mi çekilecek diyorsunuz?
0: Geri çekilme. Ben onurlu çıkışı şöyle söylüyorum. Evet, bunu Rusya kabul etmez diyorum hala. Hı hı. Ama onurlu çıkış, Kırım'ın Rusya'ya verilmesi, ki ben bir Ukraynalı değilim, onlardan da özür diliyorum. Ve Rusların çoğunlukta olduğu Donbas, Lugansk bölgelerinde yine o bölgelerin Rusya'ya verilmesi. Artık bazı cesur teklifleri yapmamız evet. lazım. Yoksa savaş teknolojisi çok büyüdü. Bu zararlar büyüyerek devam evet. edecek Ayşe Hanım.
1: Şimdi Trump'ın da açıklamaları vardı geçen sene Çin Hanım. Yani bu savaşı zaten bitirmek istiyor. Uğraşmak istemiyor belli. Ama biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi yani bir takım yerleri artık Rusya aldı. Geri vermesi de bundan sonra zor olacak diyor. Siz çatışmanın daha alevlenerek devam etmesi edeceğini mi öngörüyorsunuz? Yoksa aslında bu CIA direktörünün gitmesiyle birlikte bir takım böyle yumuşamalar görür müyüz önümüzdeki dönemde? Çünkü nükleer silah atarsa karşılık bulur der. Ne dersiniz?
2: Ben bugün yayın öncesi biraz Rus medyasına da bakmaya çalıştım. Bu görüşme CIA direktörünün görüşmesi nasıl yansımış diye. Açıkçası Ukrayna merkezli yansımadan daha çok Baltık konusunda Rus medyası değerlendirmiş. Şimdi tabii ki medyanın nasıl değerlendirdiğinden devlet davranışı ortaya çıkmaz ama açıkçası ben Rusya'nın mevcut koşullarda taktik nükleer silah kullanmasını düşük ihtimal görüyorum. Çünkü Rusya aslında irrasyonel bir aktör değil. Yani her ne kadar sert olabilen bir takım tedbirleri ya da sert bir takım müdahaleleri olmuş olsa da Ukrayna'da ya da başka bölgede diyelim. Tam tersine Rusya'nın bölgesel politikalarına baktığımızda realist ve pragmatist davranabilen bir devlet yapısı görüyoruz aslında. Bunu Suriye'de gördük. İşte Türkiye ile yaşadığı uçak krizinden tutun büyükelçinin öldürülmesine kadar bu tip krizlerde gördük. İran politikasında şu an görüyoruz çok temkinli yaklaşıyor. Güney Kafkasya'da gördük ve görüyoruz. Yani realist devlet anlayışı, realist devlet davranışı açısından sorulması gereken soru. Çünkü Rusya realist bir devlet. Bunu yapabilir mi? Ya, elbette yapabilir ama hani yaparsa da bu tip taktiksel bir nükleer saldırı ya daha çok demonstratif bir saldırı olabilir. Ne demeye çalışıyorum? Örneğin bir insan bulunmayan bir bölgede çok düşük kilogram tonluk bir nükleer silahı en minimum zarar verecek biçimde caydırıcılık unsuru olarak deneyebilir. Yani bunu yapabiliyorum, kapasitem var şeyinde, minvalinde deneyebilir. Ama Rusya bunu neden yapsın? Bu da ayrı bir soru evet. işareti. Çünkü nükleer silah kullanımının Rusya'ya sağlayacağı askeri faydayla bunun yaratacağı siyasi ve stratejik maliyeti karşılaştırmamız gerekiyor bu soruyu cevaplamamız için. Bu karşılaştırmayı yapınca da aslında Rusya bu işten zararla çıkar. Yani Rusya'nın hala kullanabileceği çok geniş bir konvansiyonel tırmanma kapasitesi var bana sorarsanız Ukrayna'da. İşte füze saldırılarının yoğunluğunu arttırabilir, Ukrayna'nın enerji ve askeri altyapısı üzerindeki baskıyı arttırabilir. Şimdi harita yok tabii şey yapamayacağım, harita üzerinden anlatamayacağım ama cephede farklı operasyonlara yönelebilir. Yani daha geniş mobilizasyon seçeneklerini değerlendirebilir. Bu yüzden Rusya bunu neden yapsın? Bu en temel soru. Bana sorarsanız asıl risk Ukrayna ve Rusya meselesinde Ukrayna'nın Rusya içlerine yönelik saldırılarının yarattığı tırmanma döngüsü. Ya bu en büyük risk bence. Çünkü burada kritik mesele doğrudan askeri hasardan çok stratejik algı.
1: Evet.

0: Yani bir nükleer güç açısından savaş alanındaki birliklerinin hedef alınmasıyla işte başkentinin, stratejik altyapısının ya da kritik askeri tesislerinin sürekli saldırı altında bulunması aynı psikolojik kategoride değil.
1: Evet.
0: Ukrayna şu an bunu yapıyor. Ki bana sorarsanız yanlış bir savaş stratejisi. Yani devletin kendi topraklarının derinliklerine saldırılar arttıkça, Rusya'nın bu saldırı, Ukrayna'nın bu saldırıları arttıkça karar alıcıların tehdit algısı da değişiyor. Yani bu
1: Evet.
0: nedenle tırmanma mekanizmasının asıl noktası Ukrayna'nın Rusya içlerine yapmış olduğu saldırılar diyebiliriz ki Ukrayna Rusya'nın derinliklerine bir süredir saldırıyor. Moskova bu saldırıyı Batı'nın sağladığı istihbarat ve teknoloji nedeniyle NATO destekli bir saldırı olarak okuyor. Burası da kritik bir nokta. Yani Rusya bunun üzerine Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunluğunu arttırdı, zaten bunu biliyoruz. İşte buradan aslında nükleer sorusu
1: Evet.
0: ortaya çıkıyor ama dediğim gibi Rusya bunu neden yapsın
1: Size
0: sorusunu
1: saldırmaz
0: cevaplamak gerekiyor bu
1: diyorsunuz.
0: noktada.
1: Pekala.
0: Saldırmaz diyemem ama yine de düşük
1: Mantıksız
0: ihtimal
1: olur
0: olduğunu
1: diyorsunuz en
0: düşünüyorum.
1: azından. Pekala. Çok
0: Tabii.
1: teşekkür ediyorum. Süremin sonuna gelmişim. Sağ olunuz geldiğiniz için İsmail Ermağan. Sağ olunuz. Ve Elçin Hocam, Elçin Başol, size de teşekkür ederim katıldığınız için. Bakalım bu ziyaretin detayları sızmaya devam edecek mi? Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Ünlü menajer Tolga Akış gözaltına alındı. Manifestinde aralarında olduğu çok sayıda ismin menajeriydi kendisi. Hangi suçlamalar var? Şimdi bize Arzu Kaya anlatacak.
2: Ayşe Süperker, suçlamalarla başlayalım isterseniz. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama 3 suçtan hakkında soruşturma başlatıldı. Ünlü menajer Tolga Akış hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlarla mücadele soruşturma bürosunca bu soruşturma başlatıldı. Ve biliyorsunuz ki manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve aynı zamanda menajeriydi Tolga Akış. Geçtiğimiz günlerde de hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. O iddialardan birisi manifest grubuna yönelik yaptığı kişisel bilgileri alenen yayma ve aynı zamanda üyelerinin zor durumda kalması noktasında kendisinin birçok yaptırımda bulunduğu manifest üyelerine karşı bir basın açıklaması da yapılmıştı bununla ilgili. O hemen olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu manifestin kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan bir soruşturma başlatmış oldu Ayşe Süperker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı. Milyonlarca gencin çok sevdiği, popüler olduğu bir grup manifest. Onun menajeri Tolga Akış hakkında 3 ayrı soruşturma yürütülüyor ve kendisi şu an gözaltında. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bir kafeyi ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar esnafına ziyarette bulundu. Bir kafeye giden Erdoğan o sırada kafede bulunanlarla bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında çay ve kahve ikramı da yapıldı. Cumhurbaşkanı sohbet ettiği kişilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini savunan Dervişoğlu, Amerika'nın bir terör ordusu yaratmaya çalıştığını iddia etti.
3: Hiçbir cumhuriyet hükümeti, cumhuriyet rejiminin özünü, demokratik işleyişin amacını, anayasa ve hukuk sisteminin temelden değiştirilmesini hedeflememiştir. Hedefleyemez. İşte bizim İmralı sürecine dair eleştirilerimizin özeti de bu duruma ilişkindir.
4: Terörsüz Türkiye sürecine bu sözlerle bir kez daha karşı çıktı. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini iddia etti.
3: Suriye Demokratik Güçleri adı verilen ordunun doğrudan doğruya Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonundan bahsediliyor. Bu örgütün yaşadığımız bölgede silah bırakmadığının en büyük delilidir. Ayrıca burnumuzun dibinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kiralanmış yeni bir terör ordusu yapılandırılmaya çalışılıyor.
4: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Bizim ittifak hedefimiz Türk milletinin bütünlüğüyledir dedi.
3: Türkiye

0: Bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında demokrasi hedefiyle cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir. Bir nizam kurmuştur. O nizamın özü kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. İşte bu nizamın kurucusudur Türk milleti.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın Mansur Yavaş'la ilgili sözlerine yanıt verdi açıklamada. Mansur Yavaş'la Müslim Sarı arasında herhangi bir görüşme olmadığı belirtildi. Mansur Yavaş adına yapılmayan açıklamaların dikkate alınmaması da istendi.
2: Şimdi Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu açıklamayı doğrulamadı.
4: Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslim Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
3: Yeni partiye şimdiye kadar 200'den fazla CHP'li belediye başkanı katıldı. Mansur Yavaş dışında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu süreçte ne yapacağı merak edilen isimlerden biriydi. Sözcü gazetesine konuşan Karalar, CHP'de kalacağının sinyalini verdi. Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin ziyaretinde eşlik etmişti. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız ifadeleriyle CHP'de kalacağını duyurmuştu.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni anayasanın meclise 400'den veya daha fazla oyla kabul edilmesi halinde dahi mutlak surette referanduma sunulması gerektiğini vurguladı. Meclisin 29. dönemini işaret etti.
3: Yeni anayasanın 400'den fazla oy alsa bile referanduma götürülmesi gerektiğini söyledi. Kapsamlı değişiklik için 29. dönemi işaret etti.
5: Yeni anayasa zaten Türkiye'nin olağan gündemidir. Ancak 7595 sayılı kanunun 467 oyla geçmesi sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400'den fazla milletvekiliyle yeni anayasa yapıp halkın onayına sunmadan yürürlüğe koyma fikri asla kabul edilemez. Referandumsuz yeni anayasa yapmak, yeni anayasada son kararın halkın vermesine ilişkin meşruiyet ilkesinin ihlalidir. 28. dönemde tamamlanması güç göründüğünden, Türkiye muhtemelen bir sonraki yasama döneminde, yani 29. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yeni anayasasını yapacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için bir analiz kaleme aldı. Çerçeve yasa olarak da bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun 467 oyla kabul edildiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'ne götürülme ihtimali hemen hemen yok dedi. Çerçeve yasanın geçici ve müstakil özelliği olduğunu belirten Uçum, yeni bir infaz düzenlemesine işaret etti.
5: Cezaevlerindeki kalabalıklaşma konusu açısından da bir infaz düzenlemesi elbette tartışılabilir. Ancak tüm bunlar tartışılırken, başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir. İster iyi niyetle, ister kötü niyetli hesaplarla bu yola tevessül edenler çıkarsa, bunlara imkan verilmeyeceği dikkate alınmalıdır.
3: Uçum, anayasanın 90. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına dayanarak gösterilemeyeceğini de belirtti. Bu maddeye dayanılarak uyma zorunluluğunu iddia edenleri bilgisiz olmakla eleştirdi.
1: Ve bir Ondurman yangını haberi daha var. İzmir'den geliyor. Yangına müdahale sürüyor. Yangın Ödemiş ilçesi Yeniköy mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Ödemiş ilçesi, İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeniköy mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15 civarında.

0: civarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ve kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 21 Ağustos itibariyle sıfırlandı. 5 yıl sonunda kur korumalı mevduat sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık dedi. BDDK verilerine göre 3 hafta önce 157 milyon lira olan KKM bakiyesi önce 51 milyon liraya, geçen hafta da 4 milyon liraya geriledi. BDDK'nın son yayınladığı verilere göre de bakiye sıfırlandı. Böylece 2025 yılında devreye alınan KKM uygulaması sona erdi. Bakan Şimşek, programın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik dedi. Finansal istikrarı güçlendiren politikalara devam edileceğini belirtti. Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde vergi ve SGK borcu olan esnafa finansman yolu açtı. Vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Halkbank tarafından hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz oranı da %40'a indirildi.
1: Borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimi yapılacak. Vergi borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Örneğin 100 bin liralık kredi kullanan esnafın eline 75 bin lira geçecek. Bir yılda tahsil edilecek tutar toplam 300 bin lirayı aşamayacak. Düzenlemeyle Halkbank tarafından kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde standart faiz indirimi %50'den 40'a düşürüldü. %100 faiz indirimi oranı %80'e, %60 faiz indirimi oranı %48'e geriledi. Peki kredi fırsatından kimler yararlanabilecek? Vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar faydalanamayacak. Borcunu yeniden yapılandıranlar yararlanırken, yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak. Esnaf ve sanatkarların kredi çekmek için başvurduklarında en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını göstermeleri gerekecek. Esnafa kredi fırsatına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni kredi düzenlemesinin avantajlı olduğunu belirtti.
2: Esnafı en azından tefeciden, borç alır halden veya bankadan kullanılan normal krediden çok daha fazla devlet tarafından supanse edilen bir kredi almak çok daha rentable.
0: Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş zam geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 81 liranın altına düştü. Petrol fiyatları İran ve Katar arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nı açabileceği ve Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan arz aksamalarını azaltabileceği beklentisiyle düştü. Bu düşüş yurt içinde motorin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. Motorin fiyatları böylelikle 81 liranın altına indi. 81 ildeki doğal gaz ağında can ve mal güvenliğini artıracak yeni düzenlemeler yolda. Afetlerde önce doğal gaz kaçak taraması yapılacak. Doğal gaz acil müdahale araçlarında ülke genelinde standart sağlanacak. Gazın fark edilmesini kolaylaştırmak amacıyla koku maddesi üst sınırda tutulacak.
1: Afet, acil durumlarda önce doğalgaz kaçak taraması yapılacak. Gaz kaçağının kolay fark edilmesi için koku maddesi artırılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz dağıtım şirketlerinin teknik işletmecilik faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar taslağı hazırladı. Taslakta doğalgaz kaçak tarama faaliyetlerinin periyotları daha net hale getirilecek. Afet,

acil durum ve hasarların oluşturduğu durumlarda doğalgaz kaçak taraması yapılması öncelikli olacak. Deprem ya da başka bir hasar sonrası doğalgaz yeniden verilirken binalar ve gerektiğinde daireler kontrol edilecek, aboneler bilgilendirilecek. Vatandaşın gaz kaçağını daha kolay fark etmesi için doğalgaza verilen

0: şebekelerdeki hasarlara müdahale, vatandaşın bilgilendirilmesi ve hasar maliyetlerinin sorumlu kuruluşa yansıtılması standart hale getirilecek. Sokak ve kırsal alanlardaki şebeke çalışmasına ilişkin uyarı levha ve işaret direkleri teklif olacak. Düzenleme taslağı ilgili kurum kuruluşlar ve kamuoyunun görüşüne açıldı. Görüşler alındıktan sonra nihai hali verilen taslak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunulacak.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Şam Ticaret Fuarı kapsamında Suriye'ye gitti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Bolat, Orta Doğu'da yeni ekonomik ittifakların doğduğunu söyledi.
2: Bunlar devam ediyor. Mesela...
3: Suriye'yi ziyaret etti. Türkiye-Suriye ticaret görüşmeleri toplantısında konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki ülkeler arasında ekonomik ittifakların doğmaya başladığını belirtti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile kurulan güvenlik ittifakının genişleyebileceğini de kaydetti.
4: Özellikle İsrail'in bölge ülkelerine yönelik tehditleri ve istikrarsızlaştırma çabaları karşısında bölge ülkeleri yek vücut bir araya gelerek güçlü ittifaklar kurma konusunda büyük gelişmeler kaydediyorlar.
3: Ömer Bolat gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Suriye'de 8 Aralık 2024'teki devrimden bu yana iki ülke arasındaki ticarette %42'lik artış olduğunu kaydetti.
2: Önemli bir gümrük kapısı olarak da Nusaybin ve Kamışlı arasındaki gümrükte de bizim taraf hazır. Suriye tarafı da biz de 4 ay içinde kendi bölgemizi hazırlayacağız diyor ve yıl sonuna kadar orayı açacağız diyorlar.
3: Bakan Bolat, Suriye ziyareti kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eşşar'la bir araya geldi. Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Ravat Ramazan ve Suriye Gümrükler ve Limanlar İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi ile görüştü.
1: Suriye'de 14 yıllık iç savaş sağlık sistemini neredeyse çökertti. Binlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Hastaneler yerle bir oldu. Dünyanın 90 ülkesine sağlık hizmeti götüren gönüllü Türk doktorları savaş sonrası Suriyelileri yalnız bırakmadı. Alihan Tok ve Ahmet Uludağ'ın haberi.
5: Bir evim bile yok. Kalacak bir yerim yok. Evimiz de yıkıldı, hastanelerde. Torunlarımı buraya getirdim.
6: Halep ve aslında Suriye'nin birçok yerinde aynı acı hikayeler var. Savaş boyu ülkede 800'den fazla hastane yıkıldı. Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar yaraları sarmak için bölgede.
7: Şu anda da aslında Halep'te bir caminin içerisindeyiz. Halep'te özellikle rejim değişikliklerinden sonra sağlık hizmetlerinin kuruluşlarının yerel sağlık kapasitesinin olmamasından kaynaklı hizmet verememesi yerli doktorlarının sağlık alanında buraya daha fazla ekiplerini yönlendirmesine sebebiyet verdi.
6: Halep'teki yapıların birçoğu bu şekilde savaşın izleri silinmeye, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yeryüzü doktorları da Halep'in içerisinde nispeten sağlam kalmış okul ya da camilerin içerisinde sağlık hizmeti veriyorlar. Dünyanın her kıtasına giden yeryüzü doktorları sağlık hizmetinin yanı sıra sağlık eğitimleri de veriyor.
7: Pediatri doktorumuz, eczacımız, raportörümüz, hemşiremiz bölge halkının taramalarını, sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Daha sonrasında da yapılabilecek ne varsa birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında yönlendiriyorlar. Eğer ki ileri bir tetkik gerekiyorsa hizmet verebilen tam teşekküllü bir hastaneye sevkini gerçekleştiriyorlar.
8: Yeryüzü doktorları olarak eczacı burada çalışıyorum. Ücretsiz ilaç veriyoruz. Günde 100-130 kişiye bakıyoruz.
5: Çok memnunuz. Hepimizin buna ihtiyacı var. Çocuğum için geldim. Çok hastaydı. Buna gerçekten ihtiyacımız var.
1: Ve dünyada ilk kez anlık yapay zeka destekli beyin ameliyatı yapıldı. İngiltere'de yapılan ameliyatla hastanın beynindeki 11 milimetrelik tümör başarıyla çıkarıldı.
0: Yapay zeka destekli ilk beyin ameliyatı yapıldı. İngiltere'de 48 yaşındaki Reece Burton beynindeki tümör başarıyla çıkarıldı. Burton beyin taramasında 11 milimetrelik tümör tespit edildi. Tümör optik sistemlere baskı yaparak görme yetisini azaltıyordu. Cerrahlar tümörü çıkarmak için

0: en güvenli bölgeyi belirlemede yapay zekadan faydalandı. Cerrahi ChatGPT olarak nitelendirilen yapay zeka aracı, ameliyattaki canlı video görüntülerini analiz etti. Cerrahi aletleri takip eden sistem, beyindeki hayati öneme sahip damar ve sinirlerin bulunabileceği alanları işaretledi. Böylece tümörün büyük bir kısmı güvenli şekilde çıkarılabildi. Yapay zeka sistemi yüzlerce hipofiz tümörü ameliyatı videosuyla eğitilmişti. Gerçek zamanlı çalışan yapay zeka, cerrahlara ameliyat anında anlık tavsiyeler sundu. Uzmanlar yapay zekanın yalnızca destekleyici bir unsur olduğunu ve tüm kontrolün cerrahlarda kaldığını vurguladı. Ameliyata katılan Profesör Hani Markus cihazın, çoğu cerrahın ömrü boyunca gördüğü ameliyatlardan daha fazlasıyla eğitildiğini belirtti. Hibbert, ameliyat sonrasında görüşünün belirgin şekilde iyileştiğini söyledi. "Bana hayatımı geri verdi," dedi. Araştırmacılar gerçek hayattaki cerrahi uygulamalarda yapay zeka kullanımının ilk adımlarından memnun olduklarını ve daha büyük ölçekli çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.
1: İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Vural Tandoğan emekliliğinde dinlenmek yerine yıllardır tutkuyla yaptığı yüzmesini geliştirdi. Dünyanın farklı noktalarındaki maratonlara katıldı. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tahoe Gölü'nde 5 ayrı yüzüşü tamamlayarak bu başarıya ulaşan ilk Türk oldu. Tandoğan zorlu serüvenini Habertürk'ten Emine Derya'ya anlattı.
2: Yüksek rakım, düşük oksijen basıncı, buz gibi su. Tağ Gölü'nde 5 ayrı parkurda kulaç attı. Bu zorlu mücadeleyi tamamlayan ilk Türk olarak tarihe geçti.
3: ...60 yaşındaki Vural Tandoğan, yıllarca sürdürdüğü mühendislik kariyerinden 2 yıl önce emekli oldu. Ancak emeklilik onun için dinlenmek anlamına gelmedi. Yaklaşık 10 yıl önce kilo verme amacıyla başladığı yüzme sporunu bu süreçte daha da geliştirdi. Şimdi hem ulusal hem de uluslararası maratonlarda kulaç atıyor.
4: 16 tane ultramaraton yüzmem var benim. 4 tane üşütaç elde ettim. Lake Tahoe'da, Tahoe Gölü'nde üşütaç elde ettim 3 kişi yaparak.
2: Tandoğan, Tahoe Gölü'nde 19 ve 21 kilometrelik 2 etabı da yüzerek 5 etaptan oluşan maratonu tamamladı. Göl Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında, Kaliforniya ile Nevada eyaletleri arasındaki sınırda bulunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yüksekte. Yani rakım nedeniyle oksijen seviyesi daha düşük.
4: En büyük zorluk oradan başlıyor. Şimdi oksijen az olunca önce nabız daha fazla artmaya başlıyor. Nabız daha fazla artınca nefes nefese kalıyorsunuz. Hızınız yavaşlıyor.
2: Ama bu zorlu maratondaki tek sorun düşük oksijen değil. Soğukla mücadele de başarının doğrudan kilidini açıyor.
4: Geceleri hava inanılmaz soğuyor. Öyle olunca yüzmek hem soğuk suda hem soğuk havada kolay değil. Artı gölde akıntı olmaz diye düşünüyor insanlar ama gölde okyanustan daha çok akıntı var.
2: Birçok zorluğa rağmen kendisi bu açık su yüzüşünü tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 9. kişi olarak tarihe geçti. Şimdi önünde yeni hedefler var.
4: Aslında şöyleydi, ben her sene bir göl, bir okyanus geçmek istiyordum ama bu sene 2 göl olunca seneye okyanus hedefim var.
1: Ve A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek organizasyonda 4-4 yaptı.
5: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 4-4 yaptı. Almanya ise ikinci kez mağlup oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette milliler Vargas'ın servis turunda farkı açtı ve Almanya'ya mola aldırdı. Almanya maçı Asmer'le tutunmaya çalışsa da orta oyuncularını etkili kullanan Türkiye ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi başlayan taraf Almanya olsa da Ay Yıldızlar rakibini Vargas'ın sayılarıyla yakaladı. Çekişmeli süren ikinci bölümde takımlar karşılıklı hücum hatlarıyla sayılar bulurken Hande Baladın'la sete ağırlığını koyan taraf milliler oldu. Setin sonlarında rakip takım Grozer'le etkili oldu ve skoru eşitledi. Seti 27-25'lik skorla bitiren Almanya karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Vargas ve Hande Baladın'la kontrolü elden bırakmayan Ay Yıldızlı ekip seti 25-20 kazanarak

0: kazanarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sete Türkiye, Saliha Şahin'in smaçlarıyla skor üreterek başladı. Taraftarının desteğiyle dördüncü sette 25-19 üstün gelen Ay Yıldızlılar maçı 3-1 kazandı. Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol takımı, grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19'da Polonya ile karşılaşacak.
1: Ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Zalgiris'le mücadele edecek. İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlılar deplasmanda turu geçerek gruplara katılmak istiyor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'e konuk olacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden siyah beyazlılar deplasmanda turu geçerek Avrupa Ligi'nin lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Temsilcimizin Avrupa Kupalarında 264. maçına çıkacağı mücadele saat 20'de başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'daki ilk maçta rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koymuş ve mücadeleden 3-0 galip ayrılmıştı. Beşiktaş'ın gollerini Hyongguo, Murillo ve penaltıdan Orkun Kökçü kaydetmişti. Eşleşmeyi kazanan taraf UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek. Kaybeden ekipse yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasından devam edecek. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek. Geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, taraftarlarının özlemine son vermek istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, siyah beyazlı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu Litvanya deplasmanında süre bulması halinde dalya diyecek.
1: Trabzonspor'sa UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Parkta oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Bordo Maviller deplasmanda galip gelerek adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı hedefliyor.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Papara Park'ta oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Bordo Mavililer deplasmanda galip gelerek adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı hedefliyor. Grupama Arena'da oynanacak mücadele 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada Sloven hakem Reid Obrenović düdük çalacak. Trabzonspor'un turu geçebilmesi için en az 2 farklı galibiyete ihtiyacı bulunurken tek farklı galibiyet halinde eşleşme uzatmalara gidecek. Macaristan temsilcisi ise beraberlik halinde tur atlayan taraf olacak. İlk maçta 90+6. Dakikada direkt kırmızı kart gören Chibuke Vivu rövanşta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Folcarelli de kamp kadrosunda yer almadı. Bordo Mavililer rövanş öncesinde Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Yeni transfer Muhammed Salah attığı 2 golle galibiyetin başrolünü üstlendi. Mısırlı Yıldız'ın performansı Trabzonspor'un Ferencvaros karşısındaki en önemli kozlarından biri olacak. Eşleşmeyi kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yükselirken elenen ekip yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında devam edecek.
1: Böylece bugünlük de Haber Hattı'nın sonuna geldik. Sırada akşam haberleri var. Hülya Hökenek karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

CHP'de tasfiyeler ne kadar sürecek? İhraç listesinin arkası gelecek mi? Deniz Olgun'un ölümünde ortaya çıkan otopsi bulguları dosyanın seyrini değiştirecek mi? SDG'nin Suriye ordusuna katılması terörsüz Türkiye sürecini nasıl etkileyecek? CIA Başkanı Moskova'yı neden ziyaret etti? Rusya-Ukrayna savaşında nükleer mi kullanılacak? Kübra Nur Uslu soruyor. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyen Doktor Volkan Aslan, hukukçu Doktor Sermet Erdem, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Gürkan Zengin ve Gaffar Yakınca yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: İyi akşamlar, Hülya Hökenek ben. Uzun uzadıya birlikteyiz biliyorsunuz akşam haberlerinde yaklaşık 2 saat kadar. Bakalım neler var? Şöyle ki editörüm Mehmet Ali ile birlikte öne çıkardığımız gündem başlıklarına bakacağız. Rusya'ya, NATO'ya sınamayın mesajı başlığı var. Biraz detaylandıracağım ben. Özellikle şöyle ki CIA direktörünün Rusya'ya ziyareti üzerine Trump üstü kapalı konuştu. Bir taraftan da Amerikan basınında Rusya'nın NATO ülkesine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine CIA direktörünün uyarı amacıyla Rusya'ya gittiği belirtiliyor. Kuzeydeki savaşta neler oluyor ona elbette bakacağız. İkinci gündem maddesine hemen bakalım. O da Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında ele alınan konulardan biri de Yunanistan'ın Ege adalarına silahlandırma adımlarıydı. Şimdi Rodos'a İHA üssü kurulumunun istikrara zarar vereceği de belirtildi. Yunanistan'ın bir taraftan da Patriot füze sistemlerini taşıması konusunda da uyarılar vardı. Onlara da bakacağız. Hemen üçüncü gündem maddesine gelelim birlikte. Şöyle Amerika Birleşik Devletleri'ne sosyal medya yargı ayarı. Evet başlık bu. Nedir ne değildir bir bakacağız. Şu Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketine Amerika'da dava açılmıştı ve o dava sonuçlandı. Şirketin bu uygulamaları gençler ve çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarladığı da iddia ediliyordu. Şirket bu arada bu iddiayı ve istenilen düzenlemeleri kabul etti. Ama neler değişecek uzmanlarımızla da konuşacağız. Başlayalım hemen akşam haberlerine efendim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bir kafeyi ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanından esnaf ziyareti başlığıyla verelim. Biraz da detaylandıralım yönetmenim saniyeden de rica ediyorum. Görüntüler geldi. Saniye biraz sesi açalım mı? Dış sesi bakalım. Hem peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar esnafına ziyarette bulundu bu arada. Bir kafeye giriyor. O sırada kafede bulunanlarla bir süre sohbet ediyor. Bakın görüntülere yansıyor ve ziyaret sırasında da çay ve kahve ikramı da yapıldı. Ve Cumhurbaşkanı sohbet ettiği kişilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Görüntülere de böyle yansıdı diyelim vatandaşlarla yapılan sohbet ve muhabbet. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni anayasanın mecliste 400 veya daha fazla oyla kabul edilmesi halinde dahi mutlak surette referanduma sunulması gerektiğini vurguladı. Meclisin 29. dönemini de işaret etti.
1: Yeni anayasanın 400'den fazla oy alsa bile referanduma götürülmesi gerektiğini söyledi. Kapsamlı değişiklik için 29. dönemi işaret etti.
2: Yeni anayasa zaten Türkiye'nin olağan gündemidir. Ancak 7595 sayılı kanunun 467 oyla geçmesi sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400'den fazla milletvekiliyle yeni anayasa yapıp halkın onayına sunmadan yürürlüğe koyma fikri asla kabul edilemez. Referandumsuz yeni anayasa yapmak, yeni anayasada son kararın halkın vermesine ilişkin meşruiyet ilkesinin ihlalidir. 28. dönemde tamamlanması güç göründüğünden, Türkiye muhtemelen bir sonraki yasama döneminde, yani 29. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yeni anayasasını yapacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için bir analiz kaleme aldı. Çerçeve yasa olarak da bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun 467 oyla kabul edildiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'ne götürülme ihtimali hemen hemen yok dedi. Çerçeve yasanın geçici ve müstakil özelliği olduğunu belirten Uçum, yeni bir infaz düzenlemesine işaret etti.
2: Cezaevlerindeki kalabalıklaşma konusu açısından da bir infaz düzenlemesi elbette tartışılabilir. Ancak tüm bunlar tartışılırken, başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir. İster iyi niyetle, ister kötü niyetli hesaplarla bu yola tevessül edenler çıkarsa, bunlara imkan verilmeyeceği dikkate alınmalıdır.
1: Uçum, anayasanın 90. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına dayanarak gösterilemeyeceğini de belirtti. Bu maddeye dayanılarak uyma zorunluluğunu iddia edenleri bilgisiz olmakla eleştirdi.
0: Ve Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı, terörsüz Türkiye vizyonunun sadece güvenlik değil devletin bekası olduğunu da vurguladı. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim diyor Fethi Yıldız. Açıklamayı da sosyal medya hesabından yaptı bu arada. Terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu kaydetti. Durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım ifadelerini kullandı Fethi Yıldız. Bu süreçte özenli bir dil kullanılması gerektiğini de belirtti. Diyelim devam edelim şöyle ki Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'nın Mansur Yavaş'la ilgili sözlerine yanıt verdi, ona gelelim hemen, haberi getirelim ekranlara. Bu arada açıklamada Mansur Yavaş'la Müslüm Sarı arası herhangi bir görüşme olmadığı belirtiliyor. Mansur Yavaş adına yapılmayan açıklamaların dikkate alınmamasını istendi. Biraz detaylandıralım.
3: Şimdi Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu açıklamayı doğrulamadı.
4: Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız.

0: demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
1: Yeni partiye şimdiye kadar 200'den fazla CHP'li belediye başkanı katıldı. Mansur Yavaş dışında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu süreçte ne yapacağı merak edilen isimlerden biriydi. Sözcü gazetesine konuşan Karalar, CHP'de kalacağının sinyalini verdi. Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız. Çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin ziyaretinde eşlik etmişti. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız ifadeleriyle CHP'de kalacağını duyurmuştu.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi panelinde konuştu. Suriye'de ortaya çıkan olumlu gelişmeler terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlardır dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı da verdi. Bakalım.
3: Tabii ki bugün biz Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Suriye'de ortaya çıkan olumlu gelişmeler Türkiye'nin terörsüz bölge hedefine yönelik olarak atılmış adımlardır.
1: Terör örgütü SDG-YPG'nin fesih kararını değerlendirdi. Türkiye'nin bölgedeki önemine dikkati çekti.
3: Türkiye bölgede istikrarı, barışı, refahı, ekonomik işbirliğini öncelemektedir. Saldırganlığa ve yayılmacılığa karşıdır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da 955. yılında Malazgirt Zaferi panelinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdi.
3: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci Gazi Meclisimizde kabul edilen kanun ile bir anlamda ete kemiğe bürünmüştür. Bundan sonrasında da süreç toplumumuzun her kesiminin desteğiyle ilerletilecek ve inşallah başarıyla nihayete erdirilecektir.
1: Duran, Malazgirt'te başlayan milli birlik ruhunun bugün de devam ettiğine vurgu yaptı.
3: 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda kurulan birlik bugün de bu milletin mayasını oluşturmaktadır. Bu birlik ruhu var oldukça Anadolu üzerinde hesap yapanlar da milletimizin varlığına gölge düşürmeye çalışanlar da hiçbir zaman emellerine kavuşamayacaktır.
2: Ve SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına Ankara'dan olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bu adımın Suriye'nin egemenliği için önemli olduğu da vurgulandı. Haftalık bilgilendirme toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, İsrail ve de Türkiye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi bakalım.
1: Terör örgütü SDG'nin feshedilmesi memnuniyetle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna desteğini sürdüreceği vurgulandı.
4: SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla, tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Olumlu ivmenin Suriye geneline yayılması, terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi için desteğimiz, mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Büyük Zafer'in 104. yılı nedeniyle Afyonkarahisar'da yapıldı. Gündemde Terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir.
1: Bilgilendirme toplantısında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Türkiye, İsrail ve Suriye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi. Bakanlık açıklamasında bu yönde resmi bir talep gelmediği vurgulandı. Talep olursa ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirilecektir denildi.
5: Merhaba, Eşkar.
1: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Danışmanlık Şirketi ile hizmet sözleşmesi imzalandığı da belirtildi. Söz konusu çalışmanın savunma alanında diyaloğu güçlendirme amacıyla yapıldığı, belirli bir savunma programı ile ilişkili olmadığı vurgulandı. Bakanlık açıklamasında Atina'ya da uyarılar yapıldı. Rodos'ta İHA üssü kurulmasının komşuluk ilişkilerine zarar vereceği ifade edildi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapay zeka çalışmaları için bir kurul oluşturulacak. Bakın, Ulusal Yapay Zeka Kurulu bu, kurulun adı. Bunlar politikaları belirleyecekler, yıllık planları olacak, o planları onaylayacaklar ve kurula bağlı program ofisi ve etik kurulu da oluşturulacakmış. Biraz daha detaylandıralım bence.
1: Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Yıllık programlar hazırlanacak. Çocuklara yönelik yapay zeka uygulamaları incelenecek. 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki hedeflerin hayata geçirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Kurul yapay zeka alanında strateji, önceliklendirme, kaynak tahsisiyle risk ve etik ilkeler bakımından en üst karar ve koordinasyon organı olacak. Kurul, ulusal öncelikleri ve yıllık uygulama planlarını onaylayacak. Kurumlar arasındaki yetki uyuşmazlıklarını çözecek. Her yıl ulusal yapay zeka politika mektubu yayımlanarak kamuoyu ve yatırımcılara Türkiye'nin yapay zeka politikalarındaki önceliklerini duyuracak. Eylemlerin uygulanmasını takip etmek için yapay zeka program ofisi kurulacak. Ayrıca Ulusal Yapay Zeka İlerleme ve Şeffaflık Portalı hayata geçirilecek. Portalda her eylemin sorumlu kurumu, takvimi, bütçesi ve hedefleri yer alacak. İlerleme durumu yeşil, sarı ve kırmızı göstergelerle kamuoyuyla paylaşılacak. Yapay Zeka Etik Kurulu da oluşturulacak. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcileri kurulda yer alacak. Kurul, adalet, şeffaflık, veri kullanımı, güvenlik ve insan gözetimi gibi konularda rehberler hazırlayacak. Çocuklar ve hassas gruplara yönelik yapay zeka uygulamaları da öncelikli çalışma alanları arasında olacak. Vatandaşların başvurularını değerlendirerek ilgili kurumlara yönlendirilecek.
2: Stüdyoda konuğum da var. Hepinize yakından tanıyorsunuz. Bu arada sosyal medya yargı ayarı ve işte Facebook ve Instagram'da bir şeyler değişecek ama neler değişecek? İşte çocuklar ve genç kullanıcılar için kısıtlamalar olacak. Sosyal medya platformlarında sosyal kaydırma engellenecek. Bir dolu bilgiler var. Bakalım neler olacak gerçekten. Ama bu Amerika'da Meta davası tarihi bir karar çıktı. Yani gerçekten tarihi ve eyaletlerin işte ortak açtığı davada sosyal medya platformlarının çocuklarda ve gençlerde bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını iddia ediyordu. Şirket dedi ki ya ben hatalıyım. Yani şirket bunu demiş oldu yani, değil mi? Ben hatalıyım çünkü ortadaki paraya da bakıldığında bunu dedi. Yani Facebook ve Instagram'a da bir taraftan kısıtlama geliyor. Ama bu karar bizde ne olacak? Yani mesela bizde nasıl uygulanacak? Uygulanacak mı? Değişiklikler neler? Elbette bunların etkileri de olacak. Onları konuşacağız. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık konuğum. İstanbul Stüdyosu'nda. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk efendim. Sağ olun. İyi
2: akşamlar. Vallahi çok ilginç şeyler, gelişmeler. Evet. Bir taraftan da uzman psikolog Ebru Şen de diğer yayın konuğum. Hoş geldiniz. İyi akşamlar akşam haberlerine.
7: İyi akşamlar efendim.
2: Uzlaşı'nın şirkete faturası 16.7 mi? Niye kafanızı sağladınız? Siz söyleyin. Bakayım burada çünkü, nasıl bir şey? Çünkü ne?
6: Yani çünkü şöyle söyleyeyim. 16.68 tamam. 16.68 milyar dolar bir zafer gibi gözükebilir ama.
2: Gibi.
6: Tabii çünkü şu ana kadar ödenmiş en yüksek Uzlaşı. Ceza da değil. Kamuoyunda da yanlış bir algı var. Meta zaten hiçbir zaman ben çocukların gizliliğini, güvenliğini ihlal ettim, onları bağımlı yaptım demiyor. Hatta savunmasında sosyal medya bağımlılığı diye bir kavram zaten yoktur diyor. Hı hı. Algoritmik yönlendirme yapmıyoruz, otomatik oynatmalarla ilgili herhangi bir sorun sıkıntı yok dedi. Hı. Şimdi şöyle bir durum var. Bu davanın aslında bedeli dünyada da 1.4 trilyon olarak konuşuldu. 1.4 trilyon doğru. dolar olarak konuşuldu. Doğru. Ama eyaletlerin istediği 200 milyar dolardı. Ama en son işte baktı ki bu iş çok farklı noktalara gidiyor. Kabul etmeden, hı hı. iddiaları kabul etmeden tamam dedi. O zaman ben uzlaşıyı gerçekleştiriyorum dedi. 16,68 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bundan birkaç gün önce de TikTok aynı şekilde 400 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Şöyle düşün, o da ta 2024 yılında açılan bir Biden'ın açtığı bir davaydı.
2: Davaydı yani. Onu biliyorum. Evet. Ya mesela şimdi bu sonsuz kaydırma, beğeni hı hı. sayıları, bildirimler yani hı hı. mesela bunlar işte gerçek bağımlılık yaratmak için tasarlanan şeyler. Hı hı. Yani biz bunu biliyoruz. Ama mesela işte Meta bir kısıtlamaya gidecekse ben mesela bunun samimi olduğunu düşünmüyorum.
6: Evet.
2: Yani şöyle. Zaten değil. Tabii yani gerçekten çocukları koruyacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şirket açısından bakıldığında yani şirket böyle bir hamle, stratejik bir hamle atıyor belli ki. Yani en azından o.
6: Şimdi zaten kullanıcıyı veri olarak gören, çocukları meta yani alınıp satılan bir ürün olarak gören bir şirketten gerçekten o düzeni bekleyebilir misiniz? Bir de çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Sanki bu 16,68 milyar dolar uzlaşmayı kabul etti de Meta bu noktada gerekli önlemleri tüm dünya genelinde alacak gibi bir algı da var. O da yanlış Hülya Hanım. Çünkü bu dava sadece Amerika'da açıldı. Amerika'daki kullanıcıları kapsıyor. Şimdi herkes şunu düşündü. Tamam işte demek ki artık bundan sonra algoritmik yönlendirme olmayacak. Otomatik oynatma çocuklara yönelik olmayacak. İşte
8: belli bir süre olacak yani kaydırmada değil mi? Yani kaydırma sonsuz olmayacak.
6: Sonsuz kaydırma, bir kere sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ya da gece yarısı işte saat 12 ile 6 arası çocukların sosyal medyaya girişi sınırlanacak, yasaklanacak deniyor. Ben buna asla inanmıyorum. Dünyada uygulanacağına da asla inanmıyorum. Orada çip test standart olacak. Hani nasıl bugün TikTok Çin'de farklı uyguluyor, Avrupa'da, Amerika'da farklı uyguluyor. Meta da şunu diyecek, tamam Amerika'da ben bunu yapacağım. Ama dediğim gibi yine dünyada bunu yapmaya devam edeceğim. Niye? Çünkü sadece Amerikan mahkemelerinin almış olduğu bir karardan bahsediyoruz.
8: Evet, burada. Şimdi şöyle bir şey var Ebru Hocam. Yani Profesör Doktor Ali Murat Kırık, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Yani Ali Hocamı yakından tanıyoruz. Biz iletişimciler çok yakından tanır. Yani bu tarz işlere böyle yıllardır mesai harcayan biri. Ya ben bir gazeteciyim. Yani çok uzun yıllardır sektördeyim. Ve merak ettiğimiz birçok şeyin altında da böyle işte arıyoruz, araştırıyoruz. Bir soru sorarken o sorduğumuz herhangi sıradan bir soruya bile işte iki makale okuyarak hazırlanmaya çalışıyoruz. Doğru. Elimizden geldiğince takdir kamuoyunun. Şimdi mesela bütün her şey bir kenara ama biz diyoruz ki biz inanmıyoruz. Biz güvenmiyoruz. Yani bu bile çok büyük bir sorun. O zaman burada mesele şu, yani bizim nasıl mücadele edeceğiz? Yani bağımlılık üzerine işte tasarlanmış yerlerle, platformlarla nasıl mücadele edeceğiz? O yüzden siz bize anlatın bu sosyal bağımlılıkla sosyal medya kullanımı arasındaki o ince çizgiyi, bir çocuğa düşen görev, ebeveyne düşen görev, nelere dikkat etmeliyiz? Buyurun. Ve bu kararı nasıl karşıladınız?
9: Şimdi yalnızca aileler ve çocukların iradesi olarak bence bunu kabul etmeyelim. Çünkü burada daha geniş bir durum var. Sistemin oluşturduğu bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Sistem öyle bir şey yapıyor ki sonsuz kaydırmayla birlikte tıpkı kumar makinalarındaki oluşan haz gibi beyinde bir dopamin enerjik bir döngüyü besliyor. Bunlar da gençlerde, çocuklarda son derece etkin. Çünkü haz alma duygusu çok yüksek. Hazı erteleme duygusu maalesef yetişkinler kadar olgunlaşmış değil. Dürtüsel davranıyorlar. Zamanlarını planlayamıyorlar. Öncelik sırası bilemiyorlar. Bu yüzden de en kolay tuzağa düşen kesindir çocuklar ve gençler. Şimdi bu noktada yalnızca ailelerin ve çocukların iradesizliğiyle biz bunu kapatmayalım. Burada bence Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu karar evet bizim ülkemiz için geçerli değil sahiden de. Ama tabii, bu bir baz oluşturuyor, bu bir temel oluşturuyor. 15 yaş sınırı çok önemliydi Türkiye'de, biliyorsunuz önemli bir adımdı. Ancak bunun da etkili olabilmesi için yaş doğrulama ve yine ailelerin süresini sınırlandıracağı ve süreyi kontrol edeceği bir sistemin içerisinde oluyoruz. Yalnızca bu da değil, aynı zamanda bağımsız denetlemeler de algoritmaları gerekmekte. Devletin tabii de işin içerisinde olmasının biz gerekliliğine inanıyoruz dediğim gibi. Yani burada sistemi de sorgulamamız gerekiyor. Yalnızca çocuklarda böyle bir hata var, ailelerde yeterince eğilmiyor demeyelim. Pek çok aile bununla savaş veriyor, biliyor musunuz, gelen danışanlarımızdan. Yani çok iyi niyetli aileler, çok düzgün davranan aileler ama maalesef çocukların bu şuna da değinmek istiyorum. Sonsuz kaydırma hikayesinde bir bağımlılık söz konusu oluyor ama bu beğeni sayısı da onların öz değerleriyle ilgili, kendilerini yalnızca bir sayı üstünden değerlendirmeye itiyor. Yani genç ya da çocuk kendi öz değerini yalnızca oradaki bir sayısal değere bağladığında aslında koşullu bir öz değer olmaya başlıyor.
8: Ya Allah aşkına Ebru Hocam, yani hani gençler oluyor, çocuklar demişsiniz. Yani değil mi? Orta yaş falan da öyle.
6: Yani
8: yani de değil mi? Şaka gibi. Ya kaç mesela açıkçası, oturuyorsunuz işte bu masada kaç bin takipçim var?
6: Aynen.
8: Aa gerçekten. Falan. Yani hani değer ve ölçüt değil mi? Yani oradaki sayıyla hani ve algoritmayı.
9: Delik de burada gidiyor değil mi baktığınızda?
8: Ya korkunç bir şey bu. Tabii korkunç.
9: Son derece.
10: Biz tabii çocuklar ve gençler üstünden konuşuyoruz ama çuvaldız da galiba yetişkinlere batırmak zorundayız gibi geliyor
8: bence
10: bana.
8: Bence bu teknik meselelerde falan, teknolojide ve sosyal platformlarda bence herkes çuvalladı.
11: Evet.
8: Yani gerçekten değerler.
11: Kimse.
8: Gelenekler.
11: Kitabın yani ortasından böyle, konuşmak lazım.
8: Hepsi herkes hı hı. çuvalladı.
11: Evet.
8: Ya Ebru Hocam, siz böyle biraz daha detaylandırın istiyorum beni. Dahası izleyicilerimizi, ardından tabii ki Ali Hocam'a da geleceğim. Şimdi bu yasaklar, işte teknik kısıtlamalar diyoruz. Bunlar ne kadar etkili? Bir de siz şöyle dediniz, hani devlet bir şekilde el atmak zorunda. Şimdi bu ayar Amerika'da ama bize de olmaz. Burada da bu ayar olmalı.
11: Hadi bakalım.
8: Ya bu ayar diğer ülkelerde yaşayan çocuklar ya da gençler için böyle bir sıkıntı arz etmiyor mu? Sıkıntı teşkil etmiyor mu? Yani o yüzden yani sosyal medyayı tamamen zararlı ilan etmek değil burada mesele. Mesele gerçekten yani daha faydalı tarafları ya da işte mesela riskleri, o dengeleri daha net bir şekilde herhalde anlatabilmek diye düşünüyorum. Buyurun Ebru Hocam, ardından Ali Hocam'a geçeyim.
10: Çok Mert. Şimdi baktığınızda şöyle bir şey. Ben hep şunu sorarım aileler geldiğinde. Ekranla çok iç içe uzun süreler kalıyor. Ben de derim ki neyi izliyor, neyi takip ediyor? Siz onun farkında mısınız? Ebeveynlerin üstüne düşen görevleri eğer sorarsanız kısaca şöylece bir özetleyelim. Birincisi gerçekten dijital okur yazarlık dediğimiz bir durum var ki ülkemizde bu çok son derece eksik olduğunu düşünüyorum. Hani bu beyaz yakalıların bile yeterince bu konuyla ilgili de detaylı bir bilgiye sahip olmadığını düşünüyorum ki eğitim seviyemizin geneline baktığımızda o zaman pek çok kayıp vereceğimizi bilebiliriz. Onun dışında çocuklarımızın içeride olması, güvenli olması anlamına gelmiyor. Dediğim gibi hangi kanallara, kiminlerle iletişimde, hangi yerleri geziyorlar, bunlar çok çok önemli. Kiminle konuşuyorlar sosyal medyadan, hangi bilgileri veriyorlar? Aileler bence bu konular üstünde durmalılar. Yani mahremiyet dediğimiz kısımları, çocuğun kendisiyle ilgili olan bilgilerinin kim ve ne kadar verilmesi gerektiğiyle ilgili, hangi kanallarda ne kadar kaldığıyla ilgili olan kısımları araştırmak ve bilmek zorundalar diye düşünüyorum.
8: Peki.
10: Bu ilk adım.
8: Peki. Buyurun. Geleceğim yine tekrar size Ebru Hanım. Ali Hocam'a sormak isterim. Ali Murat Hocam'a. Ne olur Türkiye'ye etkisi?
11: Türkiye, yani şöyle düşünün, Türkiye'de
8: olmalı
11: de...
8: ayrı ama ne olur? Yani.
11: Şimdi bakın, realist olalım. Mayıs ayı itibariyle 15 yaş altı sosyal medya yasağını kapsayan yasa geçti. Ağustos bitiyor, Eylül'e geldik. Platformlara 6 aylık süre tanındı. 4 ay gitti. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos.
8: Tabii.
11: Ben... Biliyorsunuz beni, 3 aşağı 5 yukarı tanırsınız. Bu alanda çalışan, takip eden,
8: tabii,
11: sürekli
8: biliyorum.
11: Gelişmeleri
8: tabii,
11: takip eden. Peki 4 ay oldu Hülya Hanım. Niye platformlardan Türkiye temsilcilikleri olması lazım ya? Şimdi bugün Habertürk'ün her şeyi belli, şeffaf, açık.
8: Tabii.
11: Bir şey olsa direkt olarak hukuk önünde hesap verilebilirliği tabii. var. Ama onlarda öyle bir durum söz konusu değil. Allah korusun bir şey olsa direkt olarak diyorlar ki veriler yurt dışında.
8: Tabii.
11: Şimdi o zaman... Uluslararası hukuk var. Bu bir emsal karardır. Çıkmıştır. Şimdi bunu kabul etmedi Meta. Evet. Ama uzlaşmaya gitti. Uzlaşmaya gitmesi de aslına bakarsanız suçu hani doğrudan kabul etmese de dolaylı kabul etmesi anlamına geliyor.
8: Ya uzlaşmaya
11: gelir.
8: Gitmek öyle. Kabul etmek anlamına geliyor aslında. Yani dolaylı tabii.
11: Evet.
8: Ama, evet tabii.
11: Ama o suçlamadan hiçbir... Yani sonuçta yargı süreci tamamen ortadan kalkmış oldu. Ve yapılanlar işte diyor ya 2 saat mesela artık sınırlama gelecek diyor kullanmaya.
8: Ya da işte kaydırmalarda bir sınırlama gelecek.
11: Otomatik kaydırma ortadan kalkmış olacak diyor.
8: Yani
11: okul zamanı
8: olacak.
11: Sınırlama olacak diyor. Bildirim, belli bildirimler sınırlanacak. Evet. Aileye bilgi verecek. Türkiye açısından. Beni Amerika ilgilendirmez.
8: Tabii.
11: Hani ben Türkiye açısından, Türkiye'deki ailelerimiz açısından.
8: Siz etkisi çok... olur mu?
11: İşte etkisi. Ya şimdi öyle bir şey oldu da Meta'ya karşı kazanılmış zafer diye bir algı oluşturur. Zafer naraları atılmaya başlandı da biz ne yaptık yani bu konuda?
8: Tabii.
11: Bunu açık net bir şekilde söylemek lazım. Bizim bunu emsal olarak gösterip Türkiye'de de baktığınızda burada 86 milyon Türk vatandaşının 60 milyonun sosyal medya kullanıcısı olduğunu görüyoruz. Ve bunların da neredeyse yarısının çocuk ve gençlerden oluştuğunu
8: tabii.
11: görüyoruz. O zaman bizim de aynı şekilde Amerika'daki bu davayı emsal gösterip
6: O davayı bizim de açmamız lazım kıymetli Hülya Hanım. Aksi takdirde orada tamam bir zafer kazanıldı şeklinde olacak ama bana bir yansıması olmayacak. Çünkü diyecek ki Türkiye'yi bu kapsam dışında tutuyoruz.
8: Ya siz bir kere her şeyden önce her zaman konuştuğumuzda söylüyorsunuz. Çok daha sert düzenlemelere ve denetlemelere ihtiyaç var. Yani bir şekilde işte sosyal politikalar kapsamında öyle bir politik bir devinime ihtiyaç var. Özellikle bu konuda. Çünkü bence

0: çağımızın ve bundan sonraki süreç açısından bakıldığında en tehlikeli meselesi ve merkezinde risk oluşturan mesele bu. Ve dediğim gibi ne yazık ki sadece çocuklar ve gençler özelinde değil. Yani herkes çuvalladı galiba. Yani
1: çok haklısınız.
0: Faydalı yönleri var. Hani bunlar alınmalı. Evet, doğru.
1: Şimdi kimse aksini söylemiyor. Tabii, yani tabii. Ama bakın Hülya Hanımcığım, şimdi bir şeyin sınırsız olması demek kontrol ve denetim altına girmeyeceği anlamına gelmez. Tabii. Ya da sizin bir platforma, bir mecraya abonelik alıp orada her şeyi izleyebileceğiniz, yani müstehcenlikten tutun istismara, pedofiliye, siber zorbalığa, çocuğun uğrayacağı anlamına da tabii gelmemeli. Ama bu kar dediğimiz sürekli o beğeni ekonomisi ya da işte dediğim gibi tabii, bu tabii. Ne derler, hani sürekli kaydırarak kullanıcıların buralarda daha fazla zaman geçirmesi, dopamin ekonomisi diyorum ben bunu aslına bakarsanız. Çünkü bunun ekonomik boyutu var. Şimdi sen burada doğru filtre ve doğru sınırlandırmaları kullanırsan ne siz ne ben bugün bu yayını gerçekleştirmeyiz, yapmayız. Tabii. Çünkü bizim derdimiz sosyal medya yasaklansın, olmasın vesaire değil. Şimdi arkadaşlar da getirdiler. Genç hesaplarda güvenlik ayarları olacak. Aile uygulamada geçirilen süreyi görecek. Riskli aramalar ebeveyne bildirilecek. İşte genç hesaplar için günlük kullanım süresi 2 saat olacak. O 2 saatte nelerle karşılaşacağını biliyor musunuz? Bizim tabii derdimiz o olması lazım. Sınırlama değil, süre sınırlama. 1 dakikada, 2 dakikada, 5 dakikada neler oluyor? Çocuklar suça karışıyorlar, müstehcenlik, istismar, siber zorbalık
0: oluyor. Bir de mesela o çocukların dikkatini, Ebru Hocam çok teşekkür ediyorum Ali Hocam. Böyle dikkatini o tarz sosyal medya platformlarında tutmak için inanılmaz bir çaba var bu platformlara bakıldığında. Daha sonra işte bunlar bağımlılık yaratıyor. Yani gerçekten işte o olmadan olmuyor hayatlarında. Ayrı ve artı bir kişilik gibi o platformlarda insanların evinde, yani ailelerin işte masasında duruyor. Yani sanki onlara da ayrı bir tabak koyuyoruz. Çünkü dediğim gibi merkezde. Ne dersiniz? Genel olarak isterseniz böyle bir o politik devinim dediğim meseleye belki dem vurmak istersiniz. Daha çok denetleme, düzenleme, belki de devletin el atması noktasında. Çünkü sorumluluk ve koruman herhalde sadece ailede değil. Buyurun.
2: Kesinlikle, tabii ki. Çünkü çocuklar biliyoruz ki, ya da insan diyelim, yalnızca çocuklar demeyelim. İnsanlar yasakları delmek için ellerinden geleni yaparlar. Yani biz oraya 2 saat deriz ama babasının elindeki ya da annesinin elindeki telefondan girer ve sosyal medyada ya da fark etmez farklı platformlarda yine vakit geçirebilir. Bu yüzden de gerçekten çok uyanık olmak, hatta işte devletin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belki bir takım kararlar alması gerekiyor. Aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olabilmesi için, iletişimin daha sağlıklı olabilmesi için, herkesin aynı evde fakat herkes kendi dünyasında yaşar hale geldiğimizden dolayı ellerimizdeki telefonlarla artık ortak bir dünya yaratmalıyız diye düşünüyorum. Bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Aynen hocama da katılıyorum. Peki. Burada buyurun. Çocuk ve gençler değil de hepimize yönelik söylemek istiyorum bunu.
0: Galiba öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ebru Şen uzman psikolog, Profesör Doktor Ali Murat Kırık da hepiniz tanıyorsunuz, Marmara Üniversitesi'nden öğretim üyesi. Efendim ikinize sağ olun katkılarınızdan dolayı. Çok teşekkür ediyorum Ali Hocam, size de. Ben şöyle devam edeyim aslında. Yine çeper mevzulardan bir tanesi. Bu meseleyle ilgili işte bu bağımlılık dediğimiz. Dünyada da hızla artıyor. Telefondur, tablet, televizyon, bilgisayar. Yani bunların hepsini kullanıyoruz. Aslında dijital bir bağımlılık var. İşte buna maruz da kalıyoruz çoğu zaman. Tam da bu nedenle son yıllarda tartışılan bir konu var. Yani çocukları ekrandan uzak tutmak meselesi. Ama başarılı mıyız? Bence hayır. Yani değiliz. Başarılı değiliz bu konuda. Ebeveynler çocuklarımızı uzak tutmalıyız dedikleri ekrana kendileri de bağımlı aslında. Kendileri ne kadar bağımlı bilmiyorum. Şimdi bu bağımlılık hali çocuk gelişiminde etkiliyor. Konu çok önemli ve çok merkezde bir konu. Aslı Ömer Aktaş, meslektaşımız, çok genç, yeni, heyecanlı, çok güzel bir konuya el atmış, derinlemesine bakmış, incelemiş. Bakalım.
3: Günde kaç saat ekran veriyorsunuz çocuğunuza?
4: Bir saati geçmiyor.
3: Peki siz günde kaç saat ekranda kalıyorsunuz?
4: Ben maruz kalıyorum tabii, sosyal medya vesaire.
5: Anne ve babalar telefon ve tabletle ilgilendiklerinde çocuklar sıfır bir ekranla büyümüş olmuyor.

0: var?
1: Hemen hemen çocuklu her ailede benzer sözleri duyarız. Telefonu bırak, oyun oynama, tableti kapat. Peki bu uyarılarda bulunan ebeveynler kendileri ekrandan ne kadar uzak kalabiliyor?
2: Eve girdiğimiz zaman yemek yemeden bile önce telefonumuza elimiz gidiyor. Fırsat bulunan her anda büyükler eline telefonu alıyor. Ne yazık ki, ben de dahil.
1: İsveç merkezli saygın bir tıp dergisinde yeni bir araştırma yayımlandı. Araştırmada 747 çocuk 3 yıl boyunca izlendi. Ebeveynlerin telefon kullanımının çocukları üzerindeki etkisine bakıldı. Uzun süre telefon kullanan ebeveynlerin çocukları dil testlerinde ortalama 2,5 puan daha düşük sonuç aldı.
2: İnsan ilişkilerinde ekranla büyüyen çocukların geride kaldığını düşünüyorum.
0: Çocuğa telefonu bırak demek kolay. Peki anne babalar kendi telefonlarını günde kaç saat ellerine alıyor? Çocuğu ekrandan uzak tutsak bile anne babanın gözü sürekli buradaysa gerçekten ekransız çocuktan söz edebilir miyiz?
3: Çocuklarımıza yapma dediğimiz şeyi kendimiz yapıyoruz. O zaman ne oluyor? Çocuk da bizi dinlemiyor.
4: Hepimiz ekrandayız. Robot olduk yani.
1: Uzmanlar ebeveynlerin sürekli ekrana bakma halinin çocuğun psikolojisinde de etki ettiği görüşünde.
5: Çocuk kendini çok değersiz hissediyor. Söylediklerimi annem babam beni dinlemiyor şeklinde algılıyor.
6: Bütün özel hayat medyada. Annenin, babanın, büyüklerin çocuklara örnek olması gerekiyor ama maalesef.
7: Bence ekransız çocuk büyütmek çok da mümkün değil.
1: Ve birçok kişi farkında değil ama ekran bağımlılığı belki de en çok iletişimi kısıtlıyor. Bu konuda uzmanların bir uyarısı var.
5: Tek yönlü bir iletişimde kaldıkları için iletişim başlatma, ortak dikkat sürdürmekte zorlanıyorlar. Çocukla oynayacağımız zamanlarda bu telefonu şimdi kenara koyuyorum, şimdi seninleyim deyip çocuğa özel hissettirmek gerekiyor.
8: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis yeniden bir araya geldi. Liderler haftada bir görüşme kararı da aldılar bu arada. Lefkoşa'daki ara bölgede Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu ofisinde yapıldı bu görüşme. Yaklaşık da 3 saat sürdü. Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden bir açıklama da geldi. İki liderin Kıbrıs sorununa çözüm arayışında ilerleme sağlamak amacıyla haftada bir, gerektiğinde ise daha sık görüşme kararı aldığı da bildirildi. Erhürman ve Christodoulidis 8 Mayıs'ta baş başa görüşmüş. 29 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla üçlü toplantı yapılmıştı diyelim. Devam edelim. Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükselirken kaybolan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyorlar haliyle.
9: Hem sel hem toprak kayması peş peşe vurdu. Dev toprak kütlesi binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntüler Nepal'in Rasuva bölgesiyle Çin'in Tibet Özerk bölgesinden. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkamasıyla biriken suyunsa aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtti. Peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'e aşkın kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Sel ve toprak kaymasının yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serilirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
10: Ben terastaydım ve sel üst katlara da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Eşim zaten çamur yığınının altında kalmıştı. Bizse güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
9: Nepal'de yetkililerin açıklamalarının aksine felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmelerse zaman içinde değişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını belirtti. Buzuldan kopan büyük bir kütlenin kaya ve enkaz sürükleyerek nehre ulaştığı, bunun da aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendirildi.
11: Oho! Pura dam phutera hai.
9: Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı.
8: İsrail'de genel seçimler yaklaşırken Netanyahu'nun Likud Partisi

0: Anketlerde gerilemesi gündemde. Başbakan Netanyahu'nun da gizli görüşmelerde seçimleri kaybetmekten endişe duyduğu öne sürülüyor.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinde yapılacak seçimleri kaybetmekten korkuyor. Kapalı kapılar arkasında gerçekleşen görüşmelerde bu korkusunu dile getiriyor. İda, İsrail yayın kuruluşu Kan'da yer aldı. Habere göre Netanyahu basına kapalı toplantılarda Likud'un 10 sandalye kaybettiğini ve bu olayları nasıl geri kazanacağını bilmediğini söylediği belirtildi. Netanyahu 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde de partisinin durumundan endişeli. Kendi lehine sonuçlar veren anketlere şüpheyle yaklaşıyor, gerçek durumun daha kötü olduğuna inanıyor. Likud Partisi ise söz konusu iddiaları yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını ve seçimleri Netanyahu liderliğinde yeniden kazanacaklarını savundu. Kanal 13'ün anketi ise Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefetin öne geçtiğini ve Netanyahu koalisyonunun meclis çoğunluğunu kaybettiğini gösteriyor. Buna göre Eisenkot'un partisi 24, Netanyahu'nun Likud Partisi ise 19 sandalye kazanıyor. Ankete göre muhalefet bloğu 57 sandalyeye ulaşırken Netanyahu'nun koalisyonu 48'de kalıyor. İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak içinse 61 sandalye gerekiyor. Geçtiğimiz ay Washington'a yaptığı ziyarette ABD Başkanı Trump'la görüşmesi hakkında da konuşan Netanyahu, İran'la diplomatik bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığını savundu. İran yönetiminin liderlerini de vahşiler olarak nitelendirdi. Netanyahu, Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını överek, Tahran'a karşı anlaşma, askeri müdahale ve İran'a yönelik kuşatmanın sıkılaştırılması seçeneklerinin olduğunu söyledi. Ancak İsrail'e saldırması halinde hayal bile edemeyecekleri bir darbe alacaklarını ileri sürdü.
0: İran'ın yaptırımlar altında geliştirdiği düşük maliyetli şahit İHA'ları modern savaşın en yaygın silahlarından birine dönüşmüş durumda. Ayrıca Wall Street Journal'a göre bu dönüşümün arkasında Çin üzerinden işleyen küresel tedarik zinciri var.
1: Saatte yaklaşık 480 km hıza ulaşıyor. Eski modellerden yaklaşık 3 kat daha hızlı. İran'ın düşük maliyetli yeni nesil şahit İHA'sı ABD basınının gündeminde. Wall Street Journal, klasik pervaneli dronlardan çok füzelere benzeyen Şahit İHA'yı kadrajına aldı. İHA'nın modern çatışmalardaki rolüne dikkat çekilen haberde, İran'ın İHA'larının geliştirilmesinde Çin'in kritik rol oynadığı kaydedildi. Gazeteye konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililere göre motor parçaları, servo motorlar ve yönlendirme sistemleri dahil çok sayıda bileşen Çin'den sağlandı. Batı menşeli bazı parçalar da Çin ve Hong Kong'daki paravan şirketleri üzerinden İran ve Rusya'ya ulaştırıldı. Şahit İHA'ları basit yapısı ve yaklaşık 20 bin dolara kadar düşen maliyetiyle öne çıkıyor. Temel olarak hafif bir gövde, elektronik bileşenler ve patlayıcılardan oluşuyor. Gazete Rusya'nın İHA'ları balistik füzelerle birlikte kullanarak Ukrayna hava savunmasını zorladığını belirtiyor. Ukrayna'nın eski İHA'ların %90'ından fazlasını durdurabilirken yeni turbojet motorlu Şahit İHA'ları ise engellemekte güçlük çektiği kaydedildi. İran bu teknolojiyi Venezuela, Suriye ve Etiyopya'ya sattı. Çin ve Hindistan da kendi versiyonlarını geliştirdi. ABD ordusu ise Şahit İHA'dan esinlenerek düşük maliyetli bir İHA üretti.
0: Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk altın işletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara altın madeninin açılışı yapıldı. Törende konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Tesiste 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretileceğini de belirtti. Bu tesis bu arada Türkiye'nin altın üretimini tek başına %10 arttırmış olacak.
1: İlk 5 ayda 17 tona yakın altın üretimi yapılacak. Türkiye'nin altın üretimi %10 artacak. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk altın işletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara altın madeninin açılışı yapıldı.
2: Ve hayırlı olsun altın madenimiz Ağrı Molla Kara'mıza.
1: Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Rukken Kilerci ve Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak katıldı. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, yeni tesisin altın üretimine katkısına dikkat çekti.
3: Yatırımın tutarı 250 milyon dolardır. Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz. Ve 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretilecektir. Türkiye'nin altın üretimini tek başına bu tesis %10 arttırmış olacak.
1: Cevdet Yılmaz, Molla Kara Altın Madeni Tesisi'nin istihdama da katkı sağlayacağına dikkat çekti.
3: İşletmemizde tek

0: 2019'da en az 1500-2000 arası bir istihdamdan bahsediyoruz. Çalışanların en az %81'i yöre insanı olacak.
1: Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak ise Molla Kara İşletmesi'nin potansiyeline vurgu yaptı.
0: Sahamız 471 bin onsu aşan rezervi ve bilahare 536 bin onsu kaynak tabanıyla güçlü bir potansiyele sahiptir. Yapılan sondajlar yatağın her yönde büyümeye açık olduğunu göstermektedir.
1: Konuşmaların ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Yılmaz'a hediye takdim etti, dua edildi.
2: Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım.
1: Açılış butonuna basılmasıyla cevher sahasında patlama gerçekleştirildi. Altın dökümü başlatıldı.
3: Suriye'de 14 yıllık iç savaş sağlık sistemini neredeyse çökertti bakın. Binlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Hastaneler yerle bir oldu. Dünyanın 90 ülkesine sağlık hizmeti götüren gönüllü Türk doktorları savaş sonrası Suriyelileri yalnız bırakmadılar. Alihan Tok ve Ahmet Uludağ'ın haberi.
4: Bir evim bile yok. Kalacak bir yerim yok. Evimiz de yıkıldı, hastanelerde. Torunlarımı buraya getirdim.
5: Halep ve aslında Suriye'nin birçok yerinde aynı acı hikayeler var. Savaş boyu ülkede 800'den fazla hastane yıkıldı. Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar yaraları sarmak için bölgede.
6: Şu anda da aslında Halep'te bir caminin içerisindeyiz. Halep'te özellikle rejim değişikliğinden sonra sağlık hizmetlerinin kuruluşlarının yerel sağlık kapasitesinin olmamasından kaynaklı hizmet verememesi yerli doktorlarının sağlık alanında buraya daha fazla ekiplerini yönlendirmesine sebebiyet verdi.
5: Halep'teki yapıların birçoğu bu şekilde savaşın izleri silinmeye, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yerli doktorları da Halep'in içerisinde nispeten sağlam kalmış okul ya da camilerin içerisinde sağlık hizmeti veriyorlar. Dünyanın her kıtasına giden yeryüzü doktorları sağlık hizmetinin yanı sıra sağlık eğitimleri de veriyor.
6: Pediatri doktorumuz, eczacımız, raportörümüz, hemşiremiz bölge halkının taramalarını, sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Daha sonrasında da yapılabilecek ne varsa birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında yönlendiriyorlar. Eğer ki ileri bir tetkik gerekiyorsa hizmet verebilen tam teşekküllü bir hastaneye sevkini gerçekleştiriyorlar.
7: Yeryüzü doktorları olarak eczacı burada çalışıyorum. Ücretsiz ilaç veriyoruz. Günde 100-130 kişiye bakıyoruz.
4: Çok memnunuz. Hepimizin buna ihtiyacı var. Çocuğum için geldim, çok hastaydı. Buna gerçekten ihtiyacımız var.
3: Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltında şimdi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da başlattı. Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında Tolga Akış gözaltına alındı. Akış Manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor. Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 81 yaşındaki adamı gidiyorlar, hedef alıyorlar. Evdeki altınları almak istiyor bu dolandırıcılar. 8 yaşındaki torununu hesaba katmadılar ama.
8: Telefona bakar mısın amca?
9: Efendim?
1: Telefonla arayıp kandırdılar. Evine kadar gelip altınları istediler. Evdeki 8 yaşındaki torun dolandırıcıların oyununu bozdu.
9: Savcıyım ihbarıyla bir beyefendi arıyor. Bir hırsızlık meselesiyle ilgili size ekip göndereceğiz diyor.
1: Eskişehir'de yaşayan 81 yaşındaki H.I. kendini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından arandı. Yaşlı adama isminin bir hırsızlık olayına karıştığını söyleyen dolandırıcı adresine bir polis gelecek diye kandırdı. O sırada yakınlarında olan bir kadın işareti alınca eve doğru yola çıktı. Yaşlı adam polis olduğunu sandığı kadını sitenin kapısında karşıladı.
9: Abi, tarafın mı? Hayattaysın.
8: Aynen o. Telefona bakar mısın amca?
9: Efendim? Bayan kendini polisim diye tanıtıyor ve buraya yaklaşık 300 metre mesafeye K5 bloğu evine kadar bayan giriyor.
1: O sırada evde yaşlı adamın eşi ve 8 yaşındaki torunu vardı. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamdan altınlarını istedi. 8 yaşındaki torun ise babasını görmek isteyince aynı sitede oturan babası yola çıktı. Durumu öğrenen dolandırıcı altınları bırakıp panikle

0: den kaçtı. Yaşlı adamın oğlu bir süre sonra eve geldi. Durumu öğrenince telefonla arayanların dolandırıcı olduğunu anladı. Hemen emniyete gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: İstanbul Sancaktepe'de yol kenarında piknik yapan şüphelileri polis takibi alıyor bakın. Şüphelilerin piknik görünümü verip aslında uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı.
0: Görenler onları piknik yapıyor sandı. Uyuşturucu satıcılarının oyununu polisin dronlu takibi bozdu. Bu görüntüler İstanbul Sancaktepe'den. Zehir tacirleri yakalanmamak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Otoban kenarında çalılıkların arasında masa sandalye kurdular, piknik yapıyormuş görünümü verdiler. Ama asıl amaçları çalılığın arasına gizledikleri uyuşturucuları satmaktı. Polis ihbarı alınca hemen harekete geçti. Şüphelileri dronla takibe aldı. Uyuşturucuları sakladıkları yerler, araçlara sevkleri, hatta uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paraları sayma anları saniye saniye polis kamerasıyla kaydedildi. Sancaktepe asayiş ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Zehir tacirlerine ormanda özel harekat destekli baskın yapıldı. Biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Serhat C'nin uyuşturucu madde ticaretinden 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olduğu ortaya çıktı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve hapla 2 adet ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirildi. 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Şimdi Mersin'de bir kadın spor salonu işletiyor. Erkek müşterisinin saldırısına uğruyor. Boğazı sıkılıyor bu kadının. Çevredekiler kurtarıyorlar. Olayın nedeni ne? Bakalım birlikte izleyelim.
2: Direkt kalkıp bana saldırdığı için o kadar şoka girdim ki yani asla zaten tepki veremedim ve nefesim kesildi.
0: İddiaya göre şikayet edilen müşteri bir daha salona gelmemesi için uyarmak istedi. Ölümle burun buruna geldi. Mersin'de 5 yıldır spor salonu işleten Aylin Demirtaş ve müşterisi KT arasında tartışma çıktı.
2: Sürekli ara ara problemler çıkarıyordu. Bu problemler diğer spor salonlarında da yaşanmış. Elinde su şişesini kaldırıp böyle fırlatıyor, insanlara değiyor, su şişesi çarpıyor.
0: Diğer müşterilerin şikayetleri üzerine KT'yi bir daha spor salonuna gelmemesi konusunda uyaran Aylin Demirtaş, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
2: Geleceğim, girerim, ederim. Böyle zaten elini kolunu şu şekilde yaparak kapıdan girdi. Nefesim kesildi, gözümde gözlük vardı. Yani gözüme girebilirdi, bir şey olabilirdi.
0: Saldırıya uğrayan Aylin Demirtaş'ı kadın çalışanı müdahale edip kurtardı. Daha sonra diğer üyeler ve çalışanlar araya girdi.
2: Üzerine tekrar 2-3 kez içeriye girip inatlaşıp bizimle ben sporumu yapacağım, kimse bana karışamaz dedi.
0: Aylin Demirtaş'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Sakarya'da da bir polis dahası önemli bir operasyona imza attı. İstanbul ve Kocaeli'ye ruhsatsız tabanca götüren şüpheli yakalandı. Tam 100 adet tabanca ele geçirildi.
0: Konya'da kaçak atölyelerde ürettiler. Satmak için İstanbul'a doğru yola çıktılar. Ruhsatsız silahlar suç örgütlerinin eline geçmeden yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alınca harekete geçti. Konya'da üretilen ruhsatsız silahları taşıyan araç Sakarya'ya ulaşınca polis operasyon düzenledi. Aracın bagajından tam 100 adet ruhsatsız tabancayla 100 adet şarjör çıktı. Silahların Kocaeli ve İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Ruhsatsız silahları taşıyan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis şimdi silahların kime teslim edileceğini araştırıyor.
1: Peki, şimdi şöyle devam edelim. Havelsan'ın geliştirdiği gemi veri dağıtım sistemlerinin kabul testine gelelim. Bu arada Flitstar isimli. Bu sistem Milli Savaş Gemisi projesi Milgem kapsamında inşa edilen 10 ve 11. gemilerde kullanılacak. Yeni teknoloji sensör, silah ve görev sistemleri arasındaki veri akışını da yönetecek. Bir bakalım.
0: Milgem projesinin dijital omurgası güçleniyor. Havelsan kritik bir teslimat daha yaptı. Flitstar gemi veri dağıtım sistemi kabul testlerini başarıyla tamamladı. Yeni teknoloji, sensör, silah ve görev sistemleri arasındaki veri akışını yönetiyor. Platformların etkin görev yapmasına katkı sağlıyor. Sistemler deniz platformlarının dijital omurgasını oluşturuyor. Havelsan sistemin ilk teslimatını 16 yıl önce Milgem'in ilk gemisi TCG Heybeli adı için gerçekleştirmişti. Aradan geçen sürede sistem farklı sınıflardaki çok sayıda deniz platformuna entegre edildi. Son teslimatla Milgem projesinin 10 ve 11. gemilerinde kullanılmak üzere tamamlandı. Havelsan gemi veri dağıtım sistemlerinde kullanılan elektronik kartların önemli bölümünü kendi imkanlarıyla geliştiriyor. Sistemler yoğun veri trafiği ve zorlu deniz koşullarında kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanıyor.
1: İlk dilimdi bu. Sağlık Ofi'yle birlikteyiz. Biraz soluklanalım mı?

CHP'de tasfiyeler ne kadar sürecek? İhraç listesinin arkası gelecek mi? Deniz Olgun'un ölümünde ortaya çıkan otopsi bulguları dosyanın seyrini değiştirecek mi? SDG'nin Suriye ordusuna katılması terörsüz Türkiye sürecini nasıl etkileyecek? CIA Başkanı Moskova'yı neden ziyaret etti? Rusya-Ukrayna savaşında nükleer mi kullanılacak? Kübra Nur Uslu soruyor. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyen Doktor Volkan Aslan, hukukçu Doktor Sermet Erdem, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Gürkan Zengin ve Gaffar Yakınca yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Ve ikinci dilimdeyiz. Akşam haberlerinin 81 ildeki doğalgaz ağında can ve mal güvenliğini artıracak yeni düzenlemeler yolda. Afetlerde önce doğalgaz kaçak taraması yapılacak. Doğalgaz acil müdahale araçlarında ülke genelinde standartla sağlanacak. Gazın fark edilmesini kolaylaştırmak amacıyla koku maddesi üst sınırda tutulacak.
1: Afet acil durumlarda önce doğalgaz kaçak taraması yapılacak. Gaz kaçağının kolay fark edilmesi için koku maddesi artırılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz dağıtım şirketlerinin teknik işletmecilik faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar taslağı hazırladı. Taslakta doğalgaz kaçak tarama faaliyetlerinin periyotları daha net hale getirilecek. Afet, acil durum ve hasarların oluşturduğu durumlarda doğalgaz kaçak taraması yapılması öncelikli olacak. Deprem ya da başka bir hasar sonrası doğalgaz yeniden verilirken, binalar ve gerektiğinde daireler kontrol edilecek, aboneler bilgilendirilecek. Vatandaşın gaz kaçağını daha kolay fark etmesi için doğalgaza verilen koku maddesi artırılacak. Sanayi üretim hatlarındaki serbest tüketicilere kokusuz gaz sağlanabilecek. Doğalgaz acil müdahale araçları Türkiye genelinde tek tip tasarlanacak. Acil müdahale personeli etkin eğitim süreçlerinden geçirilecek. Acil ve afet durumlarında dağıtım şirketleri arasında personel, araç ve ekipman desteği sağlanacak. Şebekelerdeki hasarlara müdahale, vatandaşın bilgilendirilmesi ve hasar maliyetlerinin sorumlu kuruluşa yansıtılması standart hale getirilecek. Sokak ve kırsal alanlardaki şebeke çalışmasına ilişkin uyarı levha ve işaret direkleri tek tip olacak. Düzenleme taslağı ilgili kurum kuruluşlar ve kamuoyunun görüşüne açıldı. Görüşler alındıktan sonra nihai hali verilen taslak, enerji piyasası düzenlemesi.

0: Düzenleme Kurumu'na sunulacak.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu için 4 Haziran'dan bu yana 131,2 milyar liralık taksitlendirme başvurusu yapıldı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, düzenlemeden 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısının yararlandığını belirtti.
0: 131,2 milyar liralık sosyal güvenlik prim borcu yapılandırıldı. 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Kamu, vergi ve sosyal güvenlik prim borçları için tecil ve taksitlendirme şartlarına ilişkin düzenleme 4 Haziran'da resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şimdiye kadar toplam 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki SGK prim borcu için yapılandırma başvurusu yapıldığını açıkladı. 4 Haziran'dan itibaren 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Bakan Işıkhan, üretimi, büyümeyi ve istihdamı destekleyecek teşvik ve imkanlarla işveren ve sigortalıların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. İlk taksitin başvurunun hemen ardından ödenmesi gerektiğinin altını çizdi.
2: Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve %29 yıllık tecil faizi üzerinden yeniden yapılandırılmasına imkan sağladık. Bununla birlikte azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon liraya yükseltilmiş durumda. İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz.
0: Tecil ve taksitlendirme başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri 29-30 Ağustos'ta kesintisiz hizmet verecek.
1: Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı, terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini savundu Dervişoğlu. Amerika'nın bir terör ordusu yaratmaya çalıştığını da iddia etti.
3: Hiçbir cumhuriyet hükümeti, cumhuriyet rejiminin özünü, demokratik işleyişin amacını, anayasa ve hukuk sisteminin temelden değiştirilmesini hedeflememiştir, hedefleyemez. İşte bizim İmralı sürecine dair eleştirilerimizin özeti de bu duruma ilişkindir.
0: Terörsüz Türkiye sürecine bu sözlerle bir kez daha karşı çıktı. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini iddia etti.
3: Suriye Demokratik Güçleri adı verilen ordunun doğrudan doğruya Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonundan bahsediliyor. Bu örgütün yaşadığımız bölgede silah bırakmadığının en büyük delilidir. Ayrıca burnumuzun dibinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kiralanmış yeni bir terör ordusu yapılandırılmaya çalışılıyor.
0: İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Bizim ittifak hedefimiz Türk milletinin bütünlüğüyledir dedi.
3: Türkiye bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında demokrasi hedefiyle cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir. Bir nizam kurmuştur. O nizamın özü kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. İşte bu nizamın kurucusudur Türk milleti.
1: Hürmüz Boğazı mayınlardan temizlendi mi? Soru bu. Amerikan Başkanı Donald Trump da mayınların tamamen temizlendiğini savunuyor. Amerika'nın müttefikleri bu iddiaya şüpheyle yaklaşıyor. Deniz trafiği izleme platformları ise Boğaz'daki trafiğin artış eğiliminde olduğunu ifade etti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'deki mayınların temizlendiği iddiasını bir kez daha dile getirdi. Ancak Bloomberg'un haberine göre ABD müttefikleri Boğaz'da hala mayın olduğunu düşünüyor. ABD Başkanı Trump açıklamayı Glenn Beck adlı muhafazakar yayıncının programında yaptı. Boğaz'daki mayınların tamamen temizlendiğini savundu.
4: You know, because the strait is open. We take a lot of ships through the strait now. We're taking them in. The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines.
0: Trump, Hürmüz'den günde 10 milyon varil petrol geçişi yapıldığını da iddia etti. ABD'nin müttefikleri ise Trump'ın iddialarına şüpheyle yaklaştı. Bloomberg'un haberine konuşan kaynaklar, ABD'nin Mayın temiz

0: İzlemede ilerleme kaydetmiş olabileceğini söyledi. Ancak İran'ın döşediği tahmin edilen 80 ila 150 mayının tamamının temizlenmediği görüşünde. Kaynaklara göre deniz akıntıları mayın temizleme işlemini zorlaştırıyor. Ayrıca ticari gemilerin Hürmüz'den güvenle geçebilmesi için gelişmiş mayın temizleme ekipmanlarının kullanıldığı uluslararası bir operasyona ihtiyaç olduğu belirtildi. Reuters'ın derlediği deniz trafiği verilerine göre Boğaz'daki gemi trafiği artış eğiliminde. Ajansa göre dün Boğaz'dan 10 ticari gemi geçti. Bunlar arasında yakıt tankerleri, LPG tankerleri ve kargo gemileri yer aldı. İngiltere deniz ticaret operasyonları ise Hürmüz'deki bir tankerin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığını duyurdu. Saldırının ardından gemide çıkan yangının söndürüldüğü, tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.
1: Amerikan ordusunun Avrupa'daki on binlerce askerini geri çekmek için hazırlık yaptığı iddia edildi. Reuters'in haberine göre Pentagon'un geri çekilme seçenekleri Kasım'da Savunma Bakanı Hexet'e sunulacak.
0: Pentagon, Avrupa'daki yaklaşık 80 bin ABD askerinin varlığı ile ilgili incelemesinde son aşamaya geldi. Reuters'ın haberine göre ABD Savunma Bakanlığı, NATO için en az 4 farklı seçenek hazırladı. Bunların arasında Avrupa'daki ABD askeri varlığının büyük oranda azaltılması da var. Pentagon'un 6 Kasım'a kadar Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seçenekleri sunması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı müttefiklerinin tutumundan duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiriyor. Trump yönetimi, Avrupa ülkelerinin ABD'nin güvenlik şemsiyesinden yararlanırken savunma yükünü yeterince paylaşmadığını savunuyor. Özellikle İran savaşı sırasında bazı Avrupa ülkelerinin ABD'ye yeterli destek vermemesi Washington'ın tepkisini çekti. Pentagon'un incelemesinde sadece asker sayısı değil, ABD'nin Avrupa'daki üslere, hava sahasına, istihbarat, siber ve uzay altyapısına erişimi de yeniden değerlendiriliyor. ABD'li yetkililere göre Avrupa'daki kuvvetlerin azaltılmasına yönelik seçeneklerin masaya gelmesi, Trump yönetiminin bu konudaki talebinin net bir göstergesi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump'ın hayal kırıklığını anladığını, ancak Avrupalı müttefiklerinin büyük çoğunluğunun ABD'ye destek verdiğini savundu.
1: Ve CIA direktörü Radcliffe, Rusya ziyaretinin perde arkası aslında anlaşılmaya çalışılıyor bir taraftan da. Amerikan Başkanı Donald Trump ziyaretin yarı rutin bir ziyaret olduğunu söyledi. Amerikan basını ise Radcliffe'in Moskova'yı NATO'ya saldırma diye uyarmak için gittiğini öne sürdü. Tabii iddialar bunlar.
0: ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Radcliffe'in Moskova'ya yaptığı sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. ABD basını ziyaretin Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması için yapıldığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise ziyareti yarı rutin olarak niteledi. ABD Başkanı Trump, Glenn Beck adlı muhafazakar yayıncının programına katıldı. Gelen bir soru üzerine CIA direktörü Radcliffe'in Moskova ziyaretini yarı rutin bir ziyaret olarak niteledi.
2: None of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end.
0: Trump, belki ziyaretten bir sonuç çıkabilir ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca basına ziyaretle ilgili yansıyan spekülasyonların hiçbirinin doğru olmadığını da belirtti. Spekülasyonlar arasında Rusya'nın İngiltere'ye saldırı planı yaptığı ya da Radcliffe'in Moskova'yı İran'a yaptırımlar hakkında bilgilendirmek için gittiği bulunuyor. ABD basını da sürpriz ziyaretin perde arkasını yazdı. Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, Radcliffe'in Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması yönünde uyarmak için yapıldığını iddia etti. Yetkililer, sürpriz temasın Putin hakkında ortaya çıkan ABD istihbarat değerlendirmesinin ardından yapıldığına dikkat çekti. ABD istihbaratına göre Kremlin, önümüzdeki birkaç yıl içinde bir NATO üyesine saldırarak birliğin kararlılığını test edebilir. Bu saldırıların bir Baltık ülkesine hedef alabilecek siber saldırılar ya da küçük çaplı kara sızması olabileceği değerlendiriliyor. Kremlin, Radcliffe'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmenin istihbarat servisleri arasında yapıldığını ifade etmişti. CIA direktörünün devlet başkanı Putin'le bir araya gelmediği kaydedilmişti. Kremlin sözcüsü Peskov, Rus liderinin temaslar hakkında bilgilendirildiğini belirtmişti.
3: Разумеется, президенту Путину доклад.

0: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan kritik bir uyarı var. Dizel ve jet yakıtında krizin kapıda olduğunu belirtti Birol. Ve Hürmüz'deki krizin anlaşma olsa dahi fiyatların ve üretimin eski kapasiteye ulaşmasına mümkün olmadığı iddiaları var. Bunun üzerine konuşmak istedik. Hepiniz yakından tanıyorsunuz. Bu tarz meselelerde hemen Londra Enerji Kulübü Başkanı eski diplomat Mehmet Öğütçü ile konuşuyoruz. Hoş geldiniz akşam haberlerine. Çok teşekkürler. Bir teknik aksaklık olmasın, yayın kesilmesin diye bir kere daha deneyelim. Net geliyor benim sesim ama sizinki biraz takılıyor. Normal. Şu an nasıl? Bir kere daha deneyelim. Yoksa arkadaşlarımız bir kere daha bağlayabilir.
1: Ben sizi net duyuyorum. Tamam. Ama tamam, peki. Gelmiyor galiba.
0: Şimdi tamam. Dünyanın enerjisi tükenmek üzere mi diye bir soru sorarak başlıyoruz aslında. Şöyle ki şimdi bugünkü tablo, yapılan açıklama, yani bizim herkesin krizin eşiğinde olduğunu gösteriyor galiba. Yoksa ya Hülya, öyle değil. Hani şimdi geçici bir sıkışıklıktan bahsetmek daha mantıklı mı dersiniz? Ne dersiniz? Buyurun.
1: Yani Hürmüz'de yaşadığımız kriz, biliyorsunuz başından itibaren dünyayı ciddi bir petrol şokuna soktu. Ve bu kriz yakın zamanda duracak gibi gözükmüyor. Yani yeni bir kriz geliyor mu diye
0: konusunda anlamıyor.
1: Krizin içindeyiz zaten.
0: Çok duyamıyorum.
1: Yalnız Fatih'in söylemiş olduğu husus, rafinaj ürünlerinde
0: bir kere daha bağlayalım isterseniz, bir kere daha deneyelim. Bu sırada görüntüler varken üzerine de ben biraz okuma yapmaya çalışayım. Şöyle ki Hürmüz kaynaklı kötü senaryo başlığıyla veriyoruz gerçekten. Yani dizel ve jet yakıtında krizin kapıda olduğu belirtiliyor. Böyle açıklamalar var. Bir taraftan da işte Hürmüz'deki krizin anlaşma olsa da aslında ya fiyatların, üretimin eski kapasiteye ulaşmasının mümkün olmadığı iddiaları üzerine biz Mehmet Öğütçü ile konuşmak istedik. Uzaktan bağlantı olunca zaman zaman böyle teknik aksaklıklar olabiliyor ve arkadaşlarımız rejiden yeniden bağlayacaklar. Yönetmenim Kadir'e sorayım. Peki, o zaman şöyle bir şey yapalım, bir haber girelim, ardından o bağlantı daha sağlıklı gerçekleşsin, sizlere de daha sağlıklı iletelim diye bir haber girelim. Rusya ile Ukrayna arasında saldırılar bir taraftan şiddetlendi, biliyorsunuz çok uzun yıllardır aslında bu savaş var. Amerikan basında da çok dikkat çeken bir iddia yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceği iddia ediliyor bu haberde. Ukrayna'ya yönelik saldırıların yoğunlaşması bekleniyor denildi. Bu sırada Putin'in kıyamet silahı sahneye çıkmış bile.
2: Rusya son çare olarak taktik nükleer silah kullanabilir iddia ABD basınından. Rusya ve Ukrayna son aylarda birbirlerinin topraklarına ve özellikle enerji altyapılarına yönelik hava saldırılarını arttırdı. ABD basınında savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Bloomberg'un Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiası yer aldı. Haberde artan saldırı sarmalı daha fazla Rus yetkilinin Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebileceği sonucuna varmasına yol açıyor ifadesi kullanıldı. Mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın zirvesi olmadığını belirten kaynaklar, Rusya'nın görüşmelerin çıkmaza girdiğini anladıktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını tırmandırmaya hazırlandığını ileri sürdü. Kaynaklara göre Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendiriyor. İddialar gündemdeyken Rusya'nın en yeni denizaltısı Kabarovs, devasa nükleer torpido Poseidon'u taşımak üzere Beyaz Deniz'e açıldı. 10 bin tonluk bu denizaltının Putin'in en son kıyamet silahlarından biri olan Poseidon nükleer torpidosundan 6 adede kadar taşıyabilecek şekilde inşa edildiği belirtiliyor. Rus medyasında çıkan haberlere göre kendi nükleer reaktörleriyle çalışan bu otonom cihazlar denize bırakıldıktan sonra bir hedefe doğru sessizce ilerleyebiliyor. Ardından harp başlıklarını su altında infilak ettirerek yıkıcı bir patlamaya ve bir düşmanın kıyı şeridi

0: ülkesinde potansiyel olarak devasa bir tsunami'ye yol açabiliyor.
1: Amerika'nın Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrası bir ilk yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da bir restoranda ilk kez Visa kartıyla ödeme yaptı.
0: Suriye'ye yönelik yaptırımlar tek tek kalktı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, restoranda hesabı Visa kartıyla ödedi. Uzun yıllardır uygulanan finansal ambargo nedeniyle Suriye'de uluslararası ödeme sistemleri kullanılamıyordu. ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrası bir ilk yaşandı. Suriye Merkez Bankası Başkanı Reslan'la bir restorana giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, hesabı istediğinde garsonun nakit mi yoksa kredi kartı mı olacak sorusuyla karşılaştı. 47 yıl sonra nakit yerine Visa kartıyla ödeme yaparak ülkede yeni dönemin sinyalini vermiş oldu. Gelişmenin arkasında ABD'nin Suriye'ye yönelik aldığı yeni karar bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı hafta başında Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkardı. Suriye 1979'dan bu yana yaptırım listesinde bulunuyordu.
1: İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, hükümeti savunma bütçesi üzerinden eleştirdi. Boşalan kasalarla mücadele ediyoruz dedi Zamir. Bütçe sıkıntısının ordunun savaşa hazırlığını etkilediğini de söyledi.
0: Boşalan kasalarla mücadele ediyoruz. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun içinde bulunduğu bütçe sıkıntısını bu sözlerle açıkladı. Times of Israel gazetesinin haberine göre Zamir, askeri komuta kademesiyle yaptığı toplantıda bütçe konusunda hükümete eleştirilerde bulundu. Maalesef bugünlerde aynı zamanda bir bütçe savaşı da veriyoruz dedi. Hükümete hedef alan Zamir, ordu ve personelinin tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor dedi. Zamir'e göre İsrail ordusu İran ve Lübnan'dan Gazze'ye kadar tüm cephelerde yüksek alarm durumunda. Gerilimin arttığı işgal altındaki Batı Şeria için de yeni talimat verildi. Zamir bölgedeki iki tümene ek olarak yeni birlik ve taburların konuşlandırılması için hazırlık yapılmasını istedi. Takviye talebinin arkasında İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırıları ve yaklaşan Yahudi bayramları var. İşgalciler son olarak İsrail askerlerinin korumasında Batı Şeria'daki Yusuf makamına baskın düzenledi. The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Zamir daha önce Başbakan Benjamin Netanyahu'yu da Batı Şeria'da bir patlama riski bulunduğu konusunda uyardığı belirtilmişti.
1: Mehmet Öğütçü ile eğer konuşabilirsek daha sağlıklı bir bağlantı gerçekleştireceğiz galiba, öyle diyor yönetmenim Kadir. Tekrar merhaba, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Umarım bu sefer başarırız.
1: İnşallah başarırız bence. Dışarıdasınız, daha ferah, yani daha iyi çekiyordur diye düşünüyorum. Şimdi internette Skype'la bağlanıyoruz. Şimdi Fatih Birol'un uyarısını böyle kritik başlıkla verdik. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı kendisi, herkesin de tanıdığı. İşte dizel ve jet yakıtın yani dahası bu iki dizelde ve jet yakıtta krizin kapıda olduğunu belirtiyor. Özellikle Hürmüz'deki krizin anlaşma olsa da fiyatların ve üretimin eski kapasiteye ulaşmasında mümkün olmadığı iddiaları da var. Bunu konuşalım istiyorum. Ne dersiniz? Şimdi dünyanın enerjisi tükenmek üzere mi? İşte bu önemli bir soru. Onun dışında da yapılan açıklamaya bakıyorum ve tabloya bakıyorum. Yani gerçekten bu tabloyu krizin eşiğinde miyiz diye okuyalım. Yoksa ya öyle değil, şu an bir sıkışıklık var, bu bir süre için geçerli mi dersiniz? Ne dersiniz? Buyurun.
2: Sakın krizin eşiğinde miyiz diye söylemeyin. Çünkü krizin içindeyiz biliyorsunuz. Hürmüz tıkanması başladığından bu yana piyasalar çok gergin. Ne olacağını bilinmiyor. Hürmüz açıldı, kapandı. Ateşkes yapıldı. Tekrar savaş başladı. Nükleerden aklınıza gelecek her konuya kadar yeni başlıklar açılıyor. Acaba kara saldırısı bekleniyor mu İran'a? Bunlar konuşulurken petrol piyasaları kendince devam ediyor bir şekilde. Hı hı. Petrol yolunu buluyor. Orada %20'lik, yani 20 milyon varil tıkanmış vaziyette. Arada gemiden geliyor gidiyor ama

0: ciddi bir güvensizlik var.
1: Tabii.
0: Navlun maliyetleri arttı, sigorta primleri arttı. Dolayısıyla kriz içinde yaşıyoruz ve bu devam ediyor. Şimdi asıl önemli konu Fatih'in dile getirdiği şu. İstediğiniz kadar petrolünüz olsun, ham petrolünüz, şayet bunları rafinerde işleyemiyorsanız, dizele, benzine, jet yakıtına dönüştüremiyorsanız, orada bir sıkıntı varsa durum çok ciddidir.
1: Tabii.
0: Çünkü şu anda onu yaşıyoruz. Rafinajlar ciddi bir şekilde geçen yıla kıyasla 6-7 milyon varil daha az kapasiteyle çalışıyor. Dünyada talep artıyor. Önümüzdeki dönemde kamyonlarda kullanılıyor biliyorsunuz dizel daha çok. Nakliyede kullanılıyor. Jet yakıtı turizm sektörünün, taşımacılık sektörünün can damarı. Buralarda çok ciddi bir artış görecek. Bu da enflasyonun baskıyı artıracak.
1: Evet.
0: Ve hemen çabuk bunun giderilmesini de beklemiyoruz. Hatta bir kriz daha geliyor bilmiyorum. CIA Başkanı'ndan bahsettiniz Moskova seyahatini. CIA Başkanı sadece bir NATO ülkesine saldırı olur mu onu konuşmaya gitmedi bence. Onun işi de değil bu. Ama istihbarat servisleri konuşmaya başlarsa birbiriyle bu al gülüm ver gülüm hesabıdır. Önümüzdeki dönemde İran'a olduğu kadar, İran'a çok sert yaptırımlar biliyorsunuz ilan edildi. Bunun bize de yansımaları olacak. Aynısını ABD ile Avrupa Birliği'nin Rusya'ya zaten var. Olanları daha da artıracak, sertleştirecek. Sadece onlara değil, onlarla ticaret yapanlara, iş yapanlara da hem finansal hem ikinci yaptırımlar gelecek gözüküyor. Bunlar da konuşulmuştur eminim CIA Başkanı'yla.
1: Ya o zaman düşünsenize yani bu orada kriz yaşanıyorsa sizi etkilemez mi? Yani mesela işte bu her iki kriz, her iki ürün üzerindeki krize bakıyorum. Yani çok kırılgan. Hem dizel hem jet yakıt, yani petrol değil işte dediğiniz rafine meselesi önemli. Hürmüz Boğazı mesela, orası normale dönmezse işte sonuçlarını görüyoruz ki öyle. Ne olacak? Şimdi soru şu galiba, yani burada bunlar yaşanırken Türkiye'nin bu krizden ne kadar etkileneceği, ki etkileniyordu zaten sizin de dediğiniz gibi. Diyorsunuz ki yani biz krizin eşiğinde değiliz, krizin merkezinde, ortasındayız. Yani o zaman yeni böyle bir bu fiyatlarda işte motorinde orada burada falan sert bir artış riski var mı? Eğer varsa nasıl olur? Yani bir taraftan da dizelde yaşanacak o fiyat artışı, ona bakıyorum. O başka bir enflasyon dalgası yaratabilir mi? Ne dersiniz bilmiyorum.
0: Şimdi ben bu ticaretin de ortasındayım biraz. Nasıl yürüdüğünü görüyorum. Orada mesela dizel istediğiniz fiyatta verin, almak isteyen hazır var. Çünkü vahim. Yani dizelde akış durursa eğer, benzinde, jet yakıtında, bu sektörler ağır bir darbe yiyecektir. Yani en büyük risk olmaması. Ama arzı azaldığı zaman, fiziki arzı azaldığı zaman bunun arkasında Hintliler de var. Çinliler de var, Japonlar, Koreliler de var ki bunlar dünyada en fazla tüketenler. Bu ister istemez bizim de durumumuzu olumsuz etkiliyor. Türkiye şu anda fiziksel arz konusunda sorun yaşamıyor. Bunu hem tüpraş hem sokar ihtiyacı karşılayabiliyor ama fiyat artışını engellemek mümkün değil. Yani talep arttıkça, arz sınırı oldukça fiyat yukarıya doğru çıkacaktır. Bu da bizde zaten bıçak sırtında olan cari açığımızı, enflasyonumuzu, düşük büyüme, yüksek enflasyonu daha da artıracaktır. Yani haber, tabii, kötü haber. Hele bir de İran'a bu yaptırımlar Trump'ın söylediği ve Hazine Bakanı'nın söylediği gibi sertleştirilirse, aynısını Rusya'ya da uygulamaya başlarlarsa, bu eminim CIA Başkanı toplantısında ele alınmıştır. O zaman dünya biraz daha birbirine gelecek. Amerika'nın tuzu kuru, orada üretim de yüksek, rafine kapasiteleri de var. Orada çok bir sorun yaşamaz. Sorun yaşayacak olanlar bizim gibi ithalata bağımlı ülkeler.
1: Mesela nasıl bir risk var tamam bağımlı ülkeler noktasında? Yani bu bir süre daha böyle devam edecek. Bu görüşmeler falan da onun göstergesi. Sizin söylediğiniz önemli. Yani durup dururken eğer istihbarat işin içine girmişse, devreye girmişse ortada başka bir durum var. İşte bu yaptırımlar daha önce yaşandı, daha önce yaşandığında yaşadık. Şimdi olacaksa mesela birkaç ay daha işte bu şekilde devam ederse işte Türkiye'nin enerji faturasına bakalım. Değil mi? Yani böyle dönemler için yeterli akaryakıt stoğu var mı? Biraz isterseniz buradan bakın.
0: Şimdi stratejik stoklar çok önemli. Uluslararası Enerji Ajansı ki ben de orada uzun yıllar yöneticilik yaptım. 3 aylık ithalatınız kadar petrolü, ham petrol ya da rafinaj olarak tutma zorunuz vardır. İleride bir kriz çıkarsa yastık görevi görsün diye. Bu bazı ülkelerde mesela Amerika'da 140 milyon varile kadar

0: çıkıyor. Çin 8 aylık ihtiyacını karşılayacak kadar. Ama şayet bu rafine değilse eğer, yani dizele, benzine ve jet yakıtına ve diğer ürünlere dönüştürülmemişse hiçbir faydası yok. Şu anda dünyada ciddi bir rafineri sıkıntısı yaşanıyor. Hmm. Hepsi yaşıyor ülkelerin. Yarın bir Amerika'da yaşayacak.
1: Tabii.
0: Çünkü orada da rafineri oldukça eski ve seçimler yaklaşıyor. Kasım'daki seçimlerde hem bu mevcut devam eden kriz hem de petrol fiyatlarındaki yükseliş seçim şansını çok çok etkileyecek. Bu durumda Türkiye'nin yapması gereken şu, ister istemez bunlar petrol istasyonlarına yansıyacak, pompalara yansıyacak. Bundan kaçış yok gibi gözüküyor. Hmm. Ama en azından fiziki arzı yeterli düzeyde tutmak için mümkün olduğu kadar diğer ülkeler gibi daha fazla stoklamaya gitmemiz gerekiyor. Star rafinerisinin de sokarın aynı zamanda Tüpraş'ın da yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmesi lazım. Hem kendi iç tüketimimiz için hem de etrafımızda ihtiyacı olan piyasalar açısından. Kriz devam edecek, kaçınılmaz. Bu ne Hürmüz sonuçlanacak ne Ukrayna-Rusya savaşı. Bu arada Gazze devam ediyor. Hele hele bir de Çin ile ABD arasındaki bu ticaret, teknoloji, dövüş savaşları devam ederse benim kaygım iş zorlayabilecek. Bizim için en büyük yakın risk İran'a ve Rusya'ya uygulanacak olan yaptırımlar kıskacı altında, çünkü ikisiyle de bizim enerji ilişkilerimiz, ticaret ilişkilerimiz oldukça yoğun.
1: Tabii.
0: Bundan en fazla zarar görecek ülkelerden birisiyiz. Öyle görünüyor ki eskiden olduğu gibi istisna tanınmayacak. Ya Türkiye'nin ihtiyacı var. Zaten ihtiyacının önemli kısmı mavi akımdan alıyor, Türk akımdan alıyor, İran'dan gaz getiriyor. Bunları yaptırımlar dışında tutalım. Olmayacak çünkü can evine vurmak istiyor Amerika ve ABD, Rusya ile İran'ı. Bu sorunları çözebilmek için, jeopolitik sorunları çözebilmek için. Ama onların elinde de yeterince koz var. Özellikle Rusya'da, ben Moskova'daydım birkaç hafta önce. Orada görüştüğüm Putin'in danışmanlarından aldığım izlenim şu. Konvansiyonel savaş işe yaramıyor. Ayda 30-35 bin asker hayatını kaybediyor. Dolayısıyla nükleer eşiğe yaklaşıyor muyuz? Kısa menzilli taktik nükleer işe yaklaşıyor muyuz? Bence CIA Başkanı bunu da konuştu. Çünkü Rusya, Beyaz Rusya ve Baltık ülkeleriyle Polonya sınırında bu kısa menzilli taktik nükleer silahları yerleştirmeye başladı. Net bir mesaj verdi. Ruslar blöf yapmaz. Onu da mutlaka kaydetmek lazım. Geçmişte gördük. Abazya'da, Güney Ossetya'da, Ukrayna'da ve Kırım'da çok ciddiye almak lazım diyorum bu uyarıları.
1: Tabii. Yani ilginç, yani işte bu Putin'in kıyamet silahı sahneye çıktı meselesi var ya. Yani bütün böyle bakıldığında yapılan haberler, tabii iddialar var işte, bazı Amerikan basına dikkat çeken iddialar. Bunlar da böyle o basında boşu boşuna yer almıyor, yani anladığım bu. Şimdi Sayın Birol'un uyarısına tekrar gelirsek. Yani bu uyarıyı da hepimizin anlayacağı dile çevirdiniz. Yani gerçekten hani krizin merkezindeki ülkelerden biri de o zaman Türkiye diyorsunuz. Çünkü bu enerji meselesi önemli. Hangi ülkelerle bizim ilişki içinde olduğumuz da önemli bu enerji meselesinde. Ama burada işte Türkiye ile ilişkimiz var, ilişkimiz daha iyi diye bir ayrım da yapılmayacak. Bu sefer böyle olursa bu yaptırım meselesinde diyorsunuz orada. Bakalım yani o zaman gerçek bir, evet, bir taraftan
0: hazırlıklı olalım.
1: Anladım. O peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Öğütçü, Londra Enerji Kulübü Başkanı. Sağ olun efendim. Katkılarınızdan dolayı, açıklamalarınızdan dolayı. Devam edelim akşam haberlerine. Şimdi bu yaz dünya genelinde görülen aşırı hava olayları gerçekten yaşamı zorlaştırıyor. Yani Orta Amerika ülkeleri şiddetli yağışla mücadele ettiler. Cezayir'de orman yangınları oldu. Bir taraftan da kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bir bakalım, derledik, toparladık.
2: Dünya aşırı sıcak ve yağışlarla mücadele ediyor. Birçok ülke hava olayları nedeniyle acil durum ilan etti. Orta Amerika ülkelerinden Panama'da şiddetli yağış sele neden oldu. Ülke genelinde alarma geçilirken 15 binden fazla kişinin yağış ve selden etkilendiği belirtildi. Bir diğer Orta Amerika ülkesi El Salvador'da El Niño'nun yol açabileceği kuraklık ve kasırgaya karşı acil durum ilan etti. El Salvador'un doğu ve kıyı bölgelerinde son aylarda 3. kez kuraklık görüldü. Ülkede Eylül itibarıyla fırtına tipi yağış dalgası beklendiği açıklandı. Güney Amerika ülkesi Şili'de El Niño nedeniyle bol yağış aldı. Yağışlar, Valparaíso bölgesindeki göl ve barajlardaki

0: su seviyesini yükseltti. Şili'nin kuzey ve orta kesimindeki barajlardaki su hacminin 2025'e kıyasla %27 arttığı kaydedildi. Kuzey Afrika ülkesi Cezayir ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin doğusunda çıkan yangınlarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Cezayir Sivil Hava Genel Müdürlüğü sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan 58 orman yangınından 21'inin kontrol altına alındığını duyurdu. Devam eden yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Fransa'da ise şiddetli rüzgara karşı 23 ilde turuncu alarm verildi. Saatteki hızı 110 kilometreyi aşması beklenen rüzgara, büyüklüğü 5 santimetreye ulaşabilecek dolu yağışının da eşlik edebileceği kaydedildi. İngiltere basını da hükümetin aşırı hava olaylarına ve siber saldırılara karşı vatandaşlara konserve gıda stoğu yapın çağrısında bulunacağını iddia etti. Polonya'da da ülkenin Maldivleri olarak bilinen Grodek Parkı'ndaki gölet şiddetli kuraklık nedeniyle kurudu.
1: Nepal'de depremin yol açtığı sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi. Kaybolan yüzlerce kişi var. Onlar için de arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Razuwa bölgesi. Bakın. Ve o bölge çevresinde yaşanan depremin ardından işte bu görüntüler geldi. Toprak kaymaları, sel hepsi peş peşe yaşandı. İnanılmaz felaketler bunlar. Hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a çıktı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'i aşkın kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Ve bu selin yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serildi bakın. Kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir taraftan Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkaması sonucu biriken suyun aşağı kesimlere doğru ilerlediğini de belirtiyor. Eski bakanlardan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu İstanbul'daki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Soner Yılmaz tedavi altında. Olay dün gece saatlerde yaşandı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz Bebek Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde silahla vuruldu. İki bacağına 3 kurşun isabet etti Yılmaz'ın. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırganın Soner Yılmaz'ın arkadaşı olduğu iddia edildi. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüpheli ise aranıyor. Narin Güran'ın ailesi Adalet Bakanlığı'na başvurup Narin cinayetinin faili meçhul dosyalar kapsamına alınmasını talep etmişti. Bu başvuru kabul edilmedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına Güran ailesi ve bazı kişiler Narin'in dosyasının yeniden ele alınması için başvurdu. Bakanlık ileri sürülen iddia ve yeni olduğu belirtilen hususların tamamının değerlendirilmesini sağladı. Hem aile fertleri hem de başvuruda bulunan kişiler dinlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda Narin cinayetinin faili meçhul olduğunu ortaya koyan veya yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadı. Bakanlık ailenin faili meçhul başvurusunu kabul etmedi. Narin Güran 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası aldı. Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergilerinde bir değişiklik yapıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 31 Ocağı kadar %5 olarak uygulanacak. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ise gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olacak.
0: Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumunun ithalatında düzenleme yapıldı. Gümrük vergisi oranlarının uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. İthalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kuru soğan ithalatında 31 Ağustos'ta sona erecek %5 gümrük vergisi uygulaması 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. %5'lik gümrük vergisi Bosna Hersek, Singapur ve Kosova'dan yapılan kuru soğan ithalatında uygulanmayacak. Ayçiçeği yağının ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında da %12 olan gümrük vergisinin uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. 30 Kasım'da başlayacak olan %12'lik gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olarak uygulanacak. 15 Haziran'a kadar da %12'lik vergi uygulanmaya devam edecek.

0: Ticaret Bakanlığı'ndan düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerle Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riskinin dikkate alındığı belirtildi. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatta temin edebilmeleri için hasat döneminde %20 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.
1: Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde vergi ve SGK borcu olan esnafa finansman yolu açıldı. Vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek ve Halkbank tarafından hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz oranı da %40'a indirildi.
0: Borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimi yapılacak. Vergi borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Örneğin 100 bin liralık kredi kullanan esnafın eline 75 bin lira geçecek. Bir yılda tahsil edilecek tutar toplam 300 bin lirayı aşamayacak. Düzenlemeyle Halkbank tarafından kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde standart faiz indirimi %50'den 40'a düşürüldü. %100 faiz indirimi oranı %80'e, %60 faiz indirimi oranı %48'e geriledi. Peki kredi fırsatından kimler yararlanabilecek? Vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar faydalanamayacak. Borcunu yeniden yapılandıranlar yararlanırken, yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak. Esnaf ve sanatkarların kredi çekmek için başvurduklarında en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını göstermeleri gerekecek. Esnafa kredi fırsatına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz." dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni kredi düzenlemesinin avantajlı olduğunu belirtti.
2: Esnafı en azından tefeciden borç alır halden veya bankadan kullanılan normal krediden çok daha fazla devlet tarafından supanse edilen bir kredi almak çok daha rentabl.
1: İstanbul'da dün gece yangın çıkan bir oto galerinin kundaklandığı ortaya çıktı. İş yeri sahibine kundaklama görüntülerini gönderen çete bakın ne istedi.
3: Şu an biri video çekiyor, diğeri şey yapıyor. Onlar da yandı.
0: Araçları yakarken cep telefonuyla kaydettiler. Sonra o görüntüyü araç istemek için iş yeri sahibine gönderdiler. İstanbul Avcılar'da bir otogaleride gece saatlerinde yangın çıktı. Galerinin önündeki 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis şüpheli yangınla ilgili çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alınca olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı.
3: Şu an biri video çekiyor, diğeri şey yapıyor. Onlar da yandı.
0: İki şüpheli araçları ateşe verip kaçmıştı. Yangını çıkartırken de kendilerini cep telefonuyla kayda almışlardı. O kayıt yangından birkaç saat sonra iş yeri sahibine gönderildi. Daltonlar suç örgütünden olduğunu söyleyen bir kişi, otogalericiden 10 milyon lira araç istedi. Polis kamera kayıtlarını ve iş yeri sahibine gönderilen mesajı incelemeye aldı. Şüpheliler aranıyor.
1: Diyarbakır'da ayrı olduğu eşiyle çocuğunu görme bahanesiyle buluşan koca dehşet saçtı. Annesinin kucağındaki oğlunu umursamadı. Eşini silahla peş peşe vurdu. Sonra da çocuğu alıp kaçtı.
0: Annesinin kucağındaki küçük oğlunu umursamadı. Silahını çekti, boğuştuğu kadını silahla vurdu. Oğlunu eşinden kurtarmak isteyen kadın canından oldu. Diyarbakır'da yaşayan Ersan Akdemir, bir süredir ayrı olduğu eşi Sultan Akdemir'i arayıp çocuğunu görmek istediğini söyledi. Boşanma aşamasındaki çift Sümer Park'ta buluştu.

0: Ersan Akdemir çocuğu almak isteyince Sultan Akdemir buna karşı çıktı. Silahını çeken koca boğuştu eşini ateş etti. ...32 yaşındaki kadın çocuğunu kocasının elinden kurtarmak için elinden geleni yapsa da fayda etmedi. Birkaç kez daha tetiğe basan Ersan Akdemir çocuğunu alıp uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Sultan Akdemir hayatını kaybetti.
1: Ama başardım, o yüzden değiştiriyorum.
0: İhbar üzerine çalışma başlatan polis katil...

0: yolu üzerinde yakaladı. Çocuğu da yanındaydı. Sultan Akdemir'in ailesi kızlarının eşinden şiddet gördüğü için ayrıldığını söyledi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.
1: Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara Altın Madeni'nin açılışı yapıldı. Törende konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Tesiste 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretileceğini belirtti. Bu Ağrı Molla Kara Altın Madeni'nin açılışı yapıldı. Törende konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Tesiste 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretileceğini belirtti. Bu tesis Türkiye'nin altın üretimini tek başına %10 arttırmış olacak.
0: İlk 5 yılda 17 tona yakın altın üretimi yapılacak. Türkiye'nin altın üretimi %10 artacak. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara Altın Madeni'nin açılışı yapıldı.
2: Ve hayırlı olsun altın madenimiz Ağrı Molla Kara'mıza.
0: Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Rukken Kilerci ve Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak katıldı. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, yeni tesisin altın üretimine katkısına dikkat çekti.
3: Yatırımın tutarı 250 milyon dolardır. Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz. Ve 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretilecektir. Türkiye'nin altın üretimini tek başına bu tesis %10 arttırmış olacak.
0: Cevdet Yılmaz, Molla Kara Altın Madeni Tesisi'nin istihdama da katkı sağlayacağına dikkat çekti.
3: İşletmemizde tek başına 265 kişi istihdam ediliyor. Tam kapasiteye çıkınca 337'ye yükselecek çarpan etkisiyle. Bu tesisin oluşturduğu etkiye baktığınızda en az 1500-2000 arası bir istihdamdan bahsediyoruz. Çalışanların en az %81'i yöre insanı olacak.
0: Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak ise Molla Kara İşletmesi'nin potansiyeline vurgu yaptı.
4: Sahamız 471 bin onsu aşan rezervi ve bilahare 536 bin onsu kaynak tabanıyla güçlü bir potansiyele sahiptir. Yapılan sondajlar yatağın her yönde büyümeye açık olduğunu göstermektedir.
0: Konuşmaların ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Yılmaz'a hediye takdim etti, dua edildi.
5: Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım.
0: Açılış butonuna basılmasıyla cevher sahasında patlama gerçekleştirildi. Altın dökümü başlatıldı.
1: Savunma sanayi açısından önemli bir gelişmeyi paylaşalım. Makine ve kimya endüstrisi tarafından üretilen modern makinalı tüfek. Yani bu kez havada test edildi bakın. Bir kilometre etkili bir menzile sahip bu tüfek. Helikopterde yapılan testleri de başarıyla geçti.
0: Zorlu testleri başarıyla geçti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen MKE modern makineli tüfek hava görevleri için kullanıma hazır hale geldi. Makine ve kimya endüstrisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan gelen ihtiyaçları doğrultusunda Savunma Sanayi Başkanlığı ile Modern Makineli Tüfek MMT-76 için ortak proje adımı atmıştı. 2025 yılında kara kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. Bu kez helikopter kullanımına yönelik hava kalifikasyon testlerine geçildi. Daha önce 40 farklı NATO standardı testini geçerek seri üretime hazır hale gelen MMT-76, helikopter titreşim simülasyonu, dayanıklılık, düşük ve yüksek sıcaklıkla hava yer atış testlerinde üstün performans sergiledi. MMT-76 hem piyade tipi hafif makineli tüfek hem de helikopter platformlarında görev yapabilecek çok amaçlı bir silah sistemi kabiliyetine ulaştı. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığa ve 1000 metre etkili menzile sahip olan modern makineli tüfek, dakikada kesintisiz 750 fişek atım kapasitesiyle Mehmetçiğin harekat kabiliyetine önemli katkı sağlıyor. NATO standartlarında üretilen muadillerine göre daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Gaz piston hareketli ve döner başlıklı kilitleme mekanizmasıyla farklı çevre ve zorlu iklim şartlarında etkin şekilde kullanılabiliyor.
1: İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Vural Tandoğan, emekliliğinde dinlenmek yerine yıllardır tutkuyla yaptığı yüzmeyi geliştiriyor ve dünyanın farklı

0: farklı noktalarındaki maratonlara katılıyor. Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. İşte orada yine başarıyla ulaşan bir Türk oluyor birçok katıldığı yarışmada. Zorlu serüveni var. Habertürk'ten Emine Derya'ya anlatmış arkadaşım. Bir izleyelim.
1: Yüksek rakım, düşük oksijen basıncı, buz gibi su. Ta Gölü'nde 5 ayrı parkurda kulaç attı. Bu zorlu mücadeleyi tamamlayan ilk Türk olarak tarihe geçti.
2: ...60 yaşındaki Vural Tandoğan, yıllarca sürdürdüğü mühendislik kariyerinden 2 yıl önce emekli oldu. Ancak emeklilik onun için dinlenmek anlamına gelmedi. Yaklaşık 10 yıl önce kilo verme amacıyla başladığı yüzme sporunu bu süreçte daha da geliştirdi. Şimdi hem ulusal hem de uluslararası maratonlarda kulaç atıyor.
3: 16 tane ultramaraton yüzmem var benim. 4 tane üşütaç elde ettim. Lake Tahoe'da, Tahoe Gölü'nde üşütaç elde ettim 3 geçiş yaparak.
1: Tandoğan, Tahoe Gölü'nde 19 ve 21 kilometrelik 2 etabı da yüzerek 5 etaptan oluşan maratonu tamamladı. Göl Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında Kaliforniya ile Nevada eyaletleri arasındaki sınırda bulunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yüksekte. Yani rakım nedeniyle oksijen seviyesi daha düşük.
3: En büyük zorluk oradan başlıyor. Şimdi oksijen az olunca önce nabız daha fazla artmaya başlıyor. Nabız daha fazla artınca nefes nefese kalıyorsunuz. Hızınız yavaşlıyor.
1: Ama bu zorlu maratondaki tek sorun düşük oksijen değil. Soğukla mücadele de başarının doğrudan kilidini açıyor.
3: Geceleri hava inanılmaz soğuyor. Öyle olunca yüzmek hem soğuk suda hem soğuk havada kolay değil. Artı gölde akıntı olmaz diye düşünüyor insanlar ama gölde okyanustan daha çok akıntı var.
1: Birçok zorluğa rağmen kendisi bu açık su yüzüşünü tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 9. kişi olarak tarihe geçti. Şimdi önünde yeni hedefler var.
3: Aslında şöyleydi, ben her sene bir göl, bir okyanus geçmek istiyordum ama bu sene 2 göl olunca seneye okyanus hedefim var.
0: İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına yönelik baskısı Doğu Kudüs'teki eğitim merkezine el konulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de milyonlarca Filistinliye hizmet veren UNRWA, İsrail'in tutumuna karşı uluslararası toplum harekete geçmeye çağırdı. UNRWA sözcüsü ve bölge direktörü de Habertürk'ten gazeteci meslektaşım Abdullah Tekin'e konuşmuş. İzleyelim.
4: İsrail güçleri 4 zırhlı araç ve 50 güvenlik personeliyle aniden binayı bastı.
5: But we have no access.
6: O günden bu yana eğitim merkezine erişimimiz yok.
7: Milyonlarca Filistinli için hayati önemdeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı yani UNRWA'ya yönelik İsrail baskısı yeni bir boyut kazandı. İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koydu. Binaya tüm giriş çıkışları engelledi. Öncelikle Kudüs'te yaşananları sormak istiyorum. İsrail güçleri UNRWA ofisine girdi ve sonra Birleşmiş Milletler bayrağını indirdiler. Ardından tüm UNRWA personelini ofisten çıkardılar. Şu anda personelinizin durumu ve Kudüs'teki tesisinizin durumu nedir?
6: Son yaşanan olay, 50 ila 70 İsrail askerinden oluşan kalabalık bir ekibin Kalendiya Eğitim Merkezi'ne zorla girerek merkezin kontrolünü ele geçirmesidir.
8: Çalışanlarımıza bu tesislerin bundan böyle İsrail'e ait olacağını söylediler.
7: Kalendiya'daki UNRWA ofisine yönelik baskın, İsrail'in saldırgan eylemlerinin son örneği. I was living 2 years ago in Jerusalem and also it's happening that time 2025 yılında da aynı şeyler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşandı. Birleşmiş Milletler o zaman da kınama yayınladı fakat değişen bir durum olmadı. Bu açıdan bakarsanız UNRWA'nın gelecekteki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
6: İsrail güçlerinin Kalendiya Eğitim Merkezi'ne girmesi ilk değil. Daha önce de atılan biber gazı nedeniyle 10 kez yangın çıktı. Her yıl 340 genç mülteciye marangozluk, otomotiv ve grafik tasarım eğitimi verdiğimiz bu devasa tesiste artık bunu nasıl sağlayacağımız sorunuyla karşı karşıyayız.
7: İsrail yönetimi UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini 2024'te çıkardığı yasa ile yasaklamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler yetkililerine göre İsrail tarafı el koyma ve operasyonlarına dair hiçbir doğrudan gerekçe sunamıyor. Aslında ana noktada tam burası. Siz İsrail yetkililerle yaptığınız görüşmelerde bu operasyonların asıl nedeninin, hedefinin ne olduğunu söylüyorlar size.
8: İzimle iletişime geçmiyorlar. 7 Ekim'den önce konuştuğumuz gibi konuşmak istemiyorlar.
9: Burası uluslararası hukuk kapsamında korunan bir BM tesisi. BM Genel Sekreteri ve Uluslararası Adalet Divanı'nın da açıkça belirttiği gibi İsrail'in BM personelini koruma yükümlülüğü var ve UNRWA'nın merkezdeki faaliyetlerine devam etmesine izin verilmeli.
7: Konunun belki de en can alıcı noktası burası. Bildiğiniz gibi Filistin'de ve Kudüs'te binlerce kişi aslında sizden eğitim ve sağlık hizmeti ve desteği alıyor. UNRWA'nın ofislerinin de kapatıldığını göz önüne alırsak, bundan sonraki süreçte bu kişiler eğitim ve sağlık noktasındaki hizmetleri nasıl temin edecekler?
9: Doğu Kudüs'teki 40 bin Filistinli mülteci bu merkezlerdeki sağlık hizmetinden mahrum bırakıldı. Batı Şeria genelinde ise 90 okulumuzda 50 bin öğrencimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz. 50'den fazla sağlık merkezimizde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. 4600 personelimizle bölgedeki en büyük ikinci hizmet sağlayıcısı olmaya devam ediyoruz.
8: Doğu Kudüs'te sağlık ve eğitim hizmeti sunduğumuz yaklaşık 100 bin Filistinli mülteci var ve okulumuz kapatıldı. Ancak Batı Şeria ve Gazze'de hizmete devam ediyoruz. Gazze'de 300 bin çocuğa eğitim sunuyor, 7 Ekim'den bu yana 20 milyon tıbbi danışmanlık veriyoruz.
0: Peki, kısa bir ara verelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi, tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 27 Ağustos Perşembe günündeyiz. Ve içeriden dışarıdan bir sürü önemli gelişmeyi Habertürk'te, ana haberde birlikte paylaşacağız. Sayın seyirciler, SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına Ankara'dan olumlu tepkiler var. Ve o tepkiler, olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bu adımın Suriye'nin egemenliği için son derece önemli olduğu vurgulandı. Haftalık bilgilendirme toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, İsrail ve Türkiye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi. Ve anladık ki Amerika Birleşik Devletleri Suriye üzerinde Türkiye ve İsrail'in gerginlik yaşamasını istemiyor.
1: Terör örgütü SDG'nin feshedilmesi memnuniyetle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna desteğini sürdüreceği vurgulandı.
2: SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin

0: egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla, tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Olumlu ivmenin Suriye geneline yayılması, terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi için desteğimiz, mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Büyük Zafer'in 104. yılı nedeniyle Afyonkarahisar'da yapıldı. Gündemde Terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir.
1: Bilgilendirme toplantısında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın, Türkiye, İsrail ve Suriye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi. Bakanlık açıklamasında bu yönde resmi bir talep gelmediği vurgulandı. Talep olursa ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirilecektir denildi.
2: Merhaba, Aşkar.
1: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Danışmanlık Şirketi ile hizmet sözleşmesi imzalandığı da belirtildi. Söz konusu çalışmanın savunma alanında diyaloğu güçlendirme amacıyla yapıldığı, belirli bir savunma programı ile ilişkili olmadığı vurgulandı. Bakanlık açıklamasında Atina'ya da uyarılar yapıldı. Rodos'ta İHA üssü kurulmasının komşuluk ilişkilerine zarar vereceği ifade edildi.
3: Öyle anlaşılıyor ki bu süreçte Türkiye hem Suriye-İsrail denkleminde hem de Yunanistan'la ara ara yaşanan çeşitli krizlerde ve gerginliklerde Amerika Birleşik Devletleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılıyor. Yani Türkiye'nin bu konuda problem yaşamasını, daha doğrusu bölgede herhangi bir hadisenin gelişmesini Amerikan tarafı da istemiyor. O zaman Türkiye'nin sözü de şu: kontrol edebiliyorsan karşıdakileri kontrol et. Ben zaten bu coğrafyanın, bu bölgenin sahibi ve yerlisiyim. Sayın seyirciler, bütün bu olan biten, yani özellikle terörsüz Türkiye süreci bazı siyasi partiler tarafından kabul edilmiyor, hoş karşılanmıyor ve doğru da bulunmuyor. Normaldir, herkes görüşünü, fikrini, düşüncesini istediği gibi ifade edebilir, eder de zaten. Demokratik ülkelerde hadiseler böyle gelişir. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sürece başından itibaren itiraz ediyor, doğru bulmuyor. Terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini savundu Dervişoğlu. Bunlar feshedilmedi. Bu olan biten doğru değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir terör ordusu yaratmaya çalıştığını iddia etti. Adres olarak da Suriye'yi gösterdi.
4: Hiçbir cumhuriyet hükümeti, cumhuriyet rejiminin özünü, demokratik işleyişin amacını, anayasa ve hukuk sisteminin temelden değiştirilmesini hedeflememiştir, hedefleyemez. İşte bizim İmralı sürecine dair eleştirilerimizin özeti de bu duruma ilişkindir.
1: Terörsüz Türkiye sürecine bu sözlerle bir kez daha karşı çıktı. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini iddia etti.
4: Suriye Demokratik Güçleri adı verilen ordunun doğrudan doğruya Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonundan bahsediliyor. Bu örgütün yaşadığımız bölgede silah bırakmadığının en büyük delilidir. Ayrıca burnumuzun dibinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kiralanmış yeni bir terör ordusu yapılandırılmaya çalışılıyor.
1: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Bizim ittifak hedefimiz Türk milletinin bütünlüğüyledir dedi.
4: Türkiye bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında demokrasi hedefiyle cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir. Bir nizam kurmuştur. O nizamın özü kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. İşte bu nizamın kurucusudur Türk milleti.
3: İşte Müsavat Bey'in söyledikleri bunlar. Sürecin İyi Parti'ye göre doğru ilerlemediğini savunuyor ve Suriye'de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir terör ordusu oluşturduğunu iddia ediyor. Sanki Müsavat Dervişoğlu'nun bu söylediklerini, daha doğrusu eleştirilerin buradan geleceğini hisseden MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da terörsüz Türkiye ve çerçeve yasaya dair çok ama çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Neler söylüyor? Evet, farklı düşünenler, farklı görüşte olanlar olabilir ama onlarla görüşmeliyiz, konuşmalıyız ve ikna etmeliyiz diyor. Bir bütün olarak bakalım. Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır diyor Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı. Ve devamında şu beş başlığı zikrediyor. Farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim. İşte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu farklı duyarlılıkları olan o insanlardan, o siyasi görüşlerden birine mensup. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim. Daha uyumlu, daha hoşgörülü, açıklayıcı bir dille gerçekleri, terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye'nin neler kazandığını anlatalım diyor Fethi Yıldız. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım. Kavrayalım, kucaklayalım. Bir bütün olarak 86 milyon ülkenin yurttaşı olarak bu konuyu hep birlikte, birlik içerisinde çözelim diyor. Sürecin ruhuna uygun, özenli bir dil kullanalım. Öyle zannediyorum ki bu konuda DEM Parti'nin de üzerine düşen bazı görevler, vazifeler var. Yani bu cümleden çıkarmaları gereken bazı sonuçlar var. Çünkü süreç ilerlerken DEM Partili bazı yetkililerin, milletvekillerinin, sözcülerin bazı ifadeleri rahatsızlık verici ve bu toplum tarafından dile getiriliyor. Fethi Bey son derece kritik bir noktaya parmak basıyor. İşi buraya kadar getirdik. Doğrusu bir Türkiye projesi, bir devlet projesi. Hep birlikte yaşamak için yeni bir sözleşme yapıyoruz dedi. Dolayısıyla sürecin ruhuna uygun, özenli bir dil kullanalım. Birbirimizi ajite etmeyelim diyor. Terörsüz Türkiye sürecine ait çerçeve yasanın amacını tekrar tekrar insanlarımıza anlatalım. Bunu siyasi bir gözle, siyasi bir bakış açısıyla değil de terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye ne kazanacak, bölge ne kazanacak, bunu tek tek anlatalım diyor MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Sayın seyirciler, dönelim iç siyasete. Doğrusunu isterseniz bizim programda nedir ne değildir de geçen akşam tartıştık. Yani Cumhuriyet Halk Partisliler diyorlar ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na, eğer bizimle birlikteysen bizim faaliyetlerimize, organizasyonlarımıza katıl. Yani ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım. Bunu kamuoyuna deklare et diyorlar. Hatta bunu dediler demediler tartışması yaşadık. Ve sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden sözcü Müslüm Sarı bir dizi açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı o açıklamaların içerisinde. Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın Mansur Yavaş'la ilgili sözlerine yanıt verdi. Aslında bizim programdaki kaynaklarımız, iddialarımız doğru çıktı. Çünkü Mansur Yavaş dedi ki, benimle ilgili ben Müslüm Sarı ya da herhangi bir CHP'li ile bir görüşme yapmadım. Böyle bir görüşme olmadı dedi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada. Mansur Yavaş adına yapılan açıklamaların dikkate alınmaması istendi. Yani kısaca Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın kendisiyle görüşüyoruz, daima görüşüyoruz, genel merkezle görüşüyor iddialarını çürüttü.
5: Şimdi Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu açıklamayı doğrulamadı.
6: Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
1: Yeni partiye şimdiye kadar 200'den fazla CHP'li belediye başkanı katıldı. Mansur Yavaş dışında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu süreçte ne yapacağı merak edilen isimlerden biriydi. Sözcü

0: gazetesine konuşan Karalar, CHP'de kalacağının sinyalini verdi. Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerse, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin ziyaretinde eşlik etmişti. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız ifadeleriyle CHP'de kalacağını duyurmuştu.
1: Şimdi burada dikkat çeken bir ayrıntı var. Onu mutlaka dile getirmem lazım. Sayın Yavaş önemli bir belediye başkanı. Başkentin belediye başkanı Ankara'nın. Ve büyük bir farkla seçimi aldı. Yani %30 fark yaptı. Sevilen bir belediye başkanı. Olumlu olumsuz. Herkes fikrini düşüncesini koyar ortaya. Ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır. Kalmaz. Yeni partiye gider. Gitmez. AK Parti'ye geçer. Geçmez. MHP'ye döner. Milliyetçi bir tabandan gelen bir siyasetçi. Dönmez. Bunların hepsi Sayın Yavaş'ı ilgilendiren, tabi Türk siyasetini medya mensubu olarak hepimizi ilgilendiren ama aslında birinci derecede kendini ilgilendiren konular. Fakat açıklamanın Ankara Büyükşehir Belediyesi adına yapılması çok doğru gibi görünmüyor. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi logosu, titrisi önemli. Orası bir kamu merkezi. Orası belediye, yani Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına belediye başkanının kendi siyasi ikbali, yarın ne yapacağına dair o başlık altında, o logo altında açıklama yapması çok doğru gibi görünmüyor. Sayın Yavaş'ın çıkıp benim kararım şudur ya da değildir. Benimle ilgili söylenenler doğru değildir. Müslüm Sarı CHP ile görüştüğümü iddia ediyor. Bunlar doğru değildir. Ben bunu Mansur Yavaş olarak açıklıyorum demesi gerekir. Zira Ankara Büyükşehir Belediyesi bütün Ankaralıların, bütün Türkiye'nindir. Dolayısıyla siyasi tartışmalara, çekişmelere belediye logosuyla açıklama getirilemez diye düşünüyorum. Sayın seyirciler, dönelim Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarına, beyanlarına. Yeni anayasa sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi Uçum. Yeni anayasanın mecliste 400 veya daha fazla oyla kabul edilmesi halinde dahi mutlak surette referanduma sunulması gerektiğini vurguladı. Bu önemli bir vurgu. Meclis yeni anayasayı kabul etse bile biz bunu millete götürmeliyiz, millete sormalıyız. Millet kabul ederse yürürlüğe girmeli dedi. Ve meclisin 29. dönemini işaret etti.
0: Yeni anayasanın 400'den fazla oy alsa bile referanduma götürülmesi gerektiğini söyledi. Kapsamlı değişiklik için 29. dönemi işaret etti.
2: Yeni anayasa zaten Türkiye'nin olağan gündemidir. Ancak 7595 sayılı kanunun 467 oyla geçmesi sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400'den fazla milletvekiliyle yeni anayasa yapıp halkın onayına sunmadan yürürlüğe koyma fikri asla kabul edilemez. Referandumsuz yeni anayasa yapmak, yeni anayasada son kararın halkın vermesine ilişkin meşruiyet ilkesinin ihlalidir. 28. dönemde tamamlanması güç göründüğünden, Türkiye muhtemelen bir sonraki yasama döneminde, yani 29. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yeni anayasasını yapacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için bir analiz kaleme aldı. Çerçeve yasa olarak da bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun 467 oyla kabul edildiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'ne götürülme ihtimali hemen hemen yok dedi. Çerçeve yasanın geçici ve müstakil özelliği olduğunu belirten Uçum, yeni bir infaz düzenlemesine işaret etti.
2: Cezaevlerindeki kalabalıklaşma konusu açısından da bir infaz düzenlemesi elbette tartışılabilir. Ancak tüm bunlar tartışılırken, başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir. İster iyi niyetle, ister kötü niyetle hesaplarla bu yola tevessül edenler çıkarsa, bunlara imkan verilmeyeceği dikkate alınmalıdır.
0: Uçum, anayasanın 90. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına dayanarak gösterilemeyeceğini de belirtti. Bu maddeye dayanılarak uyma zorunluluğunu iddia edenleri bilgisiz olmakla eleştirdi.
1: Biraz siyaset, biraz hukuk, biraz da ekonomi. Sayın seyirciler, kur korumalı Türk lirası, mevduat ve katılma hesapları 21 Ağustos'u

0: itibariyle sıfırlandı. 5 yıl sonra kur korumalı mevduat sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık dedi. Ayrıntılar var. BDDK verilerine göre 3 hafta önce 157 milyon lira olan KKM bakiyesi önce 51 milyon liraya, geçen haftada 4 milyon liraya geriledi. BDDK'nın son yayımladığı verilere göre de bakiye sıfırlandı. Böylece 2021 yılında devreye alınan KKM uygulaması sona erdi. Bakan Şimşek, programın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik dedi. Finansal istikrarı güçlendiren politikalara devam edileceğini de belirtti. Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde vergi ve SGK borcu olan esnafa finansman yolu açıldı sayın seyirciler. Vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Halkbank tarafından hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz oranı da %40'a indirildi.
1: Borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimi yapılacak. Vergi borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Örneğin 100 bin liralık kredi kullanan esnafın eline 75 bin lira geçecek. Bir yılda tahsil edilecek tutar toplam 300 bin lirayı aşamayacak. Düzenlemeyle Halkbank tarafından kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde standart faiz indirimi %50'den 40'a düşürüldü. %100 faiz indirimi oranı %80'e, %60 faiz indirimi oranı %48'e geriledi. Peki kredi fırsatından kimler yararlanabilecek? Vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar faydalanamayacak. Borcunu yeniden yapılandıranlar yararlanırken, yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak. Esnaf ve sanatkarların kredi çekmek için başvurduklarında en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını göstermeleri gerekecek. Esnafa kredi fırsatına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni kredi düzenlemesinin avantajlı olduğunu belirtti.
2: Esnafı en azından tefeciden, borç alır halden veya bankadan kullanılan normal krediden çok daha fazla devlet tarafından supanse edilen bir kredi almak çok daha rentable.
0: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruandalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Cömert Tokayev'le görüşmesinde Kazakistan'daki seçim sonuçları için tebrik etti. Önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede de ticaret, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliklerinin artırılması için adımlar atılacaktır denildi. Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğini, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarında bulunabileceği kaydedildi. Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de telefonda görüştü. Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını söyledi. Bosna kasabı. Evet, Bosna kasabı. Bosna kasabı lakaplı eski Sırp komutan Ratko

0: Mladić cezaevinde öldü sayın seyirciler. Bosna Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemek ve soykırım yapmaktan ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
1: Mladić,
2: Bosna kasabı olarak anılan eski Sırp komutan Ratko Mladić, Lahey'de cezaevinde öldü. Srebrenica soykırımı ve insanlığa karşı işlediği suçlardan mahkum edilen Mladić, ömür boyu hapis cezası çekiyordu. Mladić'in ölümünü Birleşmiş Milletler yetkilisi duyurdu. 84 yaşındaki Mladić, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Boşnak sivillere yönelik zulüm, öldürme, sınır dışı etme ve zorla yerinden etme, Saraybosna kuşatması sırasında sivillerin keskin nişancı ve topçu saldırılarıyla katledilmesi ve Birleşmiş Milletler askerlerinin rehin alınması suçlarından mahkum edilmişti. Mladić'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8.000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken, Mladić'in Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en korkunç suçları işlediği belirtiliyor. Bosna kasabı, savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Ancak 2000'li yılların başında kayıplara karıştı. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladić, 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başladı. 2017'de bu suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi isteyen Mladić'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
0: Mladić'in öldüğü bugün aynı zamanda Bosna Savaşı'nın en kanlı eylemlerinden biri olan pazar yerine düzenlenen ikinci saldırının da yıl dönümü sayın seyirciler. Şimdi o kanlı günlerde neler yaşandı, ne oldu, ne bitti onlara bakalım. Saraybosna'daki en kanlı saldırı, pazar yeri katliamları gerçekten insanlığın kendinden utandığı günlerdi. Birleşmiş Milletler kontrolündeki bölgelerde Boşnakların Birleşmiş Milletler güvenlik şemsiyesi altında bulunduğu yerlerde bile Sırplar bu katliamları yaptı. Mladić işte onların başıydı. Peki ilk saldırı ne zaman oldu? 5 Şubat 1994. Tam 68 kişi öldü ve 144 kişi de o saldırıda yaralandı. İkinci saldırı 28 Ağustos 1995 tarihinde yapıldı. 43 kişi hayatını kaybetti. 84 kişi yaralandı. Saraybosna kuşatması 1425 gün sürdü sayın seyirciler. Saraybosna o bir vadinin içinden uzanan şehir, tam 1425 gün boyu kuşatma altında kaldı. 1601 çocuk, 11.541 sivil öldü. Rakamlara bakın lütfen. Bu rakamlar her biri bir insan, bir çocuk, bir kadın. Günde ortalama 329 havan topu atıldı. Keskin nişancılar, sniperlar özellikle Saraybosna'da caddeye çıkan, sokağa çıkan kim varsa uzaktan ateş ettiler ve öldürdüler. Sivilleri net hedeflere öldüresiye ateş ettiler. İşte bu tablo ortaya çıktı. Bugün hala Saraybosna'da toplu katliamlardan kalan ve toplu mezarlara gömülen insanlar çıkarılıyor. Ve yeşil tabutlarla mezarlıklara defnediliyor. İşte bunlar 1995 yılında Avrupa'nın tam da göbeğinde yaşandı. Garudin'in söylediği gibi insanlık Bosna'da öldü. Sayın seyirciler, dönelim dış işlere. Dışarıda neler oluyor, kim kiminle ne yapıyor? Rusya ile Ukrayna arasında saldırılar şiddetlendi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri basınında çok dikkat çeken açıklamalar var, iddialar var. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceği iddia ediliyor.

0: Haberler bu yönde. Ukrayna'ya yönelik saldırıların daha da yoğunlaşması bekleniyor. Ve bu sırada Putin'in kıyamet silahı da birdenbire sahneye çıktı. Yani Rusya-Ukrayna savaşında gerçekten rüzgar çok sert esiyor.
1: Rusya son çare olarak taktik nükleer silah kullanabilir iddia ABD basınından. Rusya ve Ukrayna son aylarda birbirlerinin topraklarına ve özellikle enerji altyapılarına yönelik hava saldırılarını artırdı. ABD basınında savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Bloomberg'un Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiası yer aldı. Haberde artan saldırı sarmalı daha fazla Rus yetkilinin Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebileceği sonucuna varmasına yol açıyor ifadesi kullanıldı. Mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın zirvesi olmadığını belirten kaynaklar, Rusya'nın görüşmelerin çıkmaza girdiğini anladıktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını tırmandırmaya hazırlandığını ileri sürdü. Kaynaklara göre Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendiriyor. İddialar gündemdeyken Rusya'nın en yeni denizaltısı Khabarovsk, devasa nükleer torpido Poseidon'u taşımak üzere Beyaz Deniz'e açıldı. 10 bin tonluk bu denizaltının Putin'in en son kıyamet silahlarından biri olan Poseidon nükleer torpidosundan 6 adede kadar taşıyabilecek şekilde inşa edildiği belirtiliyor. Rus medyasında çıkan haberlere göre kendi nükleer reaktörleriyle çalışan bu otonom cihazlar denize bırakıldıktan sonra bir hedefe doğru sessizce ilerleyebiliyor. Ardından harp başlıklarını su altında infilak ettirerek yıkıcı bir patlamaya ve bir düşmanın kıyı şeridinde potansiyel olarak devasa bir tsunami'ye yol açabiliyor.
0: ABD ordusunun Avrupa'daki on binlerce askerini geri çekmek için hazırlık yaptığı iddia edildi. Reuters'ın haberine göre Pentagon'un geri çekilme seçenekleri Kasım'da Savunma Bakanı Hegseth'e sunulacak.
1: Pentagon Avrupa'daki yaklaşık 80 bin ABD askerinin varlığı ile ilgili incelemesinde son aşamaya geldi. Reuters'ın haberine göre ABD Savunma Bakanlığı NATO için en az 4 farklı seçenek hazırladı. Bunların arasında Avrupa'daki ABD askeri varlığının büyük oranda azaltılması da var. Pentagon'un 6 Kasım'a kadar Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seçenekleri sunması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı müttefiklerinin tutumundan duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiriyor. Trump yönetimi, Avrupa ülkelerinin ABD'nin güvenlik şemsiyesinden yararlanırken savunma yükünü yeterince paylaşmadığını savunuyor. Özellikle İran savaşı sırasında bazı Avrupa ülkelerinin ABD'ye yeterli destek vermemesi Washington'ın tepkisini çekti. Pentagon'un incelemesinde sadece asker sayısı değil, ABD'nin Avrupa'daki üslere, hava sahasına, istihbarat, siber ve uzay altyapısına erişimi de yeniden değerlendiriliyor. ABD'li yetkililere göre Avrupa'daki kuvvetlerin azaltılmasına yönelik seçeneklerin masaya gelmesi, Trump yönetiminin bu konudaki talebinin net bir göstergesi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump'ın hayal kırıklığını anladığını, ancak Avrupalı müttefiklerinin büyük çoğunluğunun ABD'ye destek verdiğini savundu.
0: Mark Rutte arayı yapmaya çalışıyor. Trump da askerlerimi çekerim diyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan asker çekmesi, Avrupa'nın belki de Rusya ile ve Çin ile yeni baştan başka ilişkiler kurması, başka masalar kurması anlamına da geliyor. Donald Trump bu işi hangi taraftan ele alıyor henüz net değil. Sayın seyirciler, Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının inanılmaz etkisi devam ediyor. Herkes şoke oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi. Bunlar sadece tespit edilebilenler. Bu arada yüzlerce kişi, hatta binlerce kişinin kayıp olduğu söyleniyor. Ve arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıkları korkuyu anlatıyor.
1: Hem sel hem toprak kayması peş peşe vurdu. Dev toprak kütlesi binaları, araçları, köprüleri yuttu.

0: Görüntüler Nepal'in Rasuva bölgesiyle Çin'in Tibet özerk bölgesinden. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkamasıyla biriken suyunsa aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtti. Peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'e aşkın kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Sel ve toprak kaymasının yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serilirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
1: Ben terastaydım ve sel üst katlara da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Eşim zaten çamur yığınının altında kalmıştı. Bizse güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
0: Nepal'de yetkililerin açıklamalarının aksine felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmelerse zaman içinde değişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını belirtti. Buzuldan kopan büyük bir kütlenin kaya ve enkaz sürükleyerek nehre ulaştığı, bunun da aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendirildi.
2: Oho! Pura dam phudera hai.
0: Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı.
3: Sayın seyirciler, kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergilerinde değişiklik yapıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 31 Ocağı kadar %5 olarak uygulanacak. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ise gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olacak.
0: Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumunun ithalatında düzenleme yapıldı. Gümrük vergisi oranlarının uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. İthalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kuru soğan ithalatında 31 Ağustos'ta sona erecek %5 gümrük vergisi uygulaması 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. %5'lik gümrük vergisi Bosna Hersek, Singapur ve Kosova'dan yapılan kuru soğan ithalatında uygulanmayacak. Ayçiçeği yağının ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında da %12 olan gümrük vergisinin uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. 30 Kasım'da başlayacak olan %12'lik gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olarak uygulanacak. 15 Haziran'a kadar da %12'lik vergi uygulanmaya devam edecek. Ticaret Bakanlığı'ndan düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerle Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riskinin dikkate alındığı belirtildi. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatta temin edebilmeleri için hasat döneminde %20 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.
3: Sayın seyirciler, Narin Güran'ın ailesi Adalet Bakanlığı'na başvurup Narin cinayetinin faili meçhul dosyalar kapsamına alınmasını talep etmişti. Ve tabii bu başvuru kabul edilmedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na Güran ailesi ve bazı kişiler Narin'in dosyasının yeniden ele alınması için başvurdu. Bakanlık, ileri sürülen iddia ve yeni olduğu belirtilen hususların tamamının değerlendirilmesini sağladı. Hem aile fertleri hem de başvuruda bulunan kişiler dinlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda Narin cinayetinin faili meçhul olduğunu ortaya koyan veya yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadı. Bakanlık ailenin faili meçhul başvurusunu kabul etmedi. Narin Güran 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası almıştı. Kocaeli'de gece yarısı olası bir faciadan dönüldü sayın seyirciler. Binalarından gelen çatırdama sesleriyle uyanan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. 4 katlı apartman güvenlik gerekçesiyle içindeki eşyalar tahliye edilemeden yıkıldı ve onlarca kişi ortada kaldı.
4: Dün gece böyle şakır şakır bir şeyler oldu. Sonra bir kütürtü oldu. Biz balkona çıktık.
0: Kolon ve kirişlerden gece yarısı ses geldi. Bina sakinleri üzerlerindeki kıyafetlerle kendilerini dışarı attı. Evleri eşyalarla birlikte yıkıldı.
5: Aşağıdan başlamış bina çatlamaya. Böyle geri geri gidiyor, su boruları patlamış.
0: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı bir binada yaşayan ailelerin hayatı bir gecede alt üst oldu. Gece yarısı binanın kolon ve kirişlerinden çatırdama sesleri geldi. Korkuyla uyanan bina sakinleri soluğu dışarıda aldı.
4: Dedi ki ev gidiyor, koşun dedi. Ben çocuklara koştum. Hepimiz böyle can havliyle attık kendimizi dışarıya.
0: İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Bina tedbir amacıyla hızla boşaltıldı. 4 katlı binanın bitişiğinde temel kazısı vardı.
5: Dozerler zaten vurdukça bina sallandı. Ben evde duramadım zaten.
6: Etkilerini hissettiniz.
5: Ben çok hissettim binanın. Ben hep dışarıdaydım.
0: Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri kazı alanında inceleme yaptı. Çökme riski bulunduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi. Güvenlik gerekçesiyle vatandaşların içeriden eşyalarını almalarına izin verilmedi.
4: Alamadık hiçbir şey. Hiçbir şey böyle. Bir gecede her şey yok oldu. Çocuklar okula başlayacak, her şey.
0: Ellerinde sadece üzerlerindeki kıyafetler kalan bina sakinleri çaresizce yıkım çalışmalarını izledi. Komşu binayı yapan firma tarafından mağdur edildiklerini söyleyen bina sakinleri yardım bekliyor.
3: Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında Tolga Akış gözaltına alındı. Akış, manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyordu. Sayın seyirciler, savunma sanayi açısından önemli bir gelişmeyi paylaşalım şimdi. Makine ve kimya endüstrisi tarafından üretilen modern makineli tüfek bu kez havada test edildi. 1 kilometre etkili menzile sahip olan tüfek helikopterde yapılan testleri başarıyla geçti.
0: Zorlu testleri başarıyla geçti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen MKE modern makineli tüfek hava görevleri için kullanıma hazır hale geldi. Makine ve kimya endüstrisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan gelen ihtiyaçları doğrultusunda Savunma Sanayi Başkanlığı ile modern makineli tüfek MMT-76 için ortak proje adımı atmıştı. 2025 yılında kara kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. Bu kez helikopter kullanımına yönelik hava kalifikasyon testlerine geçildi. Daha önce 40 farklı NATO standardı testini geçerek seri üretime hazır hale gelen MMT-76, helikopter titreşim simülasyonu, dayanıklılık, düşük ve yüksek sıcaklıkla hava-yer atış testlerinde üstün performans sergiledi. MMT-76 hem piyade tipi hafif makineli tüfek hem de helikopter platformlarında görev yapabilecek çok amaçlı bir silah sistemi kabiliyetine ulaştı. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığa ve 1000 metre etkili menzile sahip olan modern makineli tüfek, dakikada kesintisiz 750 fişek atım kapasitesiyle Mehmetçiğin harekat kabiliyetine önemli katkı sağlıyor. NATO standartlarında üretilen muadillerine göre daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Gaz piston hareketli ve döner başlıklı kilitleme mekanizmasıyla farklı çevre ve zorlu iklim şartlarında etkin şekilde kullanılabiliyor.
3: Sayın seyirciler, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara Altın Madeni'nin açılışı yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tesiste 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretileceğini belirtti. Bu tesis Türkiye'nin altın üretimini tek başına %10 artırmış olacak dedi.

0: İlk 5 yılda 17 tona yakın altın üretimi yapılacak. Türkiye'nin altın üretimi %10 artacak. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara Altın Madeni'nin açılışı yapıldı.
1: Ve hayırlı olsun altın madenimiz Ağrı Molla Kara'mıza.
0: Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Rukken Kilerci ve Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak katıldı. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, yeni tesisin altın üretimine katkısına dikkat çekti.
2: Yatırımın tutarı 250 milyon dolardır. Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz.

0: değil. Kafkasya'daki ve Balkanlardaki ön Asya ve Doğu Avrupa'daki aktörleri de yanına alarak büyük bir güç tekemmülüyle Çin'le karşı karşıya gelmek istiyor. Bunu böyle okumak gerekir. Dolayısıyla bu süreç evet Türkiye'nin bir başarısıdır ama Amerika politikalarıyla ortaklaşmanın da bunda muazzam bir katkısı vardır. Hakan Bey'in temkinli iyimserliği yerindedir. Mehmet Hocam belki daha iyi hatırlayacaktır. Biz Birinci Dünya Savaşı'na Almanlarla birlikte giriyoruz ama İngiliz ordusu Kudüs'e girince en çok sevinen Alman imparator oluyor.
1: Evet.
0: Yani böyle sine, girift anlaşılamaz bir alandır uluslararası ilişkiler. Bir cephede dost olduğunuz, müttefik olduğunuz bir güçle başka bir cephede rakip veya düşman olabilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye evet bugün Amerika ile bir ortak zemin yakalamış gibi görünüyor ama her zaman kuşkuyu da zihninin bir yerlerinde tutuyor. Ve bu süreci geri dönülemez bir şekilde üniter bir Suriye devletin ile taşlandırmak üzere yaklaşıyor.
1: İşte bu üniter Suriye'ye Şam'ın güçlü olmasını aslında Amerika Birleşik Devletleri özellikle hatırlayacaksınız. Yaptırımları da kaldırdı mesela ticaret artık olsun diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin bakış açısı güçlü bir Suriye. Fakat aslında bölgede bunu istemeyen bir başka aktör var. O da İsrail herhalde, öyle değil mi? İsrail'in bu konudaki tutumunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Son dönemde İsrail'in Amerika ile çıkarları çatışmaya başladı ve biz bunu ilişkilerinde de görüyoruz. Yani İsrail bölgede güçsüzleşmiş, kendi toplumlarını, halklarını bile idare edemeyen ulus devlet olma kimliğini kaybetmiş, yarı otonom siyasi birlikler isterken Amerika Birleşik Devletleri biraz önce kısmen izah ettiğim gerekçelerle buralarda güçlü ulus devletleri istiyor. İsrail'in güvenliği Amerika'nın artık birinci gündemi değil. Bunda hiç şüphesiz İsrail'in sahip olduğu ekonomik kaynakları, know-how'ı Pasifik'e, Çin tarafına ve Latin Amerika bölgesine kaydırmasının da etkisi var. Yani İsrail bir ölçüde yavaş yavaş Batı'dan elini eteğini çekmeye başladı diyebiliriz. Ve Batılı aktörler bunu çok iyi görüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri de, Kuzeybatı Avrupa'da İsrail'e eskisi kadar sempatik bakmıyor. Ve çıkarları İsrail'e çok da ortaklaşmıyor. Dolayısıyla benim kanaatim bu da ciddi ve tarihsel bir kırılmaya işaret ediyor. Peki. İlerleyen zamanda İsrail ile Amerika arasında daha büyük ayrılıklar, daha büyük çatışma alanları göreceğiz.
1: Peki. Zaman zaman bu arada buna yönelik haberlerde paylaşıyoruz efendim. Netanyahu ile Trump'ın arası yine açıldı. Telefonda birbirlerine bağırdılar diye pek çok haberde düşüyor son aylarda malumunuz. Şimdi bir de bir ifadesi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta. Onu da dikkat çekmek isterim. Belki Gaffar Bey de bana eşlik etmek ister. Çünkü şöyle dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, atımızın kuyruğunu bağladık ifadesini kullandı. Şimdi arkadaşlarımız da ekrana getirirler. Ne demek bu atımızın kuyruğunu bağladık? Şöyle söylüyor, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Ne demek efendim atın kuyruğunu bağlamak?
2: Atın kuyruğundan önce birkaç konu da ben
1: tabii
2: söyleyeyim.
1: Tabii lütfen şimdi. Rica ederim.
2: At kuyruğu da önemli tabii. Onunla ilgili evet. Konuşuruz. Bildiğimiz bir konu ama bu konuyla ilgili birkaç kelam edeyim. Şimdi bakın burada Amerika Birleşik Devletleri'nin reel politiğe teslim olduğunu görüyoruz. Yani burada bu işi ABD'nin açtığı bir alan ya da Türkiye'ye verdiği bir izin gibi okumak bizim buradaki çok uzun süren terörle mücadele pratiğimizi küçümsemek olur. Bu pratik sadece terörle mücadelenin askeri ayağı değil, aynı zamanda siyasi ayağıdır. Burada ciddi bir emek var, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu bir oyun var ve oluşan bir reel politik var. Milli Savunma Bakanlığı'nın tek devlet, tek ordu anlayışı güçleniyor tespiti çok önemlidir. Neden önemli? Çünkü artık hem Orta Doğu'da hem dünyada şu dönem için üniter olmayan devletlerin yaşama şansı yok. Suriye'de böyle bir yolu seçti. Bu yolu gösteren de biziz. Üniter bir devlet olarak Suriye ne kadar güçlü olursa bahsedilen kaygılar da o kadar geçersizleşir. Çok basit. Yani burayı Amerika'nın ya da başka bir gücün, Çin'in, Rusya'nın herhangi bir gücün oyun sahası gibi algılamak geçmiş yüzyılın paradigmasıdır. Öyle bakılıyor. Artık bu geçmişte kaldı. Bunu biz unutalım. Bir defa biz kendi zihinlerimizi bu konuda bir dönüşüme uğratalım. Buna mecburuz, buna ihtiyacımız var. Buna bölgenin de ihtiyacı var. Bu şu manaya gelmiyor.

0: Yani dünyanın süper güçleri var, biz de bir süper güç olduk. Hayır, olmadık ama şunu unutmayalım. Dünyada güç sahadaki mücadele her zaman kaldıraçlarla, manivelalarla belirlenir. Yani siz çok güçlü olmayabilirsiniz ama elinizde jeopolitik avantajınız vardır. Çok dünyanın en güçlü devleti değilsinizdir ama mesela elinizde Hürmüz Boğazı gibi bir şey vardır. Tıkarsınız, bir anda inisiyatif size geçer. Türkiye özellikle son 10 yılda bunları çok ustaca kullandı. Bunları çok ustaca kullandığı için de Suriye'de bizim modelimiz geçerli oldu. Bu model geçerli olursa, bu korunabilirse, yani burada bir üniter devlet var, bir ulus devlet var. Adı Suriye Arap Cumhuriyeti'dir. Bu da çok kritik bir şeydir. Yani özel azınlıklar tanımı yok. Burası çok önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti modelinin ilk kez dünyada kabul gördüğünü görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti de bu arada statik bir model değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti de kendini yeniliyor, dönüştürüyor.
1: Hatta tek devlet, tek millet kavramı da hep bizim kullandığımız bir kavram.
0: Aynen öyle. Ve şurası çok önemli. Bakın biz rejim ihraç etmiyoruz. Dünyada mesela İran rejim ihraç etmeye çalışıyor. Sovyetler çok uzun süre rejim ihraç etmeye çalıştı. Amerikalılar, İngilizleri söylemiyorum. Zaten her yeri ihraç etmişler. Kapitalizm dünyanın her yerinde insanlığın, yani insanlığın burnundan fitil fitil getiriyor, öyle diyeyim. Zaten ihraç etmişler. Biz bir şey ihraç etmiyoruz ama bizden ithal edenler var. Bak Suriye bizden bir şey ithal ediyor. Bu bizim ihracımız değil. Bu konuyu öneminin altını çizmemiz lazım. Burayı atlamayalım. Şimdi kuyruğu konuşalım. Siz,
1: hemen Volkan Hoca'ya da sorayım. Öyle mi oldu sizce de, siz nasıl değerlendirirsiniz? Biz hakikaten bir sistem mi ihraç ettik Suriye'ye sizce?
2: Ya açıkçası ben...
0: Suriye ithal etti dedim.
1: Özür dilerim.
0: Bizi
1: Suriye ithal etti.
0: Suriye doğru bir model aldı. Kendisi için doğru bir model aldı.
2: Yani ben bu kanaate ulaşmadım.
3: İhraç etmedik, örnek olduk.
1: Örnek olduk. Tabii ya da Şahin öyle diyor.
2: Ben güzel. Bunun için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Öyle çünkü mi? Suriye'de henüz kurumsal bir yapı aslında oluşmadı. Daha bir anayasası bile yok. Geçici bir anayasa kabul etti ama daha Suriye'nin... İşte yeni anayasası nasıl olacak, işte ilerleyen süreçte demokratik kurumların işleyişi, kuruluşu nasıl olacak, bunlar biraz muğlak noktalar. Biraz temas etmeye çalışacaktım ben de aslında bu konulara ama umarım tabii ki işin sonu olumlu olur. Bakın şöyle de bir örnek vereyim size. Şu an devlet başkanının klasik manada demokratik meşruiyeti yok Suriye'de. Seçimle göreve gelmiş bir devlet başkanı değil ama böyle uzun süren bir iç savaştan sonra zaten bir anda her şey güllük gülistanlık bir şekilde demokratik rejimin oluşması da mümkün de değil. Ama tabii ki Türkiye'nin bu şekilde bölgesinde örnek olduğu, en azından olması gerektiği kanaatine ben de katılıyorum. Çünkü baktığınız zaman özellikle komşularımızda hani demokrasi seviyesi, hukuk devletiyle alakalı ülkemize de birçok sorun olsa da yine de Türkiye birçok konuda bölgenin önde gelen bir ülkesi. Hani bu açıdan tabii ki sadece Suriye açısından değil diğer devlet açısından da çok yol göstericiliği olacaktır diyorum. Bu arada bir sürekli bahsi geçtiği için şunu da söyleyeyim. Şimdi bir anayasa hukukçusu olarak bunu söylemeden geçemeyeceğim. Trump artık Ocak 2029'dan sonra yok. Amerikan anayasası uyarınca sadece 2 dönem görev yapabilir ve 2. döneminde. Amerikan anayasasını değiştirip tekrardan aday yapabilirler belki ama Amerikan anayasası dünyanın en zor değiştirilebilen anayasalarından biri. 1787'den beri sadece 27 defa değiştirildi. En sonda 1992'de yanlış hatırlamıyorsam milletvekillerinin maaşlarıyla alakalı bir düzenleme yapıldı. Ondan sonra değişmedi. Yani kongrenin her iki kanadının 2/3'ü işte isteyecek, sonra eyaletlerin 4/3'ü onaylayacak. Yani Trump'ın şu an anayasayı değiştirip bir kez daha aday olması belki 1/1000'den daha düşük bir ihtimal.
1: Bu arada buna rağmen Trump ben aday olacağım ifadesini de kullanmıştı ama...
2: Yok, siyasi olarak siyasi kullanabilir olarak tabii ki. Yani kullanabilir ama hukuki olarak imkansıza yakın. Hani onu da belirtmekte fayda görüyorum. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Hazır Türkiye'nin bölgeyle alakalı rolü açısından. Tabii ülkemize de şu an bir son dönemde çıkarılan yasa ile birlikte bir süreç var. Evet. Umarım bu hem ülkemiz için hem de çevre için çok hayırlara da vesile olur. Bu sorundan kurtuluruz. Terör belasından kurtuluruz. Ama
1: orada siz bir Amerika Birleşik Devletleri'ne başlık açınca az önce Tom Barak'tan da bahsettik ya, hatırlar mısınız? Bu hafta içinde yine çok konuşulmuştu. Tom Barak şöyle bir ifade paylaştı. Trump'la Erdoğan arasında geçtiğini iddia ediyor bu ifadenin. Trump Erdoğan'a diyor ki aslında siz niye Suriye'yi almadınız bu kadar elinizde imkan varken? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cevaben şöyle dediğini aktarıyor. Biz işte güçlü bir Suriye istiyoruz bölgede. Yani Trump'la Erdoğan arasında mesela böyle bir konuşmanın geçtiğini dahi söyledi Tom Barak.
2: Anladım ama bunun hani gerçek manada mı yoksa şaka yolu mu geçtiğini açıkçası ben pek şey yapmıyorum. Çünkü hani bir devletin diğer bir devletin niye almadığınız şeklinde bilmiyorum, bana pek şey gelmiyor. Makul bir.
1: Yani Trump'ın bakış açısı ama bir daha önce de hatırlarsınız Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada da ya Türk

0: bu işi halletti diye övgüler de dizmişti o sırada.
1: Evet. Ama hani şunu söylemekte fayda var. Bu işte Suriye'nin üniter federal olup olmayacağı, oradaki işte Türkler, Araplar, Kürtler, diğer işte insanların artık hangi ölçüde haklarına sahip olacakları. Bütün bunlar tabii orada terörsüz sürecin de kalıcı olup olmadığını şekillendirecektir. Ümit ediyorum ki Suriye'de yakın zamanda fiziki koşullar hukuki bir altyapıya da kavuşur. Çok daha demokratik bir yönetim oraya hakim olur. Böylelikle bu hem Türkiye'nin lehine olur hem de Türkiye bu konuda öncü de olabilir. Ben şey diyebiliyorum, Türkiye her zaman hem anayasa açısından hem diğer konularda çevre ülkelere destek de olmaya çalışıyor zaten. Ama dediğim gibi bu Türkiye'nin hem kendi içerisindeki hem de Suriye'deki demokratikleşme sürecinden bağımsız bir süreç değil. Belki hani şu an doğrudan Suriye'ye odaklanıldığı için Türkiye'deki çerçeve yasa ve diğer tartışmalara çok değinmenin bir manası olmayabilir ama hani bizde de yakın zamanda bu yasanın çıkması tabii çok hoş ama onunla alakalı da çok eleştirilecek şeyler var. Dolayısıyla Türkiye'de de hani bu yasal süreç, sonradan yapılacak yasal düzenlemeler, Suriye'nin kendi içerisindeki bu anayasal düzenini nasıl sağlayacağı, bütün bunlar tabii ki birbirleriyle bağlantılı noktalar. Ümit ediyorum ki hem ülkemiz açısından hem de Suriye açısından ileriki dönem çok daha demokratik, çok daha şiddet içermeyen bir siyasi sürece sahip olur.
0: Hocam, bu eleştirilerinizi bu arada birazdan alırız. Suriye bahsini de biraz kapattıktan sonra Türkiye'ye de dönmüş oluruz tekrar. Şunu da hakikaten önemli, yani özellikle Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'ye mesela gidenlerden yine biri bendim. Oradan yayınlar yaptığımızı da hatırlıyorum. Özellikle şunun altı çok çiziliyordu. Ya tamam, Suriye kalkınacak, işte inşaatla kalkınır ama önemli olan meselelerden biri, anayasası yok henüz Suriye'nin. Yeni bir anayasa ihtiyacı var. Demokratik bir düzene ihtiyacı var ve Türkiye bu noktada önemli bir örnek aslında teşkil ediyor diye o gün dahi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Dolayısıyla bu dikkat çektiğiniz nokta hakikaten önemli. Ya, somut bir kalkınma gerekli ama bir yandan da dediğiniz gibi demokratikleşme açısından da Türkiye iyi örneklerden biri. İsterseniz şu atın kuyruğu meselesine bir bakalım Gaffar Bey. Hakikaten güzel, bu ifade ne demek çünkü? Evet. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tarihsel süreci nedir bu ifadenin?
2: Şimdi şöyle bakın, Türk devlet adamları, siyasetçilerimiz son yıllarda referanslarını Türk tarihinden alan bazı söylemler geliştiriyorlar. Bunu niye söylüyorum? Eskiden çok fazla batıya atıf yapılırdı. Batılı kaynaklara, batılı sözlere atıf yapılırdı. Şimdi Türk tarihinden de bazı simgeler, semboller bulunuyor. Sık sık onlara atıf yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Şimdi bu at kuyruğu bağlama çok önemli bir konu. Basit bir şey değil. Çok önemli bir metafor. Onu kısaca ben onu müsaadenizle aktarayım. Şimdi bakın. Bir defa konuşma nerede yapılıyor? Malazgirt'te yapılıyor. Yani 1071 Malazgirt Zaferimizin 955. yılındayız. 955 yıl önce Malazgirt Ovası'nda hani teknik tabirle bu topraklar bize yurt olmak üzere açıldı. Yani Müslüman Türkler bu topraklara geldiler, burayı yurt tuttular. Burası da onları bekliyordu bak. Bunu da söyleyeyim. Nereden anlıyoruz? 1081'de Çaka Bey İzmir'de beylik kurdu. Çaka Bey bizim ilk amiralimiz. Tarih 1081. 10 yıl. Yani 10 yılda Malazgirt'ten, şimdi Malazgirt biliyorsunuz, yerini biliyorsunuz. Türkiye'nin doğu ucu değil mi? Anadolu'nun kapısı. İzmir neresi? İzmir de batı ucu şu anda. Anadolu'nun batı ucu. Orada bir beylik kurdu. İşte Midilli'yi, Sakız'ı, Samos'u falan, Sisam'ı, oraları da fethetti. 10 yılda olması mümkün değil. Tek imkan var bunun için. Coğrafyanın sizi beklemesi. Yani sizin getirdiğiniz düzeni istemiş coğrafya.
0: Yani Malazgirt'ten girdik Anadolu'ya. Anadolu'nun bir ucunu 10 yıl gibi kısa bir süre ulaştık.
2: Yani bunun manası şu. Yani büyük bir direnç olsa gidemezsiniz. Demek ki sizi kabul eden bir coğrafya var. Bu sizin dirlik düzen getirmenizle ilgilidir. Suriye konusuyla bağlayayım yani. Hani Suriye'ye de diyoruz ya bak, bizden ilham aldıkları için dirlik düzen geliyor diye. Evet, bizden ilham alanlara dirlik düzen geliyor. Bizim geldiğimiz yere de dirlik düzen geliyor. Bu çok kritik bir şey. Hani 1055 senesinde Selçuklu İmparatoru Tuğrul Bey Bağdat'a girdi, Bağdat'ı aldı. 860 küsür sene bütün o coğrafya Türk egemenliğindeydi. Nasıl yönetildiğini o dönemi herkes biliyor. Şimdi onu kapatalım, Malazgirt'e dönelim.
0: Dönelim mesela Malazgirt'e, 1071 tabii. Malazgirt, Sultan Arpaslan atının kuyruğunu bağladı. Niye bağladı? Bağlıyor.
2: Şimdi bu bağlamayı da güzel resmetmişler. Bağlama denen şey genelde bağlama, çermetme deniyor mesela şeyde. Kaşgarlı Mahmut öyle şey yapıyor. Divan Lugat-ı Türk'te. Böyle tabir ediliyor. Bir ipek iplikle örmek gibi bir şey. Bazen de ucundan bağlanıyor. Şimdi bu Malazgirt'in bir özelliği.

0: özelliği var. Yani Sultan Alparslan çok sembollerle o savaşa hazırlanmış. Mesela manevi semboller var. Birincisi Ebu Nasr Muhammed Sultan Alparslan'ın hocası. Diyor ki Cuma günü ve Cuma namazı vaktini seç diyor muharebe için. Neden? Çünkü bütün İslam coğrafyasında Cuma namazı kılınacak. Müslümanlar dua edecek ve senin için dua edecekler. O gücü arkana alacaksın diyor. Alparslan da öyle bir zaman seçiyor. Murat Nehri biliyorsunuz orada akıyor ovada, Malazgirt Ovası'nda. Ordu topluca abdest alıyor, kritik. Sonra Alparslan zırhının altına beyaz bir kıyafet giyiyor. O beyaz kıyafet de kefenidir. Yani burada öleceğim anlamında. Peki. Gerekirse öleceğim anlamında. Sonra da daha sonra atın kuyruğuna geleceğim. Bir hitapta bulunuyor askerlere. Diyor ki burada komutan yok, askerler de yok. Bu arada bir efsane değil, bakın tarihçiler yazıyor. Net bir şey söylüyorum. Komutan yok, askerler de yok. Burada bir gazi var. Hepimiz gazileriz. Sizler de benim gibi gazaya çıktınız. İsteyen benimle gelsin, istemeyen dönsün diyor. İstemeyen dönsün diyor. Bak çok ilginç bir şey. Askerler kabul ediyorlar. Dua ediliyor. Sonra da atının kuyruğunu bağlıyor. At kuyruğu bağlamak şu demek. Türk geleneğinde ta İslamlık öncesinde de var, İslamlıktan sonra da var. Bu geri dönüş yok anlamına geliyor. Yani atınızın kuyruğunu bağladığınızda ölmek var, dönmek yok anlamına geliyor. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bunu söylüyor. Yani öyle bir yola girdik ki burada gerekirse canımızı vereceğiz, ölmek var, dönmek yok diyor. Biz bunu nereden biliyoruz? En eskisi, eski Hun dönemine ait bulgular, pazırık kurganları vardır. Mesela pazırık kurganlarında Türk savaşçılar atlarının kuyruğu bağlanmış vaziyette ya da kuyruğu kesik vaziyette gömülmüşler. Evet. Şöyle, savaşa giderken savaşçı atının kuyruğunu bağlıyor. Şayet şehit olursa, savaştan sağ dönemezse, eskiden at onunla beraber gömülürdü. Evet. Sonradan gömülmüyor İslamlıktan sonra. Bağladığı yerden kuyruk kesiliyor. Ona da tul at deniyor. Dul at anlamında. Yani bir savaşçının geriye kalan atı manasında kullanılıyor.
1: Şimdi bu ölmek var, dönmek evet, yok meselesini tabii. Aslında tarihsel süreçte başka noktalarda da görüyoruz. Mesela 1456 Belgrad'da Fatih Sultan Mehmet sefere çıkmadan önce yine atının kuyruğunu evet, bağlıyor. Aynı güzel şey Kanuni Sultan güzel Süleyman'da da görüyoruz. 1566 Zigetvar'da. Yine bunlar birkaç evet, örnek aslında. Evet. Dolayısıyla Türk tarihinde bu ifadenin anlamı var. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan niye şimdi böyle bir ifade kullandı?
0: Tamam, şimdi bunlardan gelerek düşün bakalım.
1: Evet.
0: Şimdi bir defa Göktürklerde de var. Tonyukuk abidesi, Tonyukuk anıtlarında yazıyor. Göktürklerde var. Söyledik ya, Kaşgarlı Mahmut'ta var. Dede Korkut'ta var. Bamsı Beyrek vardır. Bağını çiçekli. Muhteşem de bir aşk hikayesidir aynı zamanda. Hı-hı. Bamsı Beyrek'in atının kuyruğu da bağlanır Dede Korkut hikayesinde. Yani bu at kuyruğu bağlama, ölümüne gitme. O ideal için bütün tehlikeleri göze alma. Osmanlı'da aynen devam etmiş. Bu minyatürler onu gösteriyor. Levli'nin minyatürlerinde, işte Nakkaş Osman'da hepsinde görüyoruz. Burada Fatih'in 1456 Belgrad seferi. Yani detayda at kuyruğu bağlıdır. Aynı şekilde Kanuni. Burada Kanuni tabii artık yaralanmış. Sokullu onu attan indiriyor. Evet. Atın kuyruğu bağlıdır. Yani burada, bunlar hep, yani düşünsenize. 3-4 bin yıllık bir Türk geleneğinden bahsediyoruz evet, ve İslamlıkta da devam ediyor ve hep aynı manaya geliyor. Manası da hep aynı. Evet. İşte burada bakın eski şeyler, tasvirler var. Bakın burada gene şurada aynı şekilde bir Osmanlı süvarisi. Bu Nakkaş Osman'ın galiba.
1: Kuyruğun evet, bağlı olduğunu evet, görüyoruz evet, efendim.
0: Bu Memluk da süvarisi. Bak bu da Memluk. Evet. Çok enteresan yani. Bu Mısır'da hakim olan Türkler. Orada bir süvari görülüyor. Bu yabancıların Avusturyalı bir gravürcünün Türk süvarilerini resmetmesi. Bak orada da kuyruklar bağlı. Bu Japonya'da bir müzede bulunuyor. Hun döneminde Çinlilerin Hunları tasvir ettiği, Türk süvarilerini tasvir ettiği bir gravür. Orada da kuyruklar bağlı. Bu işte demin bahsettiğim Bamsı Beyrek, Dede Korkut'taki Bamsı Beyrek tasviri. Orada da atın kuyruğu bağlı. Gene burada da bir Osmanlı süvarisi tasviri. Hepsinde kuyruklar bağlı. Bu kuyruk bağlama işi, savaşa gidiyorum, kahramanca gidiyor. Gerekirse ölürüm. Yani ölmek var, dönmek yok.
1: Şu an terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci bizim için böyle bir süreç mi?
0: Konu sadece o değil. Sadece terörsüz Türkiye dediğiniz basit bir konu. Asıl konu Büyük Türkiye. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün önce bahsettiği konu. 3 gün önce dedi ki Büyük Türkiye süreci başlamıştır. Tüm ajanslar, yabancı ajanslar onu manşet olarak girdi. Manşet olarak girdi. Şöyleydi bak, şöyle seçtiler. Yabancılar o uzun konuşmadan iki şey seçtiler bakın. Bir, bu bölgede soykırımcılar cezasını çekecek. Soykırımcılar cezasını çekecek. Büyük Türkiye süreci başlamıştır. Şimdi birleştirin ikisini. Bir, Büyük Türkiye diye bir şey başlıyor. Büyük Türkiye nedir? Büyük Türkiye bir defa bu terörün bitmesi basit bir konu. Bakın tekrar ediyorum. Yani ekonomik olarak güçlü, askeri olarak güçlü

0: sistem olarak güçlü, bölgesinin de abisi olan, yeniden yani şöyle sokak tabiriyle diyelim, mekanın sahibi geldi. Yani mekanın sahibi olan Türkiye. Nasıl diyorum ya, Tuğrul Bey'den sonra 863 yıl burada bizim egemenliğimiz vardı. Tekrar öyle bir Türkiye geliyor. Bugünün koşullarında o büyük Türkiye ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, atımızın kuyruğunu bağladık. Ölmek var, dönmek yok. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye kişisel yüzünü tarihinde, siyasi tarihinde de biz bunu görebiliriz.
1: Mehmet Şahin Hocam, bir şey son eklediniz?
0: Hemen bitireyim. En son Türkiye yüzyılı.
1: Türkiye yüzyılı.
0: Tabii tabii. Türkiye yüzyılı diyebiliriz tabii ki. Peki. Teşekkürler. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ihanette Sayın Erdoğan'ın nasıl bir hareket tarzı izlediğini, ne yaptığını hatırlayın. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, yakın tarihimizde, darbelerle örülen tarihimizde daha önce görmediğimiz bir şey gördük.
1: Evet.
0: O zamanki başbakan, yani bugünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan, darbecilerin üstüne yürüdü. Ve şöyle dedi, gerekirse ölürüz dedi. Değil mi? Şimdi bu at kuyruğu
1: bağlama... Benim de aklıma şöyle bir ifade geldi. Topunuz gelin ifadesini hatırlar mısınız?
0: İşte topunuz gelin de, yani o da bir meydan okuma ifadesi.
1: O dönemde tabii yine öyle bir ifade de kullanılmıştı. Bütün aslında terör örgütlerini sayıp.
0: Tabii şöyle bir durum var. Yani demokratik siyaset böyle yapılmamalı. Arzu ettiğimiz şey bu değil. Yani ölmek üzerine yapılmamalı ama Türkiye maalesef başbakanını idam etmiş bir ülke. Yani Türkiye demokrasiye geçişte çok ağır imtihanlar vermiş bir ülke. Onun için de Türkiye'yi yöneten kişinin mangal yürekli olması lazım. Bu cümleyi kurması lazım. Hem içeriden hem dışarıdan çok ciddi tehditlerle baş ederek ilerliyorsunuz. Bu at kuyruğu bağlama işi bugünkü siyasi anlamı budur. Terörsüz Türkiye'den daha ötesidir. Söylediğim gibi büyük Türkiye idealiyle ilgili bir şeydir. Ve tarihimizde çok önemli bir köke, önemli bir sembole denk geliyor. Bu da bizim açımızdan gurur verici bir şey. Bakın burada bir prime time'da bir televizyon kanalında biz burada ta Hunlardan, Osmanlılardan bugüne kadar bu at kuyruğu bağlama işinin ne olduğunu anlatıyoruz. Türk çocukları da bunu görüyorlar. Bundan daha güzel bir şey olamaz herhalde.
1: Evet, pekala. Çok teşekkür
0: ederim. Umarım yeterli olmuştur.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde öğrenmiş olduk. Görseller de çok güzel oldu.
0: Şimdi çok konuşursak tarihçiler mesaj atıyorlar. Benim babam da tarihçi, Bekir Hoca. Diyor ki orada hata yaptın diyor. Fazla konuşunca da hata yapıyoruz. Burada bitirelim.
1: Tadında bırakalım. Evet, pekala. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Gürkan Zengin, büyük Türkiye'nin eşiğinde miyiz hakikaten? Böyle yorumluyor ama Gaffar Bey.
2: Bilemiyorum, onu görürüz. Yani Büyük Türkiye tarifinde ne anladığımıza bağlı bir şey. Türkiye'nin bir kapasite artırdığı gerçek. Ama iç tahkimat konusunda çok mu büyük durumdayız emin değilim. Yani iç cephenin güçlü olması büyük bir devlet olmanın önemli koşullarından bir tanesi. Ekonomik olarak kendi kendine yeterlik diye bir şey olmaz ama ekonomik kapasitenin ben Türkiye'nin kişi başı milli gelir, gayri safi milli hasıla gibi güç parametreler, ekonomik güç parametreler anlamında hala yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani dünyanın en yüksek ilk 5 enflasyonuna niye sahip olsun Türkiye? Bu kadar bölgesel nüfusunu artırmış bir ülke. Yani ben niye Romanya'dan daha düşük bir kişi başı milli gelirle yaşıyorum diye de soran insanlar var ve sorulur, ben de soruyorum. Bu kadar bölgesel nüfus var, bu kadar değişik bölgelerde askeri kapasite kullanabiliyorsunuz. Etrafınızda oyun bozan bir güç. Sünüz. Bu tartışmasız bölge üstü bir güç olduğunuz tamam ama biraz içeriği, yani demokrasi, refah konularında ihmal eden bir Türkiye, bir hükümet mantığı görüyorum. Bunlar doğru işler değil. Buraları halletmek lazım. Bir halkla, milletle birlikte büyürsünüz. Devlet, ordu, ekonomi, zaten bir imparatorluk birikimiyle geliyorsunuz ama buralar böyle bir devlet aklının çok bakmadığı alanlar gibi geliyor bana. Dediğim gibi ekonomi başta olmak üzere. Ekonomi dışında, askeriye de şurada burada fena değiliz, iyi gidiyoruz. Erişim alanlarımız çok arttı, hiç tartışmasız. Ama bu ekonomi işi, iç tahkimat meselesi, mesela bu siyasal gerilimler, siyasal kutuplaşmalar olmaz.
1: Yani. Zedeliyor mu ya da ekonomi işi mesela o iç tahkimatı sağlamayı da?
2: İç tahkimat, ekonomi, onu her şey birbirini etkiler. Yani siyasetten bahsediyoruz, uluslararası ilişkilerden bahsediyoruz. Birbirini etkilemeyen şeyler olmaz. Ekonomi gücünüz, devlet gücü dediğiniz zaman altında güç unsurları vardır. Tarihi birikim, coğrafyanız, ekonominiz, askeri gücünüz, iç cephenizin gücü, halkınızın memnuniyeti, mutluluğu, insanların birbirine öyle kötü gözle bakmaması, siyasi parti gruplarının bir vizyon etrafında buluşabilmesi, bunların hepsi yapının içindedir. Türkiye yüzyılı İyi bir resim, iyi bir hedef. Türkiye'nin hedefleri de olmalı. Zaten son 20-25 yılda hakkını verelim. AK Partili yıllarda büyük kazanımlardan bir tanesi dış politikada özgüven.

0: gelmiştir. Yani Türk milleti artık Avrupa ne diyor, Amerika ne diyor bilmem ne. Yani buralara böyle bunlara bakmayan bir millet de ortaya çıktı. Muhalefetin pek anlayamadığı, kavrayamadığı konulardan birisi budur. Hala Avrupa'dan, Batı'dan bir şeyler talep etmek, bir şeyler işte bize destek olun, ortak değerlerimiz falan, bizim Amerika Birleşik Devletleri ile ortak değerimiz falan kalmadı. İsrail'in 70 bin insanı katlettiği bir yerde Amerika'ya mektup yazıp, New York Times'ta yazı yazıp ortak değerlerimiz falan diye konuşmayacaksınız. Konuşanlar oldu. Ya da İngiliz Başbakanı'ndan bizi burada yalnız bıraktınız diye konuşmayacaksınız. Öyle bir Türkiye yok artık. O toplum bunu artık kabul etmiyor. Bunlar doğru şeyler ama yani bu büyük kitlelerin yaşam, geçim derdi yaşıyor olması Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışmıyor. Yani doğru, bu lafları söyleyenler, bu dili kullananlar,
1: ben aynı fikirdeyim sizinle.
0: Bu dili kullananların biraz bu milletin geçim derdi meselesine gerçekten dikkat etmesi gerekir.
1: O başka bir bahis ama haklısınız.
0: Başka yani. İşte müfredat, eğitim, kalite üretimi, toplam kalite. Yani buralar bizim bugün 25 bin dolar, bizim 40 bin dolar milli gelirimiz olması lazım. Ülkenin kapasitesi buna müsait, tarihi müsait, gelişim alanları müsait. Bakın savunma sanayinde geldiği yere bakın, ekonominin dünyanın en büyük, en yüksek enflasyonu 5. İlk 5 ülke. Bunu izah edemezsiniz. İlk 4 ülke izah edemezsiniz. Yani Avrupa'da %10 enflasyon yok. Bende %35 resmi rakamlarla, gerçeği 70-80 falan. Bunun gibi şeyler de var. Yani bunlar vizyonu yok mu ediyor? Yok etmez. Ya işte bu konular var. Ve bu konuları konuşmadan da öteki konular çok ikna edici olmuyor. Kitlelere erişmiyor. Özellikle de bu kutuplaşma meselesini Türkiye hiç çözemedi. Yani ya siyasal gerilim diyeyim, kutuplaşma demeyelim hadi ama siyasal gerilim. Bakın bu terörsüz Türkiye meseleleri, buralarda önemli doğru hamleler, doğru adımlar. Yani iç konsolidasyonu, iç tahkimatı sağlamak açısından. Ama siyasal alanda da makul bir dil kullanması lazım. İktidar ve muhalefet çevreleri birlikte. Bunları çok başaramadık biz gibi geliyor bana. Evet. Ha, başarırız. Hani oraya da gider, belki oraya sıra mı gelmedi bilmiyorum ama bunlar var. Bunlar yokmuş gibi konuşmayalım. Kendi gerçeğimizi, kendi hakikatimizi görelim, dile getirelim ki çözebilelim. Aksi halde Türk'ün Türkiye propagandası lafı var ya, bu doğru bir şey değil.
1: Yok yok, Türk'ün Türkiye propagandası lazım hocam. İstirham edeyim. Oraya itiraz ediyorum bak.
0: Gerçekse tamam.
1: Gerçekse eyvallah. Çünkü şöyle.
0: Yani şimdi şu kapasiteyi anlatmayalım mı milletimize? Anlatalım tabii.
1: Türk'ün Türkiye propagandasını da müsaade etmediler yıllarca.
0: O da doğru.
1: Yani
0: ona da ben katıldım.
1: Yani Türklüğümüze dair şeyleri de konuşamadık.
0: Elbette. Ama onları açtık diye düşünüyorum ya, o kadar. Yani.
1: Eyvallah.
0: Millet görüyor zaten yani.
2: Mehmet Şahin'e soralım bence bu eleştiriyi. Efendim bir yanda Büyük Türkiye'den bahsederken bir yanda geçim derdinde olan insanlar var. Bu Büyük Türkiye mesela söylemi, o geçim derdinde olan insanlar ulaşıyor.
3: Şimdi ekonomide sıkıntılarımız var. Bunu hepimiz görüyoruz. Fakat bir şey göz ardı etmeyelim. Ben deprem bölgesinin milletvekiliyim. Dışarıdan gelenler bunu daha iyi görebiliyor. Biz 11 tane, 11'i bir tarafa bırakıyorum. 4 artı 2, yani 4 şehrimizi ve 2 ilçemizi baştan sona inşa ettik. Kapasitemizi görmemizde fayda vardır diye düşünüyorum. Dün 99 depreminde rahmetli Ecevit'in bir videosunu izledim. 3 gün sonra işte Yalova tarafına gidip oradan Ankara'ya çağrıda bulunan bir siyasi iradeden hızlı bir şekilde deprem bölgesine gelip 11 ilden bahsediyoruz. Ve bugün 500 bin konuttan bahsediyoruz. Her hafta oradayız. Yarın ben tekrar Kahramanmaraş'a geçeceğim. Onun için bunu ortaya koyacak bana ikinci bir ülke söyleyin. Eleştirilecek çok tarafımız var. Var yani, var. Yok, yok değil, var. Ama bana hepinize soruyorum. İkinci bir ülke söyleyin ki bu yıkımın altından kalkacak, Amerika dahil olmak üzere bir ülke söyleyin. Ben de diyorum eksikliklerimiz var. Çünkü ben birebir yaşadığım için o süreci. Birileri çok böyle sadece geldiler, gittiler. Ama ben orada devlet kurumlarının ve o süreçte yer alan insanların 100 milyar doların nasıl oraya harcandığını ve en zor dönemde harcandığını gördüğüm için, ayağa kalktığını gördüğüm için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim kapasitemiz çok güçlü. Biraz önce Gürkan Bey söyledi, savunma sanayi konusunda. Biz savunma sanayini rağmen yaptık.
2: Peki.
3: Düşmanlara rağmen değil, müttefiklerimize rağmen yaptık. İçerideki İrlandalılara rağmen yaptık. İçerideki hainlere rağmen yaptık. Yani kastettiğim, biliyorsunuz yani bunu herhalde isimlerini anmaya bile gerek yok. Şimdi bu da, bu ortaya koyduğunuz teknoloji

0: Psikolojik devrim ve bunun dış politika yansıması da var. Şimdi konuşuyoruz Suriye'deki olanlar. Suriye'deki olanları konuşurken herhalde yani Türkiye'nin elektronik harp sanayindeki gelişmesinin etkisini göz ardı edemeyiz. Daha bir hafta önce Karabağ'daydım. İşte Hankendi'de, Hocalı'da, Şuşa'da yani orada insanlarla sohbet ettiğinizde görebiliyorsunuz. Onun sonucu orada gördük, Libya'da gördük, Suriye'de gördük, Irak'ta gördük. Belli alanlarda Türkiye kas yaptı. Hani bunu şöyle şunu söyleyebilirim. İster istihbarat alanında olsun, ister savunma sanayi alanında olsun ve devlet kapasitesi. Devlet olarak kapasiteyi kullanma. Bu gerçekten çok önemli ve örnek oluşturduğu için şimdi önümüzdeki süreçte bakıyorsunuz ya bizim de kalkınma. Yarın Suriye'de kalkınma süreci başlayacak. Kalkınma süreci başladığında Hindistan'dan tutun Almanya'ya kadar olan coğrafyada, İtalya'ya kadar olan coğrafyada belli alanları çıkıyorum. İşte gidip oranın petrol işletmesi bilmem hidrokarbon kaynaklarını falan kastetmiyorum. O devletin ayağa kaldırılması konusunda öne çıkan tek ülke Türkiye olarak ortaya çıkıyor. Eksikliklerimi göreceğiz. Görüyoruz tabii ki. Şu çok bizi etkilemesin. Elbette ki yani belki meclisi izleyenler bizim birbirimize çok sert cümleler kullandığımızı bazen karşı karşıya geldiğimizi görebiliyoruz. Şu anda bir parti bile biraz sonra konuşacağız. Ayrılma süreci yaşıyor. Onların tavırlarını da görüyoruz. Bazen ekranda tartışmalar da oluyor. Ben hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki baş başa kaldığımızda biz rakibiz, düşman falan değiliz. Kutuplaşmayı birileri abartıyor ama söz konusu devletin bekası ve önemli konular olduğunda bir birleşmenin olduğunu görüyoruz. Ben size bir resim anlatmak istiyorum. 476 rakamı çıktığında kimse beklemiyordu. Terörsüz Türkiye konusunda biliyorsunuz işte en son yasa çıktığında 476 rakamını kimse beklemiyordu. Bir kısmı çekimse bir parti zaten biliyorsunuz baştan itibaren buna karşı bir politika takip ediyorum. Onu bir tarafa bırakıyorum. Bir şey benim hoşuma gitti onu söyleyeyim. Demliler meclis kürsüsünün önüne gelip divanın önüne gelip resim çekildiler. Ben de arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar müsaade edin çekilsinler. Bu nedir biliyor musunuz? Müsaade edin çekilin. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu zamana kadar devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin aleyhine konuşma, tavır, her türlü şeyi görürken bu süreçte birlikte farkındaysanız vatandaş olduğu ülkenin meclisine sembollerine saygı duymak, ona sahip çıkma sürecinin ortaya konması. Bu çok önemli. Onun için o terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyi sadece silah bırak olarak değil, geçmişten bu yana inşa edilen kırılmanın tamiri ve yeni bir sürecin başlatılması. İşte biraz önce bahsettiğimiz o elbette ki sadece o somut olarak seferden bahsetmiyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Atın kuyruğunu bağlamak buradaki kastedilen şey aynen şu. Biz seferden sorumluyuz, zaferden değil. Bir süreç başlattık. Bu cümleyi çok sık kullanır Cumhurbaşkanımız.
1: Evet.
0: Mesele bu. Hani Türkiye burada kendi kapasitesini kullanma tekrar söylemek istiyorum. Elbette ki belli alanlarda eksikliklerimiz var. Hani bu orta boy güçlerin özellikle bizim gibi sürekli belli alanlara para yatırmak zorunda olan ülkelerin genel sıkıntılar olarak ortaya
1: Evet.
0: çıkabilir. Bizim eksikliğimizden de kaynaklanabilir. Biz bunun bilincindeyiz. Yani şunu söyleyemem. Elbette ki sıkıntılarımız var. Ama şunu iyi biliyorum. Yakın çevremize değil, biraz daha geniş baktığımızda bu devletin kendi kapasitesini kullandığında belli alanlarda çok güçlendiğini görüyoruz. Bunu biz görmüyoruz. Ben zaman zaman belki işin içinde olduğumuz zaman fark edemiyoruz. Ben de o arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Biraz Yunanistan'ın basınını okuyun. Biraz Türkiye karşıtı faaliyette bulunan dış ülkelerdeki basınları okuyun. Onlar Türkiye'yi daha böyle iyi çizmeye çalışıyorlar. Daha ne olduğunu daha iyi görebiliyorlar. Onun için şunu son cümlem olsun. Sorunlarımız var. Ama kapasitemiz güçlü. Devlet bunu 3 yılda deprem bölgesinde net bir şekilde gösterdi. Ben bu cümleyi kullanırken belki diğer illerdeki vatandaşlarımız soru işaretleri oluşabilir ama benim ne demek istediğimi o yıkımdan sonraki şehirlerin ayağa kalktığı süreci görenler beni daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Mehmet Şahin'i hazır bulmuşken o da biraz önce komisyona vurgu yaptı. Volkan Hoca da dedi ki yahu benim bu süreçle ilgili bir takım eleştirilerim var. Ne dersiniz? Şöyle yapsak Volkan Hoca bu eleştirilerini sıralasa belki bir komisyonda bulunan ve o 476 EVT'de biraz önce vurgu yapan Mehmet Şahin de o eleştirilere cevap verecektir diye düşünüyorum. Hocam nedir sizin eleştiriniz?

0: eleştirileriniz bu süreçle ilgili?
1: Şimdi şöyle, tabii Türkiye'de aklı başında hiç kimsenin bu sürece karşı olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii ki makul olan her insan terör bitsin ister. Ama süreç de önemli. Bakın mesela bu çerçeve yasa görüşülürken gizli kapaklı kapılar arkasında görüşüldü. Daha katılımcı bir süreç olabilirdi. Biz Türk Ceza Hukuku Derneği olarak mesela bir rapor yayınladık. Bu çerçeve yasa taslağı ortaya çıktıktan sonra teknik olarak birçok sorun içeriyor düzenleme. İşte af kanunu niteliğinde mi değil mi? İşte öyle olursa meclisteki kabul sayısı ile ilgili farklılıklar olacaktı. Onun dışında örgüt liderleriyle ilgili düzenleme içermiyor. İşte terör suçları ile ilgili adli para cezasını gerektiren suçlarla ilgili mesela özel bir düzenleme yok. Yani bunları söylemek kötü bir şey değil. Biz bu süreç daha başarılı olsun, güzel olsun, hukuki olarak sorunlar olmasın diye mesela akademisyenler de görüşlerini ifade ettiler. Ben sosyal medyada takip ediyorum. Son zamanlarda ciddi bir biçimde akademisyenlere saldırılıyor. Yani bu konuyla alakalı görüşlerini açıklayan, Türkiye'de şu an son 5-6 yıldır tabii ki zaten hani hiçbir şey bembeyaz ya da simsiyah olmaz. Tabii ki iyi şeyler de var, kötü şeyler var ama şurası bir gerçeklik. Hani belki ilerleyen saatlerde hükümet sistemiyle bağlantılı da konuşuruz ama Türkiye son yıllarda bir yandan hani bu politikadaki başarılar belki ayrı ama otoriterleşiyor.
2: Hocam kime saldırılıyor? Hangi akademisyen saldırıldı? Yok. Kim saldırıya uğradı?
1: Yok mesela ben
2: mesela
1: geçen...
2: Mesela ben çok saldırıya uğrayan bir gazeteciyim. Yani terörsüz Türkiye'yi de savunduğum için çok saldırıya uğradım.
1: Evet evet.
2: Tersinden kime saldırıldı ben onu merak
1: mesela
2: ediyorum.
1: Mesela geçen Berke Sen Hoca'ya bayağı ben sosyal medyada işte bir gazeteci de bu şeyi yaptı.
2: Eleştirilebilir ama normaldir.
1: Yok şöyle hani eleştiriyle insanların önüne atıp linç ettirmek arasında bir fark var
2: hocam,
1: bence.
2: Hocam aşırı hassasiyet olduğunu
0: ama
2: düşünüyorum.
0: Ama bir
2: olayı
0: kişinin
2: biliyorum.
0: Kendi
2: yani,
0: şahsi çok... yorumu yani yok, herkese bağlamayalım. Yok, ona yok, bakarsanız sosyal medyaya cesaret edip çıkanı herkesin günün sonunda linci yaşama, linci tatma gibi bir durumu söz konusu yani.
1: Yok, yok haklısınız ama,
0: ama
1: bu
0: bunu yani bence
1: bir...
0: terörsüz Türkiye meselesine bağlamayın. O tamamen CHP'nin içerisinde yaşanan mevzularla alakalı. Akademisyenler kanaat getirsin mi getirmesin mi? Bence o terörsüz Türkiye ile değil CHP yeni parti ayrışmasıyla alakalı bir konu.
1: Yok şöyle ben herhangi bir parti üyeliğim yok benim. Biz bu paketle alakalı da hukuki teknik bir değerlendirme
0: yok,
1: yaptık.
0: Yok bahsettiğiniz konu belki izleyicilerimiz bilmiyordur
1: ben
0: da.
1: Hani şey ben sadece Berk Hoca için demedim. Yani genel böyle bir şey görünüyor ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu süreç daha katılımcı olabilirdi.
2: Yani meslektaşımız Cüneyt Bey linç edildi hocam.
1: Hayır hayır. Bunu yok, Berk Hoca.
2: Kendi meslektaşlarım evet. Adına konuşayım. Yani bir akademisyenle ilgili tacize uğradı diyorsunuz. Ben de tam aksine bir gazetecinin haksız bir şekilde eleştiriye maruz kaldığını düşünüyorum. Çünkü bazen eleştiri, sert bir eleştiri de yapılabilir. Kamuoyunun önüne çıkıyorsanız benimle ilgili söylenen laflar inanın yani belki de siz onları duysanız aa hakaret falan dersiniz ama onlara katlanmak zorundayız. Ben çok hani o kadar büyük bir olay olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok tabii ki ama bu sadece akademisyenlerle ilgili değil gazetecilere yönelik de zaten Türkiye'de maalesef az önce bahsettiğim otoriterleşme süreci, hukuk devletinden sapmalar gazetecileri de birinci dereceden etkiliyor ve gazetecilere de zarar veriyor zaten. Hani bu konuda gazeteciler de muaf değil. Bakın az önce bir sadece birkaç şeyden bahsedeceğim. Hani biraz daha belki konuyu oraya çekme açısından söyleyeyim. Bu çerçeve yasa kesinlikle farklı yasalarla da desteklenmeli. Tek başına yeterli değil. Daha da netlik kazanmalı, şey yapılmalı. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bakın daha dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar açıkladı. Türkiye 9 yıldır işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Bu kararı uygulamıyor. Türk Anayasa Mahkemesi'nin verdiği Can Atalay'la ilgili karar var. Bunu uygulamıyor. Tayfun Kahraman'la ilgili geçen gün Anayasa Mahkemesi işte bir karar verdi. Gene uygulanmadı.
3: Hocam onu da daha detaylıca konuşalım istedim. Yani, şimdi reklama da az bir vakit kaldı. İsterseniz siz terörsüz bölge süreciyle ilgili bir eleştirilerinizi sıralayın. Kısaca Mehmet Hoca'dan cevap alırız.
1: Sadece şunu söyleyeyim.
3: Ardından o konulara da geçeriz.
1: Yani bu şekilde bir paketin daha katılımcı, daha şeffaf bir süreç izlenerek daha geniş bir mutabakatla ve daha ayrıntılı bir düzenlemeyle kabul edilmeliydi diye düşünüyorum. Ben teknik olarak çünkü pakette çok muğlak, anayasamızla bağdaşması pek mümkün görünmeyen birçok düzenleme var. Hani buna ilişkin de biz 20 sayfaya yakın bir rapor yayınladık zaten. Bizim bu raporu yayınlamamız bu süreci baltalama amaç değil. Süreç başarılı olsun. Hukuki süreç daha temel, daha düzgün bir temele otursun diye. Peki. Hani benim de sayın

0: vekilimize, Sayın Hocamıza hani bu minvalde bu şekilde
1: eleştirileriniz o halde katılımcı değildi. Muğlak ifadeler var ve bu muğlak ifadeler anayasayla bağdaşmıyor. Eleştirileri
0: bazı
1: böyle
0: maddeler
1: toparlayayım.
0: Kesinlikle anayasayla bağdaşmıyor.
2: Şeyde ben peki, söyleyebilir buyurun, miyim evet. Kübra Hanım?
1: Buyurun.
2: Duyabiliyor musunuz?
1: Evet.
2: Ya ben de
1: Serbet
2: Volkan
1: Bey,
2: Hocama
1: buyurun.
2: Katılıyorum. Ben de Volkan Hocama katılıyorum. Yasanın siyasi amaçlarını ve arzu edilen sonuçlarını benimsemekle birlikte hukuk tekniği açısından bazı zaaflarını görüyoruz. Yani eşitlik ilkesi bakımından, uygulanabilirlik bakımından, devlet kurumlarının ve devlet yapısının işleyişi bakımından, anayasal normlar açısından bazı sıkıntılar var. Şimdi bizler hukuk bilim insanları bunları söyleyeceğiz ki daha iyi şeyler ortaya çıksın. Burada bazen kanaat önderleri dahil toplumun çeşitli kesimlerinden haksız eleştiriler ve ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin basit bir şey söylemek istiyorum. Şimdi her ne kadar bu af içermiyor deseler de bu yasayla ilgili aslında bir af. Affı da aşan bir boyutu var. Ve böyle baktığınızda işte trafikte taksirle bir suç işleyen vatandaştan esirgediğiniz bir hakkı terör gibi ağır bir sosyal kınanabilirlik içeren fiilleri işleyen vatandaşlara tanıdığınızda haklı olarak meşruiyet sorunuyla karşılaşırsınız. Dolayısıyla eğer bu süreç bir yeniden inşa süreci olarak ele alınıyorsa sadece PKK veya bağlı örgütlere müzahir suçluların değil, toplumun tamamının kuşatıldığı bir hukuki regülasyonla yürütülmesi lazım. Başka tür terör örgütleri mesela FETÖ-PYD'de bunun dışında bırakılabilir. Ama alelade münferit suçluları dışarıda bırakmak çok ciddi sorun yaratır bu yasanın uygulanabilirliği.
3: O zaman da DAEŞ'i de katalım mı yani? El-Kaide'yi de katalım. Herkesi katalım eşi. Yani öyle şey mi olur ya?
2: Bakın ben terör örgütleri dışında bırakılabilir diyorum.
3: Tamam, o zaman ne farkı kaldı? Yani istisnayı siz de koyuyorsunuz.
2: Ya trafikte taksirle yaralanmaya sebep olmuş
3: bir vatandaşı. Hem eşitlik deyip hem de istisna getiriyorsunuz. Ben anlayamadım. Hani eşitlikte.
2: Şebnem Hanım, siz dinlemeden konuşuyorsunuz.
3: Ama ya hayır, çok komik bir şey söylüyorsunuz. Hem eşitlik diyorsunuz, herkesi kapsasın. Sonra da beğenmediklerinizi de böyle kenara köşeye itiyorsunuz. Onlar istisna olsun. Olur mu? İşte devlet zaten bir istisna üzerine çalışmış.
1: Buyurun Sermet Bey.
2: Bakın burada milli güvenliğin sağlanabilmesi, sürdürülebilmesi açısından riskli gördüğü, bu zemini bulamadığı terör gruplarını dışarıda tutabilir. Bu devletin âli menfaatleriyle ilgili bir şeydir. Ve Anayasa Mahkemesi'nin önüne bile böyle bir yasa gitse, böyle bir itirazla gidilse, yargı kısıtı dediğimiz, judicial restraint dediğimiz bir çekinceyle denetimden kaçınabilir. Ama örnek veriyorum, trafikte taksirle yaralanmaya sebep olmuş bir vatandaşla İşte terörün herhangi bir alanında 15-20 yıl ceza almış bir vatandaşı karşı karşıya getirdiğinizde bu kere Anayasa Mahkemesi denetim uygular. Dolayısıyla yani bu işleri bırakalım da hukuk tekniğine vakıf insanlar da konuşsun. Linçlemeyelim. Ben Volkan Hocama bu anlamda katılıyorum. Yani sanki biz bir şey söylediğimizde vatanı, milleti, devleti yıkalım, satalım, bütün değerleri yok edelim gibi bir tavır benimsemişiz gibi algılanıyor. Peki. Ben bunu reddediyorum. Bakın burada eşitlik ilkesiyle rejim, yani kanunun öngördüğü rejimin uygulanabilirliğiyle ilgili ciddi sorunlar var diyoruz. Yarın öbür gün pratiğe geçildiğinde bu sorunlarla karşılaşılırsa eyvah dememek için, geri dönmemek için bunları söylüyoruz. Yoksa bizim derdimiz yasa çıkmasın, terör devam etsin, Türkiye çatışsın, İşte bütün terör örgütleri bundan faydalansın vesaire değil.
1: Peki.
2: Bizimkisi son derece teknik, sağduyulu çağrı. Şöyle bir örnek vereyim. İşte kardiyologlar şunu yemeyin, bunu yemeyin. Ya kardeşim, bunu kardiyolog söyleyebilir.
1: Peki.
2: Bunu gazeteci söyleyemez.
1: Peki.
2: Dolayısıyla kardiyoloğa sen
3: da gazeteciler ya.
2: Biz yemek istiyoruz, her şeyi yiyelim ya. Diyebilir mi?
3: Ya vallahi gerçekten.
4: Gazetecinin de işi kardiyologla değil. Konuşmak
3: orada
4: yani.
3: Hiçbir hukuk yapıcı yok. Bir tek siz varsınız ya.
1: Mehmet Şahin'e soralım. Hocam, iki hukukçumuz da endişelerini evet. belirtiyor. Ne dersiniz bu endişeleri?
5: Bir defa şunu açıkça söylemek istiyorum.

0: İlk önce bir düşüncemi dile getirmek istiyorum. Bu tür süreçlerde hamama gidiyorsanız terlersiniz. Bazı akademisyen titri taşıyan arkadaşlarımızın işte ben linç yiyorum, ben eleştiriliyorum tavrını kabul etmiyorum. Ben 17, 18, 19 yıldır Türkiye televizyonlarda yorum yapıyorum. Ben eve gittiğim zaman eşimin ağladığını gördüm. Bana yapılan küfürden dolayı. Aynı yayına katıldığım başka siyasi partilerin, o zaman parti temsilcisi de değildim. Bazen tartıştığımızda daha programdayken troll başı diyorum ilgili kişilerle arayıp ben yayındayken TT yaptıklarını gördüm. Onun için şunu söyleyelim. Hiç de gocunmadım. İstedikleri kadar da eleştirebilirler. Eğer bir fikir beyan ediyorsanız eleştirilmeye açık olacaksınız. Fikrinizin hem diyeceksiniz ki ben fikrimin tartışılmasını yani bir fikir beyan ediyorum ama bu kutsaldır, dokunulmazdır. Böyle bir şey yok. Nasıl bir başkasının fikirleri hakkında kendi görüşlerimizi medeni çerçevede dile getiriyor isek bir yazı yazan, bir konuşan, Türkiye'nin siyasal veya dünyanın siyasal meseleleri konusunda fikir beyan eden insanların o fikirleri konusunda da insanların bir şey deme hakkına sahip olması lazım. Bu linçleme falan değildir. Ben daha gencecik akademisyenim. Biraz önce bahsedilen kişiden bahsediyorum. Ben de takip ediyorum tartışmayı. Ya işte siz niye böyle diyorsunuz? Kardeşim, sen bir konuda fikir beyan ediyorsun. İnsanlar da ona göre tavır ortaya koyuyorlar. Medeni çerçevede. Onun için kusura bakmayın. Atalarımız bu konuda çok güzel bir cümle kullanmış. Hamama giriyorsan terlersin kardeşim. Bu kadar nettir.
1: Peki.
0: Diğer bir konu. Mesela gizli kapaklı dediler. Komisyon 5 Ağustos 2025 tarihinde ilk toplantısını yaptı. Her toplantı açık yapıldı. 137 kişi dinlendi. 21 toplantı yapıldı. Türkiye'de içinde hukukçu derneklerinin de olduğu, hukukçulardan oluşan derneklerin de olduğu, başka bu konuda yazı yazan, çizen, rapor ortaya koyan derneklerin, vakıfların veya kişilerin, beyan edenlerin de olduğu kişiler uzun süre dinlendi. Hiç kapaklı, gizli kapaklı yapılmadı. Bunu mecliste de getirdiler bu eleştiriyi. Dediler ki siz alelacele bir yasa hazırladınız, getirdiniz dediler. Doğru söylemediler. Çünkü biliyorsunuz ben de bizim AK Parti raporunu yazan arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. Bu raporlar her parti kendi raporunu yazdı bu dinleme toplantılar ve dinlemelerden sonraki süreçte. Sonra ortaya geldiler. Bir araya gelerek bir parti hariç diğer partilerin katıldığı ortak bir rapor hazırlandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu rapora detaylı baktığınızda çerçeve yasayla %100 uyuştuğunu görürsünüz. Onun dışına çıkan hiçbir şey yok. Ama ben bazen bakıyorum söz meclisten dışarı. Bu konuda bazen raporu yazan siyasi parti temsilcisine bile dedim ya kardeşim sen bunu eleştiriyorsun. Çünkü son hatırlayalım o yasanın çıktığı günü. Fakat senin bunda imzan var dedim. Sonra bana ya dedi siyaset yapıyorum. Siyaset yapıyorsun da bu siyaset yapmanın ötesinde başka bir şey. Çünkü sen imza atmışsın buna. O raporu detaylı okuyan ve çıkan yasaya baktığı zaman aslında hiçbir şeyin öyle gizli kapaklı olmadığını, alelacele hazırlanmadığını görür. Raporda her şey yazılmış. Onu biraz detaylandırarak hukuk diline, yasa diline çevirerek yasa diliyle bunu meclise sunmuşlar. İsterseniz bugün beni izleyenler hem yasayı bir tarafa koysun, bir de komisyonun raporunu özellikle 6. bölümünü önüne alsın, baksın işte gizli kapaklı olmadığını görür. Bu kadar net.
1: Hocam
0: onun
1: benim
0: için
1: anladığım kadarıyla asıl meselelerden biri buradaki itirazlardan yahu yol yürünürken hukuken problemler çıkabilir. Yani hukukçuların aslında uyardığı
0: bir şey
1: noktalardan biri bu. Değişime
0: geleceğim.
1: uğrar mı bu noktalarda mesela? Buyurun.
0: Şöyle söyleyeyim değerli dostlar. Bakın bu Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmek için ortaya koymuş bir yasa değil. Biz terörsüz Türkiye konusunda atın kuyruğunu bağladık. Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye kalktığınızda bu sorunu çözemezsiniz. Benim gördüğüm işte aman bu da onu da koyalım, onu da koyalım, onu da koyalım değil bu.

0: Bu öyle bir grubun çözeceği bir şey mesele değil. Ya bu Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır Türkiye'nin çok sorununun ana kaynağı olan, çok sorunun ana kaynağı olan bir sorunu çözmek için siyasi iradenin, ortak siyasi iradenin ortaya konması. Bu çok önemli. Bu siyasi iradeyle olur. Yani geçmiş dönemde de oldu. Yani siyasi irade olmadan bu yolu yürüyemezsiniz siz. Onun için şimdi ya öbürünü de koyalım. İşte beni de arıyorlar. Ben günce en az 50 telefonla bugün de karşılaştım. Açıyorum. Tanımadığım bir numara ama vatandaş arıyor. Buyurun diyorum. Ya işte biz de şu şeylerdeniz. Ne onun ismi? Yargıda sorunlarımız var. Biz bunu ilgili komisyona iletiriz. Ama bu siyasi iradeyle çözülecek bir konu. Ve belli bir iktidarıyla muhalefetiyle bir parti dışarıda bıraktığımızda içinde yer almadıkları için söylüyorum. Bir karşı kampanya yürütüyorlar. Ama her partinin burada bir araya gelerek bir 476 rakamını ortaya koyması ve bu konuda bölgeye de yansıyacak bir iklimin ortaya çıkması varken tüm sorunları çözmek için buna getirip hadi bakayım bunu da ekleyelim yaklaşımının doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki hocam.
0: Bu konu net. Müstakil bir yasadır. Bir sorunu çözmek için yani terör. Şunu da söylüyorum tekrar. Bu Kürt meselesi falan diyorlar ya bir kısmı da oraya çekiyor. Ya bu Türkiye'de terör sorununa son vermek için çıkartılmış bir yasa. Açık ve net.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz cevabınız için. Şimdi efendim müsaadenizle kısa bir ara verelim. Ardından özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin bir takım revizeler söz konusu olabilir şeklinde iddialar var. Onu konuşalım. Volkan Hoca ahim kararını hatırlattı, yine onu konuşalım. Ve ardından da özellikle Mansur Yavaş'la ilgili Müslüm Sarı arasında geçen diyaloglar var. Onlar da dikkat çekici. Yine hepsini konuşacağız. Kısa bir ara.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Türk ekranlarından tekrar merhaba, enine boyuna devam ediyor efendim. Şimdi son dönemde konuşulan bir başka konuya bakacağız. Özellikle son dönemde şöyle deniliyor: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin revizyona ihtiyacı var ve bu konuda adımlar atılıyor, planlamalar yapılıyor şeklinde iddialar var. Hatta bugün yine bir gazetede de yer aldı bu iddialar. Gazetede kaynaklarını AK Parti kaynaklarına dayandırıyor. Nelere dikkat çekiliyor? Cumhurbaşkanlığı sisteminde revize edilecek noktalar nedir diye iddialar şu yönde: bakanlar artık milletvekilleri arasından seçilecek. Bakanlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergelerini cevaplama zorunluluğu getirilecek. Cumhurbaşkanının bazı yetkileri Bakanlar Kurulu'na verilecek. Bakan yardımcılıkları da kaldırılacak. Yerine müsteşarlık sistemine geri dönülecek. Yani epey bir böyle baştan aşağı sistem yenilenecek şeklinde bir yorum. Şimdi bu yorum elbette şunu da hatırlattı. Hatırlarsınız, Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması olmuştu. O da şöyle söylemişti. Türkiye hatırlattı bir kez daha, 16 Nisan 2017'de anayasa değişikliğiyle en önemli yönetim reformlarından birisine imza attı demişti. Ve şöyle devam etmişti Bahçeli: önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişime esas alan bir anlayışla partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Hazır aramızda AK Partili bir isim varken ona soralım. Efendim bu haber mesela AK Parti kurmaylarına dayandırılıyor. Hakikaten böyle bir hazırlığınız var mı sistemi değiştirmeye yönelik, ya da neden böyle bir ihtiyaç duyuluyor?
2: Ben sizde duydum.
1: Öyle mi?
2: Bugün birkaç kişi daha aradı. Bazen şimdi sistemle ilgili biliyorsunuz yaklaşık 10 yıla yaklaşıyor. 16 Nisan 2017 yılında sistem, yeni bir sisteme geçtik. Yani bunun biliyorsunuz belli konularda değişiklik olacağı konusunda geçmiş dönemde biliyorsunuz çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bunlar da basına yansımıştı. Ama şu anda sizin ekrana verdiğiniz konusunda bir çalışmanın olduğundan benim haberim yok. Yani aynı zamanda da partide de bir birimde başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. Yani böyle bir şeyden benim haberim yok. Bugün de birkaç defa birkaç arkadaşımız da aradılar. Böyle bir çalışma mı vardır diye. Ben bilmiyorum. Onu açık açık söyleyeyim. Belki bu arkadaşımız yazan, ilk haberi ortaya koyan, bilmiyorum yani kaynağını açıklar mı veya kaynağını şey yapmadan belki kendince bir şeyler de anlatmış olabilir, toplamış da olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani.
1: Peki. O halde soruyu
2: bulmak istemiyorum bu haberi yapan arkadaşlarımız, tamam.
1: Peki, o halde soruyu artık şöyle soralım. Bir sistemin revize edilmesine ihtiyaç var mı bu sistemin? Merve Şebnem Hanım nasıl yorumlar?
3: Yani ihtiyaç var mı yok mu? Bir kere 2017'de bir değişiklik yapıldı. Büyük bir sistem değişikliği yapıldı. O zamandan beri benim söylediğim bir şey var. Hatta geçtiğimiz haftalarda da yine sizin yayınlarınıza da konuştuk bunu. Yani sistemin tekrar hani başka bir sisteme dönüş konuşulmayacaktır zannetmiyorum. Ama bunlar da
1: Devlet Bahçeli'nin
3: kutsal
1: kastettiği
3: kitap
1: nedir
3: metinleri
1: sizce?
3: Değil günün sonunda. Ve insana, beşere dair konular. Sistem revizyonlarının olması çok normal. Hatta o dönemki köşe yazılarımda da sıklıkla dile getirmiştim. Bu bir sürüştür. İlk döneme özellikle test sürüşü demiştim. Hatta ben revizyonu biraz daha erken, ikinci bir seçim yapılmadan değerlendirilir diye düşünüyordum. Ama sistemin eksik bulunan, arızalı görülen, daha fonksiyonel olabilir mi, daha faydalı olabilir mi denilen yerleri olabilir ve bunlar neden revize edilmesin? Bu konu gündeme gelecektir diye konuştuk. Hatta hep konuşulan işte seçim yasası, siyasi partiler kanunu neden değişmiyor? Bunlar

Bunlar değişecekti, bunlar da bir değişiklik. Devlet Bahçeli'nin sıklıkla aslında vurguladığı bir konuydu. Muhtemelen terörist Türkiye süreci de bir aşamaya geldikten sonra bu da konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Yani benim de duyduğum bir şey yok. Ben de bugün haberle beraber bilgi sahibi oldum. Ama sezgilerimde özellikle 2023 seçiminden birkaç ay öncesinde mesela böyle bir konunun gündeme geleceğini düşünüyordum.

0: Türk demokratikleşme tarihi, Türkiye'nin modernleşme tarihi veya Türkiye'nin serencamı açısından bakıldığı zaman, nereden nereye gidiyoruz diye bakıldığı zaman, yani milli egemenlikle pek bağdaştırmıyorum açık söyleyeyim yani bu anayasanın 90. maddesini. Oradan alınan kararlar Türk hukuk sisteminin üzerindedir. Ben kendi hukuk sistemimi tartışırım. Ben evet. Kendi hukuk sistemimin eksiğini gediğini kavgama burada veririm. Yani orada alınacak kararlar buraya bunların üzerindedir lafını ben hiç anlamadım, hiç içselleştirmedim, benimsemedim, anlamadım falan. Ha şu biz İngiltere, Fransa olsak ya da Portekiz, İsveç olsak, Yunanistan bile olsak yani bir de biz Türk olarak, Türkler olarak da böyle Avrupalılar bizim için hayırlı rüyalar görmezler. Yani kararlar Mehmet Bey bir yere kadar uçum haklıdır yani. Yani önemli bir ölçüde de haklıdır. Bu adamların Türkiye ile ilgili verdiği kararlarda ağır siyasi kokuları hep aldık biz. Niye? Tarih böyle aktı geldi. Yani onu bizimle ilgili ne düşündüklerini. Dolayısıyla ben niye bu adamların aldığı kararlar? Ya işte dünya modern öyle olmuyor ama yani. Oradaki batıdaki ön yargıyı Türk'le ilgili olarak ön yargılamış. Hayatımız bunlarla geçti. Şimdi niye ben bunu yapıyorum? Kendimiz beceremiyoruz da kendimiz... Ya becerelim o zaman. Ama becerelim dediğimiz zaman da hani iktidara toz kondurmamak üzerine bir zihniyet kurarsanız o zaman da beceremiyoruz ama yani. Eleştirilecek yanlarımızı eleştirebilelim ya. Faydalanabiliriz yani. Eksiği bizlik ama bu merkezde, Anadolu'da, burada yapacağız bu tartışmaları. Dolayısıyla anayasanın 90. maddesi kaldırılmalıdır. AİHM kararları bizden üstündür falan filan. Bu bir olgunluktur, bu bir siyasi olgunluktur. Özgüvenle ilgili bir konudur. Bunları yapabiliriz, yapmalıyız. Anayasa Mahkemesi kaldırılacaksa kaldırılsın. 1923...
1: Ama
0: 24
1: bir yüce mahkemeye bence ihtiyaç
0: 1924
1: var.
0: 1924 anayasası.
1: Bir yüksek mahkeme, yüce mahkeme. Yani sonuçta bazı işler... şeyleri de nereye götüreceksin günün sonunda? Yürütmenin bir kararının da gidiyor olması lazım.
0: Yargıtay'da
1: yani AYM olmaz, dedi, başka bir şey olur.
0: Dedi, yani ben niye Avrupa'dan gelmesi gerekmiyor? Şimdi şunu söyleyeyim. Bir de bazı şeyler siyasi olgunluk, demokratik olgunluk, kültürle alakalı şeyler. 1924 anayasası çok ilginç bir şeydir. Yani bu hakikaten hocalar daha iyi bilir. O anayasayla biz ya tek parti dönemi. Bakın tek parti dönemi 1924. 30'da bir serbest fırka denemesi oldu, olmadı, yürümedi. 1924 anayasasıyla biz 1950'de, hadi 46'yı saymıyoruz zaten. 1950'de çok partili hayata geçtik aynı anayasayla. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar devrimci bir değişim oluyor. Türk tarihinde çok hayati bir şey aynı anayasayla. Nasıl hiç değişmemiş. Nasıl yaptınız bunu? 60'a kadar da gitti. Tek parti döneminin anayasasıyla 1960'a gittik. Darbe olmasaydı, işler yolunda gitseydi gidecekti. Demek ki ha bir de buradan da bir sonuçlar çıkartmak lazım. Hocalar daha iyi çıkartır, akademisyenler daha iyi. Nasıl oluyor ya? Yani tek parti döneminin anayasasıyla çok partiye nasıl geçtiniz? Ve onu nasıl sürdürdünüz? Hani böyle bir dersler de var. Bunları böyle sağlıklı tartışabilir, konuşabilirsek memleket bundan...
1: Peki.
2: Şimdi şöyle,
1: burada AİHM kararını mesela biz hakikaten uymak zorunda mıyız yani?
2: Uymak zorundayız. Buyurun. Onu birazdan şey yapacağım. Şimdi 24 anayasası mevzusu açılmışken...
1: Hocam süremiz az.
0: 90. maddesi ki, olduğu için uymak zorundayız.
1: Hocam süremiz az. Hemen özellikle toparlı. AİHM ile ilgili tabii. Görüşünüzü
3: ama
1: merak ediyorum.
3: Yunanistan uyduğu anda, ben de uyalım diyeceğim. Şöyle.
0: Öyle de diyebilirsiniz.
3: İlk gece Türk Birliği'ne Yunanistan tamam desin, ben de uyalım diyeceğim.
0: Bak, yani. En azından bunu yapmalıyız.
2: Bakın, anayasanın 90. maddesi şunu söylüyor. Uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Ama eğer olur da çatışma olursa uluslararası anlaşmayla kanun arası temel hak ve özgürlükler konusunda uluslararası anlaşmayı uygula diyor anayasa. Yani aslında anayasamız şunu söylüyor. Bizim hak ve özgürlüklerimizin korunması açısından kanunlara göre uluslararası anlaşma daha iyi bir koruma sağlarsa onu uygula diyor. Dolayısıyla bu uluslararası anlaşmalar arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de var. Ve AİHM de o sözleşmeyi nihai yorumlayıcısı olduğu için bu sözleşmenin 46. maddesi şunu söylüyor. Taraf devletler mahkeme kararlarına uymakla yükümlüdür. Türkiye de bunu imzalamış.
1: Peki AİHM siyasi bir karar alamaz mı mesela?
2: Ya şöyle Türkiye siyasi evine. Nitelikli kararları tabii ki var. Ama bakın burada şunu kaçırıyoruz. 2 yıl önce bu stüdyoda yine aynı mevzuya geleceğim. AİHM bu son karar niye çok tepki çekti? Çünkü Kavala ile ilgili Anayasa Mahkemesi önünde birkaç başvuru beklemesine rağmen AİHM dedi ki artık bu etkisiz bir yol dedi. Kararını verdi bu başvuru açısından. 2 yıl önce biz burada şunu tartışıyorduk. Aynen şu ifadeleri kullandım ben. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmazsa AİHM Anayasa Mahkemesi'ni etkisiz sayar ve Türkiye'yi mahkum eder. Bakın 2 yıl önce söylediğimiz dünkü kararda gerçekleşti. Şimdi burada niye biz kendimize de iğneyi batırmıyoruz? Anayasa Mahkemesi yani AİHM kararını uygulamıyoruz da Anayasa Mahkemesi kararını niye uygulamıyoruz? Anayasanın 153. maddesi açık. Bizim Anayasa Mahkemesi yani şunu söylemeye çalışıyorum. AİHM'in bu kararı vermesine sebebiyet veren yine biziz. Bu bir. Anayasa Mahkemesi 61 anayasasıyla kurulmuştur.
3: Yani şöyle biz hukukumuzu işlettiğimiz için.
2: Hayır öyle değil. Bakın şöyle.
3: Böyle oluyor. Siz biz de, hukukumuzu işlettiğimiz için.
2: Müsaade buyurun ben tamamlayayım ondan sonra şey yapalım.

0: Ay bize kızdı ya.
1: Tamam, bakın, kişi üzerinden konuşuyoruz.
2: Şöyle, 61 anayasasıyla kurulmuş olabilir anayasa mahkemesi, darbe anayasası, doğru. Ama bu kurumun başlı başına kötü olduğu anlamına gelmez. 2010'dan sonra Anayasa Mahkemesi şu an verdiği kararlarla Türkiye'de hak ve özgürlükleri korumaya çalışıyor. Ne bir parti kapatıyor, ne bir siyasiyi yasaklıyor, ne Cumhurbaşkanı seçimi yapıyor. Ama şu anki sistem buna izin vermiyor çünkü Yargıtay'la Danıştay'ın bağımsızlığı bu sistemde sağlanamıyor. HSK ve oluşum yapısı itibariyle. Dolayısıyla yani Kelsen'in 1920'lerde dediği, yani Rainer Rexler'le de dediği o tartışma aslında o zaman anayasanın koruyucusu kim olmalı? Siyasiler mi, mahkemeler mi? 20'lerde buna mahkemeler diye cevap verilmiş. Günümüze kadar da böyle gelmiş. O yargı birliği olsun, şey olsun, bu ülkelerin hukuk sisteminden bağımsız değil. Türkiye Kara Avrupa'sı hukuk sistemine dahil olduğu için 1800'lerden beri gene o atfı yapacağım ama hukuk böyle işliyor zaten. Biz hep yargı ayrılığını benimsemişiz. İdari yargı ayrı, adli yargı ayrı. Bir anda böyle her şeyi atıp yargı birliğine geçmek o kadar kolay bir şey değil.
1: Peki hocam.
2: Değil. Ve peki, doğru da olmaz. Ve size şunu söyleyeyim. Şu an burada hepimizin bir hak ve özgürlüğü ihlal edildiğinde derece mahkemesinden, ceza mahkemesinden, Yargıtay'dan, Danıştay'dan sonuç alamazsak bizi yine koruyacak olan Anayasa Mahkemesi.
3: Anayasa Mahkemesi'nden de alamazsak alamıyoruz.
2: O zaman da AİHM'e gideriz.
3: Hocam bekçileri
1: AİHM'de böyle karar verirse yani, ne yapacağız?
3: Bekçi koyamayız. Beni Avrupa korumasın ya.
1: Peki. Artık süremizin sonuna geliyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için.
4: Korumaz zaten.
1: Kısa bir ara.
4: Korumaz zaten. Zaten korumaz.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı, dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmeleri 2 saat boyunca sizlere aktaracağız ama hemen öncesinde günün öne çıkan önemli başlıklarına birlikte göz atalım. SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına Ankara'dan olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bu adımın Suriye'nin egemenliği için önemli olduğu vurgulandı. Haftalık bilgilendirme toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, İsrail ve Türkiye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bilgiler verdi. Artık Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti diyebiliriz. Çünkü cinayet olduğuna dair ciddi bulgular var dedi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlendi. Takımlar kendi sahalarında ve deplasmanda 4'er olmak üzere 8 maça çıkacak. Günün öne çıkan başlıklarına birlikte baktık. Hızlıca gece raporuna başlayalım. SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına Ankara'dan olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bu adımın Suriye'nin egemenliği için önemli olduğu vurgulandı. Haftalık bilgilendirme toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, İsrail ve Türkiye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi.
1: Terör örgütü SDG'nin feshedilmesi memnuniyetle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna desteğini sürdüreceği vurgulandı.
2: SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla, tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Olumlu ivmenin Suriye geneline yayılması, terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi için desteğimiz, mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Büyük Zafer'in 104. yılı nedeniyle Afyonkarahisar'da yapıldı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve tılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir.
1: Bilgilendirme toplantısında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın, Türkiye, İsrail ve Suriye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi. Bakanlık açıklamasında bu yönde resmi bir talep gelmediği vurgulandı. Talep olursa ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirilecektir denildi.
3: Merhaba, Eşkar.
1: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Danışmanlık Şirketi ile hizmet sözleşmesi imzalandığı da belirtildi. Söz konusu çalışmanın savunma alanında diyaloğu güçlendirme amacıyla yapıldığı, belirli bir savunma programı ile ilişkili olmadığı vurgulandı. Bakanlık açıklamasında Atina'ya da uyarılar yapıldı. Rodos'ta İHA üssü kurulmasının komşuluk ilişkilerine zarar vereceği ifade edildi.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye vizyonunun sadece güvenlik değil, devletin bekası olduğunu vurguladı. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim dedi. Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Terörsüz Türkiye bir devlet politikası olduğunu kaydetti. Durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim, hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım ifadelerini kullandı. Yıldız bu süreçte özenli bir dil kullanılması gerektiğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruandalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Cömert Tokayev'le görüşmesinde Kazakistan'daki seçim sonuçları için tebrik etti. Önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede de ticaret, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliklerinin aktarılması için adımlar atılmaya devam edileceğine dikkat çekti. Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışta çözümü için başlattığı

0: başlatılan süreçleri desteklediğini ve mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceğini kaydetti. Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de telefonda görüştü. Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, terörsüz Türkiye, belediyelere yönelik soruşturmalar, faili meçhul dosyalar ve suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verdi.
1: Sahaya kulak vereceğiz. Verilere dayalı karar alacağız.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV Yüz televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Mecliste kabul edilen yasa silah bırakma teyidi olmadan yürürlüğe girmeyecek dedi.
3: Yasanın yürürlüğe girmesi için birinci madde çok önemli. Terör örgütünün tamamen silah bıraktığının tespiti olması gerekiyor. Bu da MGK kararı ile olacak ve sonra yasa yürürlüğe girecek. 4 ayrı alt komisyon kurulma kararı alındı. Özellikle yasa yürürlüğe girdikten sonra hukuk sürecini Adalet Bakanlığı takip edecek.
2: Gürlek suç örgütlerine yönelik operasyonlara da değindi. Ali Ankuriş suç örgütü operasyonunda eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araca ilişkin bilgi verdi.
3: İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleriyle dosyadakiler de uyuşmuyor.
2: Bakan Gürlek, Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada tekrar soruşturma açılan eski bakan Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin de bilgi verdi.
3: Tanık beyanları, içeriden itiraflar ve adli tıp raporu var. Özellikle son adli tıp raporuna göre devam eden soruşturmanın seyri de değişecektir. Şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Bunların hepsi araştırılıyor.
2: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli açıklamalar yaptı. Artık cinayet diyebiliriz dedi.
4: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla delil var. Adil Öksüz, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden bir gün önce Türkiye'den dışarı çıkıyor. Artık Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti diyebiliriz. Biz ucu nereye uzanırsa uzansın, sonuna kadar gideceğiz.
2: Bakan Gürlek, yıllar sonra raftan indirilen Uğur Mumcu suikastine de değindi. Şu an firari bir kişi var. Onun getirilmesi için de uğraşıyoruz dedi. Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin de konuştu. Mahkeme siyaset arenası değil diyen Gürlek, Ekrem İmamoğlu duruşmalarda gerginlik çıkarıyor. İmamoğlu hala mahkeme canlı yayınlansın der mi merak ediyorum şeklinde konuştu.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın Mansur Yavaş'la ilgili sözlerine yanıt verdi. Açıklamada Mansur Yavaş'la Müslim Sarı arasında herhangi bir görüşme olmadığı belirtildi. Mansur Yavaş adına yapılmayan açıklamaların dikkate alınmaması istendi.
5: Şimdi Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
6: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu açıklamayı doğrulamadı.
7: Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslim Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
6: Yeni partiye şimdiye kadar 200'den fazla CHP'li belediye başkanı katıldı. Mansur Yavaş dışında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu süreçte ne yapacağı merak edilen isimlerden biriydi. Sözcü gazetesine konuşan Karalar, CHP'de kalacağının sinyalini verdi. Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin ziyaretinde eşlik etmişti. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız ifadeleriyle CHP'de kalacağını duyurmuştu.
0: Savunma sanayi açısından önemli bir gelişmeyi paylaşalım. Makine ve kimya endüstrisi tarafından üretilen modern makineli tüfek bu kez havada test edildi. 1 kilometre etkili menzile sahip olan tüfek helikopterde yapılan testleri başarıyla geçti.
6: Zorlu testleri başarıyla geçti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen MKE modern makineli tüfek hava görevleri için kullanıma hazır hale geldi. Makine ve kimya endüstrisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan gelen ihtiyaçları doğrultusunda Savunma Sanayi Başkanlığı ile modern makineli tüfek MMT-76 için ortak proje adımı atmıştı. 2025 yılında kara kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. Bu kez helikopter kullanımına yönelik hava kalifikasyon testlerine geçildi. Daha önce 40 farklı NATO standardı testini geçerek seri üretime hazır hale gelen MMT-76, helikopter titreşim simülasyonu, dayanıklılık, düşük ve yüksek sıcaklıkla hava yer atış testlerinde üstün performans sergiledi. MMT-76 hem piyade tipi hafif makineli tüfek hem de helikopter platformlarında görev yapabilecek çok amaçlı bir silah sistemi kabiliyetine ulaştı. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığa ve 1000 metre etkili menzile sahip olan modern makineli tüfek, dakikada kesintisiz 750 fişek atım kapasitesiyle Mehmetçiğin harekat kabiliyetine önemli katkı sağlıyor. NATO standartlarında üretilen muadillerine göre daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Gaz piston hareketli ve döner başlıklı kilitleme mekanizmasıyla farklı çevre ve zorlu iklim şartlarında etkin şekilde kullanılabiliyor.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Suriye ziyareti kapsamında Halep'e gitti. Bakan Bolat Halep'te beraberindeki heyetle Şeyh Neccar Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi. Türk ve Suriye iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl bir önceki yıla oranla %42 arttığını kaydetti. Bakan Bolat Halep Kalesi'ni de ziyaret etti. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyaretinin perde arkası aralanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ziyaretin yarı rutin bir ziyaret olduğunu söyledi. ABD basını ise Ratcliffe'in Moskova'yı NATO'ya saldırma diye uyarmak için gittiğini öne sürdü.
6: ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya yaptığı sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. ABD basını ziyaretin Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması için yapıldığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise ziyareti yarı rutin olarak niteledi. ABD Başkanı Trump, Glenn Beck adlı muhafazakar yayıncının programına katıldı. Gelen bir soru üzerine CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova ziyaretini yarı rutin bir ziyaret olarak niteledi.
8: None of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end.
6: Trump, belki ziyaretten bir sonuç çıkabilir ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca basına ziyaretle ilgili yansıyan spekülasyonların hiçbirinin doğru olmadığını da belirtti. Spekülasyonlar arasında Rusya'nın İngiltere'ye saldırı planı yaptığı ya da Ratcliffe'in Moskova'yı İran'a yaptırımlar hakkında bilgilendirmek için gittiği bulunuyor. ABD basını da sürpriz ziyaretin perde arkasını yazdı. Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, Ratcliffe'in Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması yönünde uyarmak için yapıldığını iddia etti. Yetkililer, sürpriz temasın Putin hakkında ortaya çıkan ABD istihbarat değerlendirmesinin ardından yapıldığına dikkat çekti. ABD istihbaratına göre Kremlin, önümüzdeki birkaç yıl içinde bir NATO üyesine saldırarak birliğin kararlılığını test edebilir. Bu saldırıların bir Baltık ülkesine hedef alabilecek siber saldırılar ya da küçük çaplı kara sızması olabileceği değerlendiriliyor. Kremlin, Ratcliffe'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmenin istihbarat servisleri arasında yapıldığını ifade etmişti. CIA direktörünün devlet başkanı Putin'le bir araya gelmediği kaydedilmişti. Kremlin sözcüsü Peskov, Rus liderin temaslar hakkında bilgilendirildiğini belirtmişti.
0: İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, hükümeti savunma bütçesi üzerinden eleştirdi. Boşalan kasalarla mücadele ediyoruz diyen Zamir, bütçe sıkıntısının ordunun savaşa hazırlığını etkilediğini söyledi.
6: Boşalan kasalarla mücadele ediyoruz. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun içinde bulunduğu

0: bütçe sıkıntısını bu sözlerle açıkladı. Times of Israel gazetesinin haberine göre Zamir, askeri komuta kademesiyle yaptığı toplantıda bütçe konusunda hükümete eleştirilerde bulundu. Maalesef bugünlerde aynı zamanda bir bütçe savaşı da veriyoruz dedi. Hükümete hedef alan Zamir, ordu ve personelinin tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor dedi. Zamir'e göre İsrail ordusu İran ve Lübnan'dan Gazze'ye kadar tüm cephelerde yüksek alarm durumunda. Gerilimin arttığı işgal altındaki Batı Şeria için de yeni talimat verildi. Zamir bölgedeki iki tümene ek olarak yeni birlik ve taburların konuşlandırılması için hazırlık yapılmasını istedi. Takviye talebinin arkasında İsrail işgalcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırıları ve yaklaşan Yahudi bayramları var. İşgalciler son olarak İsrail askerlerinin korumasında Batı Şeria'daki Yusuf makamına baskın düzenledi. The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Zamir daha önce Başbakan Benjamin Netanyahu'yu da Batı Şeria'da bir patlama riski bulunduğu konusunda uyardığı belirtilmişti.
1: İran'ın yaptırımlar altında geliştirdiği düşük maliyetli şahit İHA'ları modern savaşın en yaygın silahlarından birine dönüştü. Wall Street Journal'a göre bu dönüşümün arkasında Çin üzerinden işleyen küresel tedarik zinciri var.
0: Saatte yaklaşık 480 km hıza ulaşıyor. Eski modellerden yaklaşık 3 kat daha hızlı. İran'ın düşük maliyetli yeni nesil şahit İHA'sı ABD basınının gündeminde. Wall Street Journal, klasik pervaneli dronlardan çok füzelere benzeyen Şahit İHA'yı kadrajına aldı. İHA'nın modern çatışmalardaki rolüne dikkat çekilen haberde, İran'ın İHA'larının geliştirilmesinde Çin'in kritik rol oynadığı kaydedildi. Gazeteye konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililere göre motor parçaları, servo motorlar ve yönlendirme sistemleri dahil çok sayıda bileşen Çin'den sağlandı. Batı menşeli bazı parçalar da Çin ve Hong Kong'daki paravan şirketleri üzerinden İran ve Rusya'ya ulaştırıldı. Şahit İHA'ları basit yapısı ve yaklaşık 20 bin dolara kadar düşen maliyetiyle öne çıkıyor. Temel olarak hafif bir gövde, elektronik bileşenler ve patlayıcılardan oluşuyor. Gazete Rusya'nın İHA'ları balistik füzelerle birlikte kullanarak Ukrayna hava savunmasını zorladığını belirtiyor. Ukrayna'nın eski İHA'ların %90'ından fazlasını durdurabilirken yeni turbojet motorlu Şahit İHA'ları ise engellemekte güçlük çektiği kaydedildi. İran bu teknolojiyi Venezuela, Suriye ve Etiyopya'ya sattı. Çin ve Hindistan da kendi versiyonlarını geliştirdi. ABD ordusu ise Şahit İHA'dan esinlenerek düşük maliyetli bir İHA üretti.
1: Bosna kasabı lakaplı eski Sırp komutan Ratko Mladic cezaevinde öldü. Bosna Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemek ve soykırım yapmaktan ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
0: Bosna kasabı olarak anılan eski Sırp komutan Ratko Mladic Lahey'de cezaevinde öldü. Srebrenica soykırımı ve insanlığa karşı işlediği suçlardan mahkum edilen Mladic ömür boyu hapis cezası çekiyordu. Mladic'in ölümünü Birleşmiş Milletler yetkilisi duyurdu. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Boşnak sivillere yönelik zulüm, öldürme, sınır dışı etme ve zorla yerinden etme, Saraybosna kuşatması sırasında sivillerin keskin nişancı ve topçu saldırılarıyla katledilmesi ve Birleşmiş Milletler askerlerinin rehin alınması suçlarından mahkum edilmişti. Mladic'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken, Mladic'in Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en korkunç suçları işlediği belirtiliyor. Bosna kasabı, savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Ancak 2000'li yılların başında kayıplara karıştı. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başladı. 2017'de bu suçlardan ömür boyu hapis cezasına

0: çarptırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi isteyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
1: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Takımlarımız Devler Arenası'nda hangi rakiplerle karşılaşacak? Maçlar ne zaman başlayacak? Bakalım.
2: Devler Ligi'nde kurallar çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kura çekimi Monaco'da yapıldı. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma, İspanyol Villarreal ve Çekya ekibi Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı lacivertliler İspanyol Atletico Madrid, İngiliz Aston Villa, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ve Avusturya ekibi Lax'la deplasmanda mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılılar İspanyol devi Barcelona, İngiliz Aston Villa, Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Alman Stuttgart'ı evinde ağırlayacak. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, yine Fransız temsilcisi Lille, Portekiz temsilcisi Sporting ve Yunanistan ekibi AEK'le deplasmanda karşılaşacak. Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in rakipleri Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Villarreal, Slovan Bratislava ve Como oldu. Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Lax ve AEK'la eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Her takım iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasının ardından ilk 8'e girenler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamakta yer alan 16 takım playoff'ta karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak. Lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Turnuvanın finali ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadında oynanacak.
1: Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğunu konuşacağız. HT Spor yorumcusu Semih Duras'ı konuğumuz olacak. İyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, yayınlar, teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Rakipler belli oldu. Bununla başlamak isterim. Temsilcilerimizin rakiplerini nasıl değerlendirirsiniz? Tek tek rakiplerin üzerinden giderek başlayalım isterseniz. Temsilcilerimizin rakiplerine baktığımızda hangi takımın Avrupa Ligi fikstürü daha zor?
3: Evet, Galatasaray'la başlayabiliriz. Galatasaray'ın iç sahada Barcelona, Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart maçları var. Sert maçlar açıkçası. Özellikle burada Barcelona ve Aston Villa maçları kolay geçmeyecektir. Barcelona'ya da başlarsak onlar forvet noktasında şu anda bir arayış içerisindeler. Lewandowski ayrıldı. Forvet'te şu anda kanattan çözüm üretmeye çalışıyorlar. Rafinha sahte forvet olarak oynuyor ama çok iyi durumdalar. Elche'ye 5 gol atarak başlangıç gerçekleştirirler. Bu aşamada karşılaşacağımız en sert takımlardan biri onlar olacaktır. Aston Villa ise Emery ile birlikte çok iyi giden bir takım görüntüne sahipler. Çok sert bir maç bizi bekleyecek. Onlara karşı puan almak çok kolay olmayacak ama iç sahada her takıma karşı Galatasaray çok iyi bir oyun ortaya koyabilmekte. Feyenoord maçı ve Stuttgart maçı hedef olacak maçlarımız olacak. İki maçtan mutlaka üçer puanlar almak durumundayız. Feyenoord'da Van Bronckhorst var. Başlangıcı kötü yaptılar. Çok iyi bir takım görmüyoruz. Stuttgart'ta bir ezber takımı, çok iyi hocaya sahipler. Ama Galatasaray'ın burada avantajlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Deplasmandaysa çok sert rakipler var. Paris Saint-Germain deplasmanı, Sporting deplasmanı kolay değil. Özellikle Sporting kendi evinde hep bir ezbere sahiptir. Geçmiş yıllarda kendi evinde City gibi takımlara karşı galibiyetler almayı başarmışlardı. Lille ve AEK deplasmanıysa galibiyet için ideal gözüküyor Galatasaray'da. Burada 9-10 puan çok önemli. Galatasaray'ın AEK, Lille, Feyenoord ve Stuttgart maçlarından galibiyetlerle yoluna devam etmesini daha olası görüyorum. Şunu da eklemek gerekebilir. Geçen sezon en büyük sorun baskı altında oynama durumuydu Galatasaray'da. Ve Liverpool maçında deplasmanda, Juventus maçında deplasmanda baskı altında pas yapmakta zorlanan bir takım görmüştük. Bu sezon bunun değişmesi gerekiyor. Bunu görmek açısından da bu deplasmanlar, özellikle Sporting ve Lille deplasmanı gelişim aşamasında mı Galatasaray yoksa gelişebildi mi? Bunu görmemiz açısından çok kıymetli.
1: Evet, takımlarımız için Avrupa Ligi'nde hedef sence ilk 8 mi olmalı yoksa tur tur ilerlemek mi daha gerçekçi olur?
3: Evet, son 24'e kalmamız çok önemli. 24 hedefinde olmamız gerekiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray bunu başaracağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin biraz daha avantajlı olduğu noktalar var. Nedir bunlar? Fikstürü daha az sert diyebiliriz Fenerbahçe'nin. Özellikle Villarreal maçı ve Prag maçı istade hedef olabilecek maçlar. Deplasmanda LASK maçı var. Shakhtar maçı var. Bu dört maç hedef olabilir Fenerbahçe için. Shakhtar maçı İngiltere'de oynanacak, tarafsız sahada oynanacak. Bundan dolayı galibiyet gelme ihtimali de var. Bu sezon Fenerbahçe'nin deplasman performansları iç sahadan daha iyi durumda. Lyon maçı bize bunu gösterdi. Gornik maçında da bunu görmüştük. Bu açıdan deplasman veya tarafsız saha diyeceğimiz Shakhtar maçından bir galibiyet neden olmasın diyorum. LASK'a karşı da galibiyet alınmak zorunda Fenerbahçe tarafından. Diğer nokta ise Prag olabilir. İç sahada Prag'ı yenme ihtimali daha yüksek Fenerbahçe'nin. Ama Liverpool gibi, Roma gibi takımlara karşı da deneyim kazanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe için bu sezon biraz daha buraya adapte olma, deneyim kazanma ve düzenli olarak Şampiyon Ligi'nde yer alma sezonu olmalı. Galatasaray ise geçen sezon son 16 başarısı gösterdi. Sayın Başkan sezon başında, bu sezon başında hedefimiz çeyrek final dedi. Seviye yükselten bir Galatasaray var. Fenerbahçe ise mutlaka bu sezonla birlikte buraya adapte olması ve her yıl buralarda olması gereken bir takıma bürünmesi gerekiyor.
1: Evet, her iki takımımızın da ortak rakibi Aston Villa oldu. Rakip karşısında sence hangi takımın avantajı ve dezavantajı daha fazla?
3: Aston Villa çok zor bir rakip. Unai Emery müthiş bir hocadır. Düşünce olarak düşündüklerini sahaya yansıtma konusunda uzman bir isim. Geçen sezonda Avrupa'da kupa kazandırmışlar ve Aston Villa için 40 yıl sonra gelen bir kupa görmüştük. Deplasmanda oynayacak Fenerbahçe Aston Villa'ya karşı. Deplasman çok zor. Çok zor geçecektir. Ama bunlar bir tecrübe olacaktır. Fenerbahçe için deplasman oyununu ortaya koyabilmesi de önemli. Örneğin Atletico Madrid ve Aston Villa deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. Yerleşimler, karşılamalar, defansı takım haline yapma konusunda bir gelişim yaşanması gerekecektir. Galatasaray ise kendi evinde o karşılaşacak. Kendi evinde Galatasaray Aston Villa'ya karşı avantajlı olacak kesin gözüküyor. Bu sezona girerken çok fazla oyuncu göndermek durumunda kaldı Aston Villa. Diğer taraflar, yapılan transferler, yürütülemez transferi, Roger Hoca transferi, takımın biraz güç kaybettiği kesin. Sezona çok kötü başladılar. Brighton'a karşı 4 farklı kaybetmişlerdi. Fikstür çok önemli burada. Cumartesi günü fikstür belli olacak. Cumartesi günü fikstür belli olduğunda ilk maçı eğer Galatasaray'ın Aston Villa olursa muhteşem olur. Fenerbahçe'nin de ilk 3 maçının biri Aston Villa'ya karşı olursa puan alma ihtimali giderek artacaktır.
1: Evet, henüz erken ama temsilcilerimizin Avrupa performansını da karşılaştırdığımızda teknik direktör faktörü ne kadar belirleyici olacak sence?
3: Çok önemli. Ben takımları genellikle hocalar üzerinden okumayı seven biriyim. Çünkü fikirlerinizi sahaya yansıtmanız çok önemlidir. Oyuncuların bunu ikna olması çok önemlidir. Büyük takımlarda fikirlerin sahaya yansıttığını görüyoruz. Çünkü oyuncular bu fikre adapte olabiliyorlar, ikna olabiliyorlar. Bizim takımlarımızın da bu konuda gelişim göstermeye çalıştığını görüyoruz. Fenerbahçe tarafında İsmail Kartal geri gelmez. Hücum futbolunu benzetmeye, biraz daha takıma yansıtmaya çalışıyor. Şu anda hala gelişme aşamasında Fenerbahçe. Kadro planlamasından dolayı henüz gidilecek çok yol var. Ama Okan Buruk'la 4 yıldır belli bir ezber var. Belli bir gelişmişlik var. Bu ezber doğrultusunda Galatasaray geçen sezon hedefi tutturdu. Son 16'ya yükselmeyi başardılar. Hocalar bu yüzden çok önemlidir. Bu sezon bu açıdan da hocaların çok ciddi bir sınava gireceğini göreceğiz. İsmail Kartal ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde performans gösterecek. Buraya uygun bir hoca olduğunu kanıtlamak durumunda. Okan Buruk geçen sezonlarda bunu gösterdi, kanıtladı. Başakşehir'le yaptığı işlerle de zaten buraların hocası olduğunu göstermişti. Mutlaka İsmail Hoca'nın da buralara uygun bir isim olduğunu göstermesi gerekiyor. Fenerbahçe kadrosu çok iyi bir kadro. Çok fazla sayıda Şampiyonlar Ligi ezberi olan futbolcusu var. Hoca ve takım uyumunun biraz daha geliştikten sonra bu seviyede fark yaratması olası gözüküyor.
1: Evet, Beşiktaş ve Trabzonspor'u da konuşarak noktalamak isterim. Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turunda Jalgiris'i eleyerek lig aşamasına yükseldi. Beşiktaş'ı neler bekliyor? Ayrıca Türkiye'nin UEFA ülke puanı açısından bunun önemini de sormak isterim.
3: Evet, Beşiktaş Avrupa Ligi'nden devam edilecek. Beklentiler gerçekleşti. İtalyano futbolunun sahaya yansımaya başladığını görüyoruz. Çok tutkulu, çok baskı yapan, istekli bir takım görüyoruz. Tek soru işareti var. Goldeki sorunlar, gol yollarında sorun yaşıyor Beşiktaş. Henüz Vlahovic'in uyumunun tam sağlanmamasından kaynaklı henüz gol seviyesinde iyi olmayan bir Beşiktaş görüyoruz ama başlangıçta bunlar yaşanabilecek durumlardır. Beşiktaş için şu an tablo kötü değil. Transferler gerçekleşiyor. Avrupa Ligi'nde de her zaman en yukarısı. Vincenzo İtalyano kariyeri boyunca her kupada, Avrupa'da sonuna kadar gitmiş bir isimdir. Avrupa Ligi'nde bu sezon hedef minimum son 16 olacaktır Beşiktaş'ta. Trabzonspor ise çok kötü bir şekilde mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'ye karşı elendi. İkinci maçta görmüş olduğu kırmızı kartlar, alınan mağlubiyetten dolayı büyük bir üzüntü var ama Konferans Ligi'nde mutlaka iyi bir takım göreceğiz. Türkiye'nin gelişim açısından da 4 takım Avrupa'da olmak çok önemli. Her sezon bunları başarmak durumundayız. Umarım devamı gelir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğunu konuştuk. HT Spor yorumcusu Semih Duras'ı değerli katkılarıyla yayın konuğumuz oldu. Semih Duras'ı'ya teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum. Diğer gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar'da esnafı ziyaret etti. Bir iş yerinde vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çocuklara da harçlık verdi.
0: Esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Çocukları da unutmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Çengelköy'den geçerken konvoyunu durdurdu. Yol üzerindeki bir oyuncak dükkanına girdi. Esnafla sohbet etti. Daha sonra da bir kebapçıya girdi.
4: Ben dükkanın önünden geçtim ama sizi göremedim.
0: Erdoğan çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti. Çay ve kahve ikramı yapıldı. Görüntülü konuşmaya da dahil oldu.
4: Sen memleket neresi?
5: Cumhurbaşkanı yarın oradan geçeceğim.
4: Yozgat. Neresi de?
5: 7 saat
4: Maşallah.
0: Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan daha sonra iş yerinden ayrıldı. Yanına gelen çocuklara da harçlık ve oyuncak verdi.
1: Sağ ol. 18 gündür eylemde olan maden işçilerinin bir aylık maaşları hesaplarına yatırıldı. Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder eylemlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Maden işçilerinin Doruk Madencilik ve Yıldızlar SSS Holding'le yaptıkları görüşmeler sonucunda bugün işçilerin bir aylık maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder, işçilerin hesaplarını alacaklarının dörtte birinin yatırıldığını belirtti. Geri kalan alacaklarının da arabuluculuk anlaşması yapılarak 40 gün içinde ödenmesine karar verildiğini kaydetti. Ünder, maden işçilerinin eylemi sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu için 4 Haziran'dan bu yana 131,2 milyar liralık taksitlendirme başvurusu yapıldı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan düzenlemeden 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısının yararlandığını belirtti.
0: 131,2 milyar liralık sosyal güvenlik prim borcu yapılandırıldı. 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Kamu vergi ve sosyal güvenlik prim borçları için tecil ve taksitlendirme şartlarına ilişkin düzenleme 4 Haziran'da resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şimdiye kadar toplam 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki SGK prim borcu için yapılandırma başvurusu yapıldığını açıkladı. 4 Haziran'dan itibaren 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Bakan Işıkhan, üretimi, büyümeyi ve istihdamı destekleyecek teşvik ve imkanlarla işveren ve sigortalıların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. İlk taksitin başvurunun hemen ardından ödenmesi gerektiğinin altını çizdi.
6: Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve %29 yıllık tecil faizi üzerinden yeniden yapılandırılmasına imkan sağladık. Bununla birlikte azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon liraya yükseltilmiş durumda. İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz.
0: Tecil ve taksitlendirme başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri 29-30 Ağustos'ta kesintisiz hizmet verecek.
1: Hazine faiz destekli esnaf kredilerine vergi ve SGK borcu olan esnafa finansman yolu açıldı. Vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Halkbank tarafından hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz oranı da %40'a indirildi.
0: Borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimi yapılacak. Vergi borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Örneğin 100 bin liralık kredi kullanan esnafın eline 75 bin lira geçecek. Bir yılda tahsil edilecek tutar toplam 300 bin lirayı aşamayacak. Düzenlemeyle Halkbank tarafından kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde standart faiz indirimi %50'den 40'a düşürüldü. %100 faiz indirimi oranı %80'e, %60 faiz indirimi oranı %48'e geriledi. Peki kredi fırsatından kimler yararlanabilecek? Vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar faydalanamayacak. Borcunu yeniden yapılandıranlar yararlanırken, yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak. Esnaf ve sanatkarların kredi çekmek için başvurduklarında en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını göstermeleri gerekecek. Esnafa kredi fırsatına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni kredi düzenlemesinin avantajlı olduğunu belirtti.
7: Esnafı en azından tefeciden borç alır halden veyahut bankadan kullanılan normal krediden çok daha fazla devlet tarafından sponsor edilen bir kredi almak çok daha rentabel.
1: Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında Tolga Akış gözaltına alındı. Akış, manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor. Malatya'daki inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı. Ekiplerin yangına müdahalesi kolay olmadı.
0: İşçilerin kaldığı konteynerler bir anda yanmaya başladı. Büyüyen alevler işçileri tedirgin etti. Görüntüler Malatya'nın Battalgazi ilçesinden. Bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerden birinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İşçilerin 112 acil çağrı merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın zor da olsa kontrol altına alındı. Alevler bölgedeki bazı yeni konutlara da zarar verdi. Yangında tek sevindirici yan can kaybının olmaması. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
1: Diyarbakır'da ayrı olduğu eşiyle çocuğunu görme bahanesiyle buluşan koca dehşet saçtı. Annesinin kucağındaki oğlunu umursamadı, eşini silahla peş peşe vurdu. Sonra da çocuğu alıp kaçtı.
0: Annesinin kucağındaki küçük oğlunu umursamadı. Silahını çekti, boğuştuğu kadını silahla vurdu. Oğlunu eşinden kurtarmak isteyen kadın canından oldu. Diyarbakır'da yaşayan Ersan Akdemir, bir süredir ayrı olduğu eşi Sultan Akdemir'i arayıp çocuğunu görmek istediğini söyledi. Boşanma aşamasındaki çift Sümer Park'ta buluştu. Ersan Akdemir çocuğu almak isteyince Sultan Akdemir buna karşı çıktı. Silahını çeken koca boğuştu eşine ateş etti. ...32 yaşındaki kadın çocuğunu kocasının elinden kurtarmak için elinden geleni yapsa da fayda etmedi. Birkaç kez daha tetiğe basan Ersan Akdemir çocuğunu alıp uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Sultan Akdemir hayatını kaybetti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis katil zanlısı kocayı Silvan yolu üzerinde yakaladı. Çocuğu da yanındaydı. Sultan Akdemir'in ailesi kızlarının eşinden şiddet gördüğü için ayrıldığını söyledi. Adliyeye ise

0: Edilen katil zanlısı tutuklandı.
1: Narin Güran'ın ailesi Adalet Bakanlığı'na başvurup Narin cinayetinin faili meçhul dosyalar kapsamında alınmasını talep etmişti. Bu başvuru kabul edilmedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığına Güran ailesi ve bazı kişiler Narin'in dosyasının yeniden ele alınması için başvurdu. Bakanlık ileri sürülen iddia ve yeni olgu belirtilen hususların tamamının değerlendirilmesini sağladı. Hem aile fertleri hem de başvuruda bulunan kişiler dinlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda Narin cinayetinin faili meçhul olduğunu ortaya koyan veya yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadı. Bakanlık ailenin faili meçhul başvurusunu kabul etmedi. Narin Güran 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası aldı. Mersin'de spor salonu işletmecisi bir kadın, erkek müşterisinin saldırısına uğradığı boğazı sıkılan kadını çevredekiler kurtardı. Peki olayın nedeni neydi? Detaylarına bakalım.
2: Direkt kalkıp bana saldırdığı için o kadar şoka girdim ki yani asla zaten tepki veremedim ve nefesim kesildi.
0: İddiaya göre şikayet edilen müşteri bir daha salona gelmemesi için uyarmak istedi. Ölümle burun buruna geldi. Mersin'de 5 yıldır spor salonu işleten Aylin Demirtaş ve müşterisi KT arasında tartışma çıktı.
2: Sürekli ara ara problemler çıkarıyordu. Bu problemler diğer spor salonlarında da yaşanmış. Elinde su şişesini kaldırıp böyle fırlatıyor, insanlara değiyor, su şişesi çarpıyor.
0: Diğer müşterilerin şikayetleri üzerine KT'yi bir daha spor salonuna gelmemesi konusunda uyaran Aylin Demirtaş, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
2: Geleceğim, girerim, ederim. Böyle zaten elini kolunu şu şekilde yaparak kapıdan girdi. Nefesim kesildi, gözümde gözlük vardı. Yani gözüme girebilirdi, bir şey olabilirdi.
0: Saldırıya uğrayan Aylin Demirtaş'ı kadın çalışanı müdahale edip kurtardı. Daha sonra diğer üyeler ve çalışanlar araya girdi.
2: Üzerine tekrar 2-3 kez içeriye girip inatlaşıp bizimle ben sporumu yapacağım, kimse bana karışamaz dedi.
0: Aylin Demirtaş'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İstanbul'da takip ettiği eski sevgilisini öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı konuşmak istemeyince öfkelendim dedi.
0: Genç kadın 2 yıl önce ayrıldı ama kurtulamadı. Yakın zamanda uzaklaştırma kararı da aldırdı. Tek isteği yeni bir hayat kurmaktı. Eski sevgilisi izin vermedi. Şerife Gezer'i öldüren o saldırgan tutuklandı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşayan eski sevgilisi Şerife Gezer'i takip edip sığındığı iş yerinde öldüren Hakan Sayacı'nın ifadesi ortaya çıktı. Sayacı, Şerife Gezer'le konuşmak istediğini, talebi reddedilince öfkelendiğini ileri sürdü. Bu nedenle ateş ettiğini söyledi. Ay. Hakan Sayacı ile Şerife Gezer 2 yıl önce ayrılmıştı. Genç kadın başka biriyle nişanlanmıştı. Eski sevgilisinin arama ve takiplerinden endişe ettiği için 2 hafta önce uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ama uzaklaştırma kararı eski sevgiliyi durdurmadı. Genç kadını takıntı haline getirip öldüren katil zanlısı Hakan Sayacı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
1: Bartın'da boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan emekli imam boğuldu. İnkumunda denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Emekli imam Yılmaz Çiftçi can kurtaranlara destek olmak için denize girdi. Can kurtaran ekipleri boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişiyi sağlıklı şekilde kıyıya çıkardı. Sudan çıkarılan çiftçi ise hastaneye götürüldü. Çiftçi buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 81 yaşındaki adama hedef aldı. Evdeki altınları almak isteyen dolandırıcılar 8 yaşındaki torunu hesaba katamadı.
3: Telefona bakar mısın amca?
4: Efendim?
0: Telefonla arayıp kandırdılar. Evine kadar girip altınları istediler. Evdeki 8 yaşındaki torun dolandırıcıların oyununu bozdu.
5: Savcıyım ihbarıyla bir beyefendi arıyor. Bir hırsızlık meselesiyle ilgili size ekip göndereceğiz diyor.
0: Eskişehir'de yaşayan 81 yaşındaki H.I. kendini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından arandı. Yaşlı adama isminin bir hırsızlık olayına karıştığını söyleyen dolandırıcı, adresine bir polis gelecek diye kandırdı. O sırada yakınlarında olan bir kadın işareti alınca eve doğru yola çıktı. Yaşlı adam polis olduğunu sandığı kadını sitenin kapısında karşıladı.
3: Telefona bakar mısın amca?
4: Bayan kendini polisim diye tanıtıyor ve buraya yaklaşık 300 metre mesafeye K5 bloğu evine kadar bayan giriyor.
0: O sırada evde yaşlı adamın eşi ve 8 yaşındaki torunu vardı. Kendisini polis olarak tanıtan

0: panikle evden kaçtı. Yaşlı adamın oğlu bir süre sonra eve geldi. Durumu öğrenince telefonla arayanların dolandırıcı olduğunu anladı. Hemen emniyete gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Kocaeli'de gece yarısı olası bir faciadan dönüldü. Binalarından gelen çatırdama sesleriyle uyanan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. 4 katlı apartman güvenlik gerekçesiyle içindeki eşyalar dahi tahliye edilemeden yıkıldı. Onlarca kişi ortada kaldı.
2: Dün gece böyle şakır şakır bir şeyler oldu. Sonra bir kütürtü oldu. Biz balkona çıktık.
0: Kolon ve kirişlerden gece yarısı ses geldi. Bina sakinleri üzerlerindeki kıyafetlerle kendilerini dışarı attı. Evleri eşyalarla birlikte yıkıldı.
3: Aşağıdan başlamış bina çatlamaya. Böyle geri geri gidiyor, su boruları patlamış.
0: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı bir binada yaşayan ailelerin hayatı bir gecede alt üst oldu. Gece yarısı binanın kolon ve kirişlerinden çatırdama sesleri geldi. Korkuyla uyanan bina sakinleri soluğu dışarıda aldı.
2: Dedi ki ev gidiyor, koşun dedi. Ben çocuklara koştum. Hepimiz böyle can havliyle attık kendimizi dışarıya.
0: İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Bina tedbir amacıyla hızla boşaltıldı. 4 katlı binanın bitişiğinde temel kazısı vardı.
3: Dozerler zaten vurdukça bina sallandı. Ben evde duramadım zaten.
4: Etkilerini hissettiniz.
3: Ben çok hissettim binanın. Ben hep dışarıdaydım.
0: Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri kazı alanında inceleme yaptı. Çökme riski bulunduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi. Güvenlik gerekçesiyle vatandaşların içeriden eşyalarını almalarına izin verilmedi.
2: Alamadık hiçbir şey. Hiçbir şey böyle. Bir gecede her şey yok oldu. Çocuklar okula başlayacak hiçbir şey. Her şey.
0: Ellerinde sadece üzerlerindeki kıyafetler kalan bina sakinleri çaresizce yıkım çalışmalarını izledi. Komşu binayı yapan firma tarafından mağdur edildiklerini söyleyen bina sakinleri yardım bekliyor.
1: Bu yaz dünya genelinde görülen aşırı hava olayları yaşamı zorlaştırıyor. Orta Amerika ülkeleri şiddetli yağışla mücadele ederken Cezayir'de orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor.
0: Dünya aşırı sıcak ve yağışlarla mücadele ediyor. Birçok ülke hava olayları nedeniyle acil durum ilan etti. Orta Amerika ülkelerinden Panama'da şiddetli yağış sele neden oldu. Ülke genelinde alarma geçilirken 15 binden fazla kişinin yağış ve selden etkilendiği belirtildi. Bir diğer Orta Amerika ülkesi El Salvador'da El Niño'nun yol açabileceği kuraklık ve kasırgaya karşı acil durum ilan etti. El Salvador'un doğu ve kıyı bölgelerinde son aylarda 3. kez kuraklık görüldü. Ülkede Eylül itibarıyla fırtına tipi yağış dalgası beklendiği açıklandı. Güney Amerika ülkesi Şili'de El Niño nedeniyle bol yağış aldı. Yağışlar Valparaíso bölgesindeki göl ve barajlardaki su seviyesini yükseltti. Şili'nin kuzeyi ve orta kesimindeki barajlardaki su hacminin 2025'e kıyasla %27 arttığı kaydedildi. Kuzey Afrika ülkesi Cezayir ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin doğusunda çıkan yangınlarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Cezayir Sivil Hava Genel Müdürlüğü sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan 58 orman yangınından 21'inin kontrol altına alındığını duyurdu. Devam eden yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Fransa'da ise şiddetli rüzgara karşı 23 ilde turuncu alarm verildi. Saatteki hızı 110 kilometreyi aşması beklenen rüzgara, büyüklüğü 5 santimetreye ulaşabilecek dolu yağışının da eşlik edebileceği kaydedildi. İngiltere basını da hükümetin aşırı hava olaylarına ve siber saldırılara karşı vatandaşlara konserve gıda stoğu yapın çağrısında bulunacağını iddia etti. Polonya'da da ülkenin Maldivleri olarak bilinen Grodek Parkı'ndaki gölet şiddetli kuraklık nedeniyle kurudu.
1: Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükselirken kaybolan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
0: Hem sel hem toprak kayması peş peşe vurdu. Dev toprak kütlesi binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntüler Nepal'in Rasuva bölgesiyle Çin'in Tibet özel

0: bölgesinden. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin Heyelan'ı tetiklediğini, Heyelan'ın nehri tıkamasıyla biriken suyunsa aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtti. Peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'e aşkın kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Sel ve toprak kaymasının yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serilirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
1: Ben terastaydım ve sel üst katlara da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Eşim zaten çamur yığınının altında kalmıştı. Bizse güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
0: Nepal'de yetkililerin açıklamalarının aksine felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmelerse zaman içinde değişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını belirtti. Buzuldan kopan büyük bir kütlenin kaya ve enkaz sürükleyerek nehre ulaştığı, bunun da aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendirildi.
2: Oho! Bura dam fırtına ya.
0: Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da göçmen leyleklerin güvenliği için seferber oldu. 153 yıllık demiryolu hattında leyleklerin elektrik hatlarıyla temas etmemesi için tedbirler alındı. Ekipler de leylekleri güvenli alanlara yönlendirmek için mesaiye başladı.
0: 153 yıllık demiryolu incelemeye alındı. Uzmanlar saat saat sahada gözlem yaptı. Demiryolu hattında başlatılan seferberliğin tek bir amacı vardı. Göçmen leylekleri korumak. İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinde leyleklerin demiryolundaki elektrik hatlarıyla temas ettiği keşfedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Demiryolları harekete geçti. 153 yıllık demiryolu güzergahında göçmen leylekler için özel önlemlerin alınmasına karar verildi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Geçmiş dönemlerde bu ölçekte benzer bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti. Leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışları yerinde incelendi. Saha çalışmaları sonucu 18-20 saatleri arasında leyleklerin bölgeye giderek geceledikleri tespit edildi. Mevcut kuşkonmaz aparatlar leylekler için yeterli bulunmadı. Büyük gövdeli ve uzun bacaklı olmaları nedeniyle özel yeni aparatlar geliştirildi. Ekipler her gün aynı saatte katener otosuyla leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağladı. Bakan Uraloğlu, leylek konmaz uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini kaydetti.
3: Dünyada ilk kez anlık yapay zeka destekli beyin ameliyatı yapıldı. İngiltere'de yapılan ameliyatta hastanın beynindeki 11 milimetrelik tümör başarıyla çıkarıldı.
0: Yapay zeka destekli ilk beyin ameliyatı yapıldı. İngiltere'de 48 yaşındaki Reece Burton beynindeki tümör başarıyla çıkarıldı. Hibbert'ın beyin taramasında 11 milimetrelik tümör tespit edildi. Tümör optik sistemlere baskı yaparak görme yetisini azaltıyordu. Cerrahlar tümörü çıkarmak için en güvenli bölgeyi belirlemede yapay zekadan faydalandı. Cerrahi ChatGPT olarak nitelendirilen yapay zeka aracı ameliyattaki canlı video görüntülerini analiz etti. Cerrahi aletleri takip eden sistem beyindeki hayati öneme sahip damar ve sinirlerin bulunabileceği alanları işaretledi. Böylece tümörün büyük bir kısmı güvenli şekilde çıkarılabildi. Yapay zeka sistemi yüzlerce hipofiz tümörü ameliyatı videosuyla eğitilmişti. Gerçek zamanlı çalışan yapay zeka, cerrahlara ameliyat anında anlık tavsiyeler sundu. Uzmanlar yapay zekanın yalnızca destekleyici bir unsur olduğunu ve tüm kontrolün cerrahlarda kaldığını vurguladı. Ameliyata katılan Profesör Hani Markus cihazın çoğu cerrahın ömrü boyunca gördüğü ameliyatlardan daha fazlasıyla eğitildiğini belirtti. Hibbert, ameliyat sonrasında görüşünün

0: belirgin şekilde iyileştiğini söyledi. Bana hayatımı geri verdi dedi. Araştırmacılar gerçek hayattaki cerrahi uygulamalarda yapay zeka kullanımının ilk adımlarından memnun olduklarını ve daha büyük ölçekli çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.
1: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Avrupa Ligi için mücadele eden Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da kendi evinde kaybeden Bordo Mavililer bu sonucun ardından yoluna Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Maç sonu açıklama yapan Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şimdi kısa bir ara.

yeniden merhaba. Gece raporunda gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Haber turuyla başlayalım ikinci dilime. SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına Ankara'dan olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bu adımın Suriye'nin egemenliği için önemli olduğu vurgulandı. Haftalık bilgilendirme toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, İsrail ve Türkiye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi. ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrası bir ilk yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da bir restoranda ilk kez Visa kartıyla ödeme yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın Mansur Yavaş'la ilgili sözlerine yanıt verdi. Açıklamada Mansur Yavaş'la Müslim Sarı arasında herhangi bir görüşme olmadığı belirtildi. Mansur Yavaş adına yapılmayan açıklamaların dikkate alınmaması istendi. Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde vergi ve SGK borcu olan esnafa finansman yolu açıldı. Vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Halkbank tarafından hazine faiz destekli yaptırım ve işletme kredilerinde faiz oranı da %40'a indirildi. 18 gündür eylemde olan maden işçilerinin bir aylık maaşları hesaplarına yatırıldı. Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder, eylemlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi

0: süresi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükselirken kaybolan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor. Haber turuna baktık, hızlıca ikinci dilime başlayalım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni anayasanın mecliste 400 veya daha fazla oyla kabul edilmesi halinde dahi mutlak surette referanduma sunulması gerektiğini vurguladı. Meclisin 29. dönemini işaret etti.
1: Yeni anayasanın 400'den fazla oy alsa bile referanduma götürülmesi gerektiğini söyledi. Kapsamlı değişiklik için 29. dönemi işaret etti.
2: Yeni anayasa zaten Türkiye'nin olağan gündemidir. Ancak 7595 sayılı kanunun 467 oyla geçmesi sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400'den fazla milletvekiliyle yeni anayasa yapıp halkın onayına sunmadan yürürlüğe koyma fikri asla kabul edilemez. Referandumsuz yeni anayasa yapmak, yeni anayasada son kararın halkın vermesine ilişkin meşruiyet ilkesinin ihlalidir. 28. dönemde tamamlanması güç göründüğünden Türkiye muhtemelen bir sonraki yasama döneminde yani 29. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yeni anayasasını yapacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Anadolu Ajansı için bir analiz kaleme aldı. Çerçeve yasa olarak da bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun 467 oyla kabul edildiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'ne götürülme ihtimali hemen hemen yok dedi. Çerçeve yasanın geçici ve müstakil özelliği olduğunu belirten Uçum, yeni bir infaz düzenlemesine işaret etti.
2: Cezaevlerindeki kalabalıklaşma konusu açısından da bir infaz düzenlemesi elbette tartışılabilir. Ancak tüm bunlar tartışılırken, başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir. İster iyi niyetle, ister kötü niyetli hesaplarla bu yola tevessül edenler çıkarsa, bunlara imkan verilmeyeceği dikkate alınmalıdır.
1: Uçum, anayasanın 90. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına dayanarak gösterilemeyeceğini de belirtti. Bu maddeye dayanılarak uyma zorunluluğunu iddia edenleri bilgisiz olmakla eleştirdi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini savunan Dervişoğlu, ABD'nin bir terör ordusu yaratmaya çalıştığını iddia etti.
3: Hiçbir cumhuriyet hükümeti, cumhuriyet rejiminin özünü, demokratik işleyişin amacını, anayasa ve hukuk sisteminin temelden değiştirilmesini hedeflememiştir, hedefleyemez. İşte bizim İmralı sürecine dair eleştirilerimizin özeti de bu duruma ilişkindir.
1: Terörsüz Türkiye sürecine bu sözlerle bir kez daha karşı çıktı. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini iddia etti.
3: Suriye Demokratik Güçleri adı verilen ordunun doğrudan doğruya Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonundan bahsediliyor. Bu örgütün yaşadığımız bölgede silah bırakmadığının en büyük delilidir. Ayrıca burnumuzun dibinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kiralanmış yeni bir terör ordusu yapılandırılmaya çalışılıyor.
1: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Bizim ittifak hedefimiz Türk milletinin bütünlüğüyledir dedi.
3: Türkiye bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında demokrasi hedefiyle cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir. Bir nizam kurmuştur. O nizamın özü kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. İşte bu nizamın kurucusudur Türk milleti.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi panelinde konuştu. Suriye'de ortaya çıkan olumlu gelişmeler terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlardır dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdi.
4: Tabii ki bugün biz Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Suriye'de ortaya çıkan olumlu gelişmeler Türkiye'nin terörsüz bölge hedefine yönelik olarak atılmış

0: adımlardır.
1: Terör örgütü SDG-YPG'nin fesih kararını değerlendirdi. Türkiye'nin bölgedeki önemine dikkati çekti.
0: Türkiye bölgede istikrarı, barışı, refahı, ekonomik işbirliğini öncelemektedir. Saldırganlığa ve yayılmacılığa karşıdır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da 955. yılında Malazgirt Zaferi panelinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdi.
0: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci Gazi Meclisimizde kabul edilen kanun ile bir anlamda ete kemiğe bürünmüştür. Bundan sonrasında da süreç toplumumuzun her kesiminin desteğiyle ilerletilecek ve inşallah başarıyla nihayete erdirilecektir.
1: Duran, Malazgirt'te başlayan milli birlik ruhunun bugün de devam ettiğine vurgu yaptı.
0: 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda kurulan birlik bugün de bu milletin mayasını oluşturmaktadır. Bu birlik ruhu var oldukça Anadolu üzerinde hesap yapanlar da milletimizin varlığına gölge düşürmeye çalışanlar da hiçbir zaman emellerine kavuşamayacaktır.
2: Suriye'de 14 yıllık iç savaş sağlık sistemini neredeyse çökertti. Binlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Hastaneler yerle bir oldu. Dünyanın 90 ülkesine sağlık hizmeti götüren gönüllü Türk doktorları savaş sonrası Suriyelileri yalnız bırakmadı. Alihan Tok ve Ahmet Uludağ'ın haberinden detaylara bakalım.
3: Bir evim bile yok. Kalacak bir yerim yok. Evimiz de yıkıldı, hastanelerde. Torunlarımı buraya getirdim.
4: Halep ve aslında Suriye'nin birçok yerinde aynı acı hikayeler var. Savaş boyu ülkede 800'den fazla hastane yıkıldı. Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar yaraları sarmak için bölgede.
5: Şu anda da aslında Halep'te bir caminin içerisindeyiz. Halep'te özellikle rejim değişikliğinden sonra sağlık hizmetlerinin kuruluşlarının yerel sağlık kapasitesinin olmamasından kaynaklı hizmet verememesi yerli doktorlarının sağlık alanında buraya daha fazla ekiplerini yönlendirmesine sebebiyet verdi.
4: Halep'teki yapıların birçoğu bu şekilde savaşın izleri silinmeye, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yerli doktorları da Halep'in içerisinde nispeten sağlam kalmış okul ya da camilerin içerisinde sağlık hizmeti veriyorlar. Dünyanın her kıtasına giden yeryüzü doktorları sağlık hizmetinin yanı sıra sağlık eğitimleri de veriyor.
5: Pediatri doktorumuz, eczacımız, raportörümüz, hemşiremiz bölge halkının taramalarını, sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Daha sonrasında da yapılabilecek ne varsa birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında yönlendiriyorlar. Eğer ki ileri bir tetkik gerekiyorsa hizmet verebilen tam teşekküllü bir hastaneye sevkini gerçekleştiriyorlar.
6: Yeryüzü doktorları olarak eczacı burada çalışıyorum. Ücretsiz ilaç veriyoruz. Günde 100-130 kişiye bakıyoruz.
3: Çok memnunuz. Hepimizin buna ihtiyacı var. Çocuğum için geldim, çok hastaydı. Buna gerçekten ihtiyacımız var.
2: ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrası bir ilk yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da bir restoranda ilk kez Visa kartıyla ödeme yaptı.
1: Suriye'ye yönelik yaptırımlar tek tek kalktı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, restoranda hesabı Visa kartıyla ödedi. Uzun yıllardır uygulanan finansal ambargo nedeniyle Suriye'de uluslararası ödeme sistemleri kullanılamıyordu. ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrası bir ilk yaşandı. Suriye Merkez Bankası Başkanı Reslan'la bir restorana giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, hesabı istediğinde garsonun nakit mi yoksa kredi kartı mı olacak sorusuyla karşılaştı. 47 yıl sonra nakit yerine Visa kartıyla ödeme yaparak ülkede yeni dönemin sinyalini vermiş oldu. Gelişmenin arkasında ABD'nin Suriye'ye yönelik aldığı yeni karar bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı hafta başında Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkardı. Suriye 1979'dan bu yana yaptırım listesinde bulunuyordu.
2: Arabulucular ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığı çözmek için çabalıyor. Katar Başbakanı El Sani, Tahran'daki temaslarında diplomatik süreç yeniden başlamalı dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediğini söyledi.
7: Washington yönetimi uyardı. Askeri ve ekonomik çıkarlarını hedef alırız dedi. Açıklama, İran Ulusal Güvenlik Yüksek

0: Yüksek Konsey Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani Tahran'da Rızai ile bir araya geldi. Rızai, görüşmede ABD'nin İran'a karşı yeni saldırı başlatması ihtimaline değindi. Böyle bir durumda İran'ın ABD'nin çıkarlarını hedef alacağını söyledi. Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmadan önce Washington'ın Tahran'ın şartlarını karşılamak için somut adımlar atması gerektiğini söyledi.
1: Dedim Amerika'yı ha yukarı...
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da El Sani ile görüşmesinde savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediklerini belirtti. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti. El Sani, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. Kalibaf, ABD yanlış yaptığı hesaplamalarla bölgede uzun süreli güvensizliğe yol açıyor dedi. El Sani de diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının gerekliliğini vurguladı. El Sani ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesi ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ABD kontrolünde olduğunu savunuyor. Trump, Oval Ofis'teki açıklamasındaysa İran'la konuşmak istemediklerini söyledi.
2: Rusya ile Ukrayna arasında saldırılar şiddetlenirken ABD basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceği iddia edilen haberde Ukrayna'ya yönelik saldırıların yoğunlaşması bekleniyor denildi. Bu sırada Putin'in kıyamet silahı da sahneye çıktı.
3: Rusya son çare olarak taktik nükleer silah kullanabilir iddia ABD basınından. Rusya ve Ukrayna son aylarda birbirlerinin topraklarına ve özellikle enerji altyapılarına yönelik hava saldırılarını artırdı. ABD basınında savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Bloomberg'un Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiası yer aldı. Haberde artan saldırı sarmalı daha fazla Rus yetkilinin Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebileceği sonucuna varmasına yol açıyor ifadesi kullanıldı. Mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın zirvesi olmadığını belirten kaynaklar, Rusya'nın görüşmelerin çıkmaza girdiğini anladıktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını tırmandırmaya hazırlandığını ileri sürdü. Kaynaklara göre Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendiriyor. İddialar gündemdeyken Rusya'nın en yeni denizaltısı Khabarovsk, devasa nükleer torpido Poseidon'u taşımak üzere Beyaz Deniz'e açıldı. 10 bin tonluk bu denizaltının Putin'in en son kıyamet silahlarından biri olan Poseidon nükleer torpidosundan 6 adede kadar taşıyabilecek şekilde inşa edildiği belirtiliyor. Rus medyasında çıkan haberlere göre kendi nükleer reaktörleriyle çalışan bu otonom cihazlar denize bırakıldıktan sonra bir hedefe doğru sessizce ilerleyebiliyor. Ardından harp başlıklarını su altında infilak ettirerek yıkıcı bir patlamaya ve bir düşmanın kıyı şeridinde potansiyel olarak devasa bir tsunami'ye yol açabiliyor.
2: İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na yönelik baskısı Doğu Kudüs'teki eğitim merkezi el konulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de milyonlarca Filistinli'ye hizmet veren UNRWA, İsrail'in tutumuna karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. UNRWA sözcüsü ve bölge direktörü de Habertürk'ten Abdullah Tekin'e konuştu.
4: İsrail güçleri 4 zırhlı araç ve 50 güvenlik personeliyle aniden binayı bastı.
5: But we have no access.
6: O günden bu yana eğitim merkezine erişimimiz yok.
7: Milyonlarca Filistinli için hayati önemdeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, yani UNRWA'ya yönelik İsrail baskısı yeni bir boyut kazandı. İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koydu. Binaya tüm giriş çıkışları engelledi. Öncelikle Kudüs'te yaşananları sormak istiyorum. İsrail güçleri UNRWA ofisine girdi ve sonra Birleşmiş Milletler bayrağını indirdiler. Ardından tüm UNRWA personelini ofisten çıkardılar. Şu anda personelinizin durumu ve

0: Kudüs'teki tesisinizin durumu nedir?
1: Son yaşanan olay, 50 ila 70 İsrail askerinden oluşan kalabalık bir ekibin Kalendia Eğitim Merkezi'ne zorla girerek merkezin kontrolünü ele geçirmesidir.
2: Çalışanlarımıza bu tesislerin bundan böyle İsrail'e ait olacağını söylediler.
0: Kalendia'daki UNRWA ofisine yönelik baskın, İsrail'in saldırgan eylemlerinin son örneği. 2025 yılında da aynı şeyler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşandı. Birleşmiş Milletler o zaman da kınama yayınladı fakat değişen bir durum olmadı. Bu açıdan bakarsanız UNRWA'nın gelecekteki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: İsrail güçlerinin Kalendia Eğitim Merkezi'ne girmesi ilk değil. Daha önce de atılan biber gazı nedeniyle 10 kez yangın çıktı. Her yıl 340 genç mülteciye marangozluk, otomotiv ve grafik tasarım eğitimi verdiğimiz bu devasa tesiste artık bunu nasıl sağlayacağımız sorunuyla karşı karşıyayız.
0: İsrail yönetimi UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini 2024'te çıkardığı yasa ile yasaklamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler yetkililerine göre İsrail tarafı el koyma ve operasyonlarına dair hiçbir doğrudan gerekçe sunamıyor. Aslında ana noktada tam burası. Siz İsrail yetkililerle yaptığınız görüşmelerde bu operasyonların asıl nedeninin, hedefinin ne olduğunu söylüyorlar size.
2: İzimle iletişime geçmiyorlar. 7 Ekim'den önce konuştuğumuz gibi konuşmak istemiyorlar.
1: Burası uluslararası hukuk kapsamında korunan bir BM tesisi. BM Genel Sekreteri ve Uluslararası Adalet Divanı'nın da açıkça belirttiği gibi, İsrail'in BM personelini koruma yükümlülüğü var ve UNRWA'nın merkezdeki faaliyetlerine devam etmesine izin verilmeli.
0: Konunun belki de en can alıcı noktası burası. Bildiğiniz gibi Filistin'de ve Kudüs'te binlerce kişi aslında sizden eğitim ve sağlık hizmeti ve desteği alıyor. UNRWA'nın ofislerinin de kapatıldığını göz önüne alırsak, bundan sonraki süreçte bu kişiler eğitim ve sağlık noktasındaki hizmetleri nasıl temin edecekler?
1: Doğu Kudüs'teki 40 bin Filistinli mülteci bu merkezlerdeki sağlık hizmetinden mahrum bırakıldı. Batı Şeria genelinde ise 90 okulumuzda 50 bin öğrencimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz. 50'den fazla sağlık merkezimizde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. 4600 personelimizle bölgedeki en büyük ikinci hizmet sağlayıcısı olmaya devam ediyoruz.
2: Doğu Kudüs'te sağlık ve eğitim hizmeti sunduğumuz yaklaşık 100 bin Filistinli mülteci var ve okulumuz kapatıldı. Ancak Batı Şeria ve Gazze'de hizmete devam ediyoruz. Gazze'de 300 bin çocuğa eğitim sunuyor, 7 Ekim'den bu yana 20 milyon tıbbi danışmanlık veriyoruz.
3: İsrail'de genel seçimler yaklaşırken Netanyahu'nun Likud Partisi'nin anketlerde gerilemesi gündemde. Başbakan Netanyahu'nun da gizli görüşmelerde seçimleri kaybetmekten endişe duyduğu öne sürülüyor.
4: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinde yapılacak seçimleri kaybetmekten korkuyor. Kapalı kapılar arkasında gerçekleşen görüşmelerde bu korkusunu dile getiriyor.
5: Mahar yagia bishlichuto sgan hanasi.
4: İDA, İsrail Yayın Kuruluşu KAN'da yer aldı. Habere göre Netanyahu basına kapalı toplantılarda Likud'un 10 sandalye kaybettiğini ve bu olayları nasıl geri kazanacağını bilmediğini söylediği belirtildi. Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde de partisinin durumundan endişeli. Kendi lehine sonuçlar veren anketlere şüpheyle yaklaşıyor, gerçek durumun daha kötü olduğuna inanıyor. Likud Partisi ise söz konusu iddiaları yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını ve seçimleri Netanyahu liderliğinde yeniden kazanacaklarını savundu. Kanal 13'ün anketi ise Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefetin öne geçtiğini ve Netanyahu koalisyonunun meclis çoğunluğunu kaybettiğini gösteriyor. Buna göre Eisenkot'un partisi 24, Netanyahu'nun Likud Partisi ise 19 sandalye kazanıyor. Ankete göre muhalefet bloğu 57 sandalyeye ulaşırken Netanyahu'nun koalisyonu 48'de kalıyor. İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak içinse 61 sandalye gerekiyor. Geçtiğimiz ay Washington'a yaptığı ziyarette ABD

0: Başkanı Trump'la görüşmesi hakkında da konuşan Netanyahu, İran'la diplomatik bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığını savundu. İran yönetiminin liderlerini de vahşiler olarak nitelendirdi. Netanyahu, Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını överek, Tahran'a karşı anlaşma, askeri müdahale ve İran'a yönelik kuşatmanın sıkılaştırılması seçeneklerinin olduğunu söyledi. Ancak İsrail'e saldırması halinde hayal bile edemeyecekleri bir darbe alacaklarını ileri sürdü.
1: Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre aşırı sağcı AfD özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde açık ara öne geçti. Bölgede yaşayan göçmen esnaf ırkçılığı protesto etmek için kepenk kapattı. Protesto, ırkçılık ve faşizmi protesto ediyoruz sözleriyle duyuruldu.
0: Almanya'da aşırı sağ temsil eden Almanya İçin Alternatif Partisi zirveye yerleşti. Seçim öncesi göçmen esnaf ırkçılığı protesto etmek için kepenk kapattı. Almanya'da Başbakan Merz'e destek verirken anketler özellikle Doğu eyaletlerde Almanya İçin Alternatif Partisi'nin önde olduğunu ortaya koydu. Partinin Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak seçimlerde zafer kazanması beklenirken bölgede yaşayan göçmen esnaf ırkçılığı kepenk indirerek protesto etti. 5 saat süren protesto, ırkçılık ve faşizmi protesto ediyoruz sözleriyle duyuruldu. İlanlarda önce kepenk kapatılacağı, ardından da bir protesto gösterisi düzenleneceği belirtildi. Protestoya yaklaşık 120 esnaf katıldı. Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre, yabancı karşıtı söylemleriyle bilinen sağcı popülist AfD Partisi, Doğu Almanya'da %43 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Fransa'da da aşırı sağ yükselişe geçti. Marine Le Pen'in seçim yasağının kaldırılması Fransa'da aşırı sağın iktidar ihtimalini yeniden güçlendirdi. Anketlerde rakiplerin önüne geçen Le Pen, genç yardımcısı Jordan Bardella'ya kıyasla daha deneyimli ve güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.
1: 11 Eylül saldırılarının sanıkları 27 yıl sonra hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın 5 Haziran 2028'de başlaması bekleniyor ancak davanın yeniden ertelenme ihtimali de bulunuyor.
0: ...11 Eylül saldırılarının baş planlayıcısı olmakla suçlanan Halil Şeyh Muhammed ve 3 sanığın yıllar sonra hakim karşısına çıkacağı tarih belirlendi. Davanın 5 Haziran 2028'de başlamasına karar verildi. Ancak duruşmanın yeniden ertelenme ihtimali de bulunuyor. CNN International'ın haberine göre savcıların Ocak 2027'de başlamasını istediği dava, karar sonrası 18 ay daha ertelenmiş oldu. Askeri yargıç, mahkemede hangi delillerin sunulabileceğine ilişkin anlaşmazlıklar dahil, duruşma öncesi sürecin tamamlanması için ek süreye ihtiyaç olduğunu belirtti. ABD ordusu ve peş peşe gelen hükümetler 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Muhammed'i 20 yılı aşkın süredir adalet önüne çıkarmaya çalışıyor. Halit Şeyh Muhammed, kaçırılan yolcu uçaklarının Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a çarpma planını geliştirmek ve yönetmekle suçlanıyor. Muhammed'le birlikte Valid bin Attas, Ali Abdülaziz Ali ve Mustafa El Halsavi de yargılanacak. 4 sanık, Küba'daki Guantanamo Körfezi ABD askeri üssünde tutulan son tutuklular arasında yer alıyor. Davada daha önce de ertelemeler yaşanmış, 2021 yılında duruşma iptal edilmişti. Muhammed ve iki sanık için idam cezası riskini ortadan kaldıracak bir itiraf anlaşması da yapılmış, ancak bu anlaşma daha sonra iptal edilmişti.
1: Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükselirken kaybolan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
0: Hem sel hem toprak kayması peş peşe vurdu. Dev toprak kütlesi binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntüler Nepal'in Rasuwa bölgesiyle Çin'in Tibet özerk bölgesinden. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkamasıyla biriken suyunsa aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtti. peş peşe yaşanan felaket.

0: Marketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'e aşkın kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Sel ve toprak kaymasının yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serilirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
1: Ben terastaydım ve sel üst katlara da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Eşim zaten çamur yığınının altında kalmıştı. Bizse güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
0: Nepal'de yetkililerin açıklamalarının aksine felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmelerse zaman içinde değişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını belirtti. Buzuldan kopan büyük bir kütlenin kaya ve enkaz sürükleyerek nehre ulaştığı, bunun da aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendirildi.
2: Oho! Pura dam phutra aaya.
0: Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı.
3: Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu, madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında Tolga Akış gözaltına alındı. Akış, manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor. İstanbul Sancaktepe'de yol kenarında piknik yapan şüphelileri polis takibi aldı. Şüphelilerin piknik görünümü verip aslında uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı.
0: Görenler onları piknik yapıyor sandı. Uyuşturucu satıcılarının oyununu polisin dronlu takibi bozdu. Bu görüntüler İstanbul Sancaktepe'den. Zehir tacirleri yakalanmamak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Otoban kenarında çalılıkların arasında masa sandalye kurdular, piknik yapıyormuş görünümü verdiler. Ama asıl amaçları çalılığın arasına gizledikleri uyuşturucuları satmaktı. Polis ihbarı alınca hemen harekete geçti. Şüphelileri dronla takibe aldı. Uyuşturucuları sakladıkları yerler, araçlara sevkleri, hatta uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paraları sayma anları saniye saniye polis kamerasıyla kaydedildi. Sancaktepe asayiş ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Zehir tacirlerine ormanda özel harekat destekli baskın yapıldı. Biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Serhat C'nin uyuşturucu madde ticaretinden 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olduğu ortaya çıktı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve hapla 2 adet ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirildi. 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: İstanbul'da takip ettiği eski sevgilisini öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı konuşmak istemeyince öfkelendim dedi.
0: Genç kadın 2 yıl önce ayrıldı ama kurtulamadı. Yakın zamanda uzaklaştırma kararı da aldırdı. Tek isteği yeni bir hayat kurmaktı. Eski sevgilisi izin vermedi. Şerife Gezer'i öldüren o saldırgan tutuklandı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşayan eski sevgilisi Şerife Gezer'i takip edip sığındığı iş yerinde öldüren Hakan Sayacı'nın ifadesi ortaya çıktı. Sayacı, Şerife Gezer'le konuşmak istediğini, talebi reddedilince öfkelendiğini ileri sürdü. Bu nedenle ateş ettiğini söyledi. Ay. Hakan Sayacı ile Şerife Gezer 2 yıl önce ayrılmıştı. Genç kadın başka biriyle nişanlanmıştı. Eski sevgilisinin arama ve takiplerinden endişe ettiği için 2 hafta önce uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ama uzaklaştırma kararı eski sevgiliyi durdurmadı. Genç kadını takıntı haline getirip öldüren katil zanlısı Hakan Sayacı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
3: Sakarya'da polis önemli bir operasyona imza attı. İstanbul ve Kocaeli'ye ruhsatsız tabanca götüren şüpheli yakalandı. Tam 100 adet tabanca ele geçirildi.

0: Konya'da kaçak atölyeler de ürettiler. Satmak için İstanbul'a doğru yola çıktılar. Ruhsatsız silahlar suç örgütlerinin eline geçmeden yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alınca harekete geçti. Konya'da üretilen ruhsatsız silahları taşıyan araç Sakarya'ya ulaşınca polis operasyon düzenledi. Aracın bagajından tam 100 adet ruhsatsız tabancayla 100 adet şarjör çıktı. Silahların Kocaeli ve İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Ruhsatsız silahları taşıyan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis şimdi silahların kime teslim edileceğini araştırıyor.
1: İstanbul'da dün gece yangın çıkan bir otogalerinin kundaklandığı ortaya çıktı. İş yeri sahibine kundaklama görüntülerini gönderen çete bakın ne istedi.
2: Şu an biri video çekiyor, diğeri şey yapıyor. Onlar da yandı.
0: Araçları yakarken cep telefonuyla kaydettiler. Sonra o görüntüyü haraç istemek için iş yeri sahibine gönderdiler. İstanbul Avcılar'da bir otogaleride gece saatlerinde yangın çıktı. Galerinin önündeki 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis şüpheli yangınla ilgili çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alınca olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı.
2: Şu an biri video çekiyor, diğeri şey yapıyor. Onlar da yandı.
0: İki şüpheli araçları ateşe verip kaçmıştı. Yangını çıkartırken de kendilerini cep telefonuyla kayda almışlardı. O kayıt yangından birkaç saat sonra iş yeri sahibine gönderildi. Daltonlar suç örgütünden olduğunu söyleyen bir kişi, otogalericiden 10 milyon lira araç istedi. Polis kamera kayıtlarını ve iş yeri sahibine gönderilen mesajı incelemeye aldı. Şüpheliler aranıyor.
1: Karabük'te ailesiyle dışarı çıkan 4 yaşındaki Aras, anne ve babasının yanından ayrılarak kayboldu. Sokakta tek başına yürüyen küçük çocuk Gülşen Yılmaz'ın dikkatini çekti. Yılmaz, minik Aras'ı önce polise sonra da ailesine teslim etti. 4 yaşındaki Aras'ın ertesi gün ona sahip çıkan kadına sürprizi vardı.
0: Kaybolunca tek başına yürümeye başladı. Onu gören kadın minik Aras'a anne şefkatiyle sahip çıktı. Ortaya bu manzara çıktı. İlginç olay Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşandı. İşletme sahibi Gülşen Yılmaz, iş yerinin önündeki masada oturmuş vakit geçiriyordu.
3: Tek başına yürüyen bir çocuk gördüm. Ben de telefona bakıyordum. O esnada kafamı kaldırdım ve tek başına geliyordum.
0: Ailesiyle dolaşan 4 yaşındaki Aras, anne ve babasının yanından ayrılmış, sonra da kaybolmuştu. Onu gören Gülşen Yılmaz, küçük Aras'a sahip çıktı.
3: Sakinleştirdim, korkuyordu açıkçası. Çok da yorulmuştu. Tam bir saattir yürüyormuş. Ailesi de tam bir saattir onu arıyormuş. Bütün esnaflar aslında seferber olmuşlar ama bulamamışlar.
0: Genç kadın durumu polise bildirdi. Gelen ekipler kayıp çocuğu ailesine teslim etti. Küçük Aras bir gün sonra elindeki çiçekle Gülşen Yılmaz'ın yanına gitti.
4: Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? He? Oğlum beni bile ağlattın burada yolda yürüyüşünle ya. He? Türkiye'yi ağlattın sen.
3: Dün kocaman bir adam olarak karşıma çıktı. Gerçekten yüreği çok büyüktü. Beni çok duygulandırdı.
0: 4 yaşındaki çocuk olası tehlikelere karşı şanslıydı.
3: Aslında babasının bulunduğu bölgeden sağ tarafa gitmiş olsaydı orada köprüler, dereler, çok sakin bir
5: kanyon
3: gün.
5: Var
3: kanyonlar var. Allah korusun başka şeylerle de yaşanabilirdi.
0: Güvenlik kameralarına yansıyan o anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği de Gülşen Yılmaz'ı ziyaret ederek duyarlı davranışından dolayı plaket verdi.
3: Büyük bir gururla alıyorum bu plaketi. Benim için çok değerli ve çok kıymetli. Ben de bir anneyim.
1: Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara Altın Madeninin açılışı yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tesiste 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretileceğini belirtti. Bu tesis Türkiye'nin altın üretimini tek başına %10 artırmış olacak dedi.
0: İlk 5 yılda 17 tona yakın altın üretimi yapılacak. Türkiye'nin altın üretimi %10 artacak. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara

0: altın madeninin açılışı yapıldı.
1: Ve hayırlı olsun altın madenimiz Ağrı Molla Karamıza.
0: Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Rukken Kilerci ve Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak katıldı. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, yeni tesisin altın üretimine katkısına dikkat çekti.
2: Yatırımın tutarı 250 milyon dolardır. Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz. Ve 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretilecektir. Türkiye'nin altın üretimini tek başına bu tesis %10 arttırmış olacak.
0: Cevdet Yılmaz, Molla Kara Altın Madeni Tesisi'nin istihdama da katkı sağlayacağına dikkat çekti.
2: İşletmemizde tek başına 265 kişi istihdam ediliyor. Tam kapasiteye çıkınca 337'ye yükselecek çarpan etkisiyle. Bu tesisin oluşturduğu etkiye baktığınızda en az 1500-2000 arası bir istihdamdan bahsediyoruz. Çalışanların en az %81'i yöre insanı olacak.
0: Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak ise Molla Kara İşletmesi'nin potansiyeline vurgu yaptı.
3: Sahamız 471 bin onsu aşan rezervi ve bilahare 536 bin onsu kaynak tabanıyla güçlü bir potansiyele sahiptir. Yapılan sondajlar yatağın her yönde büyümeye açık olduğunu göstermektedir.
0: Konuşmaların ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Yılmaz'a hediye takdim etti, dua edildi.
4: Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım.
0: Açılış butonuna basılmasıyla cevher sahasında patlama gerçekleştirildi. Altın dökümü başlatıldı.
5: 81 ildeki doğalgaz ağında can ve mal güvenliğini artıracak yeni düzenlemeler yolda. Afetlerden önce doğalgaz kaçak taraması yapılacak. Doğalgaz acil müdahale araçlarında ülke genelinde standart sağlanacak. Gazın fark edilmesini kolaylaştırmak amacıyla da koku maddesi üst sınırda tutulacak.
0: Afet, acil durumlarda önce doğalgaz kaçak taraması yapılacak. Gaz kaçağının kolay fark edilmesi için koku maddesi artırılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz dağıtım şirketlerinin teknik işletmecilik faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar taslağı hazırladı. Taslakta doğalgaz kaçak tarama faaliyetlerinin periyotları daha net hale getirilecek. Afet, acil durum ve hasarların oluşturduğu durumlarda doğalgaz kaçak taraması yapılması öncelikli olacak. Deprem ya da başka bir hasar sonrası doğalgaz yeniden verilirken, binalar ve gerektiğinde daireler kontrol edilecek, aboneler bilgilendirilecek. Vatandaşın gaz kaçağını daha kolay fark etmesi için doğalgaza verilen koku maddesi artırılacak. Sanayi üretim hatlarındaki serbest tüketicilere kokusuz gaz sağlanabilecek. Doğalgaz acil müdahale araçları Türkiye genelinde tek tip tasarlanacak. Acil müdahale personeli etkin eğitim süreçlerinden geçirilecek. Acil ve afet durumlarında dağıtım şirketleri arasında personel, araç ve ekipman desteği sağlanacak. Şebekelerdeki hasarlara müdahale, vatandaşın bilgilendirilmesi ve hasar maliyetlerinin sorumlu kuruluşa yansıtılması standart hale getirilecek. Sokak ve kırsal alanlardaki şebeke çalışmasına ilişkin uyarı levha ve işaret direkleri tek tip olacak. Düzenleme taslağı ilgili kurum kuruluşlar ve kamuoyunun görüşüne açıldı. Görüşler alındıktan sonra nihai hali verilen taslak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunulacak.
5: Havelsan'ın geliştirdiği Philistar gemi veri dağıtım sistemlerinin kabul testi tamamlandı. Sistem Milli Savaş Gemisi Projesi MİLGEM kapsamında inşa edilen 10 ve 11. gemilerde kullanılacak. Yeni teknoloji, sensör, silah ve görev sistemleri arasındaki veri akışını yönetecek.
0: MİLGEM projesinin dijital omurgası güçleniyor. Havelsan kritik bir teslimat daha yaptı. Philistar gemi veri dağıtım sistemi kabul testlerini başarıyla tamamladı. Yeni teknoloji, sensör, silah ve görev sistemleri arasındaki veri akışını yönetiyor. Platformların etkin görev yapmasına katkı sağlıyor. Sistemler deniz platformlarının dijital omurgasını oluşturuyor. Havelsan sistemin ilk teslimatını 16 yıl önce MİLGEM'in ilk gemisi TCG Heybeli adı için gerçekleştirdi.

0: gerçekleştirmişti. Aradan geçen sürede sistem farklı sınıflardaki çok sayıda deniz platformuna entegre edildi. Son teslimatla MİGEN projesinin 10 ve 11. gemilerinde kullanılmak üzere tamamlandı. Havelsan gemi veri dağıtım sistemlerinde kullanılan elektronik kartların önemli bölümünü kendi imkanlarıyla geliştiriyor. Sistemler yoğun veri trafiği ve zorlu deniz koşullarında kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapay zeka çalışmaları için kurul oluşturulacak. Ulusal Yapay Zeka Kurulu politikaları belirleyecek, yıllık planları onaylayacak. Kurula bağlı program ofisi ve etik kurulu da oluşturulacak.
0: Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Yıllık programlar hazırlanacak. Çocuklara yönelik yapay zeka uygulamaları incelenecek. 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki hedeflerin hayata geçirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Kurul yapay zeka alanında strateji, önceliklendirme, kaynak tahsisiyle risk ve etik ilkeler bakımından en üst karar ve koordinasyon organı olacak. Kurul, ulusal öncelikleri ve yıllık uygulama planlarını onaylayacak. Kurumlar arasındaki yetki uyuşmazlıklarını çözecek. Her yıl ulusal yapay zeka politika mektubu yayımlanarak kamuoyu ve yatırımcılara Türkiye'nin yapay zeka politikalarındaki önceliklerini duyuracak. Eylemlerin uygulanmasını takip etmek için Yapay Zeka Program Ofisi kurulacak. Ayrıca Ulusal Yapay Zeka İlerleme ve Şeffaflık Portalı hayata geçirilecek. Portalda her eylemin sorumlu kurumu, takvimi, bütçesi ve hedefleri yer alacak. İlerleme durumu yeşil, sarı ve kırmızı göstergelerle kamuoyuyla paylaşılacak. Yapay Zeka Etik Kurulu da oluşturulacak. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcileri kurulda yer alacak. Kurul, adalet, şeffaflık, veri kullanımı, güvenlik ve insan gözetimi gibi konularda rehberler hazırlayacak. Çocuklar ve hassas gruplara yönelik yapay zeka uygulamaları da öncelikli çalışma alanları arasında olacak. Vatandaşların başvurularını değerlendirerek ilgili kurumlara yönlendirilecek.
1: Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergilerinde değişiklik yapıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 31 Ocağı kadar %5 olarak uygulanacak. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ise gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olacak.
0: Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumunun ithalatında düzenleme yapıldı. Gümrük vergisi oranlarının uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. İthalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kuru soğan ithalatında 31 Ağustos'ta sona erecek %5 gümrük vergisi uygulaması 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. %5'lik gümrük vergisi Bosna Hersek, Singapur ve Kosova'dan yapılan kuru soğan ithalatında uygulanmayacak. Ayçiçeği yağının ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında da %12 olan gümrük vergisinin uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. 30 Kasım'da başlayacak olan %12'lik gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olarak uygulanacak. 15 Haziran'a kadar da %12'lik vergi uygulanmaya devam edecek. Ticaret Bakanlığı'ndan düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerle Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riskinin dikkate alındığı belirtildi. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatta temin edebilmeleri için hasat döneminde %20 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.
1: Fransa'da makarnaların içeriği incelendi. 36 ürünün 34'ünde sağlığa zararlı ağır metal tespit edildi.
2: Fransa'daki makarnalarda zararlı madde tespit edildi. Büyük çoğunluğunda ağır metal kadmiyum bulundu. Fransa'da yayın yapan Tüketici Haklarını Koruma Dergisi 60 Million de Consommateur ülkedeki makarnaların içeriklerini inceledi. Barilla, Lustigru ve Panzani dahil 36 ürün karşılaştırıldı. Paketlerin 34'ünde ağır metal kadmiyum tespit edildi. Sadece 2 glutensiz makarnanın temiz çıktığı gözlemlendi. Çalışmaya göre en yüksek kadmiyum oranı ise Barilla tam buğday markalarında bulunuyor. Dergideki araştırmaya göre incelenen

Makarnalardaki katmiyum oranlarında görülen farklılık ham madde farklılıklarıyla açıklanabiliyor. Katmiyum oranı yüksek olan topraklarda yetişen buğdaylarda bu ağır metal yüksek olabiliyor. Bu durumun insan sağlığı açısından riskleri de bulunuyor. Katmiyum makarna dışında ekmek, patates,

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da göçmen leyleklerin güvenliği için seferber oldu. 153 yıllık demiryolu hattında leyleklerin elektrik hatlarıyla temas etmemesi için tedbirler alındı. Ekipler de leylekleri güvenli alanlara yönlendirmek için mesaiye başladı.
1: 153 yıllık demiryolu incelemeye alındı. Uzmanlar saat saat sahada gözlem yaptı. Demiryolu hattında başlatılan seferberliğin tek... 153 yıllık demiryolu incelemeye alındı. Uzmanlar saat saat sahada gözlem yaptı. Demiryolu hattında başlatılan seferberliğin tek bir amacı vardı. Göçmen leylekleri korumak. İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinde leyleklerin demiryolundaki elektrik hatlarıyla temas ettiği keşfedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Demiryolları harekete geçti. 153 yıllık demiryolu güzergahında göçmen leylekler için özel önlemlerin alınmasına karar verildi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Geçmiş dönemlerde bu ölçekte benzer bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti. Leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışları yerinde incelendi. Saha çalışmaları sonucu 18-20 saatleri arasında leyleklerin bölgeye giderek geceledikleri tespit edildi. Mevcut kuşkonmaz aparatlar leylekler için yeterli bulunmadı. Büyük gövdeli ve uzun bacaklı olmaları nedeniyle özel yeni aparatlar geliştirildi. Ekipler her gün aynı saatte katene rotasıyla leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağladı. Bakan Uraloğlu, leylek konmaz uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini kaydetti.
0: Ekran bağımlılığı dünyada hızla artıyor. Telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar ekranı derken her gün saatlerce dijital bir ekrana maruz kalıyoruz. Tam da bu nedenle son yıllarda tartışılan bir konu var. Çocukları ekrandan uzak tutmak. Peki bu konuda ne kadar başarılıyız? Ebeveynler çocuklarımızı uzak tutmalıyız dedikleri ekrana kendileri ne kadar bağımlı? Ve bu bağımlılık hali çocuk gelişimini nasıl etkiliyor? Yanıtlar Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
2: Günde kaç saat ekran veriyorsunuz çocuğunuza?
3: Bir saati geçmiyor.
2: Peki siz günde kaç saat ekranda kalıyorsunuz?
3: Ben maruz kalıyorum tabii sosyal medya vesaire.
4: Anne ve babalar telefon ve tabletle ilgilendiklerinde çocuklar sıfır bir ekranla büyümüş olmuyorlar.
5: Hemen hemen çocuklu her ailede benzer sözleri duyarız. Telefonu bırak, oyun oynama, tableti kapat. Peki bu uyarılarda bulunan ebeveynler kendileri ekrandan ne kadar uzak kalabiliyor?
6: Eve girdiğimiz zaman yemek yemeden bile önce telefonumuza elimiz gidiyor. Fırsat bulunan her anda büyükler eline telefonu alıyor. Ne yazık ki ben de dahil.
5: İsveç merkezli saygın bir tıp dergisinde yeni bir araştırma yayımlandı. Araştırmada 747 çocuk 3 yıl boyunca izlendi. Ebeveynlerin telefon kullanımının çocukları üzerindeki etkisine bakıldı. Uzun süre telefon kullanan ebeveynlerin çocukları dil testlerinde ortalama 2,5 puan daha düşük sonuç aldı.
6: İnsan ilişkilerinde ekranla büyüyen çocukların geride kaldığını düşünüyorum.
2: Çocuğa telefonu bırak demek kolay. Peki anne babalar kendi telefonlarını günde kaç saat ellerine alıyor? Çocuğu ekrandan uzak tutsak bile anne babanın gözü sürekli buradaysa gerçekten ekransız çocuktan söz edebilir miyiz?
7: Çocuklarımıza yapma dediğimiz şey kendimiz yapıyoruz. O zaman ne oluyor? Çocuk da bizi dinlemiyor.
8: Hepimiz ekrandayız. Robot olduk yani.
5: Uzmanlar ebeveynlerin sürekli ekrana bakma halinin çocuğun psikolojisinde de etki ettiği görüşünde.
4: Çocuk kendini çok değersiz hissediyor. Söylediklerimi annem babam beni dinlemiyor şeklinde algılıyor.
9: Bütün özel hayat medyada. Annenin, babanın, büyüklerin çocuklara örnek olması gerekiyor ama maalesef.
10: Bence ekransız çocuk büyütmek çok da mümkün değil.
5: Ve birçok kişi farkında değil ama ekran bağımlılığı belki de en çok iletişimi kısıtlıyor. Bu konuda uzmanların bir uyarısı var.
4: Tek yönlü bir iletişimde kaldıkları için iletişim başlatma, ortak dikkat sürdürmekte zorlanıyorlar. Çocukla oynayacağımız zamanlarda bu telefonu şimdi kenara koyuyorum, şimdi seninleyim deyip çocuğa özel hissettirmek gerekiyor.
0: İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Vural Tandoğan emekliliğinde dinlenmek yerine yıllardır tutkuyla yaptığı yüzmeyi geliştirdi. Dünyanın farklı noktalarındaki maratonlara katıldı. Son olarak ABD'deki Tahoe Gölü'nde 5 aydır yüzüşü tamamlayarak

0: Bu başarıya ulaşan ilk Türk oldu. Tan Doğan zorlu serüvenini Habertürk'ten Emine Derya'ya anlattı.
1: Yüksek rakım, düşük oksijen basıncı, buz gibi su. Tağ Gölü'nde 5 ayrı parkurda kulaç attı. Bu zorlu mücadeleyi tamamlayan ilk Türk olarak tarihe geçti.
2: ...60 yaşındaki Vural Tan Doğan, yıllarca sürdürdüğü mühendislik kariyerinden 2 yıl önce emekli oldu. Ancak emeklilik onun için dinlenmek anlamına gelmedi. Yaklaşık 10 yıl önce kilo verme amacıyla başladığı yüzme sporunu bu süreçte daha da geliştirdi. Şimdi hem ulusal hem de uluslararası maratonlarda kulaç atıyor.
3: 16 tane ultramaraton yüzmem var benim. 4 tane üşütaç elde ettim. Lake Tahoe'da, Tahoe Gölü'nde üşütaç elde ettim, 3 geçiş yaparak.
1: Tan Doğan, Tahoe Gölü'nde 19 ve 21 kilometrelik 2 etabı da yüzerek 5 etaptan oluşan maratonu tamamladı. Göl, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında, Kaliforniya ile Nevada eyaletleri arasındaki sınırda bulunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yüksekte. Yani rakım nedeniyle oksijen seviyesi daha düşük.
3: En büyük zorluk oradan başlıyor. Şimdi oksijen az olunca önce nabız daha fazla artmaya başlıyor. Nabız daha fazla artınca nefes nefese kalıyorsunuz. Hızınız yavaşlıyor.
1: Ama bu zorlu maratondaki tek sorun düşük oksijen değil. Soğukla mücadele de başarının doğrudan kilidini açıyor.
3: Geceleri hava inanılmaz soğuyor. Öyle olunca yüzmek hem soğuk suda hem soğuk havada kolay değil. Artı gölde akıntı olmaz diye düşünüyor insanlar ama gölde okyanustan daha çok akıntı var.
1: Birçok zorluğa rağmen kendisi bu açık su yüzüşünü tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 9. kişi olarak tarihe geçti. Şimdi önünde yeni hedefler var.
3: Aslında şöyleydi, ben her sene bir göl, bir okyanus geçmek istiyordum ama bu sene iki göl olunca seneye okyanus hedefim var.
0: Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Žalgiris'e mağlup olmasına rağmen adını lig etabına yazdırdı. Trabzonspor'sa Ferencvaros'a 4-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Teknik direktör Fatih Tekke maç sonunda istifa ettiğini duyurdu. Siyah beyazlılar playoff rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris deplasmanında karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Žalgiris'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Oliveira kaydetti. Siyah beyazlılar ilk maçtaki 3-0'lık avantajla organizasyonda lig aşamasına yükseldi. Avrupa Ligi için mücadele eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da kendi evinde kaybeden Bordo Mavililer bu sonucun ardından yoluna Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke yenilginin ardından istifa ettiğini açıkladı. Tekke açıklamasında ben ve ekibim yenilginin sebebi. Herkes hakkını helal etsin. 18 aylık görevimden istifa ediyorum değerlendirmesinde bulundu.
4: 2-3 bayağı yıldızımız var.
0: Bu gelişmeyle gece raporunu tamamlayalım. Birazdan haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa

0: Urfa güneşli 38 derece.
1: Karşımda yepyeni bir Yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
3: yapıyorsun?
5: Amca çok...
6: Sakin oğlum.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
7: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 27 Ağustos'a 28 Ağustos'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına Ankara'dan olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bu adımın Suriye'nin egemenliği için önemli olduğu vurgulandı. Haftalık bilgilendirme toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, İsrail ve Türkiye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi.
1: Terör örgütü SDG'nin feshedilmesi memnuniyetle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna desteğini sürdüreceği vurgulandı.
2: SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla, tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişme,

0: gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Olumlu ivmenin Suriye geneline yayılması, terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi için desteğimiz, mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Büyük Zafer'in 104. yılı nedeniyle Afyonkarahisar'da yapıldı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir.
1: Bilgilendirme toplantısında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Türkiye, İsrail ve Suriye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi. Bakanlık açıklamasında bu yönde resmi bir talep gelmediği vurgulandı. Talep olursa ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirilecektir denildi.
2: Merhaba, Erşkar.
1: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Danışmanlık Şirketi ile hizmet sözleşmesi imzalandığı da belirtildi. Söz konusu çalışmanın savunma alanında diyaloğu güçlendirme amacıyla yapıldığı, belirli bir savunma programı ile ilişkili olmadığı vurgulandı. Bakanlık açıklamasında Atina'ya da uyarılar yapıldı. Rodos'ta İHA üssü kurulmasının komşuluk ilişkilerine zarar vereceği ifade edildi.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini savunan Dervişoğlu, ABD'nin bir terör ordusu yaratmaya çalıştığını iddia etti.
4: Hiçbir cumhuriyet hükümeti, cumhuriyet rejiminin özünü, demokratik işleyişin amacını, anayasa ve hukuk sisteminin temelden değiştirilmesini hedeflememiştir. Hedefleyemez. İşte bizim İmralı sürecine dair eleştirilerimizin özeti de bu duruma ilişkindir.
1: Terörsüz Türkiye sürecine bu sözlerle bir kez daha karşı çıktı. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini iddia etti.
4: Suriye Demokratik Güçleri adı verilen ordunun doğrudan doğruya Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonundan bahsediliyor. Bu örgütün yaşadığımız bölgede silah bırakmadığının en büyük delilidir. Ayrıca burnumuzun dibinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kiralanmış yeni bir terör ordusu yapılandırılmaya çalışılıyor.
1: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Bizim ittifak hedefimiz Türk milletinin bütünlüğüyledir dedi.
4: Türkiye bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında demokrasi hedefiyle cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir. Bir nizam kurmuştur. O nizamın özü kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. İşte bu nizamın kurucusudur Türk milleti.
3: Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Sözcüsü Müslüm Sarı'nın Mansur Yavaş'la ilgili sözlerine yanıt verdi. Açıklamada Mansur Yavaş'la Müslüm Sarı arasında herhangi bir görüşme olmadığı belirtildi. Mansur Yavaş adına yapılmayan açıklamaların dikkate alınmaması istendi.
5: Şimdi Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu açıklamayı doğrulamadı.
6: Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
1: Yeni partiye şimdiye kadar 200'den fazla CHP'li belediye başkanı katıldı. Mansur Yavaş dışında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu süreçte ne yapacağı merak edilen isimlerden biriydi. Sözcü gazetesine konuşan Karalar, CHP'de kalacağının sinyalini verdi. Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç

0: Kılıçdaroğlu'na Mersin ziyaretinde eşlik etmişti. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız ifadeleriyle CHP'de kalacağını duyurmuştu.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni anayasanın meclise 400 veya daha fazla oyla kabul edilmesi halinde dahi mutlak surette referanduma sunulması gerektiğini vurguladı. Meclisin 29. dönemini işaret etti.
0: Yeni anayasanın 400'den fazla oy alsa bile referanduma götürülmesi gerektiğini söyledi. Kapsamlı değişiklik için 29. dönemi işaret etti.
2: Yeni anayasa zaten Türkiye'nin olağan gündemidir. Ancak 7595 sayılı kanunun 467 oyla geçmesi sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400'den fazla milletvekiliyle yeni anayasa yapıp halkın onayına sunmadan yürürlüğe koyma fikri asla kabul edilemez. Referandumsuz yeni anayasa yapmak, yeni anayasada son kararın halkın vermesine ilişkin meşruiyet ilkesinin ihlalidir. 28. dönemde tamamlanması güç göründüğünden Türkiye muhtemelen bir sonraki yasama döneminde yani 29. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yeni anayasasını yapacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Anadolu Ajansı için bir analiz kaleme aldı. Çerçeve yasa olarak da bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun 467 oyla kabul edildiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'ne götürülme ihtimali hemen hemen yok dedi. Çerçeve yasanın geçici ve müstakil özelliği olduğunu belirten Uçum, yeni bir infaz düzenlemesine işaret etti.
3: Cezaevlerindeki kalabalıklaşma konusu açısından da bir infaz düzenlemesi elbette tartışılabilir. Ancak tüm bunlar tartışılırken, başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir. İster iyi niyetle, ister kötü niyetli hesaplarla bu yola tevessül edenler çıkarsa, bunlara imkan verilmeyeceği dikkate alınmalıdır.
0: Uçum, anayasanın 90. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına dayanarak gösterilemeyeceğini de belirtti. Bu maddeye dayanılarak uyma zorunluluğunu iddia edenleri bilgisiz olmakla eleştirdi.
1: Adalet Bakanı Akın Gülek katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gülek, terörsüz Türkiye, belediyelere yönelik soruşturmalar, faili meçhul dosyalar ve suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verdi.
4: Sahaya kulak vereceğiz. Verilere dayalı karar alacağız.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV100 televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Mecliste kabul edilen yasa silah bırakma teyidi olmadan yürürlüğe girmeyecek dedi.
6: Yasanın yürürlüğe girmesi için birinci madde çok önemli. Terör örgütünün tamamen silah bıraktığının tespiti olması gerekiyor. Bu da MGK kararı ile olacak ve sonra yasa yürürlüğe girecek. 4 ayrı alt komisyon kurulma kararı alındı. Özellikle yasa yürürlüğe girdikten sonra hukuk sürecini Adalet Bakanlığı takip edecek.
5: Gürlek suç örgütlerine yönelik operasyonlara da değindi. Ali Ankuriş suç örgütü operasyonunda eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araca ilişkin bilgi verdi.
6: İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleriyle dosyadakiler de uyuşmuyor.
5: Bakan Gürlek, Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada tekrar soruşturma açılan eski bakan Deniz Olgun'un ölümüne ilişkinde bilgi verdi.
6: Tanık beyanları, içeriden itiraflar ve adli tıp raporu var. Özellikle son adli tıp raporuna göre devam eden soruşturmanın seyri de değişecektir. Şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Bunların hepsi araştırılıyor.
5: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli açıklamalar yaptı. Artık cinayet diyebiliriz dedi.
6: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla delil var. Adil Öksüz, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden bir gün önce Türkiye'den dışarı çıkıyor. Artık Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti diyebiliriz. Biz ucu nereye uzanırsa uzansın, sonuna kadar gideceğiz.
5: Bakan Gürlek, yıllar sonra raftan indirilen Uğur Mumcu suikastine de değindi. Şu an firari bir kişi var, onun getirilmesi için de uğraşıyoruz dedi. Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin de konuştu. Mahkeme siyaset arenası değil diyen Gürlek, Ekrem İmamoğlu duruşmalarda gerginlik çıkarıyor. İmamoğlu

0: hala mahkeme canlı yayınlansın der mi merak ediyorum şeklinde konuştu.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu için 4 Haziran'dan bu yana 131.2 milyar liralık taksitlendirme başvurusu yapıldı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, düzenlemeden 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısının yararlandığını belirtti.
2: 131,2 milyar liralık sosyal güvenlik prim borcu yapılandırıldı. 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Kamu vergi ve sosyal güvenlik prim borçları için tecil ve taksitlendirme şartlarına ilişkin düzenleme 4 Haziran'da resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şimdiye kadar toplam 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki SGK prim borcu için yapılandırma başvurusu yapıldığını açıkladı. 4 Haziran'dan itibaren 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Bakan Işıkhan, üretimi, büyümeyi ve istihdamı destekleyecek teşvik ve imkanlarla işveren ve sigortalıların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. İlk taksitin başvurunun hemen ardından ödenmesi gerektiğinin altını çizdi.
3: Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve %29 yıllık tecil faizi üzerinden yeniden yapılandırılmasına imkan sağladık. Bununla birlikte azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon liraya yükseltilmiş durumda. İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz.
2: Tecil ve taksitlendirme başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri 29-30 Ağustos'ta kesintisiz hizmet verecek.
1: Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde vergi ve SGK borcu olan esnafa finansman yolu açıldı. Vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Halkbank tarafından hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz oranı da %40'a indirildi.
2: Borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimi yapılacak. Vergi borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Örneğin 100 bin liralık kredi kullanan esnafın eline 75 bin lira geçecek. Bir yılda tahsil edilecek tutar toplam 300 bin lirayı aşamayacak. Düzenlemeyle Halkbank tarafından kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde standart faiz indirimi %50'den 40'a düşürüldü. %100 faiz indirimi oranı %80'e, %60 faiz indirimi oranı %48'e geriledi. Peki kredi fırsatından kimler yararlanabilecek? Vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar faydalanamayacak. Borcunu yeniden yapılandıranlar yararlanırken, yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak. Esnaf ve sanatkarların kredi çekmek için başvurduklarında en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını göstermeleri gerekecek. Esnafa kredi fırsatına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni kredi düzenlemesinin avantajlı olduğunu belirtti.
4: Esnafı en azından tefeciden borç alır halden veya bankadan kullanılan normal krediden çok daha fazla devlet tarafından supanse edilen bir kredi almak çok daha rentabl.
1: 81 ildeki doğalgaz açığında can ve mal güvenliğini artıracak yeni düzenlemeler yolda. Afetlerde önce doğalgaz kaçak taraması yapılacak. Doğalgaz acil müdahale araçlarında ülke genelinde standart sağlanacak. Gazın fark edilmesini kolaylaştırmak amacıyla koku maddesi üst sınırda tutulacak.

0: afet, acil durumlarda önce doğalgaz kaçak taraması yapılacak. Gaz kaçağının kolay fark edilmesi için koku maddesi artırılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz dağıtım şirketlerinin teknik işletmecilik faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar taslağı hazırladı. Taslakta doğalgaz kaçak tarama faaliyetlerinin periyotları daha net hale getirilecek. Afet, acil durum ve hasarların oluşturduğu durumlarda doğalgaz kaçak taraması yapılması öncelikli olacak. Deprem ya da başka bir hasar sonrası doğalgaz yeniden verilirken binalar ve gerektiğinde daireler kontrol edilecek, aboneler bilgilendirilecek. Vatandaşın gaz kaçağını daha kolay fark etmesi için doğalgaza verilen koku maddesi artırılacak. Sanayi üretim hatlarındaki serbest tüketicilere kokusuz gaz sağlanabilecek. Doğalgaz acil müdahale araçları Türkiye genelinde tek tip tasarlanacak. Acil müdahale personeli etkin eğitim süreçlerinden geçirilecek. Acil ve afet durumlarında dağıtım şirketleri arasında personel, araç ve ekipman desteği sağlanacak. Şebekelerdeki hasarlara müdahale, vatandaşın bilgilendirilmesi ve hasar maliyetlerinin sorumlu kuruluşa yansıtılması standart hale getirilecek. Sokak ve kırsal alanlardaki şebeke çalışmasına ilişkin uyarı levha ve işaret direkleri tek tip olacak. Düzenleme taslağı ilgili kurum kuruluşlar ve kamuoyunun görüşüne açıldı. Görüşler alındıktan sonra nihai hali verilen taslak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunulacak.
1: 18 gündür eylemde olan maden işçilerinin bir aylık maaşları hesaplarına yatırıldı. Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder eylemlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Maden işçilerinin Doruk Madencilik ve Yıldızlar SSS Holding ile yaptıkları görüşmeler sonucunda bugün işçilerin bir aylık maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder, işçilerin hesaplarını alacaklarının dörtte birinin yatırıldığını belirtti. Geri kalan alacakların da arabuluculuk anlaşması yapılarak 40 gün içinde ödenmesine karar verildiğini kaydetti. Ünder, maden işçilerinin eylemi sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruandalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Cömert Tokayev'le görüşmesinde Kazakistan'daki seçim sonuçları için tebrik etti. Önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede de ticaret, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliklerinin artırılması için adımlar atılmaya devam edileceğine dikkat çekildi. Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğini, mevcut anlaşmaların uygulanmaya yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceğini kaydetti. Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de telefonda görüştü. Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını söyledi. Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergilerinde değişiklik yapıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 31 Ocak'a kadar %5 olarak uygulanacak. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ise gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olacak.
0: Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumunun ithalatında düzenleme yapıldı. Gümrük vergisi oranlarının uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. İthalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kuru soğan ithalatında 31 Ağustos'ta sona erecek %5 gümrük vergisi uygulaması 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. %5'lik gümrük vergisi Bosna Hersek, Singapur ve Kosova'dan yapılan kuru soğan ithalatında uygulanmayacak. Ayçiçeği yağının ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında da %12 olan gümrük vergisinin uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. 30 Kasım'da başlayacak olan %12'lik gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olarak uygulanacak. 15

0: Haziran'a kadar da %12'lik vergi uygulanmaya devam edecek. Ticaret Bakanlığı'ndan düzenleme ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerle Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riskinin dikkate alındığı belirtildi. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatta temin edebilmeleri için hasat döneminde %20 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.
1: Bosna kasabı lakaplı eski Sırp komutan Ratko Mladic cezaevinde öldü. Bosna Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemek ve soykırım yapmaktan ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
0: Bosna kasabı olarak anılan eski Sırp komutan Ratko Mladic Lahey'de cezaevinde öldü. Srebrenica soykırımı ve insanlığa karşı işlediği suçlardan mahkum edilen Mladic ömür boyu hapis cezası çekiyordu. Mladic'in ölümünü Birleşmiş Milletler yetkilisi duyurdu. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Boşnak sivillere yönelik zulüm, öldürme, sınır dışı etme ve zorla yerinden etme, Saraybosna kuşatması sırasında sivillerin keskin nişancı ve topçu saldırılarıyla katledilmesi ve Birleşmiş Milletler askerlerinin rehin alınması suçlarından mahkum edilmişti. Mladic'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8.000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken, Mladic'in Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en korkunç suçları işlediği belirtiliyor. Bosna kasabı, savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Ancak 2000'li yılların başında kayıplara karıştı. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başladı. 2017'de bu suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi isteyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
1: Arabulucular ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığı çözmek için çabalıyor. Katar Başbakanı El Sani, Tayhan'daki temaslarında diplomatik süreç yeniden başlamalı dedi. İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkian da savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediğini söyledi.
2: Washington yönetimi uyardı. Askeri ve ekonomik çıkarlarını hedef alırız dedi. Açıklama İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani Tahran'da Rızai ile bir araya geldi. Rızai görüşmede ABD'nin İran'a karşı yeni saldırı başlatması ihtimaline değindi. Böyle bir durumda İran'ın ABD'nin çıkarlarını hedef alacağını söyledi. Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmadan önce Washington'ın Tahran'ın şartlarını karşılamak için somut adımlar atması gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da El Sani ile görüşmesinde savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediklerini belirtti. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti. El Sani, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. Kalibaf, ABD yanlış yaptığı hesaplamalarla bölgede uzun süreli güvensizliğe yol açıyor dedi. El Sani de diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının gerekliliğini vurguladı. El Sani ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesi ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ABD kontrolünde olduğunu savunuyor. Trump, Oval Ofis'teki açıklamasındaysa İran'la konuşmak istemediklerini söyledi.
1: İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına yönelik baskısı Doğu Kudüs'teki eğitim merkezine el koymasıyla yeni bir boyut kazandı. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de milyonlarca Filistinliye hizmet veren UNRWA, İsrail'in tutumuna karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. UNRWA, sözcüsü ve bölge direktörü.

0: Ve Habertürk'ten Abdullah Tekin'e konuştu.
1: İsrail güçleri 4 zırhlı araç ve 50 güvenlik personeliyle aniden binayı bastı.
2: But we have no access.
3: O günden bu yana eğitim merkezine erişimimiz yok.
4: Milyonlarca Filistinli için hayati önemdeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı yani UNRWA'ya yönelik İsrail baskısı yeni bir boyut kazandı. İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koydu. Binaya tüm giriş çıkışları engelledi. Öncelikle Kudüs'te yaşananları sormak istiyorum. İsrail güçleri UNRWA ofisine girdi ve sonra Birleşmiş Milletler bayrağını indirdiler. Ardından tüm UNRWA personelini ofisten çıkardılar. Şu anda personelinizin durumu ve Kudüs'teki tesisinizin durumu nedir?
3: Son yaşanan olay, 50 ila 70 İsrail askerinden oluşan kalabalık bir ekibin Kalendiya Eğitim Merkezi'ne zorla girerek merkezin kontrolünü ele geçirmesidir.
5: Çalışanlarımıza bu tesislerin bundan böyle İsrail'e ait olacağını söylediler.
4: Kalendiya'daki UNRWA ofisine yönelik baskın, İsrail'in saldırgan eylemlerinin son örneği. 2025 yılında da aynı şeyler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşandı. Birleşmiş Milletler o zaman da kınama yayınladı. Fakat değişen bir durum olmadı. Bu açıdan bakarsanız UNRWA'nın gelecekteki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: İsrail güçlerinin Kalendiya Eğitim Merkezi'ne girmesi ilk değil. Daha önce de atılan biber gazı nedeniyle 10 kez yangın çıktı. Her yıl 340 genç mülteciye marangozluk, otomotiv ve grafik tasarım eğitimi verdiğimiz bu devasa tesiste artık bunu nasıl sağlayacağımız sorunuyla karşı karşıyayız.
4: İsrail yönetimi UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini 2024'te çıkardığı yasa ile yasaklamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler yetkililerine göre İsrail tarafı el koyma ve operasyonlarına dair hiçbir doğrudan gerekçe sunamıyor. Aslında ana noktada tam burası. Siz İsrail yetkililerle yaptığınız görüşmelerde bu operasyonların asıl nedeninin, hedefinin ne olduğunu söylüyorlar size.
5: İzimle iletişime geçmiyorlar. 7 Ekim'den önce konuştuğumuz gibi konuşmak istemiyorlar.
3: Burası uluslararası hukuk kapsamında korunan bir BM tesisi. BM Genel Sekreteri ve Uluslararası Adalet Divanı'nın da açıkça belirttiği gibi İsrail'in BM personelini koruma yükümlülüğü var ve UNRWA'nın merkezdeki faaliyetlerine devam etmesine izin verilmeli.
4: Konunun belki de en can alıcı noktası burası. Bildiğiniz gibi Filistin'de ve Kudüs'te binlerce kişi aslında sizden eğitim ve sağlık hizmeti ve desteği alıyor. UNRWA'nın ofislerinin de kapatıldığını göz önüne alırsak, bundan sonraki süreçte bu kişiler eğitim ve sağlık noktasındaki hizmetleri nasıl temin edecekler?
3: Doğu Kudüs'teki 40 bin Filistinli mülteci bu merkezlerdeki sağlık hizmetinden mahrum bırakıldı. Batı Şeria genelinde ise 90 okulumuzda 50 bin öğrencimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz. 50'den fazla sağlık merkezimizde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. 4600 personelimizle bölgedeki en büyük ikinci hizmet sağlayıcısı olmaya devam ediyoruz.
5: Doğu Kudüs'te sağlık ve eğitim hizmeti sunduğumuz yaklaşık 100 bin Filistinli mülteci var ve okulumuz kapatıldı. Ancak Batı Şeria ve Gazze'de hizmete devam ediyoruz. Gazze'de 300 bin çocuğa eğitim sunuyor, 7 Ekim'den bu yana 20 milyon tıbbi danışmanlık veriyoruz.
0: Rusya ile Ukrayna arasında saldırılar şiddetlenirken ABD basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceği iddia edilen haberde Ukrayna'ya yönelik saldırıların yoğunlaşması bekleniyor denildi. Bu sırada Putin'in kıyamet silahı sahneye çıktı.
6: Rusya son çare olarak taktik nükleer silah kullanabilir iddia ABD basınından. Rusya ve Ukrayna son aylarda birbirlerinin topraklarına ve özellikle enerji altyapılarına yönelik hava saldırılarını artırdı. ABD basınında

0: savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Bloomberg'un Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiası yer aldı. Haberde artan saldırı sarmalı daha fazla Rus yetkilinin Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebileceği sonucuna varmasına yol açıyor ifadesi kullanıldı. Mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın zirvesi olmadığını belirten kaynaklar, Rusya'nın görüşmelerin çıkmaza girdiğini anladıktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını tırmandırmaya hazırlandığını ileri sürdü. Kaynaklara göre Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendiriyor. İddialar gündemdeyken, Rusya'nın en yeni denizaltısı Khabarovsk, devasa nükleer torpido Poseidon'u taşımak üzere Beyaz Deniz'e açıldı. 10 bin tonluk bu denizaltının, Putin'in en son kıyamet silahlarından biri olan Poseidon nükleer torpidosundan 6 adede kadar taşıyabilecek şekilde inşa edildiği belirtiliyor. Rus medyasında çıkan haberlere göre, kendi nükleer reaktörleriyle çalışan bu otonom cihazlar, denize bırakıldıktan sonra bir hedefe doğru sessizce ilerleyebiliyor. Ardından harp başlıklarını su altında infilak ettirerek yıkıcı bir patlamaya ve bir düşmanın kıyı şeridinde potansiyel olarak devasa bir tsunami'ye yol açabiliyor.
1: ABD ordusunun Avrupa'daki on binlerce askerini geri çekmek için hazırlık yaptığı iddia edildi. Reuters'ın haberine göre Pentagon'un geri çekilme seçenekleri Kasım'da Savunma Bakanı Hegseth'e sunulacak.
0: Pentagon Avrupa'daki yaklaşık 80 bin ABD askerinin varlığı ile ilgili incelemesinde son aşamaya geldi. Reuters'ın haberine göre ABD Savunma Bakanlığı NATO için en az 4 farklı seçenek hazırladı. Bunların arasında Avrupa'daki ABD askeri varlığının büyük oranda azaltılması da var. Pentagon'un 6 Kasım'a kadar Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seçenekleri sunması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı müttefiklerinin tutumundan duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiriyor. Trump yönetimi, Avrupa ülkelerinin ABD'nin güvenlik şemsiyesinden yararlanırken savunma yükünü yeterince paylaşmadığını savunuyor. Özellikle İran Savaşı sırasında bazı Avrupa ülkelerinin ABD'ye yeterli destek vermemesi Washington'ın tepkisini çekti. Pentagon'un incelemesinde sadece asker sayısı değil, ABD'nin Avrupa'daki üslere, hava sahasına, istihbarat, siber ve uzay altyapısına erişimi de yeniden değerlendiriliyor. ABD'li yetkililere göre Avrupa'daki kuvvetlerin azaltılmasına yönelik seçeneklerin masaya gelmesi, Trump yönetiminin bu konudaki talebinin net bir göstergesi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump'ın hayal kırıklığını anladığını, ancak Avrupalı müttefiklerinin büyük çoğunluğunun ABD'ye destek verdiğini savundu.
1: Narin Güran'ın ailesi Adalet Bakanlığı'na başvurup Narin cinayetinin faili meçhul dosyalar kapsamında alınmasını talep etmişti. Bu başvuru kabul edilmedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meşhur suçları araştırma daire başkanlığına Güran ailesi ve bazı kişiler Narin'in dosyasının yeniden ele alınması için başvurdu. Bakanlık ileri sürülen iddia ve yeni olduğu belirtilen hususların tamamının değerlendirilmesini sağladı. Hem aile fertleri hem de başvuruda bulunan kişiler dinlendi. Yapılan değerlendirmede sonucunda da yine Narin cinayetinin faili meçhul olduğunu ortaya koyan veya yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadı. Bakanlık ailenin faili meçhul başvurusunu kabul etmedi. Narin Güran 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası aldı. Kocaeli'de gece yarısı olası bir faciadan dönüldü. Binalarından gelen çatırdama sesleriyle uyanan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. 4 katlı apartman güvenlik gerekçesiyle içindeki eşyalar tahliye edilemeden yıkıldı. Onlarca kişi ortada kaldı.
2: Dün gece böyle şakır şakır bir şeyler oldu. Sonra bir kütürtü oldu. Biz balkona çıktık.
0: Kolon ve kirişlerden gece yarısı ses geldi. Bina sakinleri üzerlerindeki kıyafetlerle kendilerini dışarı attı. Evleri eşyalarla birlikte yıkıldı.
3: Aşağıdan başlamış bina çatlamaya.

0: böyle geri geri gidiyor. Su boruları patlamış.
1: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı bir binada yaşayan ailelerin hayatı bir gecede alt üst oldu. Gece yarısı binanın kolon ve kirişlerinden çatırdama sesleri geldi. Korkuyla uyanan bina sakinleri soluğu dışarıda aldı.
2: Dedi ki ev gidiyor, koşun dedi. Ben çocuklara koştum. Hepimiz böyle can havliyle attık kendimizi dışarıya.
1: İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Bina tedbir amacıyla hızla boşaltıldı. 4 katlı binanın bitişiğinde temel kazısı vardı.
0: Dozerleri zaten vurdukça bina sallandı. Ben evde duramadım zaten.
3: Etkilerini hissettiniz.
0: Ben çok hissettim binanın. Ben hep dışarıdaydım.
1: Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri kazı alanında inceleme yaptı. Çökme riski bulunduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi. Güvenlik gerekçesiyle vatandaşların içeriden eşyalarını almalarına izin verilmedi.
2: Alamadık hiçbir şey. Hiçbir şey böyle. Bir gecede her şey yok oldu. Çocuklar okula başlayacak, hiçbir şey, her şey.
1: Ellerinde sadece üzerlerindeki kıyafetler kalan bina sakinleri çaresizce yıkım çalışmalarını izledi. Komşu binayı yapan firma tarafından mağdur edildiklerini söyleyen bina sakinleri yardım bekliyor.
4: İstanbul Sancaktepe'de yol kenarında piknik yapan şüphelileri polis takibi aldı. Şüphelilerin piknik görünümü verip aslında uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı.
1: Görenler onları piknik yapıyor sandı. Uyuşturucu satıcılarının oyununu polisin dronlu takibi bozdu. Bu görüntüler İstanbul Sancaktepe'den. Zehir tacirleri yakalanmamak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Otoban kenarında çalılıkların arasında masa sandalye kurdular, piknik yapıyormuş görünümü verdiler. Ama asıl amaçları çalılığın arasına gizledikleri uyuşturucuları satmaktı. Polis ihbarı alınca hemen harekete geçti. Şüphelileri dronla takibe aldı. Uyuşturucuları sakladıkları yerler, araçlara sevkleri, hatta uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paraları sayma anları saniye saniye polis kamerasıyla kaydedildi. Sancaktepe asayiş ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Zehir tacirlerine ormanda özel harekat destekli baskın yapıldı. Biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Serhat C'nin uyuşturucu madde ticaretinden 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olduğu ortaya çıktı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve hapla 2 adet ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirildi. 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Kocaeli'de kız kaçırma iddiası 2 aileyi karşı karşıya getirdi. Çıkan kavgada 1 ağır 5 kişi yaralandı. Derince'de yaşayan 2 aile arasında husumet vardı. Husumet nişanlı bir kişinin kaçırıldığı iddiasıyla daha da derinleşti. Araçlar arasında kovalamaca çıktı. O sırada bir araç diğerine çarptı. Kaza sonrası araçlarından inen kişiler kavga etmeye başladı. Taraflar birbirine bıçak çekti. Kavgayı görenler araya girmeye çalıştı. Çıkan arbede de 5 kişi yaralandı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tarafların akraba oldukları öne sürülürken polis olaya dair soruşturma başlattı. Hatay'da 2 grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Antakya'da iş yeri kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı belirtilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmak için çevredekiler müdahale etti. Kavgada hafif şekilde yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Karabük'te ailesiyle dışarı çıkan 4 yaşındaki Aras, anne ve babasının yanından ayrılarak kayboldu. Sokakta tek başına yürüyen küçük çocuk, Gülşen Yılmaz'ın dikkatini çekti. Yılmaz, minik Aras'ı önce polise, sonra da ailesine teslim etti. 4 yaşındaki Aras'ın ertesi gün ona sahip çıkan kadına sürprizi vardı.
1: Kaybolunca tek başına yürümeye başladı. Onu gören kadın minik Aras'a anne şefkatiyle sahip çıktı. Ortaya bu manzara çıktı. İlginç olay Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşandı. İşletme sahibi Gülşen Yılmaz iş yerinin önündeki masada oturmuş vakit geçiriyordu.
5: Tek başına yürüyen bir çocuk gördüm. Ben de telefona bakıyordum.

0: O esnada kafamı kaldırdım ve tek başına geliyordum.
1: Ailesiyle dolaşan 4 yaşındaki Aras, anne ve babasının yanından ayrılmış, sonra da kaybolmuştu. Onu gören Gülşen Yılmaz, küçük Aras'a sahip çıktı.
0: Sakinleştirdim, korkuyordu açıkçası. Çok da yorulmuştu. Tam bir saattir yürüyormuş, ailesi de tam bir saattir onu arıyormuş. Bütün esnaflar aslında seferber olmuşlar ama bulamamışlar.
1: Genç kadın durumu polise bildirdi. Gelen ekipler kayıp çocuğu ailesine teslim etti. Küçük Aras bir gün sonra elindeki çiçekle Gülşen Yılmaz'ın yanına gitti.
2: Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? He? Oğlum beni bile ağlattın burada yolda yürüyüşünle ya. He? Türkiye'yi ağlattın sen.
0: Dün kocaman bir adam olarak karşıma çıktı. Gerçekten yüreği çok büyüktü. Beni çok duygulandırdı.
1: 4 yaşındaki çocuk olası tehlikelere karşı şanslıydı.
0: Aslında babasının bulunduğu bölgeden sağ tarafa gitmiş olsaydı orada köprüler, dereler, çok sakin bir
3: kanyon
0: göl.
3: Var
0: kanyonlar var. Allah korusun başka şeylerle de yaşanabilirdi.
1: Güvenlik kameralarına yansıyan o anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği de Gülşen Yılmaz'ı ziyaret ederek duyarlı davranışından dolayı plaket verdi.
0: Büyük bir gururla alıyorum bu plaketi. Benim için çok değerli ve çok kıymetli. Ben de bir anneyim.
4: Çankırı'da bir müezzin sabah namazının ardından camiden çıkınca kötü bir sürprizle karşılaştı. Ayakkabılarının yerinde olmadığını fark eden müezzin olan biteni kameraya bakınca anladı. Çerkeş ilçesindeki Demirci Şeyh Camii'nin müezzini Osman Güney sabah namazının ardından camiden çıkacaktı. Kapıya doğru yöneldiği sırada ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Bir süre ayakkabılarını arayan müezzin daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir sokak köpeğinin ayakkabıları tek tek alarak götürdüğünü gördü. Köpeğin gittiği yeri takip eden müezzin ayakkabılarını buldu. Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 81 yaşındaki adamı hedef aldı. Evdeki altınları almak isteyen dolandırıcılar 8 yaşındaki torunu hesaba katamadı.
5: Telefona bakar mısın amca?
6: Efendim?
1: Telefonla arayıp kandırdılar. Evine kadar gelip altınları istediler. Evdeki 8 yaşındaki torun dolandırıcıların oyununu bozdu.
6: Savcıyım ihbarıyla bir beyefendi arıyor. Bir hırsızlık meselesiyle ilgili size ekip göndereceğiz diyor.
1: Eskişehir'de yaşayan 81 yaşındaki H.I. kendini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından arandı. Yaşlı adama isminin bir hırsızlık olayına karıştığını söyleyen dolandırıcı adresine bir polis gelecek diye kandırdı. O sırada yakınlarında olan bir kadın işareti alınca eve doğru yola çıktı. Yaşlı adam polis olduğunu sandığı kadını sitenin kapısında karşıladı.
6: Abi, telefon mu? Hayattaysın.
5: Aynen o. Telefona bakar mısın amca?
6: Efendim? Bayan kendini polisim diye tanıtıyor ve buraya yaklaşık 300 metre mesafeye K5 bloğu evine kadar bayan giriyor.
1: O sırada evde yaşlı adamın eşi ve 8 yaşındaki torunu vardı. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamdan altınlarını istedi. 8 yaşındaki torun ise babasını görmek isteyince aynı sitede oturan babası yola çıktı. Durumu öğrenen dolandırıcı altınları bırakıp panikle evden kaçtı. Yaşlı adamın oğlu bir süre sonra eve geldi. Durumu öğrenince telefonla arayanların dolandırıcı olduğunu anladı. Hemen emniyete gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
4: Kuraklık tehlikesi devam ediyor. Tekirdağ'daki Çerkez Müsellim Göleti bu sene beklediği yağışı alamadı. Su seviyesi düşen gölde balık ölümleri görüldü. Hayrabolu ilçesindeki Çerkez Müsellim Göleti'nin su seviyesi son günlerde oldukça düştü. Yaşam alanı kaybolan balıklar kıyıya vurdu. Balık ölümlerinin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gölden numune aldı. Ölümlerin oksijen azalmasından kaynaklandığı düşünülüyor. İnceleme devam ediyor. Mardin'de ortaya çıkan hortum korkuttu. Kısa sürede büyüyen hortum neyse ki bir zarara yol açmadan kayboldu. Nusaybin ilçesinde İpek Yolu kenarında ortaya çıkan hortum aniden büyüdü. Toz bulutu metrelerce yüksekliğe ulaşarak bir süre ilerledi. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan hortum neyse ki kimseye zarar vermedi. Hortum yavaş yavaş küçülerek kayboldu.

0: Devam edelim. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Takımlarımız Devler Arenası'nda hangi rakiplerle karşılaşacak? Maçlar ne zaman başlayacak? Haberimizi izleyelim.
1: Devler Ligi'nde kurallar çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kura çekimi Monaco'da yapıldı. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz

0: Öncesi Roma, İspanyol, Villarreal ve Çekya ekibi Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı lacivertliler İspanyol Atletico Madrid, İngiliz Aston Villa, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ve Avusturya ekibi Lax'la deplasmanda mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılar İspanyol devi Barcelona, İngiliz Aston Villa, Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Alman Stuttgart. Stuttgart'ı evinde ağırlayacak. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, yine Fransız temsilcisi Lille, Portekiz temsilcisi Sporting ve Yunanistan ekibi AEK'le deplasmanda karşılaşacak. Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in rakipleri Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Villarreal, Slovan Bratislava ve Como oldu. Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Lax ve AEK'la eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Her takım iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasının ardından ilk 8'e girenler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamakta yer alan 16 takım play-off'ta karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak. Lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Turnuvanın finali ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadında oynanacak.
1: Havelsan'ın geliştirdiği Philistar gemi veri dağıtım sistemlerinin kabul testi tamamlandı. Sistem Milli Savaş Gemi Projesi MILGEM kapsamında inşa edilen 10 ve 11. gemilerde kullanılacak. Yeni teknoloji, sensör, silah ve görev sistemleri arasındaki veri akışını yönetecek.
2: MILGEM projesinin dijital omurgası güçleniyor. Havelsan kritik bir teslimat daha yaptı. Philistar gemi veri dağıtım sistemi kabul testlerini başarıyla tamamladı. Yeni teknoloji, sensör, silah ve görev sistemleri arasındaki veri akışını yönetiyor. Platformların etkin görev yapmasına katkı sağlıyor. Sistemler deniz platformlarının dijital omurgasını oluşturuyor. Havelsan sistemin ilk teslimatını 16 yıl önce MILGEM'in ilk gemisi TCG Heybeli adı için gerçekleştirmişti. Aradan geçen sürede sistem farklı sınıflardaki çok sayıda deniz platformuna entegre edildi. Son teslimatla MILGEM projesinin 10 ve 11. gemilerinde kullanılmak üzere tamamlandı. Havelsan gemi veri dağıtım sistemlerinde kullanılan elektronik kartların önemli bölümünü kendi imkanlarıyla geliştiriyor. Sistemler yoğun veri trafiği ve zorlu deniz koşullarında kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanıyor.
1: İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Vural Tandoğan, emekliliğinde dinlenmek yerine yıllardır tutkuyla yaptığı yüzmeyi geliştirdi. Dünyanın farklı noktalarındaki maratonlara katıldı. Son olarak ABD'deki Tao Gölü'nde 5 ayrı yüzüşü tamamlayarak bu başarıya ulaşan ilk Türk oldu. Tandoğan, zorlu serüvenini Habertürk'ten Emine Derya'ya anlattı.
3: Yüksek rakım, düşük oksijen basıncı, buz gibi su. Tağ Gölü'nde 5 ayrı parkurda kulaç attı. Bu zorlu mücadeleyi tamamlayan ilk Türk olarak tarihe geçti.
4: ...60 yaşındaki Vural Tandoğan, yıllarca sürdürdüğü mühendislik kariyerinden 2 yıl önce emekli oldu. Ancak emeklilik onun için dinlenmek anlamına gelmedi. Yaklaşık 10 yıl önce kilo verme amacıyla başladığı yüzme sporunu bu süreçte daha da geliştirdi. Şimdi hem ulusal hem de uluslararası maratonlarda kulaç atıyor.
5: 16 tane ultramaraton yüzmem var benim. 4 tane üşütaç elde ettim. Lake Tahoe'da, Tahoe Gölü'nde üşütaç elde ettim 3 geçiş yaparak.
3: Tandoğan, Tahoe Gölü'nde 19 ve 21 kilometrelik 2 etabı da yüzerek 5 etaptan oluşan maratonu tamamladı. Göl Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında, Kaliforniya

0: Kaliforniya ile Nevada eyaletleri arasındaki sınırda bulunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yüksekte. Yani rakım nedeniyle oksijen seviyesi daha düşük.
1: En büyük zorluk oradan başlıyor. Şimdi oksijen az olunca önce nabız daha fazla artmaya başlıyor. Nabız daha fazla artınca nefes nefese kalıyorsunuz. Hızınız yavaşlıyor.
0: Ama bu zorlu maratondaki tek sorun düşük oksijen değil. Soğukla mücadele de başarının doğrudan kilidini açıyor.
1: Geceleri hava inanılmaz soğuyor. Öyle olunca yüzmek hem soğuk suda hem soğuk havada kolay değil. Artı gölde akıntı olmaz diye düşünen insanlar ama gölde okyanustan daha çok akıntı var.
0: Birçok zorluğa rağmen kendisi bu açık su yüzüşünü tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 9. kişi olarak tarihe geçti. Şimdi önünde yeni hedefler var.
1: Aslında şöyleydi, ben her sene bir göl, bir okyanus geçmek istiyordum ama bu sene iki göl olunca seneye okyanus hedefim var.
2: Ekran bağımlılığı dünyada hızla artıyor. Telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar ekranı derken her gün saatlerce dijital bir ekrana maruz kalıyoruz. Tam da bu nedenle son yıllarda tartışılan bir konu var. Çocukları ekrandan uzak tutmak. Peki bu konuda ne kadar başarılıyız? Ebeveynler çocuklarımızı uzak tutmalıyız dedikleri ekrana kendileri ne kadar bağımlı ve bu bağımlılık hali çocuk gelişimini nasıl etkiliyor? Yanıtlar Aslan Ömer Aktaş'ın haberinde.
3: Kaç saat ekran veriyorsunuz çocuğunuza?
4: Bir saati geçmiyor.
3: Peki siz günde kaç saat ekranda kalıyorsunuz?
4: Ben maruz kalıyorum tabii sosyal medya vesaire.
5: Anne ve babalar telefon ve tabletle ilgilendiklerinde çocuklar sıfır bir ekranla büyümüş olmuyorlar.
6: Hemen hemen çocuklu her ailede benzer sözleri duyarız. Telefonu bırak, oyun oynama, tableti kapat. Peki bu uyarılarda bulunan ebeveynler kendileri ekrandan ne kadar uzak kalabiliyor?
7: Eve girdiğimiz zaman yemek yemeden bile önce telefonumuza elimiz gidiyor. Fırsat bulunan her anda büyükler eline telefonu alıyor. Ne yazık ki, ben de dahil.
6: İsveç merkezli saygın bir tıp dergisinde yeni bir araştırma yayımlandı. Araştırmada 747 çocuk 3 yıl boyunca izlendi. Ebeveynlerin telefon kullanımının çocukları üzerindeki etkisine bakıldı. Uzun süre telefon kullanan ebeveynlerin çocukları dil testlerinde ortalama 2,5 puan daha düşük sonuç aldı.
7: İnsan ilişkilerinde ekranla büyüyen çocukların geride kaldığını düşünüyorum.
3: Çocuğa telefonu bırak demek kolay. Peki anne babalar kendi telefonlarını günde kaç saat ellerine alıyor? Çocuğu ekrandan uzak tutsak bile anne babanın gözü sürekli buradaysa gerçekten ekransız çocuktan söz edebilir miyiz?
8: Çocuklarımıza yapma dediğimiz şeyi kendimiz yapıyoruz. O zaman ne oluyor? Çocuk da bizi dinlemiyor.
9: Hepimiz ekrandayız. Robot olduk yani.
6: Uzmanlar ebeveynlerin sürekli ekrana bakma halinin çocuğun psikolojisinde de etki ettiği görüşünde.
5: Çocuk kendini çok değersiz hissediyor. Söylediklerimi annem babam beni dinlemiyor şeklinde algılıyor.
10: Bütün özel hayat medyada. Annenin, babanın, büyüklerin çocuklara örnek olması gerekiyor ama maalesef.
11: Bence ekransız çocuk büyütmek çok da mümkün değil.
6: Ve birçok kişi farkında değil ama ekran bağımlılığı belki de en çok iletişimi kısıtlıyor. Bu konuda uzmanların bir uyarısı var.
5: Tek yönlü bir iletişimde kaldıkları için iletişim başlatma, ortak dikkat sürdürmekte zorlanıyorlar. Çocukla oynayacağımız zamanlarda bu telefonu şimdi kenara koyuyorum, şimdi seninleyim deyip çocuğa özel hissettirmek gerekiyor.
2: Bu haberle bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya

Parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2 yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Bu saat dilimine spordaki gelişmelerle başlayalım. Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu revanşında Zalgiris'e mağlup olmasına rağmen adını lig etabına yazdırdı. Trabzonspor ise Ferencvaros'a 4-0 yenilerek yoluna konferans liginde devam edecek. Teknik direktör Fatih Tekke maç sonunda istifa ettiğini duyurdu. Siyah beyazlar playoff revanşında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris deplasmanında karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Žalgiris'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Oliveira kaydetti. Siyah beyazlar ilk maçtaki 3-0'lık avantajla organizasyonda lig aşamasına yükseldi. Avrupa Ligi için mücadele eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da kendi evinde kaybeden Bordo Mavililer bu sonucun ardından yoluna Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke yenilginin ardından istifa ettiğini açıkladı. Tekke açıklamasında ben ve ekibim yenilginin sebebi. Herkes hakkını helal etsin. 18 aylık görevimden istifa ediyorum değerlendirmesinde bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde temsil

0: Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Takımlarımız Devler Arenası'nda hangi rakiplerle karşılaşacak, maçlar ne zaman başlayacak, haberimizde izleyelim.
1: Devler Ligi'nde kurallar çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kura çekimi Monaco'da yapıldı. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma, İspanyol Villarreal ve Çekya ekibi Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı lacivertliler İspanyol Atletico Madrid, İngiliz Aston Villa, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ve Avusturya ekibi Lax'la deplasmanda mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılılar İspanyol devi Barcelona, İngiliz Aston Villa, Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Alman Stuttgart'ı evinde ağırlayacak. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, yine Fransız temsilcisi Lille, Portekiz temsilcisi Sporting ve Yunanistan ekibi AEK'le deplasmanda karşılaşacak. Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in rakipleri Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Villarreal, Slovan Bratislava ve Como oldu. Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Lax ve AEK'la eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Her takım iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasının ardından ilk 8'e girenler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamakta yer alan 16 takım play-off'ta karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak. Lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Turnuvanın finali ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadında oynanacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruandalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Cömert Tokayev'le görüşmesinde Kazakistan'daki seçim sonuçları için tebrik etti. Önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede de ticaret, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliklerinin artırılması için adımlar atılmaya devam edileceğine dikkat çekildi. Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barış çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğini, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceğini kaydetti. Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de telefonda görüştü. Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri taktiğiyle karşıladığını söyledi. Feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atayan kararnameyi imzaladı. Kararname, terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Mazlum Abdi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Arabulucular ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığı çözmek için çabalıyor. Katar Başbakanı El Sani, Tahran'daki temaslarında diplomatik süreç yeniden başlamalı dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediğini söyledi.
1: Washington yönetimi uyardı. Askeri ve ekonomik çıkarlarını hedef alırız dedi. Açıklama İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani Tahran'da Rızai ile bir araya geldi. Rızai, görüşmede ABD'nin İran'a karşı yeni saldırı başlatması ihtimaline değindi. Böyle bir durum

0: Durumda İran'ın ABD'nin çıkarlarını hedef alacağını söyledi. Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmadan önce Washington'ın Tahran'ın şartlarını karşılamak için somut adımlar atması gerektiğini söyledi.
1: Dedim Amerika'ya yukarı...
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'da El Sani ile görüşmesinde savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediklerini belirtti. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti. El Sani, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. Kalibaf, ABD yanlış yaptığı hesaplamalarla bölgede uzun süreli güvensizliğe yol açıyor dedi. El Sani de diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının gerekliliğini vurguladı. El Sani ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesi ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ABD kontrolünde olduğunu savunuyor. Trump, Oval Ofis'teki açıklamasında ise İran'la konuşmak istemediklerini söyledi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, terörsüz Türkiye, belediyelere yönelik soruşturmalar, faili meçhul dosyalar ve suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verdi.
3: Sahaya kulak vereceğiz. Verilere dayalı karar alacağız.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV100 televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Mecliste kabul edilen yasa silah bırakma teyidi olmadan yürürlüğe girmeyecek dedi.
5: Yasanın yürürlüğe girmesi için birinci madde çok önemli. Terör örgütünün tamamen silah bıraktığının tespiti olması gerekiyor. Bu da MGK kararı ile olacak ve sonra yasa yürürlüğe girecek. 4 ayrı alt komisyon kurulma kararı alındı. Özellikle yasa yürürlüğe girdikten sonra hukuk sürecini Adalet Bakanlığı takip edecek.
4: Gürlek suç örgütlerine yönelik operasyonlara da değindi. Ali Ankuriş suç örgütü operasyonunda eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araca ilişkin bilgi verdi.
5: İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleriyle dosyadakiler de uyuşmuyor.
4: Bakan Gürlek, Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada tekrar soruşturma açılan eski bakan Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin de bilgi verdi.
5: Tanık beyanları, içeriden itiraflar ve adli tıp raporu var. Özellikle son adli tıp raporuna göre devam eden soruşturmanın seyri de değişecektir. Şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Bunların hepsi araştırılıyor.
4: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli açıklamalar yaptı. Artık cinayet diyebiliriz dedi.
5: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla delil var. Adil Öksüz, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden bir gün önce Türkiye'den dışarı çıkıyor. Artık Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti diyebiliriz. Biz ucu nereye uzanırsa uzansın, sonuna kadar gideceğiz.
4: Bakan Gürlek, yıllar sonra raftan indirilen Uğur Mumcu suikastine de değindi. Şu an firari bir kişi var. Onun getirilmesi için de uğraşıyoruz dedi. Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin de konuştu. Mahkeme siyaset arenası değil diyen Gürlek, Ekrem İmamoğlu duruşmalarda gerginlik çıkarıyor. İmamoğlu hala mahkeme canlı yayınlansın der mi merak ediyorum şeklinde konuştu.
2: Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Tolga Akış'a müsteşenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalara yöneltildi. Soruşturma kapsamında Tolga Akış gözaltına alındı. Akış, Manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor. Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükselirken kaybolan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
6: Hem sel hem toprak kayması peş peşe vurdu. Dev toprak kütlesi binaları, araçları, köprüleri yuttu.

0: Görüntüler Nepal'in Rasuwa bölgesi ile Çin'in Tibet Özerk bölgesinden. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkamasıyla biriken suyunsa aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtti. Peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'e aşkın kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Sel ve toprak kaymasının yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serilirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
1: Ben terastaydım ve sel üst katlara da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Eşim zaten çamur yığınının altında kalmıştı. Bizse güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
0: Nepal'de yetkililerin açıklamalarının aksine felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmelerse zaman içinde değişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını belirtti. Buzuldan kopan büyük bir kütlenin kaya ve enkaz sürükleyerek nehre ulaştığı, bunun da aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendirildi.
2: Oho! Pura dam phutera hai.
0: Rasuwa bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı.
3: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 20'ye geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, enine boyuna başlıyor efendim. Her zaman olduğu gibi yine gündemdeki önemli başlıkları konuklarımıza değerlendireceğiz. Bakacağımız başlıklardan biri şu olacak. Şu kavramlar kullanılıyor: tarihi bir olay, jeopolitik kırılma, bölgemizde yeni bir sayfa açılıyor. Tüm bunları efendim şunun için kullanıyorlar şu günlerde, tam da gazetecilerde, yorumcularda. SDG kendini feshetti Suriye'de. Peki bundan sonra ne olacak? Hatta şu da sorgulanıyor: acaba bu adım samimi bir adım mı? Çünkü bir de entegrasyon süreci olacak devamında. Sonrasında neler göreceğiz? Malumunuz 10 yıldır süre gelen bir terör örgütünden söz ediyoruz. Ben hatırlıyorum, bu stüdyoda çok defa tartışmıştık. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinden bahsederken hemen konuklarımızın ikinci cevabı, sorusu hatta şu olurdu. Derlerdi ki yahu Suriye'deki yapılanma ne olacak diye. Dolayısıyla hakikaten bir değişimin ortasındayız. Bölgede önemli bir noktadayız. Hepsini konuklarımıza değerlendireceğiz. Elbette siyasete de bakacağız. Çünkü şöyle ki, CHP sözcüsü Müslüm Sarı demişti ki Mansur Yavaş CHP'de siyaset yapacak dedi. Şimdi bu açıklamaya Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir yalanlama geldi bu ifadelere. Çok dikkat çekici ifadeler var. Yine onu da konuklarımıza değerlendireceğiz. Bu arada yine son birkaç gündür şöyle söyleniyor: Türkiye iyiden iyiye seçim satım haline girmeye başladı ve Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, hükümet sistemine ilişkin bir değişim, bir revizyon söz konusu olabilir iddiaları var. Bunu da yine konuklarımıza değerlendireceğiz. Peki kimlerle değerlendireceğiz? Görüyorsunuz efendim stüdyoda kimler var. Hemen size tanıtayım. Merve Şebnem Oruç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Yine teşekkür ederiz. Gaffar Yakınca bizimle. Hoş geldiniz.
2: Merhaba,
0: efendim.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Yine stüdyomuzda Gürkan Zengin bizimle. Hoş geldiniz.
3: Yaşama.
0: Ve yine stüdyomuzda Doktor Volkan Aslan. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk.
0: Uzaktan bağlantıyla da Doktor Sermet Erdem hukukçu bizimle. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ve Profesör Doktor Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz efendim.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi isteriz ki şu reklamı bir aradan çıkaralım. Ardından şöyle kesintisizce devam edelim. Kısa bir ara.
6: Cerebral palsy bebek

0: rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Haber Türk ekranlarından tekrar merhaba. Enine boyuna başlıyoruz. Efendim az önce ekranlarınızda da o soruyu gördünüz. Suriye'de o kritik eşik aşıldı mı? İşte tam da bunu konuşarak başlayacağız enine boyuna. Çünkü artık Suriye'de tek ordu, tek devlet dönemi. Bu şekilde ifade ediliyor. Hatta şimdi arkadaşlarımıza ekrana getirsinler neler yaşandı. Hemen size aktarayım. Şöyle ki aslında Mazlum Abdi malumunuz. Dedi ki Suriye'de SDG bağımsız bir askeri güç olarak varlığını sona erdirdi. İfadeleri nerede kullanıyor? İşte Şam'daki bu başkanlık sarayında. Bakın bir yanda Mazlum Abdi'yi, bir yanda da Şara'yı görmek mümkün. İşte bu fotoğrafı verdiler ve dolayısıyla tek ordu, tek devlet mesajı verildi. Peşi sıra verilen mesajlar şöyle. Bağımsız askeri güç olarak sona erdik. Suriye ordusuna entegrasyon sağlanacak. İşte merak edilen noktalardan biri de bu entegrasyonun aslında nasıl sağlanacağı. Yine Kürtlere yönelik yeni haklardan da söz ediliyor. Şunu hatırlayalım, Esad döneminde Kürtlerin aslında doğru düzgün bir kimliği dahi yoktu. Dolayısıyla Kürtlere verilmesi gereken haklar da yine tartışılan maddeler arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nden destek var. Tom Barak da söyledi. Hatta o da tek ordu, tek devlet, tek hükümet kavramlarını ABD'de kullanıyor. Tom Barak'tan da böyle açıklamalar geldi. Ankara'dansa memnuniyet verici mesajları geldi. Milli Savunma Bakanlığı da bugün yine açıklamasında bunun altını çizdi. Şimdi gelelim konuklarımıza artık soralım. Gürkan Bey ile mesela başlayalım efendim. Hakikaten şöyle bir 10 yıllık terör defteri artık kapandı. Suriye'de yeni bir dönem başladı diyebilir miyiz? Yoksa hala ihtiyatlı yaklaşılması gereken noktalar var mı sizce?
1: SDG'yi YPG'nin bir unsuru diye görmek lazım. Daha geniş çatı örgütü olarak görmek lazım. Dolayısıyla 10 yıl bir kısım izleyicilerimiz de yanlış bir algılama yaratabilir. 40 yıllık bir terör örgütü olan PKK'nın Suriye'deki ayağı. Yani bunu böyle bir bilelim. Suriye'deki jeopolitik iklimin istismarı, ortamın, jeopolitik tablonun istismarı üzerinden bir takım alanları Arap Baharı sonrasında özellikle kullanmış, kazanmış. O dönemki Amerikan yönetiminin açtığı alanlarda IŞİD isimli kullanışlı aktörün bıraktığı alanlara yerleştirilmiş. Kuzey Irak'la, Irak'ın kuzeyiyle Akdeniz arasında bir koridor açma çabalarının içinden geçilmiş. Sonra da iklim başka bir yere gelmiş. Türkiye'nin askeri harekatları, bunlar biliniyor. Bugün geldiğimiz noktada, şimdi Suriye belirli bir istikrara kavuştu. Bir azınlık yönetiminde olan bir ülke artık çoğunluk nüfusunun kimliği en azından kimlik itibariyle temsil edildiği, hakim olduğu bir coğrafya erişti. Türkiye'nin başından beri izleye geldiği politikada bu yolda olmuştu. Bu anlamda başarılı bir Suriye politikası izlendiğini bütün karşı argümanlara rağmen her zaman söyledim, söylüyorum. Bu bir. İkincisi, bugün geldiğimiz durumun hem Türkiye içindeki süreç hem de Suriye'deki tablonun birbiriyle kuvvetli irtibatları var. Yani orası ayrı bir yer, burası da ayrı bir yer. O sebeple böyle, hayır. Bir resim Türkiye sahasında da, Suriye sahasında da netice veriyor, şekilleniyor öyle diyelim.
0: Yani zaten Türkiye'de terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştı da Suriye'de başka bir çare mi kalmadı? Böyle mi yorumluyorum?
1: Suriye alanı tahkim edildiği için Türkiye'de tam tersi süreç yürüyor. Tam tersi oluyor yani. Hı. Suriye alanı tahkim edilmediğinde geçmiş tecrübelerde bize bunu gösterdi ki Türkiye içinde başlattığınız süreçler, açılımlar, çözüm süreçleri berhava ediliyor. Arkasında bir büyük devlet, bölgesel aktörler, İşte sana alan vereceğiz, koridor açacağız falan denildiği zaman bu Abdullah Öcalan, Kandil, İmralı bu tayfa doğrudan topa girip Türkiye'deki Anadolu barışını, Türk-Kürt kardeşliğini bombalayabiliyorlardı. Çözüm süreçlerini çökertebiliyor. Şimdi orada resim böyle oluşunca,
0: hatta yani bir önceki çözüm sürecine ilişkin, o döneme ilişkin de Suriye'de yaşananların etkisiyle
1: o çökertti.
0: Evet, oradan çökertildi şeklinde.
1: O çökertti.
0: Siz yani aynı kanıdasınız.
1: Her şey yolunda giderken Arap Baharı'nın yarattığı iklim ve alanları kazandıklarını görünce bir dakika dediler ya, biz Amerika ile bu kadar organik bir ilişki içindeyiz, stratejik. Ankara'ya ne olacak yani, biz orada daha büyük. Oradan, ondan sonra da Hendek savaşları, Hendek hikayeleri başladı. Gördük, yıkıcı. Şimdi Amerika demiyorum, Trump dönemi aklıyla bu bölgede bir imkan doğdu. Türkiye açısından da bir imkan doğdu. Suriye nüfusu açısından da doğdu. İstikrar alanı doğdu. Türkiye'nin başından beri 20-30 yıldır izleye geldi. Daha öncesi de var bunun. Bölgesel entegrasyon imkanları doğdu. Dolayısıyla Ankara'nın da bence çok ciddi bir etkisiyle bu tablo ortaya çıktı. Bundan bir rahatsızlık duymak mümkün değil. Şimdi efendim entegrasyon. Evet, entegrasyon. Kürt nüfus bu bölgenin bir gerçeği. Suriye'de de, İran'da da, Irak'ta da, Türkiye'de de bir bölgenin gerçeği. Ve bu insanlar çok acılar çektiler. Bütün coğrafyalarda çok acılar çektiler. En çok da bu alanlarda çektiler. Yani serbest seçimlerin olmadığı, demokrasinin olmadığı alanlarda, diktatörlüklerin hakim olduğu veya din devletinin hakim olduğu, çok acılar çektiler. Türkiye'de de çektiler. Ama ötekilerle kıyaslanacak bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Varlıkları inkar edildi, zehirli gazlara maruz kaldılar. Böyle bir tablo. Dolayısıyla bu yeni dönemde eğer iki şeye dikkat edilirse, bu bölgesel entegrasyon fiilen hayata geçiyorsa, ki bunu istemeyen aktörler de var ama şu anda daha kuvvetli olan dinamik, Amerika'nın da işte bölgede Türkiye'nin de rolüyle, bölgedeki denklemlerin de uygun olmasıyla insanların barış içinde, huzur içinde yaşayabileceği, bölgenin coğrafyanın imkanlarını, petrolü, doğalgazı, şusu busu, bunları kullanabileceği bir ortam doğuyor. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve siyasal egemenliğine halel getirmeden yürütülen bir süreç olursa, oralarda, buralarda, başka coğrafyalarda herkes huzur içinde yaşar. Yani kimlikler de ifade edilir. Ne bileyim, demokratik hukuk devletleri zemininde, yani Suriye için, Irak için belki daha çok zaman alacak işlerdir ama en azından bir yerlerden başlaması gereken işlerdir. Orada yıkıcı tablolar makul bir seviyeye indirilince, Amerika'nın da devreye girmesiyle, bundan sonra biz böyle oynamıyoruz.
0: Daha Amerika büyük niye böyle bir tavır değiştirdi? Çünkü yani çünkü size hatırlattınız mesela, şunu bile hatırlıyorum. 10 Mart mutabakatından sonra dahi SDG'nin tavrında şu vardı. Yahu acaba sürdürebilir miyiz bu bölgede, Fırat'ın doğusunda özel bir yönetim kurabilir miyiz diye bir çabası vardı mesela. O dönemde de bekletti Esad'ın devrilmesinin ardından yine Amerika Birleşik Devletleri bir kararsızlığı. Fakat Şam'dan yana mesela tavrını koydu.
1: İki şeyler değişti. Ben değişenin Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı olduğunu evet görüyorum ama Amerika Birleşik Devletleri müesses nizamı mıdır değişen, yoksa Trump bir iş adamı olarak Trump'ın pratik aklı mıdır sistemi devreye giren? Ama sonuçta Amerika adına yapılan işler bunlar. Bir bu, Trump başka türlü bakıyor. Yani Amerikan müesses nizamı gibi bu bölgede 50 yıldır yaptıkları, işte bir Kürt devleti kuralım, İsrail'e müttefik yaratalım, 4 tane bölge ülkesini İran, Irak, Suriye ve Türkiye'yi istikrarsızlaştıracak bir güç İsrail'in çıkarları için muhteşem bir imkandır. Böyle bakan bir yeni bir Amerikan yönetimi yoktu. Trump öyle bakmıyor. Ben diyor işte Erdoğan'la da anlaşabiliyorum. Bölgede bir dakika, bu olur. Niye böyle olsun, böyle olsun falan. Hani Kürtler, yani PKK, YPG o anlamda söylüyor. Yerini bilsin. Nüfusta belli bir temsil edilebilirler elbette falan filan. Böyle bir daha makul bir bakış domine etti. Hakim oldu alana. Niye oldu bu? Çünkü adam daha uzak coğrafyalarda, daha küresel bir güç başına bela olacağını düşündüğü, hem küresel ekonomik rekabet anlamında hem de giderek de güçlenen bir askeri yapı olarak Çin'i görüyor. Ve bu bölgeleri artık bırakmak istiyor. Bırakmak derken çekilip gitmeyebilir belki ama bu bölgelerle uğraşmak, hani enerjisini bu bölgelere ayırma, parasını, şusunu, busunu, buraları bir toparlayabilir miyim? Nasıl toparlayacaksın buraları? İsrail'in güvenliği sağlam olsun. Yani bu terör örgütleri, onun ifadesiyle falan, bunlar buraları dağıtmasın. İşte Irak, İran, bir kim bakacak bu işlere? Türkiye bakacak. Türkiye gibi bir aktör bakacak. Kapasitesini de artırmış bir aktör olarak bakacak. Tamam, falan. Ama bir not, o bakımdan işler kötü gitmiyor. Bu entegrasyon da iyidir.
0: Evet.
1: Ama Trump 2 sene var, 2 sene yok. Kasım'dan sonra başka bir Trump olabilir. Ondan sonra da Trump var olmayabilir. Amerika, yani Amerikan müesses nizamı bölgeye 40 yıl bir başka niyetle yatırım yapmış yapı geri dönebilir. Bizim devlet aklının buralara bir dikkat etmesi lazım. Bu böyle ila nihaya gider mi gitmez mi? Ona bir dikkat ederek tedbirleri almak lazım. Burada da benzer hikaye. Bugün bu adamlar, bu dünün teröristleri, bugün devlet sistemi içine girmiş olan aktörler, yarın o müesses nizam Washington'da değişip başka bir resim ortaya çıktığında yine eski tas eski hamama dönerler mi? Burası Orta Doğu'dur. Her şey olur. O yüzden hani yoğurdu üfleyerek yemek lazım.
0: Pekala. Bu arada yine biz çok sıklıkla konuştuğumuz zaman bu konuyla ilgili hep şöyle yorumlar yapıldığını hatırlıyorum. Aslında Irak'ta bu mesele çözülür, Kandil'de bu mesele çözülür. Fakat tabiri yerindeyse Suriye'ye yönelik olarak aslında tahammül etmek zorunda kalır Türkiye bu duruma şeklinde yorumlar vardı. Yani şöyle çok eski de değil, birkaç ay öncesine gittiğimiz zaman dahi böyle yorumlar vardı. Fakat

0: kötü öyle olmadı. Hakikaten çözüldü. Şimdi bir takım risklere de dikkat çekiyor Gürkan Zengin. Ne dersiniz Merve Şebnem Hanım? Hakikaten böyle riskler mi var önümüzde?
1: Valla onlar herhalde çok uzun yıllardır, artık 10 yıldır, 15 yıldır Suriye'deki öngörüleri hatalı çıkan ama sürekli hala öngörüde bulunmaktan vazgeçmeyenlerin yorumlarıdır diye düşünüyorum. Çünkü Ankara'nın terörsüz Türkiye süreciyle alakalı da olmazsa olmaz şerhlerinden bir tanesiydi. Hatırlayın, hem partilerin ayrı ayrı ortaya koyduğu ilk metinlerde, bildirilerde hatırlayın diye YPG-SDG meselesi, yani Suriye meselesi çözülmezse olmazsa olmazlardan bir tanesiydi. Nitekim o kağıt üzerinde hukuki olarak ilerleyen süreç ayrı, bir de fiili olarak ilerleyen bir süreç vardı. 10 Mart'ın üzerinden bayağı bir zaman geçti. 10 Mart tabii ki Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından kısa bir süre geçtikten sonra varılan bir mutabakattı. Ama Şam'da yönetim, Ahmet Şara yönetimi çok da üstüne gitmedi başlangıçta SDG'nin. Belki bu çok sert bir hamle yapılabilirdi ama iç savaştan çıkmış bir ülkenin tekrar benzer şeyleri yaşaması çok da tercih edilmedi. Bence doğru da bir adımdı ve aslında 2025'in sonuna kadar bir zaman verildi. O zaman zarfında farklı farklı hamleler gördük. En önemlisi de şuydu. Ahmet Şara mesela Irak'ta da, Irak'ın kuzeyindeki bir sempozyumda konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'den de Ahmet Davutoğlu katılmıştı sanırım o sempozyuma. Yılbaşına birkaç ay kaldığı için çok ses getirmişti. Onu hatırlıyorum ve federasyonun olmazsa olmaz, neredeyse olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi olduğunu söylüyorlardı. Ve sadece federasyondan siyasi bir özellik anlamayalım. Orduyla entegrasyon sürecinde de apoletlerini çıkarmamayı, yani SDG'nin birleşik, bütünleşik bir birim olarak orduya entegre olmasından bahsediyorlardı. Günün sonunda Ocak ayının sonu, Şubat başı itibariyle biz özellikle Halep kırsalında neredeyse çatışmaya yakın bir süreç gördük.
0: Biraz sizi de desteklemek için bu konuyla ilgili hazırladığımız efendim bir görsel var. Yani ne zaman aslında SDG'nin bu 11 yıllık süreci nasıl tamamlandı diye. Müsaadenizle onu da bir arkadaşlarımız ekrana getirsin. Hatta sizinle birlikte de değerlendirelim. Çünkü dediğiniz gibi bir süreci bir yandan da hatırlayalım. Aslında şöyle diyoruz, biraz önce her ne kadar Gürkan Zengin de dediği gibi aslında 40 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü bir uzantısıydı, fakat SDG'nin kuruluşunu yine 2015'e dayandırıyoruz. Ardından peşi sıra hatırlayın, Amerika Birleşik Devletleri hep şunu söylemişti. DAEŞ konusunda aslında DAEŞ'le mücadele ediyor. Dolayısıyla biz ona destek verelim demişti. 2016-2017 yılları arasında özellikle buna şahit olduk. Peşi sıra 2018-2019. Şöyle bir hatırlayalım. Ben yani çünkü hakikaten biz o noktada şehitler de verdik. 2017'de Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı, 2019'da Barış Pınarı, 2020'de de Bahar Kalkanı harekatları düzenledik. Ardından aslında bu çatışmalar o bölgede büyüdü. Peşi sıra 2020-2024'e geldiğimizde de artık Esad'ın devrildiğini görüyoruz. SDG'nin bir yandan siyasi zemin aradığını görüyoruz. Ve son olarak son aşamada da artık bir anlaşma sağlandı. Şimdi biz böyle bir görüntü hazırladık. Ne dersiniz? Hakikaten buradaki kırılma noktaları sizce nelerdi?
1: Şimdi 2015'ten SDG adını almasından başlatmışsınız ama bunun tabii bir başı var. SDG adını nasıl aldı? Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki o mücadeleden, yani işte YPG'ye, PKK'nın Suriye koluna destek veriyorsunuz, Suriye uzantısına destek veriyorsunuz denildiği için ne yaptılar? Onun içerisine birkaç tane Arap güç koydular, birkaç tane aşiretlerden vesaire birilerini koydular. Bu işte YPG değil, onlar da içinde falan filan dediler. Bu aslında yeni bir ambalajdı. Şemsiye dendi falan ama yani bu bayağı isminin değiştiği bir versiyondu. Günün sonunda 10 yıl sonra bunu da kabul ettiler bu arada. Tom Baran da bu yönde açıklaması var. SDG eşittir YPG'ye nihayet 10 yılın sonunda gelinmiş oldu. Neden buraya çektim? Evet, 2014-2015 yılları itibariyle Amerika Birleşik Devletleri onlara destek verdi ama esasen YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığı, yani 3 tane kendilerinin kanton dediği bölgeyi birleştirme ve orayı bir adeta işte devletçiye çevirme projesi 2012'de başladı. Aslında Esad rejimi o bölgelere gelin siz yerleşin dedi. Başkasının eline, muhaliflerin eline geçeceğine sizin elinize geçsin dendi. Sonrasında orada mimandarları değişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin finansmanıyla daha yoğun bir şekilde vardı. Ha, yani Türkiye'nin adı, dediğiniz gibi çok şey gördük. Afrin'de çok uzun bir mücadele vardı. Hatta şunu

0: da söylemek lazım. İlk Fırat Kalkanı 2016. Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye'deki darbe girişiminden 40 gün sonra başladı. Hı hı. Ve ilk önemli hamleydi ki Suriye'ye belki de Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesini engellemek için de aradan geçen 4-5-6 yılda çok ciddi çabalar da vardı. Günün sonunda bugün buradayız. Şunu söylemek lazım, SDG'nin az evvel söylediğim gibi o Ocak ayının sonu, Şubat başında böyle bir ciddi bir propagandası da oldu, hatırlayın. Evet. Hem biz gerçekten çok güçlüyüz, bizimle uğraşmayın, dalaşmayın diyordu. Bir yandan da özellikle de İsrail başta olmak üzere Avrupa'da da farklı farklı yapıları harekete geçirmeye çalıştılar ama Avrupa'dan o desteği bulamadı. Amerikalılar zaten buna arka çıkmayacaklarını, artık daha fazla desteklemeyeceklerini söylediler. Tom Barak kaç kere gitti oraya, hatırlayın. İsrail de istese de fiziki şartlar uygun olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri ya da işte orada bir devletin başındakilerin buna çok müsaadesi olmadığı için uzaktan finansal destek, silah uzaktan göndermek vesaire gibi şeyler yapabilecekti ama sınırlı kalacaktı. Sonuçta karada etrafınız çevrili ve artık bu vaziyettesiniz, bir şekilde kabul etmek durumunda da kaldılar. Ha, burada sert güç tercih edilebilirdi Kübra Hanım. Ama onun yerine mesela Ahmet Şara Şubat'ta özellikle bazı haklardan da bahsederek, yani işte Kürtçenin ana dil olarak tanınması, vatandaşlık yıllarca verilmemiş vatandaşlık haklarının verilmesi, hatta Nevruz'un ulusal gün ilan edilmesi vesaire gibi bazı haklardan da bahsederek aslında gelin dedi, yani bir el uzattık. Bunun sonunda da hakikaten SDG ile bir anlaşma gördük. Bu uygulanır mı uygulanmaz mıya bakarken uygulandı. Nasıl uygulandı aslında? Hemen hızlıca şunu söyleyeyim. Ocak ayında mesela Rakka ve Deir ez-Zor'daki özellikle o sınır kapıları, petrol sahalarının falan hükümete devri adım adım gerçekleşmişti. Burada da zaten o bölgede yaşayan Arapların, Arap nüfusun yoğun baskısının etkisi vardı. Hatta buna DAEŞ kamplarının kontrolü de dahil. Çünkü SDG'nin en büyük argümanı biz o kampları kontrol edebilen tek kişileriz diyordu, hatırlayın. Şubat'ta da en önemli, en kritik bölgeler olan işte Kamışlı, Haseke gibi bölgelerde yine sınır kapıları, petrol sahalarının devri bu el sıkışma sonrasında gerçekleşti. Sonra biraz yavaşlama gördük. Acaba ne oluyor diye çok izleyemediğimiz zaman işte İran, Amerika Birleşik Devletleri, evet, İsrail Savaşı'nın başladığı dönem biraz yine bekle göre girmeye çalışır gibi oldular. Evet. O savaşın en ateşli, en harlı olduğu ilk iki ayda ama Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar kendisi de çekilirken oradan çekilmesi biraz yavaşlasa da şunu gösterdi: ben artık size, evet, destek değilim diye. Ve günün sonunda 25 Ağustos'a geldik. Entegrasyon tamamlandı, hı, ve feshedildi dendi. Tabii ki de bitmiş diyemeyiz. Hukuki anlamda önemli bir ifadedir SDG'nin feshedilmesi. Sahaya yansımaları özellikle de iç savaştan çıkmış bir ülke için önemlidir, değerlidir. Ordu içerisinde, evet, neler olacak, neler bitecek, buna bakılacak ama tarihi bir adımdır, kritik bir adımdır ve terörsüz Türkiye sürecinin de çok önemli mihenk taşlarından da bir tanesi olacaktır.
1: Şimdi efendim Merve Şebnem Hanım sağ olsun şöyle aslında bütün süreci bize özetledi. Şimdi isterim ki bundan sonrasını konuşalım. Mehmet Şahin Hoca ile devam etmek isterim. Hocam şimdi biraz önce Gürkan Zengin de aslında şuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yahu bu Trump'ın da Kasım seçimlerinde ne olacağı belli değil şeklinde bir değerlendirmede de bulundu. Buna benzer değerlendirmeler hakikaten yapılıyor. Şimdi diyelim ki Trump gitti, artık işte Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı değişti. Bölgede pek çok başka tavır da değişebilir. Bunun sonucunda acaba biz bambaşka bir senaryo ileride görebilir miyiz? Endişelenecek bir durum var mı? Ya da samimi mi mesela bu tavrında SDG, Mazlum Abdi bu ifadelerinde samimi mi şeklinde sorular da gündemde. Ne dersiniz bu sorulara?
2: Şimdi Orta Doğu konuştuğumuzu bilmemiz lazım. Yani bahsettiğimiz bölge, bir konuşurken çölde siyaseti konuşuyoruz. Onun için bu bölgede var olmak isteyen aktörler uyumamaları lazım. Her an gözünüzün açık olması lazım. Bu bir realite. Yani bu tartışacak bir tarafı yok. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda ben büyük bir iş çıkartıldığını düşünüyorum. Suriye merkezi olarak 10 yıldır, yaklaşık 10 yılda biraz geçti, bir terör dönemi, Orta Doğu'da terör dönemi yaşadık. Belki Orta Doğu siyaseti, tarihi yazanlar önümüzdeki süreçte özellikle 2012-13'ten bu tarihe kadar, işte 25 Ağustos 2026'ya kadar olan dönemi bizim yakın coğrafyamızdaki, yakınımızdaki Orta Doğu'da terör dönemi olarak adlandıracaklardır. Siyasi türbülansın çok yoğun olduğu, çok hızlı bir şekilde tarihin aktığı bir dönemde biz şunu gördük. İşte buna devlet dışı aktör dedi. Akademisyenler böyle biliyorsunuz cafcaflı tanımlar yaptılar. Silahlı devlet dışı aktör dediler. Aslında bunlar terör örgütleriydi. Hatta bu terör örgütlerinin silahlı aktörlerin, devlet dışı aktörlerin sayısı devleti geçti bu burada son 10 yılda. Şimdi bunun tersine döndüğünü görüyoruz. Bu çok önemli. Yani durup dururken de olmadı tabii ki. Yani hatırlayalım, bundan önceki, yani bir yıl önce, bir geriye gidelim, hatta bir yıl bile geriye gitmeye gerek yok. Ekranda Suriye haritası gösterildiğinde neredeyse üçte birinin PYD, SDG neyse örgüt tarafından kontrol edildiğini ve sarı renk olarak gösterildiğini, hatta ellerine çubuk alarak böyle buna karşıymış gibi anlatanların şimdi üzüldüklerini de görüyorum. Böyle bir garip bir hal de var. Onların durumunu da yazmak gerekir. Yani arada birkaç cümle elbette söyleyeceğim. Ben de birkaç gündür onların durumunu hiç iyi görmüyorum. Yani biraz Hasan Cemal'in durumuna benzetiyorum. 2013 yılında iyi hatırlıyorum birinci çözüm süreci, yani önceki 2013-15 döneminde gidip de ya siz Türkiye'de ne aldınız da silah bırakıyorsunuz diye konuşan adamın durumunu şimdi bazılarında görüyorum ben. Ya ne oluyor, nereye gidiyorsunuz der gibi bir hallerin olduğunu görüyoruz. Olan şu, aslında Amerikan politikasında bir değişiklik var mı? Var, evet. Belki bunu iki aktör üzerinden tanımlayabiliriz. Elbette ki başkanlık değişimi ve politika değişikliği var. Bir de bunu böyle yazmak istersek McGurk vis-a-vis şey diyebiliriz, yani Tom Barak diyebiliriz. Yani orada bir biliyorsunuz önceki politikada kendisini bir anlamda Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışan aktör olarak kendini sunuyordu. Hep de sorunlu bir dil ve tavrı vardı. McGurk'ü kastediyorum. Şimdi Tom Barak'a baktığınız zaman farklı bir tavrı ortaya koyduğunu görüyoruz. Tabii yani ki hocam, bu dururken olmadı.
1: Çok özür dilerim. Yani biraz daha konuyu açmak için, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasında neden bir değişiklik oldu? Neden Türkiye'nin tezlerine paralel ifadeler görmeye başladık?
2: Zor oyunu bozardır büyüklerimiz, geç atalarımız. Bunu kullanırlar. Bu siyasette de çok kullanılır. Unutmayalım, Türkiye kendi güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde başka devletlerin, kastettiğim burada belli, İsrail'in uzun dönemli siyasetine, stratejisine, politikasına hizmet edecek bir terör kuşağının oluşturulmasına müsaade etmeyeceğini hem sözle hem de fiili olarak maliyet ödeyerek de bunu ortaya koydu. Biraz önce değerli dostlar söylediler. İşte ilk önce yani öyle bir noktaya getirdiler ki 2015'e gitmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Yani hem DAEŞ'ten en çok zarar gören hem de ona karşı operasyon yapan bir ülkeyi, neredeyse kastettiğim Türkiye, DAEŞ'le Türkiye'yi yan yana getirmeye çalıştılar. Yani Kobani sürecini hatırlayalım. Arkasından Türkiye ilk Suriye'ye biliyorsunuz PYD, YPG'ye veya SDG'ye yönelik operasyon yapmadı. İlk tabii parça parça operasyonları vardı ama Fırat Kalkanı DAEŞ'e karşı yapılan operasyondu. Orada da bir ortaklıklarını gördük. Mesela Suriye'nin doğusundan, kuzeydoğusundan o bölgeye kapıların açıldığını, sıfır otobüslerle terör örgütlerinin taşındığını İngiliz bir yayın kuruluşu o zaman yayınlamıştı. Şimdi arkasından Zeytin Dalı, işte Barış Pınarı, Barış Kalkanı ve diğer operasyonlar, hakeza bunun Irak'taki uzantılarına baktığınız zaman Türkiye neye mail olursa olsun, kardeşim ben burada kararlıyım, kalıcıyım ve burada bir terör aparatına müsaade etmeyeceğim diye bunu ortaya koydu. Bunun etkisinin büyük olduğunu görmek lazım. Ama burada bir şeyi vurgularken şu dile dikkat etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Ki komisyon üyesi olarak da bu çok, ben aynı zamanda biliyorsunuz Terörsüz Türkiye komisyon üyesi olarak görev yaptım. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Bu çok önemli bakın. Terörsüz. Çünkü bunu bazıları bir kitleye yönelik kullanmaya çalıştılar. Böyle ince ince işlediler. Bu bölgede Türkiye terör istemiyor. hem kendi içinde hem sınırında. Türkiye'nin bölgede Kürtlere karşı politikası yok. Teröre karşı politikası var. Bugün de bu ince çizgiyi üzerine basarak vurgulamakta fayda vardır diye düşünüyorum. Geçmiş dönemde de bu şekilde oldu. Türkiye bölgeye yönelik operasyonlar yaparken ve terör örgütleri bu coğrafyada cirit atarken, bölgede özellikle Kobane sürecini kastederek anlatmak istiyorum. Türkiye'ye 300 binin üzerinde Kürt geldi ve bunlara Türkiye ev sahipliği yaptı. Bir kısmı hala burada yaşıyor. Bir kısmı da Suriye'nin, Irak'ın kuzeyine gittiler. Her dönemde orada terör ortamından, terörden zarar gören, örgütten zarar görenlere hangi etnik, mezhebi, dini yapı olursa olsun Türkiye kucağını açtı. Karşı değildi. Çünkü burada bir barış ortamının oluşmasını istiyordu. Şimdi benim gördüğüm bu süreçte de Türkiye Suriye'nin yeniden yapılanması, işte 8 Aralık 2024 itibariyle bir yeni bir Suriye ortaya çıkmaya başladı. Burada ben bir modelin en azından şu gün durduğunu ve yeni bir modelin oluşmaya başladığını rahatlıkla söyleyebilirim bölge çalışan biri olarak. Korkum şuydu geçmiş sürecinden, hep onun üzerinde vurguladım. Aman bu yayılmasın bölgede diye hep anlata durdum. Orta Doğu'daki en kötü model Lübnan modelidir. En kötüsü. Yani bu kadar kötü bir model yoktur. Belki bunu Balkanlarda Dayton'a anlaşmasını biraz örnek gösterebilirsiniz. Bir ülkenin nasıl zayıf olabileceğini yönetilemez hale getirmek istiyorsanız Lübnan örneğini koyabilirsiniz. Bunu biraz Irak'a uyguladılar 2003 sürecinden sonra. Arkasından bunu Suriye'ye uygulamaya çalıştılar. Yani bunun arkasında da tabii ki İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nde belli grupların veya işte belki müesses nizamı veya devletin önemli kurumları, belki buna işte Pentagon'u veya dışişlerini o zamankini ekleyebilirsiniz Obama döneminde. Böyle bir yaklaşımları vardı. Bir anlamda Basra Körfezi'nden Akdeniz'e kadar olan coğrafyada böyle zayıf, birbiriyle içeride mücadele eden grupların birbiriyle yarıştığı, birbiriyle mücadele ettiği, Lübnan örneğinde olduğu gibi bir yapı oluşturmaya çalıştılar. Türkiye de buna karşı çıktı. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle hatırlayalım. Yani bunu uzun uzun anlatıyorlardı. Yani 80 bin, 100 bin, 60 bin en az, herkes farklı rakamlar veriyordu. Burada bir silahlı unsur var. Bu işte kendini feshetmeyecek. Amerika destek verir. Bunlar da ömrünü 40 yılını ya genelkurmayda geçirmiş. Ya genelkurmay demiyorum, işte askeri sistemin içinde Türkiye'de emekli olmuş. Sizler de izliyorsunuz birkaç gündür. Veya 40 yılını Türk dışişlerinde geçirmiş. Böyle bölgeden bir haber. Yani kendi ideolojik tavrını Orta Doğu'nun gerçeğiymiş gibi satan, çöpten yorumlar yapanlar vardı.
1: Evet.
2: Yani hala yapıyorlar. Bunları da görüyorum açıkça söylemek gerekirse. O gün de yorumları çöptü, bugün de yorumları çöp. Çünkü gerçekten o gün işte bu işin böyle olmayacağını söylüyorlardı. Geldiğimiz nokta itibariyle baktığımız zaman yani Mazlum Abdi diyor ki, yani bu aynı zamanda Türkiye'deki tabii işleyen süreçle de bir paralel. Buradan bağımsız olarak bunu adlandıramayız veya yorumlayamayız. Bu sadece silahlı unsurların bırakılması değil, açıklaması gayet net. Bazıları görmese de Kuzeydoğu'daki idari ve askeri yapılanmanın sona erdiğini ilan ediyor. İdari ve askeri yapılanma. Çünkü fiili olarak burada bir idari yapılanma kurmuşlardı. Bunun da sona erdiğini, idari ve askeri olarak Şam yönetimine entegrasyon sürecinin başladığını veya hızlı bir şekilde devam ettiğini açıklandığını görüyoruz. Ama birileri bunu anlamakta gecikiyor. Son cümlem şu olsun, uzattım.
1: Hocam hatta belki o birileri bunu anlamakta ya, gecikiyor bir... dediniz ya, bir şey daha ekleyeyim. Mesela şimdi bu yönetime de ya ordu içine entegre olacak bu SDG yönetimi. Dolayısıyla yarın öbür gün aslında ordu da daha da büyürler, güç kazanırlar ve bambaşka yollara tevessül ederler mi şeklinde mesela sorular da soruluyor.
2: Şimdi kaygılı olanları anlarım, saygı duyarım Kübra Nur Hanım. Gerçekten kaygısı olan bölgeye baktığı zaman kaygısı olanları anlamaya çalışırım. Bu sorunun şeklinden anlaşılır, sizde olduğu gibi. Ve derim ki bu kaygıyı dikkate almak gerekir derim. Ama o şeyle bu sözler bazen dile getirilirken o kaygının ne olduğu gözüküyor. Kaygı mı yoksa korku mu olduğu gözüküyor. Çünkü bölgeyi terör üzerinden uzun süre şekillendirdiler. Bu coğrafya bunu yaşadı maalesef. Son cümlem de şu olsun bu tur için. Daha birkaç ay öncesinden Ukrayna ve özellikle İran, işte İsrail arasındaki savaştan dolayı 3. Dünya Savaşı'nı konuşur iken Şimdi yanı başımızdaki güneyimizde uzun süredir destek gören bir terör örgütünün tasfiyesi, bölgenin terörden arındırılması konusunda güçlü bir işaretin ortaya çıkması, bence bunun üzerinde durmak, bu çizgide yürümenin Türkiye ve bölge açısından daha faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Pekala. Sermet Bey, siz ne dersiniz bu yorumlara? Şunu da ekleyeyim bu arada. Müsaadeniz, zaten arkadaşlarımızı ekrana getirdi. Kimler neler söyledi bir kez daha hatırlatalım. SDG'nin fesine ilişkin Tom Barak tam anlamıyla tarihi bir an dedi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada. Hakan Fidan, atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı dedi ama Hakan Fidan'a bir not daha eklemek isterim. Çünkü aslında sanki bir şerh de koyuyor Hakan Fidan. Şöyle dedi, fesi fiiliyatta da görmek isteriz. Yani bunun fiiliyat süreci de önemlidir şeklinde bir altını da çizdi Hakan Fidan.

0: hayatta da görmek isteriz mesajı aslında bir manada endişe de barındırıyor diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Şöyle gayet tabii. Öncelikle Hakan Bey'in istihbarat kökenli, asker kökenli olmasından dolayı temkin barındırıyor. Ve bu da son derece normaldir, son derece doğaldır. Hakan Bey olaylara hep bir zahirine bir de batınına bakarak yaklaşıyor. Benim kanaatim bu boyutu itibariyle Türk güvenlik bürokrasisinin temkinli iyimserliğini de muhafaza ediyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin süreci yakından takip edeceğini, entegrasyonun gerçek anlamda gerçekleştiği ve bittiği ana kadar, yani örgütün silahlı kanadının tamamen Suriye ordusuna entegre olduğu ana kadar Türkiye'nin sahada olacağını anlıyoruz. Dolayısıyla Hakan Bey hem dışişleri politikasının bakış açısını hem de Türkiye güvenlik bürokrasisinin bakış açısını birlikte temsil ediyor ve temkinli bir iyimserlik sergiliyor. Benim kanaatim biz bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce ne konuşuyorduk? İşte bölgede 4 ülkeden toprak kopararak 5. bir ülkenin adına bağımsız Kürt devleti denildi ama biz bunun hiçbir zaman ne bir Kürt devleti olacağını ne de bağımsız olacağını düşündük. Dolayısıyla İsrail'e uyduluk yapmak üzere İsrail'in güvenlik politikaları ve bölge politikaları doğrultusunda 5. bir Orta Doğu devletinin kurulması hedefinden söz ediliyordu. Condoleezza Rice olması lazım Amerikan Dışişleri Bakanı. Büyük Orta Doğu projesiyle Türkiye dahil 36 ülkenin sınırları değişecek ve bu bölgede Türkiye'nin de sınırlarından toprak koparılarak Orta Doğu coğrafyasının kalbinde bir yeni devlet kurulacağından bahsetti. Fakat gelinen noktada Türkiye'nin kararlı duruluşu ve terörsüz bölge hedefiyle taviz vermeden terörsüzleşme sürecinin en kritik aşaması olarak telakki ettiği YPG gibi ve alt YPG ve alt unsurlarının silahsızlanması ve münfesih hale gelmesi şartı gerçekleşme yolunda önemli bir mesafe kat etti. Benim kanaatim tabii burada Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Devleti'nin bölgeye ilişkin politikalarının bir paralelleşmesi de söz konusu.
0: Yani Trump Türkiye'nin tezlerine mi ikna oldu mesela?
1: Sadece o kadar basitleştirmek istemiyorum. Trump ve yani Trump'tan ziyade Amerikan çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarları örtüşmeye başladı gelinen noktada. Bunu da Çin'in önlenemez yükselişiyle birlikte değerlendirmek lazım. Yani Amerika için bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce merkez coğrafya, İlgoda'nın merkezi Orta Doğu'yken petrollerin, yeraltı madenlerinin, nadir toprak elementlerinin ve jeopolitiğin merkezi olarak nitelendirebileceğimiz Doğu Akdeniz coğrafyasıyla Orta Doğu coğrafyasıyken artık Pasifik'e kaymaya başladı. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu coğrafyada artık enerji tüketmek, bu coğrafyadaki klanlar, kabileler, etnik gruplar arasındaki çatışmanın parçası olmak, buraya zaman, enerji ve para harcamak istemiyor. Ve coğrafyayı tabiri caizse bir bilenle ve bir abiyle birlikte idare etmek istiyor. Bu rolü de en iyi üstlenecek, en iyi kotaracak, kendi çıkarlarını da aynı zamanda realize edecek, Amerikan çıkarlarıyla Türkiye çıkarları örtüşüyor derken kastettiğim tam bu. Evet. Türkiye hem birinci sırada kendi çıkarlarını koruyor, kendi beklentilerini karşılatıyor ve kendi jeopolitik planlarını gerçekleştiriyor. Evet. Hem de bu tarihin bir cilvesi ve olumlu bir cilvesi bizim açımızdan. Bu planlar Amerikan çıkarları ve planlarıyla örtüşüyor. Dolayısıyla
0: peki,
1: bu iş daha kolay oluyor.
0: Peki 2 yıl sonra mesela Trump giderse ya da Kasım seçimlerinde hakikaten bir darbe yerse değişir mi bakış açısı bölgeye ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'ne?
1: Hayır, ben bunun Sayın Trump'ın bakış açısıyla ilgili ya da sadece ona indirgenemeyecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri son 10 yıldır, özellikle son 5 yıldır şunun farkında. Çin yükseliyor ve Amerika'nın sahip olduğu güç alanlarını sınayarak yükseliyor. Nedir bu? Uluslararası deniz ticaretidir, enerji kaynakları üzerindeki tekeldir, know-how üzerindeki tekeldir, teknoloji üzerindeki tekeldir. Çin bunların hepsinde neredeyse artık Amerika ile rekabet edecek kadar

0: güçlü hale geldi. Dolayısıyla Trump gittikten sonra 2 yıl sonra eğer bu realite değişmezse Amerikan politikaları da değişmez. Bunun da 2 yıl içinde değişecek gibi olduğunu zannetmiyorum. Ben herkes bir 3. Dünya Savaşı olgusundan bahsediyor. Kimisi diyor başladı, kimisi diyor başlayacak, kimisi diyor düşük yoğunluklu olacak, kimisi diyor yüksek yoğunluklu olacak. Bitti diyenler bile var. Yani bu biraz mübalağa ama benim kanaatim eğer 3. Dünya Savaşı olarak adlandırılan sıcak çatışma aşamasına dünya girerse bunun merkezinin Pasifik olacağı, asla Orta Doğu olmayacağı, Orta Doğu'da da Amerika'nın tahkimatı gerçekleştirmek istediği bir vasatla karşı karşıyayız. Ve eğer bu olacaksa dün ya da bu hafta içi geçtiğimiz günlerde Amerikan CIA koordinatörünün Rusya ziyareti burada tarihi bir öneme işaret ediyor. Amerika sadece Orta Doğu, Doğu Akdeniz coğrafyasında değil, Kafkasya'da ve Balkanlar'da da durulma istiyor. Ve Rusya ile herkes işte nükleer saldırı mı gelecek, 3. Dünya Savaşı buradan mı çıkacak diye merak ederken benim kanaatim tüm aktörlerden, tüm yorumculardan ayrılarak Amerika'nın Rusya ile burada bir ortak zemin, ortak payda arayışında olduğu. Amerika Ukrayna krizini çözmek istiyor. Ve bütün odağını, bütün motivasyonunu Pasifik'e kaydırmak istiyor. Tayvan'daki yara iletken tesislerini güvenceye almak istiyor. Ukrayna'daki nadir toprak elementlerini güvenceye almak istiyor. Yani dünya eğer bir savaşa gidecekse ya da yeni bir jeopolitik şekillenme yaşayacaksa, dileriz bu sıcak bir çatışma olmadan olur. Bunun iki başat aktörü Amerika ve Çin'dir. Ve Rusya Çin'e, özür dilerim, Amerika Çin'e karşı Rusya'yı da kendi yanına çekmek istiyor. Bakın sadece Orta Doğu'da büyük aktörleri, büyük oyuncuları, işte Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi, Türkiye gibi büyük oyuncuları değil. Kafkasya'daki ve Balkanlardaki, Ön Asya ve Doğu Avrupa'daki aktörleri de yanına alarak büyük bir güç tekemmülüyle Çin'le karşı karşıya gelmek istiyor. Bunu böyle okumak gerekir. Dolayısıyla bu süreç, evet, Türkiye'nin bir başarısıdır ama Amerika politikalarıyla ortaklaşmanın da bunda muazzam bir katkısı vardır. Hakan Bey'in temkinli iyimserliği yerindedir. Mehmet Hocam belki daha iyi hatırlayacaktır. Biz 1. Dünya Savaşı'na Almanlarla birlikte giriyoruz ama İngiliz ordusu Kudüs'e girince en çok sevinen Alman imparator oluyor. Yani böyle sine, girift anlaşılamaz bir alandır uluslararası ilişkiler. Bir cephede dost olduğunuz, müttefik olduğunuz bir güçle başka bir cephede rakip veya düşman olabilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye evet bugün Amerika ile bir ortak zemin yakalamış gibi görünüyor ama her zaman kuşkuyu da zihninin bir yerlerinde tutuyor. Ve bu süreci geri dönülemez bir şekilde üniter bir Suriye devletin ile taşlandırmak üzere yaklaşıyor.
1: İşte bu Suriye'ye Şam'ın güçlü olmasını aslında Amerika Birleşik Devletleri özellikle hatırlayacaksınız, yaptırımları da kaldırdı mesela, ticaret artık olsun diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin bakış açısı güçlü bir Suriye. Fakat aslında bölgede bunu istemeyen bir başka aktör var. O da İsrail herhalde, öyle değil mi? İsrail'in bu konudaki tutumunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Son dönemde İsrail'in Amerika ile çıkarları çatışmaya başladı ve biz bunu ilişkilerinde de görüyoruz. Yani İsrail bölgede güçsüzleşmiş, kendi toplumlarını, halklarını bile idare edemeyen, ulus devlet olma kimliğini kaybetmiş, yarı otonom siyasi birlikler isterken Amerika Birleşik Devletleri biraz önce kısmen izah ettiğim gerekçelerle buralarda güçlü ulus devletleri istiyor. İsrail'in güvenliği Amerika'nın artık birinci gündemi değil. Bunda hiç şüphesiz İsrail'in sahip olduğu ekonomik kaynakları, know-how'ı Pasifik'e, Çin tarafına ve Latin Amerika bölgesine kaydırmasının da etkisi var. Yani İsrail bir ölçüde yavaş yavaş Batı'dan elini eteğini çekmeye başladı diyebiliriz. Ve Batılı aktörler bunu çok iyi görüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri de, Kuzeybatı Avrupa'da İsrail'e eskisi kadar sempatik bakmıyor. Ve çıkarları İsrail'e çok da ortaklaşmıyor. Dolayısıyla benim kanaatim bu da ciddi ve tarihsel bir kırılmaya işaret ediyor. Peki. İlerleyen zamanda İsrail ile Amerika arasında daha büyük ayrılıklar, daha büyük çatışma alanları göreceğiz.
1: Peki. Zaman zaman bu arada buna yönelik haberlerde paylaşıyoruz efendim. Netanyahu ile Trump'ın arası yine açıldı. Telefonda birbirlerine bağırdılar diye pek çok haberde düşüyor son aylarda malumunuz. Şimdi bir de bir ifadesi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta. Onu da dikkat çekmek isterim. Belki Gaffar Bey de bana eşlik etmek ister. Çünkü şöyle dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Atımızın kuyruğunu bağladık ifadesini kullandı. Şimdi arkadaşlarımız da ekrana getirirler. Ne demek bu atımızın kuyruğunu bağladık? Şöyle söylüyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Ne demek efendim atın kuyruğunu bağlamak?
2: Atın kuyruğundan önce birkaç konu da ben
1: tabii
2: söyleyeyim.
1: Tabii lütfen şimdi. Rica edin.
2: At kuyruğu da önemli tabii. Onunla ilgili evet. Konuşuruz. Bildiğimiz bir konu ama bu konuyla ilgili birkaç kelam edeyim. Şimdi bakın burada Amerika Birleşik Devletleri'nin reel politiğe teslim olduğunu görüyoruz. Yani burada bu işi ABD'nin açtığı bir alan ya da Türkiye'ye verdiği bir izin gibi okumak bizim buradaki çok uzun süren terörle mücadele pratiğimizi küçümsemek olur. Bu pratik sadece terörle mücadelenin askeri ayağı değil, aynı zamanda siyasi ayağıdır. Burada ciddi bir emek var, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu bir oyun var ve oluşan bir reel politik var. Milli Savunma Bakanlığı'nın tek devlet, tek ordu anlayışı güçleniyor tespiti çok önemlidir. Neden önemli? Çünkü artık hem Orta Doğu'da hem dünyada şu dönem için üniter olmayan devletlerin yaşama şansı yok. Suriye'de böyle bir yolu seçti. Bu yolu gösteren de biziz. Üniter bir devlet olarak Suriye ne kadar güçlü olursa bahsedilen kaygılar da o kadar geçersizleşir. Çok basit. Yani burayı Amerika'nın ya da başka bir gücün, Çin'in, Rusya'nın herhangi bir gücün oyun sahası gibi algılamak geçmiş yüzyılın paradigmasıdır. Öyle bakılıyor. Artık bu geçmişte kaldı. Bunu biz unutalım. Bir defa biz kendi zihinlerimizi bu konuda bir dönüşüme uğratalım. Buna mecburuz, buna ihtiyacımız var. Buna bölgenin de ihtiyacı var. Bu şu manaya gelmiyor. Yani dünyanın süper güçleri var. Biz de bir süper güç olduk. Hayır olmadık ama şunu unutmayalım. Dünyada güç sahadaki mücadele her zaman kaldıraçlarla, manivelalarla belirlenir. Yani siz çok güçlü olmayabilirsiniz ama elinizde jeopolitik avantajınız vardır. Çok dünyanın en güçlü devleti değilsinizdir ama mesela elinizde Hürmüz Boğazı gibi bir şey vardır. Tıkarsınız bir anda inisiyatif size geçer. Türkiye özellikle son 10 yılda bunları çok ustaca kullandı. Bunları çok ustaca kullandığı için de Suriye'de bizim modelimiz geçerli oldu. Bu model geçerli olursa, bu korunabilirse, yani burada bir üniter devlet var, bir ulus devlet var. Adı Suriye Arap Cumhuriyeti'dir. Bu da çok kritik bir şeydir. Yani özel azınlıklar tanımı yok. Burası çok önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti modelinin ilk kez dünyada kabul gördüğünü görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti de bu arada statik bir model değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti de kendini yeniliyor, dönüştürüyor.
1: Hatta tek devlet, tek millet kavramı da hep bizim kullandığımız bir kavram.
2: Aynen öyle. Ve şurası çok önemli. Bakın biz rejim ihraç etmiyoruz. Dünyada mesela İran rejim ihraç etmeye çalışıyor. Sovyetler çok uzun süre rejim ihraç etmeye çalıştı. Amerikalılar, İngilizleri söylemiyorum. Zaten her yeri ihraç etmişler. Kapitalizm dünyanın her yerinde insanlığın burnundan fitil fitil getiriyor. Öyle diyeyim. Zaten ihraç etmişler. Biz bir şey ihraç etmiyoruz ama bizden ithal edenler var. Bak Suriye bizden bir şey ithal ediyor. Bu bizim ihracımız değil. Bu konuyu öneminin altını çizmemiz lazım. Burayı atlamayalım. Şimdi kuyruğu konuşalım. Siz,
1: hemen Volkan Hoca'ya da sorayım. Öyle mi oldu sizce de? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Biz hakikaten bir sistem mi ihraç ettik Suriye'ye sizce?
3: Ya açıkçası ben...
2: Suriye ithal etti dedim.
1: Özür dilerim.
2: Bizi
1: Suriye ithal etti.
2: Suriye doğru bir model aldı. Kendisi için doğru bir model aldı.
3: Yani ben bu kanaate ulaşmadım.
4: İhraç etmedik, örnek olduk.
1: Örnek olduk ya da. Evet, Şahin öyle diyor.
3: Ben bunun için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Öyle çünkü mi? Suriye'de henüz kurumsal bir yapı aslında oluşmadı. Daha bir anayasası bile yok. Geçici bir anayasa kabul etti ama daha Suriye'nin... İşte yeni anayasası nasıl olacak? İşte ilerleyen süreçte demokratik kurumların işleyişi, kuruluşu nasıl olacak? Bunlar biraz muğlak noktalar. Biraz temas etmeye çalışacaktım ben de aslında bu konuları ama umarım tabii ki işin sonu olumlu olur. Bakın şöyle de bir örnek vereyim size. Şu an devlet başkanının klasik manada demokratik meşruiyeti yok Suriye'de. Seçimle göreve gelmiş bir devlet başkanı değil ama böyle uzun süren bir iç savaştan sonra zaten bir anda her şey güllük gülistanlık bir şekilde demokratik rejimin oluşması da mümkün de değil. Ama tabii ki Türkiye'nin bu şekilde bölgesinde örnek olduğu, en azından olması gerektiği kanaatine ben de katılıyorum. Çünkü baktığınız zaman özellikle komşularımızda hani demokrasi seviyesi, hukuk devletiyle alakalı ülkemize de birçok sorun olsa da yine de Türkiye birçok konuda bölgenin önde